0: Gücü o var. Diğer mağaraya götürün.
1: Emredersiniz Yüce Obar. Haydi götürün.

0: Kayağından bir tip geldi. Alpago'nun pençesi Akkız peşimizdeymiş. Dediğine göre de amacına ulaşmadan vazgeçmezmiş. Madem bu kadar inatçı, onu iyi karşıla Kamaz.
1: Emredersin Zücubar. Demek çift başlı kurdun pençesi sensin ha?
2: Kim olduğumu bildiğine göre kafanı gövdenden ayıracağımı da iyi bilirsin.
1: Sökün şunun pençelerini.
3: Yüzyıllar sonra ortaya çıkıp Budunu'nun alamadığı öcü almak değil midir amacın? Haydi. Ne durursun? Öldür hepimizi haydi.
0: Kavmimin asırlarca tuttuğu

0: bir tek Türk bırakmayacağım.
1: Ataların ve onların dostları gibi sen de düş görürsün. Türkleri yok edeceğinize inanırsınız. Şimdi vakti geldi. Dağları yırttık. Enginlere yayılırız. Bizim canımızı alsanız da yarın Oğuz Atam'ın torunları doğup sizi, Sizitleri yeryüzünden silecek.
0: Oğuz deden varken birliktiniz. Şimdi paramparçasınız. Bu günler sizin için artık bir destan. Eğer bir daha buradan kaçmaya çalışırsanız her gün bir uzvunuzu koparır, sizi acı çektirerek öldürürüm.
2: Bize ne acı çektirirsen çektir, varlığımızın sana yaşattığı kederden kurtulamayacaksın. Soyumuz var oldukça sizin soyunuza bu acından rahat yok.

0: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu Perşembe 16'da Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Merhabalar efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz de çok iyiyiz. Sizleri de çok iyi gördük.
1: İyiyiz. Enerjiyiz.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Provalardan geldik.
1: Evet.
3: Yoğun bir provamız.
2: Yoğun bir prova programı. Fosforlu cevriye.
3: Evet.
2: Evet. Hanginiz başlıyor?
3: Bence fosforlu cevriye başlasın.
2: Peki. Harika o zaman.
1: Çok büyük ölçüde tamamladık her şeyi ama heyecan yüklenmeye başlayınca tabii ki her şey bir anda prova esnasında da ay ne oldu şunu unuttuk ay dur bu da vardı lara girmeye başladık artık. Çok keyifli geçiyor.
2: Kostümlü prova yapıldı mı?
1: Tabii. Artık zaten uzun zamandır kostümlü prova yapılıyor. Dolayısıyla da çok keyifliyiz ya. Çok heyecan iyice sarmaya başladı artık. İlk zamanlar çok bir şey anlamamıştık. Şu an herkes böyle bir heyecan ateşiyle tutuşmuş vaziyette.
2: Çok
1: o yüzden
2: güzel.
1: Çok keyifliyiz.
0: Çok versiyonlu izlendi, yapıldı daha önce. Buradaki yorum nasıl olacak?
3: Vallahi açıkçası biz tabii düşünce olarak da bunu savunan insanlarız. Böyle klasik olmuş, kült olmuş eserlerin çok da üzerinde oynanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz özgün metne sadık kalarak bu çağda, bu ambiyans içinde kendi yorumumuzu katmaya çalıştık. Bir, nasıl söyleyebilirim, dişil enerjisi çok yüksek ve aynı zamanda çok genç ve çok hiperaktif bir oyun geliyor. 1940'larda, 40'larla 50'ler arasında geçen bir hikayenin bu kadar yani fresh, yani nasıl derler ya, taze ve böyle genç bir kadroyla gelmesi gerçekten çok hoş oluyor. Ben kendim mesela dans provalarını Lara'ları ve diğer kızları, ekibi, arkadaşlarımı izlerken kendimi alamıyorum yani. Defalarca izlememe rağmen, şarkıları ezberlemiş olmamıza rağmen artık izlemekten kendimi alamıyorum. Yani içinde oynayan bir oyuncu olarak çok keyif alıyorum. Umarım bunu da yansıtabiliriz seyirciye ki ben inanıyorum. Çünkü tiyatro yani sahnedeki enerjinin seyirciye direkt geçmesiyle olan bir şey. İyi bir iş çıkaracağız diye düşünüyorum.
2: Sahnede 30 kişisiniz.
3: Bayağı kalabalık. Evet. Dansçılarımız, oyuncularımız.
2: Galadan sonra ilk nerede oyun? Onu da söyleyebilir miyiz?
1: Lütfi Kırdar'da galamızı yapıyoruz. Lütfi Kırdar'dan sonra arada bir iki turne takvimimiz var. Henüz kesinleşmedi. O yüzden onları söylemeyeyim. Sonra Bostancı Gösteri Merkezi'ne giriyoruz. Tekrar Lütfi Kırdar'a geçiyoruz. Böyle bir Anadolu Avrupa arası gideceğiz, geleceğiz.
2: Anadolu ve Türkiye ve dünyayı da Avrupa'ya da ulaşacaksınız.
1: Vallahi bizim çok yoğun bir turne takvimimiz var.
2: Ne güzel.
1: Özellikle Karadeniz ve Doğu turnelerimiz çok fazla.
2: Harika.
1: Onun için böyle bir 15-20 günlük bir zaman ayırdık. Normalde Haziran'daydı fakat işte bayram arası vesaire sıkışıklıktan dolayı herhalde Eylül-Ekim gibi yaparız diye düşünüyoruz.
0: Salonlar da güzel seçilmiş, geniş.
1: Evet.
3: Gerekiyor.
1: Evet. Çok büyük dekorumuz bizim. Ya yani şu an mesela prova yaptığımız sahneye bile sığdıramıyoruz dekoru. Hiç yapılmamış bir dekor olduğunu iddia ediyorum.
0: Oo, çok güzel.
1: Çok farklı bir şey izleyecek seyircimiz. Bir kere biz zaten çok büyük bir sorumluluk aldık Cevriye'nin bu yorumuyla. Sadece buradaki oynayan 30 kişinin ya da arka plandaki ekibin değil, dünyadaki bütün kadınları sırtlandık omzumuza. Dolayısıyla da zaten kötü bir şey çıkarmamız mümkün değildi bu sorumlulukla. Ve bütün oyuncularımız, bütün dansçılarımız, gerek yapım ekibimiz, arkada çalışanlar, herkes bunu biliyor. Dolayısıyla çok büyük bir saygı çerçevesinde yürüyor. Bu hiçbir zaman unutulmayarak. Dolayısıyla da bu saygıyı büyük bir sevgiyle birleştirip daha kutsal demek doğru olmaz ama
2: özel,
1: daha evet daha özel. Özel daha özel daha büyük bir ansambulla yaşatmak istiyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz.
2: İnşallah.
0: Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Dans dersi alındı mı?
1: Şöyle söyleyebilirim. Baştan beri İşte ses doktorlarıyla mı çalışılmadı? Dansçılarımız, koreograflarımızla birlikte böyle milim milim gerçekten parmağının ucundan saç teline kadar işleye işleye gitti. Dolayısıyla da gerçekten çok yorucu, 7-24 çalıştığımız bir süreç oldu bizim için. Bugün hatta...
3: Umutsuz aşkta kıza umut vermek istemeyen bir adam olduğu için o eğlenceli kadronun içinde, dans kadrosunun içinde yok. Zaten kızlarımız genellikle dans ediyor. Erkeklerimizin de koreografisi var tabii ki ama ben de dedim hani ben de bir girip izleyeyim bakayım nasıl oluyor falan diye. Son bir izlemediğim bir koreografi vardı çünkü. Ben meraklı Ali Ersan direkt girdim. Onlar beni görmüyorlar. Hocanın arkasına oturdum, izledim ve dayanamadım artık yani. Yani sürprizi de biliyorum ama söylemeyeceğim. Çok eğlenceli, çok güzel. Çok, gerçekten hani kendim oynuyorum falan diye söylemiyorum. Güzel bir yorum geliyor ve tabii ki böyle bir kült projenin yeniden hayata geçtiği bir projenin içinde olmak benim için çok özel. Çok, çok sevindim. Güzel. Mutluyum yani.
2: Harikasınız. Evet. Evet, evet, Derin Lüleci. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Bağışla, yeni misin? Ben seni tanımadım. Bugün tanıyorum. Ne kadar süredir müzik hayatındasın? Biraz kendinden bahseder misin?
0: Tabii ki. Ben yaklaşık 3,5 senedir falan sahne alıyorum.
2: Sahne alıyorsun?
0: Evet.
2: Harika. Nerede?
0: Yani Türkiye'nin herhangi yerlerinde, genel olarak İstanbul'da, otellerde, özel etkinliklerde, davetlerde sahne alıyorum.
2: Çok güzel.
0: Şimdi daha yeni şarkılarımı yayınlamaya başladım. İşte ilk şarkım çıktı Keşke. O benim göz bebeğim. Şimdi de 15 Mayıs'ta ikinci şarkım çıkacak, Rüzgar. Şarkılarımı kendim yazıyorum. Sözleri, besteleri bana ait. Kendi yaşadığım hikayelerden esinlenerek yazıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmayı hedefliyorum. Hani hikayelerimde aslında bir şeyler bulmalarını ve yalnız olmadıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Hani bu sonuçta çok nasıl desem, böyle müzik çok enteresan bir şey. Ve ben şarkı yazarken genelde böyle anlatamadığım, paylaşamadığım şeyleri şarkılara döküyorum. O yüzden de hani hem mesleğimi çok severek yapıyorum. Çok keyifli geçiyor benim için.
2: Nasıl müzikle buluştun?
0: Müzikle şöyle buluştum. Bu lisede her gösteride şarkı söyleyen bir öğrenci olur ya.
2: Ben
0: de. İşte şiir dinletisidir, başka bir şeydir falan. Her şeyde ben bir şarkı söylüyordum. Bizim lise arası müzik yarışmaları oluyordu o zaman. Onlara işte 3 sene üstte okulumu temsil ettim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde oluyordu. Çok büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylüyorduk. Orada dedim ki tamam ya, benim olmak istediğim yer burası.
2: Birinci oldu mu lise?
0: Sahne. Olamadık ama hiç önemli değil ya. O kadar güzel bir tecrübeydi ki ve benim bütün kariyerimi belirledi orası.
2: Ne güzel.
4: Çok yetenekli gençler geliyor gerçekten. Burada konuk aldığımız genç neslin hepsi söz, müzik kendilerine ait şarkılarında.
0: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yapay zeka diye bir muhabbet de var şu an günümüzde. Aslında benim çok korktuğum bir şey bu. Çünkü çok hızlı üretiliyor şarkı.
2: Sen de şarkılarını yapay zekayla yaptın değil mi?
0: Yok, ben yapmadım. Ama mesela ben anlayabiliyorum hangi şarkının tabii yapay zekayla yapıldığını. Ama normal bir dinleyici bunu anlayamıyor. Ve mesela bilmiyorum, hani ileride bu bize sıkıntı yaratır mı? Hani ya, bizim gibi söz beste yazar.
2: Aynı duyguyu falan veremiyor yapay zeka.
0: Tabii ki öyle. Ama mesela şeye çok dikkat ettim. Bazı dizi müziklerinde artık sadece yapay zeka kullanılıyor. Ve çoğu kişi aslında mesleğini yapamıyor şu anda.
3: Gerçekten mi?
0: Evet.
2: O telif vermemek için.
0: Tabii. Oo. Evet. Ya biz mesela atıyorum dizi müziği söylediğimiz zaman oradan bir gelir elde ediyoruz. Tabii. Ama şimdi artık onu yapay zekada söyleyebildiği için bizim...
2: Söylüyor muydun? Dizi müziği yaptın mı?
0: Reklam müziği yaptım. Yaptın. Dizi müziği yapmadım ama çok da keyifli bir şey yani, evet, aslında.
2: Peki neden 3,5 yıl bekledin?
0: Neden bekledim?
2: Kendi şarkın için.
0: Şu yüzden bekledim. Ben çok hızlı fikir değiştiren bir insanım. Ve mesela şu an 3 sene önce yazdığım şarkıya baktığımda diyorum ki bu ne yani, iyi ki bunu yayınlamamışım. bir de ben biraz tecrübelenmek istedim sektörde. Hani sahne tecrübesi olsun, müziği daha çok öğrenmek olsun. Çünkü bunun bir sürü eğitimi var. Siz de belki tecrübe etmişsinizdir müzikalden. İşte solfej eğitimi, şen eğitimi. Onların hepsini kavrayıp ondan sonra çok emin bir şekilde sektöre girmek istedim. O yüzden bekledim diyebilirim.
4: Hadi biz de dinleyelim o zaman Rüzgar'ı. Emin olduğun şarkıyı bir dinleyelim.
0: Olur. Çok sevinirim.

0: Wow, hiç fena değil.
1: Beğendiniz mi?
0: Vallahi.
1: Biraz şeyden...
0: Sürpriz, enstrüman çalıyor musun?
1: Piyano çalıyorum biraz. Yani şarkı yazabilecek kadar aslında. Biraz da ben şu an şeyi çok seviyorum. Bu yeni bir kız grubu çıktı ya, Manifest.
0: Evet.
1: Ben onların şarkı aranjelerini çok beğeniyorum. O yüzden de şimdi bu yazın çıkaracağım 3 parçayı biraz da böyle onların enerjisinde yazmaya çalıştım. Çok da içime sindi, pop müzik yapıyorum zaten. Hani o yüzden böyle eğlenceli, insanların keyif alabileceği, biraz da genç nesile hitap edebilecek şekilde yazmaya çalıştım. İnşallah güzel olur.
0: Peki kendim yaşadıklarım mı?
1: Evet.
0: Yani bu yaşa kadar ne yaşamış olabilirsin ki bu kadar çok şarkı? Nasıl bir yerde duracaksın yani? Ne oluyor?
1: Ya ben çok bilmiyorum, çok fazla şey yaşadığımı düşünüyorum.
0: Öyle hani mi?
1: Biraz yani, erken yaşta evet, hani çok fazla şey deneyimlediğimi düşünüyorum. Tabii ki önümde çok daha uzun bir yol var ama yani yazdığım şarkılar ya birine yönelik oluyor ya da bir olaya yönelik oluyor. O şekilde.
2: Keşke diye bir şarkısı var, onu bugün söylemedi ama.
1: Evet, o biraz daha depresif ve duygusal bir şarkı. Hani yazın kimsenin içini baymak istemedim.
0: Bir ayrılık sonrası yazılmış bir şarkı.
2: Evet.
1: Yani.
2: Keşke dönsen,
0: ya
2: keşke bilsen.
0: Ya da şu anda ayrılışmak üzere olabilir.
3: Ya kime slow yazıldı? Şarkılar genelde sonbahar, güz mevsimlerinde tercih ediliyor.
1: Çıkmak evet, için. Daha böyle kış mevsimlerine yani, saklı.
3: Kışa hazırlık gibi.
0: Şimdi biz her hafta, ben gençlere bayılıyorum. O yüzden mümkün olduğunca böyle çok az tanınan ya da tanınmayan ya da yani yeni adım atanları almak istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kalem güçleri var.
3: Çok yetenekli.
0: Sözler çok iyi. Bir de üstüne de müzik yapıyorlar. Enstrüman çalanlar var 3-4 tane falan. Böyle bir, o yüzden de böyle heyecan. Mesela sesi çok iyi. Gerçekten güzel oturmuş. Yolu açık gözüküyor. Ama şey, şarkı sözlerinde yazarken hep şöyle diyorlar, diyenler var. Böyle olunca şaşırıyorum. Çok az var. Senin gibi çok az var. Gerçekten. Genelde ben çevreden etkileniyorum. Birisi bana anlatsın yeter. Benim yaşamam gerekmiyor diyor. Hmm. O yüzden de o şey yaptım. Derine öyle soru sordum.
1: Aynen.
3: Ama sound'unda 80'ler biraz sanki...
1: Ya var mi? Ben...
3: Çok bana şey direkt
0: var,
3: onları...
0: Şey var, var.
3: Evet var.
1: Ben yeni
3: var.
1: Nesil bu çok elektronik altyapılı müzikleri çok sevmiyorum. Yani şey seviyorum, böyle sahneye çıkayım ve orkestrayla beraber böyle canlı çalalım ve herkesin böyle içine işlesin.
3: Aynen, kesinlikle sana katılıyorum.
1: Evet, elektronik olunca böyle çok hızlı tüketilebilirmiş gibi geliyor bana.
3: Evet.
1: Şarkı.
0: Evet değerli patroniçe. Hiç düşündün mü? Gürüs Ruri'yi izledin mi?
2: bu oyun bana rahmetli Güdris Hoca'dan yadigar.
0: Şaka yapıyorsun. Evet. Tanışıyordunuz.
2: Evet.
0: Aa.
2: Eğer hayatta olsaydı kendisi yapacaktı rejisörlüğünü.
0: Bir dakika ya. Bomba. Ne diyorsun? Evet. Ben tanıştığınızı bilmiyordum.
2: Şöyle.
0: En son kendisi oynadı değil mi? Öyle biliyorum. Şimdi
2: hayır.
0: Sen oynayacaksın.
2: Yok. Kendisi oynamadı.
0: Arada başkası kim?
4: Sahneledi galiba değil mi?
2: Şöyle. 2008 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu oynadı. O zaman Cevriye'yi sevgili Feray abla, Feray Darıcı oynadı. Hmm. Güldris Hoca rejisörlüğünü yaptı. O gün okuldan çıktım, dışarıda arkadaşlarımla oynuyorum, annemleri bekliyorum. Annem hadi dedi bir yere gidiyoruz. Nereye ya dedim. Tiyatro izlemeye gidiyoruz dedi. Anne dedim biraz daha oynayayım öyle gidelim falan. Hayır dedi gidiyoruz. Çünkü bizim böyle belli şeylerimiz vardır ailecek.
0: Harika.
2: Gittim.
3: Ankara ailesi.
2: Evet. Oturdum. Feray ablayı izlerken hayatım değişti. Ve anneme döndüm dedim ki bu sahnede ben de bu oyunu oynayacağım. Ve o gün Feray abla beni buradan izleyecek. Ben de onun yerinde bu rolü oynayacağım. Sonra işte ben sürekli onların her provalarına gidiyorum. Sağ olsunlar beni işte içlerine aldılar. Sürekli hani görüşüyoruz falan. Güldris Hoca bana dedi ki tamam dedi sen bir büyü de. Bir konservatuara gir oku. Sonra dedi ben bu oyunu yine oynamak istersen rejisörlüğünü yapacağım. İşte ömrü vefa etmedi. Maalesef Allah rahmet eylesin.
0: Müthiş hikaye.
2: Denk gelemedik. O zaman işte ben yapamadım filan. Şimdi inanıyorum bir yerlerden izlediğine. İnşallah da layık olurum.
0: Ay, çok güzel bir hikaye. Evet. Yani
2: onun sayesinde oyuncu oldum yani.
0: Yani o yaştan bu yaşa kadar ben bunu oynayacağım diye hep kafam

0: Anda vardı zaten, evet. Bir şekilde yap, sonunda da oldu.
1: En büyük hayalimdi yani. Aa. Ben bunu oynamadan ölmeyeceğim diyordum. O kadar büyük bir hayaldi benim için. Çünkü bu bir hani şey gibi, ahdi vefa ve o bendeydi hep. Çünkü oyuncu olma sebebim benim o oyun. Belki o gün beni annem oraya götürmeseydi oyuncu olmayacaktım. Başka bir şey olacaktım. O günden sonra başka hiçbir şey düşünmedim. Hani işte şunu olayım, doktor olayım, polis olayım falan gibi bir şeyim olmadı. Şimdi de o günlerden bugünlere.
2: Ya, Cevriye'nin varlık mücadelesini nasıl anlatırsın?
1: Of. Yani çok kıymetlidir ki benim için. Ben Gülris Hoca'dan dinleme şerefine nail oldum, Suat Derviş'i. Ve aslında Gülris Hoca'nın yazdığı Fosforlu Cevriye, Suat Derviş'in hikayesi değil. Tabii ki Güdris Hoca bunu daha tiyatronun işte eğlence kısmına yedirerek, daha kendince bir yorum katarak yaptı. Fakat aslında alt metinde çok daha büyük şeyler yatıyor. Ve şu anda 2026 dünyasına baktığımızda, sadece Türkiye'de de değil, şunu gördük biz rejisini yaparken. 1940'tan 2026'ya kadar değişen sadece eylemler olmuş. Her şey aynı. Çünkü o zaman da bir şarkıda Güdris Hoca şöyle bir yorum yaptırmış. Bir gün gelecek, kadın erkek birlikte yürüyecek. Çünkü o zaman bu çok zordu. Evet, şu an kadın erkek birlikte yürüyor. Dünya geneli için söylüyorum. Ama hala çok büyük problemlerimiz var bizim. Bu sadece kadın şiddeti değil. Kadın şiddeti, erkek şiddeti, hayvan şiddeti, çocuk şiddeti. Maalesef görüyoruz hepimiz yaşananları. Ama şu hiçbir zaman değişmiyor. Kadının varlık mücadelesi her dönem daha da artarak gidiyor. Çünkü bir şekilde kadının kadına yaptığı şiddette, erkeğin kadına yaptığı şiddette boyut değiştirerek artıyor. Dolayısıyla biz de dedik ya, bu hikaye şu an Cevriye çıkıp da bir işte plaza kadını olmuş olsaydı da aynısı olacaktı. Dolayısıyla içinde başka bir şey var. Bir de seneler önce Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'i hatırlarsınız belki.
0: Evet, evet.
1: Ceren Özdemir benim bölüm arkadaşımdı. Evet. Biz üniversitede iki balerindik. Biri Ceren, biri ben. O gün bir balerin öldürüldü diye haberlere çıkınca ben zannetmişler. Ben daha çok dansla iç içeydim Ceren'den ziyade. Sonra öğrendik, birkaç saat sonra öğrendik Ceren'in olduğunu. Ve yani ne denir bilemiyorum. O gün o adam, katil, hep bizim eğitim verdiğimiz yerlerde dolaşmış, sürekli bizimle birlikteymiş o gün. Ve bu beni çok derinden etkileyen bir şeydi maalesef. Allah rahmet eylesin ona ve hepsine. Dolayısıyla da istiyorum ki bu oyunu başta Ceren'e, Ceren'den sonra da bugüne kadar kaybettiğimiz ama kalbimizde taşıdığımız bütün kadınlara ithafen yapalım. Bu projeden sonra da bunun gelirleriyle kız çocuklarımızı okutalım istiyoruz. Ve çok başarılı, kendi ayaklarının üzerinde dimdik durabilen kız çocukları yetişsin. Ve dileriz ki hayatlarından başka birisi tarafından koparılmasınlar. Gayemiz İnşallah. Bu yönde.
2: Nara, bu olaydan sonra sende travma oldu mu?
1: Şöyle söyleyebilirim. Köpeklerim var benim. Çok büyük ırk. Ve ben gece gündüz onlarla birlikte çok rahat bir şekilde gezerim. O gün işte Ceren'in ameliyatı oldu. Ameliyatından sonra işte kaybettik mi, yaşıyor mu? Biz de tabii basından takip ediyoruz her şeyi. Çünkü çıkamıyoruz, ne olduğunu anlayamadık. Ve provalarımız var filan. Hocalarımız dedi ki hiç kimse okula tek başına gelmeyecek, hiçbir kız öğrenci. Bütün erkek öğrencileri kızların yanına gönderdi ve bizi onlar aldı, götürdü, getirdi okula. Akşam eve geldim, köpeklerimi gezdireceğim. Hayatımda ilk defa, çünkü ben gerçekten çok mükemmel bir anne babanın çocuğuyum. Hep kendine çok özgüven

0: hani kızım sen her şeyi yaparsın diyen bir ailenin kızıyken, o gün köpeklerimi gezdirirken o kadar büyük bir korkuyla gezdim ki, çünkü hayatım boyunca hiç yürürken arkama bakmamışım ben bu zamana kadar. O günden sonra bakma gereği hissettim. Çünkü şey düşünüyorum, yanımda iki tane can taşıyorum. Bir şey olsa diyorum, onları nasıl koruyacağım? Acaba onları bıraksam, onlar saldırmaya kalksa onlara bir şey yapar mı acaba? Ve aradan yıllar geçti. Geçenlerde eşime dedim ki, taksiye bindim. Bir yere gittim, döndüm. Ben dedim, korkuyorum. Niye dedi? Hani yani sürekli taksiye biniyorum, ne bileyim bir yerlere gidiyorum, iş gereği zaten sürekli seyahatlerdeyim. Bilmiyorum dedim, korktum yani, tedirgin oldum, bir şey olacak zannettim. Neyse dedi, acaba hani bir travman mı tetiklendi? Ben dedim, bir şey yaşamadım ki, hani niye tetiklensin? İki gün önce de bu probamızda bu yaptığımız koreografilerden birinde onları andık. Anınca bir anda dedim ki, evet, bu bende travma kalmış. Ve ben bunu farkında değilmişim. Bastırmışım ve o gün sahnede çıktı.
1: Bu oyun onlara ithafen olsun.
0: Öyle olsun. Hepsinin.
2: Sana nasıl geldi teklif Ali Ersan?
3: Eşi benim çok yakın arkadaşım. Ben bu sene bir dizi projesi yapmadım açıkçası. Çünkü birazcık tam hadi bir şeyler yaptık, hadi yapacağız. Ya öyle olmasın, yok dönem işi olmasın artık bilmem ne falan derken bir baktık Ocak ayı gelmiş. Bir taraftan da kendim yeni bir program hazırlıyorum, YouTube programı. Onun için işte şarkı seçimleri yapıyorum, işte bilmem ne falan, böyle bayağı bir projelendirmeyle uğraşıyorum. Bir taraftan şiir kitabı hazırlıyorum bir tane. Onlarla falan uğraşıyorum. Şimdi bir baktım hani, hani bu sene artık dedim şey, hani çok da şey değil, hani çok da verimli bir sene olduğunu düşünmüyorum dizi, televizyon bazında. Öyle olunca da dedik ki hadi, yapım şirketini kurdukları anda ben de birlikteydim. Çünkü üçümüz beraber bir, daha doğrusu eşi benim 16 senelik arkadaşım ve bizim bir hayalimiz vardı hep böyle. Yani biz kendimiz yazalım, kendimiz çekelim, kendimiz yapalım ve gönül verelim diye. Laracık da sonradan hayatımıza dahil oldu ama tabii ki böyle bir şey gibi geldi, bir güneş gibi geldi. Lara bizi tetikledi aslında. Hadi yapın, hadi yapalım diye. Ve böylelikle yola çıktık. Onlar şirketi kurdular. Ben onların genel koordinatör, kreatif direktörlüğünü bir süre yapmaya başladım. Derken işte ne yapalım, ne edelim? Bir gün Lara beni aradı. Araba kullanıyor. Fosfor cevriye yapıyoruz. Pardon. Müzikalde oynar mısın dedi. Evet, niye oynamayayım ki dedim. Tamam o zaman dedi. Kapattı telefonu.
2: Adını bile söylemedi yani.
3: Ben de hiç sormadım zaten. Evet. Sonra akşam aradım tekrar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Dedi ki fosforlu cevriye yapacağız. Adamsın sen dedi. Zaten başka bir şey düşünmedim seninle ilgili dedi. Okey.
0: Akşam aşağıdaki kafede buluşalım, prova yapacağız dedim. Tekst verdim el.
3: Evet. Aa, çok iyi. Aynı sitede oturuyoruz. Yani eskiden oturuyorduk, şu an ben taşındım. Evet. 2 gün oldu. Dedi ki bir okuyalım. Hemen başladık falan. Bizim böyle oluyor işlerimiz. Yani birazcık pıt pıt pıt pıt, hani hemen harekete
1: hızlı
3: geçelim.
1: Hızlı ilerliyor.
3: Evet. Yani zaten ya önemli olan enerjisi ve hissiyat ve güven. Güven çok önemli.
1: Adamın aşk derdi var mı?
3: Adamın hayat mücadelesi derdi var. Adam ölebilir her an. Adamın yaşama gayesi var. Böyle bir durumda da birdenbire canını kurtarmaya çalışan, cansiperhane bir şekilde hayat mücadelesi veren bir adamın karşısına böyle dünya güzel çıtır pıtır bir kız çıkıyor. Adam ne yapacağını bilemiyor. Bayağı bir şokta adam. Son sahneye kadar da zaten o şeyi görüyoruz, gerginliğini görüyoruz. Cevriye'nin aşık olma sebeplerin ne anlayabiliyor yani seyirci bir süre sonra. Zaten Cevriye'nin kendine özgü çok farklı gerekçeleri var. Yaşam tarzı yüzünden falan. Bir çok güzel bir umut görüyor onda. Saygıyı görüyor. Saygıdan aşk doğuyor. Siz dedi bana diyor mesela.
0: Çünkü bunu
2: ne güzel.
0: Şu an

0: Çok,
1: ben de bekliyorum zor. Bakayım heyecanla geleceğim.
2: Bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz.
0: Şu anda kendisine siz denmeyen ve sizi duymayan çok, dünyada o kadar çok kadın var
2: çok,
0: ki.
2: Çok çok fazla.
0: Yani bu belki sizler için çok böyle kıymetli bir şey gibi gelmiyor olabilir be erkek izleyicilerimiz için, ama biz bunların kıymetini çok daha fazla algılarız diye düşünüyorum. Yani şey, cinsiyetçi bir yerden söylemiyorum ama.
2: Ben de evet şu anda böyle izliyorum.
0: Yok, valla cinsiyetçi bir yerden değil ama. Kadınlar için çok daha kıymetlidir her zaman böyle şeyler, öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Ama siz erkekler diye başladığı zaman insan ister istemez bir sorumluluk. Böyle bir acaba ben ne yapıyorum ya, ben evde televizyon izliyorum falan.
1: Ben suçlu duydum acaba ne yapsam diye şimdi.
2: Değil mi, insan ister istemez.
1: Bugün ne yanlış yapıldım acaba diye.
2: Bu hisse kapılıyoruz yani. Evet.
1: Sabahtan beri Merve ile beraberiz zaten. Gündüz beraber çalışıyoruz, akşam buradayız. Merve bir şey yaptın mı ben sana?
3: Vay estağfurullah.
2: İyi maşallah.
1: Derin Hanımcığım, evet, sizin hayaliniz ne gelecekte? En büyük... Sezen Aksu şarkıları söylemeyi çok seviyor musunuz?
3: Evet, aşırı seviyorum. Yani bilmiyorum, Sezen'in bana dokunduğu o kadar çok şarkısı var ki içinde kendimi bulduğumu hissettiğim. Gelecekte de yani aslında tabii ki onun gibi olmak çok kıymetli, zor, önemli bir şey ama şu anlamda onun gibi olmak isterim. İnsanlar benim şarkılarımı dinlediğinde bir şey bulsun orada, kendiyle alakalı bir şey görsün.
1: O kadar çok eksik ki şu anda o.
3: Evet.
1: İnşallah başarırsın.
3: İnşallah. Yani ben şey hissini çok seviyorum. Şarkıyı ben durdurduğum zaman karşımdaki seyircinin bana karşı o şarkıyı geri söylemesi o kadar güzel bir his ki. Hani şeyi orada böyle fark ediyorum. Evet ya, ben yalnız değilim. Yani bu duyguyu yaşayan bir sürü insan var. Ve bence hepimizin de buna çok ihtiyacı var. Hani yalnız değiliz cümlesini şey yapmaya, algılamaya, duymaya. O yüzden de ileride bunu görmek, bunu hissetmek istiyorum.
2: İnşallah.
1: İnşallah. O et hazır Sezen demişken senden bir Sezen şarkısı dinleyelim.
3: Dinleyelim, olur.

0: Ne güzel okudun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
2: Sizde aileden mi ses? Anne varmış. Anne şarkı mı söylüyor?
1: Ben de annemin sesi çok güzel.
2: Çok güzel. Profesyonelliği var mı?
1: Yok.
2: Yok.
1: Babam da absolut kulak. Yani çok iyi duyuyor sesleri. Ben onun ikisini böyle bileşimi gibi bir şey.
2: Çok güzel. Harika.
0: Sen ne üzerine eğitim aldın? Herhalde geçen sene mezun olmuşsun.
1: Ben evet geçen sene mezun oldum. Ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Şan ve solfej eğitimimi dışarıdan aldım. Şu yüzden aslında konservatuar okumak istedim. Bizim sektör birazcık şans işi aslında. Hani bizim ülkede.

0: Yani eğer belli bir şan şöhret seviyesine ulaşamazsan çok zor bu işi, bu mesleği sürdürebilmek. O yüzden de endüstriyel tasarım biraz benim altın bileziğim gibi bir şey. Hani yine sanatın içinden bir şey okumak istedim. Tasarladığım şeylerde de bu arada müziğin her şeyini kullanıyorum. Atıyorum bir bisiklet tasarlıyorum, ona bir müzik aletiymiş gibi onu entegre ediyorum falan. İkisini birleştirerek yapıyorum o mesleği de. O yüzden hani dedim ki ileride müzik olmazsa bir B planım olsun. O yüzden endüstriyel tasarım okudum.
1: Eğitimde aldığın işi yapıyor musun bu arada?
0: Yani yapmıyorum. Önceliğim müzik ama ileride istersem yapabilirim.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
2: Sen de maliye okumuşsun.
3: Ha, benim de bileziğim o. Kötü bir şeymiş gibi. Ne güzel.
4: Evet.
2: Sayılar aran iyiymiş.
3: Muhasebeyle.
2: 6 kere 9. 6 kere 9. Peki şey yani okumak için okudun diye düşünüyorum.
3: Yo, bayağı maliye okurken oyuncu olmaya karar verdim.
2: Ha öyle evet, mi? Yani çocukluktan beri oyuncu oldum.
3: Ya maliye de tabii ki böyle hedefim falan değildi. Yani Ankaralı bir ailedenim ben de, Lara gibi. Yani bizim tabii ki memuriyetler falan çok fazla böyle salık verilir. Bak oğlum hayatın garanti altında olsun falan diye. Abim mülkiyeli benim. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. İyi de bir yöneticidir. Askerler var ailemde. İşte şeyler var. Hani mülkiyeliler var. Böyle olunca da tabii ki aile biraz bu konuda yönlendirme yapıyor. Benim aslında tek derdim vardı. Ben sanatsal yönümün farkındaydım aslında ama Ankara'dan uzaklaşayım da biraz daha özgür kalayım en azından falan. Eskişehir'de maliye okumaya başladım ama daha hala ne yapacağımı bilmiyordum. İkinci sınıfta sanırım oyuncu olmaya karar verdim. O da girdiğim tiyatro kulübündeki muhteşem ambiyans ve ortam beni ben bu işi yapabilirim, evet ben yapmalıyım diye insanın yeteneğini keşfetmesi gibi bir şey oluyor
0: evet.
3: Biraz. Yani çünkü o sırada ben 20 yaşındaydım yani 19-20 yaşında falandım yani. Tabii 19 yaşında kazandım, 21 falandım. 20-21 arası. Yani sonrasında da tamam dedim işte bu, ben bunu yapacağım. Okul bitirdikten sonra da İstanbul'a gelip tekrar bir üniversite eğitimi almadım. Özel akademiye gittim stüdyo oyuncularına. Şahik Hoca'ya da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şahik Atakan da sevgili. Sonrasında da işte tabii ki aslında derine katılıyorum ben. Kesinlikle insan yapacağı işin eğitimini almalı. Ben bir Başak Burcu ve fazla böyle titiz bir insan olarak kesinlikle hani bir şey yapacaksam en iyisini yapmaya çalışayım. En iyisi diye bir şey yoktur. Yani mükemmellik bize özgü bir şey değil. O Allah'a özgü bir şey ama yani en azından hani elimden gelenin en iyisini yapıp ruhsal tatminime ulaşayım diye elimden gelen ne yaptım oyunculukta, eğitim anlamında. Sonra da zaten popüler kültür bizi içine çekti. İşte dizilerle başladık.
2: Bayağı bir dönem projelerinde oynadın değil mi?
3: Ya benim aslında 11-12 tane projem var. Bunlardan evet. Sadece 3 dönem.
2: 3 dönem.
3: Daha
2: akılda onlar kaldı.
3: Bir tanesi çok izlenen bir dönem dizisiydi. Ondan sanırım bir tane yurt dışında Rusya'ya yaptığım bir proje vardı. Sultan II. Mahmud'u oynadım. Onlar çok seviyorlar. Hala tekrar döndürüp izliyorlar. Bir de orada buradaki Türk dizilerinin oradaki yayını Gündüz Kuşağı'nda yayını gibi değildi. Bayağı Rus-Türk ortak yapımı olduğu için oranın çok önemli bir ulusal kanalında prime time'da yayınlandı. Bayağı da hala seviliyor.
2: Sen Rusya'ya indiğinde bayağı tanınıyorsun.
3: Gittim ve evet yani Kızıl Meydan'da -15 derecede Şubat ayında yürüyemedim yani. İnsanların çok ciddi bir teveccühü vardı.
0: Ne güzel.
3: Evet çok seviyorlar. Sultan Türk falan diye böyle arkadan bağırarak ciddi anlamda bir sevgi gösterisine nail oldum ve çok hoş bir şey ya. Yani şey gibi işte Derin'in söylediği gibi hani insanın kendi ürettiği şeyden karşı taraftan karşılığını bulması gerçekten çok güzel bir şey. Orada görmüş onlar. Ve benim orada yaşadığım o -15 derecedeki tatmin çok başkaydı yani. Ve bir Türk padişahını oynadığım için insanlar orada...
2: Ekstra o artı.
3: Evet. Yani ki o role çok ciddi hazırlandım. Temel bir sürü oyunculuk eğitimime rağmen sadece 2 ay. 1 ay bir Osmanlı padişahı nasıl yaşara çalıştım. 2. ay 2. Mahmut nasıl bir padişah diye çalıştım. Yani çok ciddi bir şey bu. Ki önemli bir sorumluluk, gerçek bir karakter.
0: Evet.
3: Diğer dönem dizilerinde oynadıklarım hani kurgu karakterlerdi. Hani bir şekilde senaryoya göre ilerliyordu ama bu çok özel bir karakterdi. Tarihine ve kültürüne bağlı bir insanım ben. O yüzden de elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada da böyle bir şey oldu. Yani Rusya ya çok bu arada çok tatlılar. Yani o bir de o ortama alışmışlar. -15 derece, hava buz gibi Şubat ama sanki yaz gibi herkes sokakta. Çünkü ortamları öyle. Yani hayat böyle geçiyor.
2: Harika.

0: İstanbul'a geldikten sonra o süreç senin için kolay mı işledi yoksa zorluklar yaşadın mı?
1: Yaşadım biraz ama şöyle, nasıl zorluklar? Psikolojik zorluklar. Ya şimdi Ankara'da doğup büyümüşüz. Üstüne Eskişehir gibi daha böyle hani her şeyin çok düzgün işlediği, böyle tıkır tıkır gittiği ama öğrenci ortamının genç, yani jenerasyonun ciddi anlamda yoğun olduğu, çok eğlenceli bir ortam. Ama tabii ki her şeyin daha rutin, daha düzgün olduğu bir yerden sonra bir kaosa geliyorsunuz. Aman Allah'ım falan. Ve şey, hani Ankara'da bizi genelde işte bak İstanbul şöyle kötü, İstanbul böyle kötü. Aman dikkat et oğlum, bak İstanbul bilmem ne. İstanbul falan böyle Ankaralılar için öyledir. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir yerdir İstanbul. Evet. Harlem falandır yani. Yani öyle bir şey. Öyle olunca da tabii hani karar veriyorsun, bir şey yapacaksın. Bunu göze almışsın. Bir de ben direkt hani Taksim'e bir geldim. Yani ne oluyor? Hani kalabalık üstüme geliyor. Bayağı kozmopolit bir yer. Eskişehir'de, Ankara'da işte Türklerden başka kimseyi görmüyorsun. Yani onu bir yaşadım ve tabii ki sonrasında işte o yaşadığım şeyler, hani çalışıp kendi kendime işte okul taksitlerimi ödemem, işte emek vermem falan. Yani onlar benim için işin neşesi. Mücadele işin neşesi. Yeter ki karşılığını alabilelim ve insanlar hakkımızı bize teslim etsin. Ben zaten bu saatten sonra hakkımı teslim edenlere selam ediyorum. Diğerlerini de Allah'a havale ediyorum. Böyle bir karar verdim. O başka bir şey.
0: Bu mücadeleden sonra da zaten hızla roller geldi.
1: Evet. Sonra tabii ki böyle bir, hani bizim hepimizin hayatında oluyor. Böyle bir inişler çıkışlar tabii. Yaşıyoruz. Duranlıklar falan yaşıyoruz.
2: Bundan sonra da olur zaten, oluyor.
1: Ya bu imkansız yani öyle olmaması. Zaten çok yüksek çıkışların çok sert inişleri olur.
2: Aynen.
1: Bu hayatta çok hızlı örnekleriydi. Çıkışları. Evet. Çok sert çıkışlar. Evet. Yani bu böyledir. Hızlı çıkışların çok sert inişleri oluyor. Tatmin olabilmek açısından benim gibi birisinin de, ya ben kendimi çok iyi tanıdığım için birazcık daha böyle temkinli ve düzgün adımlarla seyretmesi, ben bu hayatım şu anından benim, ama bundan sonrası için hedeflerime artık asılmak zorundayım çünkü her yaşımı, her dönemimi kendimce bir şekilde, Allah'ın izin verdiği şekilde planladım. Umarım hepimizin muratları gerçek olur.
2: İnşallah. Güzel konuştun. Selin oyunculuk hikayen nasıl başladı?
3: Feray ablayla. Zaten ben ailem tarafından hep şeyle büyütüldüm. İşte 2 yaşında baleye başlıyorsun. Baleden sonra jimnastik, jimnastik dans. İşte şu kadar dil bileceksin, şu kadar enstrüman çalacaksın filan. İşte babam doğum günümde oyuncak değil, işte yan flüt, keman filan, öyle şeyler alırdı bana. Tabii ki her kız babasının olduğu gibi babamın da bu mesleği yapmamda çok büyük tedirginlikleri vardı. İstanbul'a göndermek tabii ki, ama annem babamla çok mücadele etti benimle alakalı. Ben şimdi anlattığı zaman diyorum ki yani olsun, onu da mı yaptım ya filan diyorum. Evet diyor, onu da yaptın diyor. Çok mücadele etti gerçekten. En son adamcağız da dedi ki yani başka bir şey yapmayacak. Tamam dedi, oğul ne yapayım, ama dedi okulunu okuyacaksın gidip. Ya baba filan dedim önce, sonra peki dedim. İşte sınavlara girdim, kazandım.
2: Ne okudun?
3: Konservatuvar okudum, tiyatro.
2: Çok güzel. Ha bir de diğer okulunu kendi okulunu okudun.
3: Tabii tabii.
2: Çok güzel.
3: Sonra tiyatro bittikten sonra tiyatro ile birlikte sosyolojiye de başladım. Onu tabii finallemedim hala. İnşallah bir gün finallerim. Sonra konservatuvar bittikten sonra da dedim ki babama, sen dedim çok avukat olmamı da istiyordun. Hadi bir de hukuk okuyayım dedim. Bir de hukuk okudum.
2: Okudun.
3: Evet.
2: Oh süper. Bahsetti. Öyle bir anlatıyorsun ki sanki çok geçerken okudum gibi. Hukuk fakültesine girmek. Ya, hangi okulu bitirdin?
3: Atılım'da başladım. Atılım'dan sonra da Okan'a geçtim İstanbul'a yerleşince. Çünkü beni gece 12'de apar topar Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar ve direkt sete attılar. Oh. Ya yani sabah gözümü açtım, İstanbul'da setteyim şeklinde. O sırada kaçıncı sınıftaydım tam hatırlamıyorum ama tam final dönem. Ali Ersan ve proje koordinatörümüz haricindeki o devasa ekibin hepsi, ben ve eşimle birlikte Koç burcuyuz.
1: Ben değil.
3: Dolayısıyla biz bir masaya oturup da işte iki proje varsa ve o iki projenin derecesi yan yanaysa
2: İnat.
3: Yani evet.
1: İşte
3: nasıl
1: orada Başak aklı olarak
2: ne kadar girebilirsin o boynuzların arasına bilemiyorum vallahi.
1: Girer. Başak girer.
2: Ya ben

0: Giriyorum, yükselenim de zaten aslan benim, tamam.
1: Oh.
0: Hallediyorum, hallediyorum yani. Seviyorum bunu. Yani.
2: En sonunda kadını fendi erkeği her zaman
0: yeniyor. Ama ikna kabiliyetim var, seni demem deli.
3: Aleyhisselam, senin türkü, şarkı, Neşet Ertaş hayranlığı.
0: Aa, geçen sefer evet, Neşet Ertaş söylemiştim. Ben seviyorum ya, evet yani türkü maxi single'ım var zaten çok evet. Bayağı da sene oldu, evet. 5-6 sene. Onun yeni olduğu bir dönemlerde de söylemiştim. Seviyorum yani, ya bir türkü bizim için hani daha farklı. Hani yetiştirme tarzımıza falan, hani o içinde çok aşırı neşir olduğumuz şey. Açıkçası müziğin her türünü seviyorum ben. Yani bir tanesi hariç, onu da buradan söyleyeyim. Çok popüler bir müzik hariç. Onun dışında...
3: Üç harfli.
0: Aynen o. Yanlış anlamasın kimse de hani ya, bu bana zevk olarak hitap etmiyor. Yani müzik olarak...
1: Ben çok katılıyorum size. Evet.
3: Müzisyen, bu kadar duygusal, arkadaşım. Bu kadar güzel sözler yazan birisi aksi bir şey söylemesi zaten.
0: Ben o zaten aldım o vibe'ı zaten. Az önce elektronik müzikle ilgili yaptığı evet. Yorumda. Seviyorum ama türkünün hep yeri ayrı.
3: Harika.
0: Yani. Ve zaten yeni hazırladığım programda buna benzer bir şey olacak yani. Aa, konsept
3: güzel.
0: Olarak evet, konuklu falan böyle.
3: Çok güzel.
0: Güzel bir
3: çok
0: şey yapacağız güzel. İnşallah.
3: O zaman iki Karadenizli olarak sizden bir Karadeniz türküsü
0: Karadenizliler...
3: rica ediyorum. Hatta üç Karadenizli. Samsun.
0: Tabii Samsun'da işte.
2: Çeyrek Karadenizli. Ucundan.
0: Yok bayağı Karadenizli canım. Samsun'da.
3: Evet Oğulcan, melodiyi tınlat bakalım. Mikrofonlara burada. Bunları sever.
2: Bu seni. Ben böyle çok minicik yanından
3: olsun, minicik,
2: eşlik
3: minicik,
2: edeyim.
3: Arkadan olur. Arkadan.
2: Hani şimdi derinin yanında böyle bir olmaz yani.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Harikasınız vallahi.
0: Sen bu türkü konusunda devam etmelisin bence. Ses
2: edeceğiz.
0: Çok iyi gidiyor.
2: İnşallah Allah ömür verdiği sürece elimizden İnşallah. Geleni yapacağız. Fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda vakit buldukça bizim yoğunluğumuzun arasında gerçekten çok önemli bir meslek ve çok önemli bir iş olmasına rağmen sadece böyle bir hobi haline geçebiliyor ama güzel projelerimiz var.
1: Şimdi bu projede ünlüleri mi ağırlayacaksın? Şarkıcıları?
2: Tabii. İlk başta böyle kendi arkadaş çevremden ve müzisyen çevremden almaya başlayacağım. Sonrasında programın kapsamı biraz daha genişledikçe ya ben şeyi de çok seviyorum. Şimdi aslında bu müzikli bir talk show programı olacak. Öyle. İşte sanki böyle evime gelmiş, beni ziyaret etmeye arkadaşlarım gelmiş ya da konuklarım gelmiş. Mesela Derin de gelebilir. Mesela ilk defa görüyorum ama Derin'i davet etmişim. Müzisyen arkadaşım gelmiş. Lara gelmiş. Oturmuşuz, konuşuyoruz. Bir taraftan arada orkestramız olacak tabii ki. Yani türkü söyleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz. Artık neyse, herkes ne söylemek istiyorsa tabii ki önceden bunlar prova edilecek, çalışılacak. Sonrasında da işte bir 35-40 dakikalık falan bir program hayalimde var. İlk başta bir 12 bölüm çekmek istiyorum. Sonrasında işte devamını inşallah ona göre getireceğiz. Yani konular tabii ki daha çok işte güncel konular, işte sektörel konular, birazcık eğlenceli şeyler. Yani biraz daha hayatın içinden şeyler. Belki söylenen türkü hikayelerinden bahsetmek. Bu tarz şeyler. İnşallah yaparız. Yani bu bir şekilde artık tekrardan müzikle ilgili bir şeylere başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden de ilk bunu kafaya koydum. Umarım güzel olur. Bakalım.
0: Harika.
1: Şiir kitabı da vardı galiba değil mi?
2: Şiir kitabım yok. Şiir kitabı çıkaracağım.
1: Çıkaracaksın.
2: Ya şimdi toplanıp edit edilmesi lazım. Bir editoryasının yapılması lazım. Bayağı iş var. Çünkü yılların şiirleri var içinde. Yani besteye açık olanlar var. Serbest nazımla yazılmış olanlar var. Ben şeyi seviyorum. Ben edebiyatı çok seviyorum. Türk edebiyatını çok seviyorum ve hece ölçüsüyle eski usul 16. 17. yüzyıl tarzında şiirlerim var. Ve birazcık Dede Korkut, Yunus Emre falan çok okumuş birisi olarak eski Türkçe yazdıklarım var. Yeni jenerasyon pek anlamayabilir ama keyifli bir nasıl diyeyim ruhaniyeti olan daha böyle maneviyatı olan bir şeyler var. Bir öyle bir sekans var. Bir de tabii ki işte daha çok duygusallığımız işte bahsettiği gibi yaşadıklarımız, aşklarımız, acılarımız onlarla ilgili olanlar var. Yani birazcık yelpazesi geniş. Ben bile bazen diyorum bunu ne zaman yazdım ya falan diye. Yani inanamıyorum. Ya.
1: Ne sonra... zamandır yazıyorsun?
2: Ya vallahi işte bu sektöre girdiğimden beri yazıyorum. Bayağıdır yazıyorum. Yani 15 senedir falan yazıyorum. Birikti bayağı. Ama son 5-6 senedir çok yazdım. Bir de son zamanlarda dediğim bu işte hece ölçüsüyle, hece ölçüsüne çok ağırlık verdim. Onlarla ilgili yazdım. Türkçenin şahikası olan işte insanlar, Yunus Emre'ler, işte Pir Sultan Abdallar, bunların eserleri, bunların yazım tarzından, Dede Korkut hikayelerindeki o şiirler, şiirsel anlatılar çok hoşuma gidiyor. Bunlarla ilgili de bir şey düşünüyorum bakalım.
1: Kahve sever miyiz bu arada? Kahve mi çay mı?
2: Bana göre kahve.
1: Kahve.
0: Peki kahve. Hangi takımı tutuyoruz?
3: Fenerbahçe.
2: Benim tartışmasız bir şekilde
1: Galatasaray mı diyorsun?
2: Galatasaray.
0: Sen de
3: ben de çok koyu Galatasaraylı.
0: Koyu Galatasaray. Evet.
2: Yalnız Galatasaray'ın hepsi koyu.
3: Evet.
2: Koyu. Öyle sıradan
0: bir şey söyleyeyim.
2: Sıradan değil.
0: Bir dakika ya. Sen Samsunlu olarak Galatasaraylı mısın?
3: Evet.
0: Bu hafta peki Samsun mu Galatasaray mı?
3: Tabii ki. Yani soru
0: tabii
3: değil.
0: Ki Samsun
3: tabii ki Samsun. Tabii ki Samsun.
0: Tabii ki Samsun.
2: Gerçekten bunu samimiyetle mi söylüyorsun?
3: Gerçekten çok samimiyetle Galatasaray'ı tutuyorum.
0: Allah Samsun. Allah.
2: Bu hafta Samsun mu kazansın peki?
3: Hayır tabii ki Galatasaray kazansın.
0: O zaman biz yanlış hesapladık. Ben Derin'in bugün Samsun Spor diyeceğini düşünerek size bir sürprizimiz var. Hediyelerimiz var.
2: Çok
0: Fenerbahçe olarak.
3: Buyurun efendim.
0: Sana...
3: Ay çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Sana şimdi bu kahveniz olduktan sonra Galatasaray Marşı, orası da Fenerbahçe Marşı çalacak. Evet.
2: Gerçekten.
0: Evet. Hani kahve bittikten sonra ses çıkar ya, orada marş çalıyor.
2: Aa, şaka çok güzel.
0: Evet.
2: Çok güzel.
0: Bak Larissa daha çok sevindi. Ay. Şimdi
2: yani pek de sevinecek
0: bir şey. Şöyle bir durum var. Buradan itiraf ediyorum. Son zamanlarda gelen konukların içinde Galatasaray ağırlıklı olduğu için.
2: Neden acaba?
0: Derincim, o yüzden de senin de Samsun Spor'u tutacağını düşündüğüm için seninkini sözünü aldık. Yarın evinde olacak.
3: Tamam.
0: Cumartesi günkü maçtan sonra kahve keyfini, daha doğrusu pazar günkü maçtan sonra kahve keyfini evde yaşayabilirsin.
3: Samsun
0: bir Galatasaraylı olarak.
2: Cimbombom.
0: Derincim seninki yarın yetişiyor.
3: Tamam, hiç sorun değil. Kahve makinemiz bozuldu.
0: Aa, ne güzel.
3: Gerçekten. Geçen gün Karaca'da gezerken eşime dedim ki ya şu kahve makinesine neyse provadan çıkınca bakarız hadi dedim. Kaynanam da beni zaten çok sever.
0: Evet, çok teşekkür ederiz
3: hepinize.
0: Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
2: İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
1: Mutlaka bize gelip izleyeceğiz.
0: Aynen öyle.
3: Gerçekten bekliyoruz.
0: Derincim yolun açık olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Başaracağına inanıyorum. Sesin çok güzel. Sözlerin çok güzel.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Yine en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kesin görüşeceğiz seninle.
3: İnşallah.
0: İnşallah yine gelirsin ünlü olduktan sonra.
3: Siz de sahneme bekliyorum.
0: Tamam. Çok seviniriz.
3: Çok mutlu
0: harika
3: olurum.
0: Çok
1: tekrar çok teşekkür ederim.
0: Evet,
2: biz teşekkür ederiz. Efendim. Sağ olun.
0: Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Sır Küpü. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne kadar güzel böyle piyanoyla karşılamak.
2: Yani sağ ol, başlangıç yaptık. Yoğun bir tempoda yakaladık.
1: Evet, vallahi yoğun bir tempodayız, aynen.
0: Vallahi Altancığım kırmadı bizi, tekrar geldin.
2: Teşekkür ne mutlu. Ederim.
1: Estağfurullah, her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok çok özel bir proje. Çok evet. Özel bir adam yaratmak.
1: Evet.
0: Necip Fazıl Kısakürek'in zamansız eseri ve onun filmi.
1: Aynen. Aslında biliyorsun bir tiyatro eseri. Dün vizyona girdik. Artık böyle heyecanlıyız seyirciyle buluştuğumuz için. Çok uzun bir süreçti tabii ki bizim için. Yaklaşık biz bir yıldır uğraşıyoruz. Bir yıldır işin içindeyiz aslında. Zamansız bir eser gerçekten. Bir tiyatro eseri olarak yazılmış. Üç perdelik bir eser. Aslında bir karakterin ölüm korkusu, yaşamı sorgulayışı, hayatı sorgulayışı ve bunların hepsini başına gelen büyük bir felaket sonrasında biz aslında oyunun içerisinde, yani hikayenin içerisinde yavaş yavaş anlıyoruz. Ve başrol karakterimizin Hüsrev'in hayatı sorgulayışına tanık oluyoruz. Ve bu hayatı sorgulama sürecinde de yavaş yavaş sosyal çevresinin de biraz onu oraya doğru yönlendirmesiyle deliliğe doğru gidişini izliyoruz aslında. Aslında hikayede Hüsrev delirmiyor ama çevresi o kadar çok delirmesini istiyor ki onları mutlu etmek için ona bile razı geliyor gerçekten. Ve deliliğin sınırlarını zorluyor aslında hayatta. Gerçekten müthiş bir tekst. Oynaması bir oyuncu için gerçekten çok zevkli bir iş. Çok ağır bir iş. Maalesef öyle hani rolden kopmak pek mümkün olmuyor. Eve geldiğinizde de kopamıyorsunuz. Çünkü 8-9 sayfalık monologların olduğu ve uzun ezberlerin olduğu çok ağır bir tekst. Öyle olunca da sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri de tek planları seviyordu. O yüzden yarın 9 sayfa tek plan çekelim falan. Gerçekten mi? Tek plan mı? Hani bölseydik abi falan. Yok yok, tek plan çekelim.
0: Eyvah.
1: Tek plan olunca tabii bütün gece oturup ezber yapman gerekiyor. O yüzden 1-1,5 aylık bir süreçte neredeyse uyuduğum ve yemek yediğim zaman haricinde Hüsrev olarak yaşadım. Akşamları ezberiyle uğraşıyordum. Gündüzleri de sette uğraşıyordum bir şekilde. Biz çok içimize sindi. Gerçekten zaten iş çok güzel bir işti.
0: Çok özel bir iş.
1: Çok özel
0: senin
1: bir işti.
0: Senin hayatında yani da çok önemli bir dönüm noktası olacağına eminim. Peki yani sen hep cesur ve çok önemli işler ve çok seçicisin. Hep yaptığın evet. Her işte bir imza bıraktın. Hiç tereddüt etmedin mi bu iş teklif geldiğinde sana? Ya da Necip Fazıl Kısa

0: Kure ya da bu eseri ne kadar biliyordun?
1: Ya ben sonuçta oyunculuk mezunuyum. Bu da tiyatro metni olduğu için üniversiteden hakimim tabii ki tekste. Yani ilk defa karşılaştığım bir tekst değil. Güzel. Bir de çok değerli bir edebiyat eseri. Yani bu evet. Teksti bilirsiniz zaten. Cesaret etme noktası biraz tabii ki düşünceli bir süreçti. Öyle hemen cesaret ettiğimi söyleyemem. Yani birkaç gün üzerinde düşündüm. Bir daha teksti okudum. Ne yapabilirim? Nasıl olur? Gerçekten altından kalkabilir miyim? Çünkü bu işin şöyle bir tarafı var. Bu rolü oynarsanız ya gerçekten vezir olursunuz ya da rezil olursunuz. Yani
0: çok güzel açıkladın, harika, aynı.
1: İkisinin arasında bir şeyle tamamlamanız mümkün değil. Çünkü ya gerçekten amatör kalırsınız hikayeye ve altında ezilirsiniz rolün, ya da sırtlarsınız rolü, rolle birlikte büyürsünüz. Yani başka bir şansı yok bu rolün. Böyle roller vardır oyunculukta. Rol sizi bir yere taşır. Bu da o rollerden bir tanesi. Eğer altından kalkabilirseniz. Çok şükür. Gerçekten hani yönetmenimizin yardımı, çok değerli oyuncularla oynadım. O kadar önemli ki aynı üsluba sahip, seninle aynı üslubu takınabilen ve aynı üslupla oynayabileceğin oyuncuların karşında olması. Altan Erkekli vardı, İsmail Hakkı vardı, Hakan Meriçliler, Murat Serezli, genç Deniz vardı, Deniz Barut, genç yeteneklerden Gülper vardı. Ve böyle bir ekibin içerisinde zaten siz de kendinizi rahat hissediyorsunuz. Onlar size güzel rol veriyorlar. Öyle olunca aslında size sadece işinizi yapmak düşüyor. Murat çok iyi hazırlanmıştı, yönetmenimiz. Birçok metaforla da süsledi hikayeyi. Tabii hikayenin sinemaya uyarlanması biraz zor.
0: Çünkü ben de onu söyleyecektim. Abi.
1: Aslında tiyatro metni olarak yazıldığı için bir genişletilmesi gereken yerler vardı hikayede. Çok güzel. Asla tekste hiç en ufak bir değişiklik yapmadık. Kelime bile değiştirmedik. Üstada saygıdan. Ama mekanı genişletmek adına normalde tekste olmayan belli mekanlar ekledik hikayeye. Bir deniz kenarı sahnesi ekledik. O sahneyi deniz kenarında çektik. Aslında başka bir yerde olan bir sahneydi. Birkaç tane onun gibi değişik, biraz daha görseli genişletebileceğimiz, biraz daha derinleştirebileceğimiz alanlar denedik. Çok da güzel metaforlarla donattı Murat hikayeyi. Bir kez izlediğinde gerçekten yetmiyor. Ben geçenlerde ilk defa izleme fırsatı elde ettim. Ve doymadım.
0: Kaç dakika?
1: Hazır mısın?
0: 150.
1: 160.
0: 160.
1: Oo. 160, 170 dakika. Yani uzun eser. Uzun eser ve kesemiyorsunuz da. Yani bir de öyle bir tarafı var. Yani hani burayı keselim de yapamıyorsunuz. Yani çünkü bütün sahneler birbirlerine bağlı. Bütün sahneler birbirine bağlı olduğu için bir yeri kesersen öbür tarafı eksik kalıyor. Çünkü bir önce söylediği gerçekten tirat, bir sonra atacağı tiratı destekliyor. Öyle olunca da kıyamıyorsun gerçekten ştrih yapmaya. Murat da kıyamadı. O yüzden 160 dakika oldu iş.
0: Sen 1,5 yıl, 2 yıl gerçekten üst sıra olmuşsun yani. Gerçekten.
1: Yani evet. Çok.
0: Bayağı bir yoğun bir çalışma temposu herhalde olmuş.
1: Yoğun. Yani ben işin içinde 5-6 ay debelendim. Ama tabii Murat montajıyla, o suyla, bu suyla gerçekten o kadar uzun montaj yaptı ki filmi uluslararası festivallere yetiştiremedik. Yani o yüzden uluslararası A-class festivallerin hiçbirine yetiştiremedik filmi. Yani Cannes'ı kaçırdık, Berlin'i kaçırdık, Venedik'i kaçırdık. Onların hepsi kaçınca Türkiye'deki festivallere ve yurt dışında B-class diye nitelendirdiğimiz diğer festivallere gitmek zorunda kaldık. Çünkü montajdan çıkamadı. Tamam. Yani girdi içine montajın ve orada da uzun süre montajda vakit geçirdi. Hakkını vermiş. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum.
2: Ne güzel. Fragmanı izleyelim mi?
0: Evet, izleyelim.
1: Lütfen.
3: Hayatınız hakkında bir yakınlık var mı?
4: İnsan ne içindedir Osman?

0: Çok güzel çekimler.
1: Güzel.
2: Şu anda evet.
0: Harika
1: güzel
0: görüntüler.
1: Oldu gerçekten. Biz memnunuz yani, artık iş seyircide bu bir süre sonra. Böyle işlerin en sevdiğim tarafı aslında bu. Siz uzun süre vakit harcıyorsunuz. Yönetmen büyük bir emek harcıyor. Ve ondan sonra her şeyi seyirciye bırakıyorsunuz artık. Ve her şeyi onun için yapıyorsunuz. Şimdi işin en heyecan verici tarafı, artık seyirciden de aynı takdiri alacak mıyız? Onu bekliyoruz bir şekilde.
0: Bu çok özel bir proje. Şimdi psikolojik yanı da ağır. Peki sen neler hissettin Hüsrev'i canlandırırken? Onu nasıl anladın?
1: Ya çok büyük bir aslında travma yaşamış hayatında Hüsrev. Ya bunu söylememde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu bir filmin hikayesinde çok başlarda zaten ortaya çıkıyor aslında. Babası kendini bahçedeki incir ağacına asmış. Ve yazdığı piyeste de baş kahraman kendini bahçedeki incir ağacına asıyor. Ve gelen bir eleştirmenle birlikte hikaye ortaya çıkıyor ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi bir akıl hastalıkları hastanesi başhekimi ve kendine özel bir hastane açmış. Bir tanesi de dönemin en meşhur gazetecilerinden bir tanesi. Ve bu ikisi, bir tanesi akıl hastanesinin reklamını yapmak için bunu hapishaneye sokmaya çalışıyor. Kendi hastanesine sokmaya çalışıyor. Diğeri de sürekli bununla ilgili haberler yaparak tirajını arttırmaya çalışıyor. Ve böyle bir sosyal çevrenin içerisinde büyük defekt yaşamış bir adam bir yandan hayatı sorguluyor ama babası kendini incir ağacına asmış bir adamın hayattaki en büyük korkusu da ölüm korkusu. Ve bu çıkmazların içinde bir adamı oynamak ve hayatı sorgulayışını dinlemek ister istemez etkiliyor tabii insanı. Yani bir de insanın herhalde var olduğundan beri ilk sorduğu sorulardan bir tanesi varoluştur. Yani varoluş sıkıntısı, varoluş sebebi, niye var olduk, amacımız ne, bu dünyadaki amacımız ne, gerçekten öbür dünya var mı, Allah var mı? Bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Hüsrev de bunların hepsini sorgulamaya başlıyor. Ve bir noktada aslında kendini bir adam yaratmak diye isim koyduğu için piyesine, onunla yargılamaya başlıyor. Diyor ki sen kimsin de adam yaratmaya kalkıyorsun? Allah mısın sen de adam yaratmaya kalkıyorsun diye. Bu sefer kendiyle çelişmeye başlıyor ve bu çelişki içerisinde aslında bütün o deliliğe doğru akan sürecini görüyoruz. Bence hiçbir zaman delirmiyor. Aslında tekste de delirmiyor. Ama deliliğin sınırlarında dolaşıyor. Çünkü o gerçekten delilik dediğiniz şey ince bir çizgi. Yani bir pamuk ipliği kadar belki, ya da Sırat Köprüsü benzetmesi doğru belki. Yani o kadar ince bir çizgi o. Yani bu taraf delilik, bu taraf deha. O yüzden o deha ile delilik arasındaki sınırda dolaşan bir karakter. Ben de gençliğimde çok sorguladım varoluşu, yaşamı, birçok şeyi. O yüzden de bir şekilde karakterle kendinizi de özdeşleştiriyorsunuz. Hani o sorguladığınız, ilk gençliğinizde sorguladığınız şeyleri tekrar sorgulamaya başlıyorsunuz. Onlara bulduğunuz cevapları tekrar teyit ediyorsunuz. Ya da kendinizi kıyaslıyorsunuz hikayeyle. Çünkü ben aslında bir role hazırlanırken bir rol ya da o karakter olmaya çalışmıyorum. O karakterin yerinde ben olsaydım ben nasıl hissederdim, nasıl davranırdım, nasıl hareket ediyor olurdumu araştırıyorum ilk önce. Ondan sonra kendim olmamak için o karaktere bir yürüyüş yüklüyorum. O karaktere bir gestür yüklüyorum. Yani bir vücut formu yüklüyorum. Ondan sonra hikaye devam ediyor ama var olmayan bir yerden çıkmıyorum ortaya. Kendimden çıkıyorum. Kendi duygularımdan ortaya çıktığı için hikaye doğal olarak aslında etkileniyorsunuz. Oynadığınız her karakter sizde bir iz bırakıyor. Bir mutlaka bir yerinizi deşiyor aslında. Herhalde en çok yara aldığım işlerden bir tanesi
2: ben
1: bu
2: doğru
1: iştir.
2: Peki o debelendiğin 5-6 ay içinde ve çekimler zamanında eve geldiğinde rolden çıkamadığın oldu mu?
1: Şöyle yani çıkacak fırsatım yoktu aslında.
2: Çünkü
1: eve geldiğimde de çalışmak zorundaydım. Yani eve geldiğimde de bir gün sonranın 9 sayfa ezberini yapmak zorundaydım. Yani 9 sayfa, 8-9 sayfadan az ezberimin olduğu bir set günü yoktu. Çünkü gerçekten hikayeyi izlediğinizde bu fragman tabii çok, çok eşit olarak yapılmış. Hı. Ama çok uzun monologların olduğu tek başına bir hikayedir aslında. Yani filmi izlediğinizde %70 beni izliyor olacaksınız. Yani diğer oyuncular evet geldiklerinde hani birileriyle oynadığı

0: Da çok mutlu oluyordum sette gerçekten. Arkadaşlarım geldi falan, hani beraberiz abi bu sahnede, ama onlar bir yerde hani duruyorlardı, ben konuşuyordum genel olarak. O yüzden de çıkmak pek mümkün değildi dediğim gibi. Yani o bir, bir buçuk ay set boyunca her akşam Hüsrev ile beraber yaşadık. Nesçah bir ara artık evde salonda tek başıma böyle yüksek sesle çalışırım. Ben yüksek sesle çalıştığım için duymamışım da bunu birkaç kere. Seslendi bana. En son Hüsrev diye seslendi, döndüm ona. Artık yani ona döndüm gerçekten. Yani kaptırmışım çünkü uzun süredir ezber yapıyorum falan. Duymamışım da onu. Hüsrev deyince duydum ama Hüsrev'i algıladım yani. Onu algıladım bir şekilde.
1: Ölüm korkusu hiç yaşadın mı?
0: Soru ölümden korkuyor musunsa, ölümden korkmuyorum. Yani kaçamayacağın bir şeyden korkmanın insana bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her canlı bir gün ölümü tadacak gerçekten. Ama elbette torunlarımı görmek istiyorum. Oğlumdan da kızımdan da torunumu görmek istiyorum. Uzun yaşamak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Ama bununla ilgili bir korkum yok. Çok büyük günahlarım da yok. Belki de o yüzden çok da korkmuyorum. Hani öbür tarafta ya bunu, bu günahların altından nasıl kalkacağız gibi bir korkum yok gerçekten. Kimsenin kötülüğünü düşünmem, kimseye bir kötülük yapmam. Öyle bir derdim yoktur kimseyle. O yüzden de bir korkuya sahip değilim. Ama anlık korkular yaşadım tabii ki. Ölüyorduk korkuları yaşadım gençken. Motosikletle bazı sıkıntılarım oldu. O günden sonra bir daha hiçbir zaman hızlı motor kullanmadım. Hala 70'in üzerinde kolay kolay motosiklet kullanmam. Anlık evet, ölüyorduk galiba dediğimiz korku anlarım oldu. Ama genel ölümden korkar mısın? Genel ölümden korkmuyorum.
1: Hayatı kaçırma telaşın var mı peki? Yoksa olağan akışına bırakıyor musun kendini?
0: Ben hayatı hep öyle yaşadım. Yani Sinan biraz bilir onu. Gerçekten önüme çıkanı değerlendirdim hep. Plan yapmam ben hayatımla ilgili hiçbir zaman. Bundan sonra şunu yapmalıyım, bundan sonra bu olacak. Şimdi buna gitmeliyim gibi bir planım yoktur benim. Böyle bir laf vardır ya, hani sen plan yaparken Allah sana yaptığın planla ilgili yukarıdan güler diye. Öyle bir planla yaşamam, önüme çıkanla yaşarım zaten. Önüme çıkana göre planlanırım. Bir de benim mesleğim de buna uygun. Yani sonuçta elinize senaryolar geliyor. Onlardan herhangi birini seçmek senin elinde. Hangi hikayeye doğru yöneleceğin senin elinde. Öyle olunca da aslında elime gelenlere göre hayatımı planladım. Ya da önüme gelen şeylerden bir tanesini seçerek hayatıma devam ettim. Planlıyorsam gerçekten çok yapmak istiyorumdur onu. İşte belgeselleri planlayarak yaptım. Onu çünkü gittim gerçekten işte gençlere bir örnek olmak istedim. Ya da çevremdeki insanlara bir örnek olmak istedim. Çocuklarıma bir şey bırakmak istedim. Babam bu konularda hassas bir adammış desinler istedim. İşte iki tane genci gerçekten bir fikir bırakabilirsek ya da bir şekilde yönlendirebilirsek ne güzel olur diye düşündüm. O yüzden onları

0: yapıyorlar diye çekmiştik ilk belgeseli. İkinci belgeselde de modern toplumlar suya nasıl davranıyorlar, suyla ilişkileri nedir, nasıl mikroplastiklerle dolduruyorlar sularını diye. Sonunda aslında bir Türkiye ayağımız vardı ama kısaydı çünkü belgesel 5 ülkeye gidince biraz uzun vakit almıştı. Sonuncusunda da belki, yani son düşündüğümüz projelerde de belki gerçekten Türkiye'de biz sularımıza nasıl davranıyoruz. Türkiye'de, çünkü ben bundan sonraki dünya savaşı değil ama bundan sonraki savaşın gerçekten bu silahlarla olacak bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama suyla ilgili olacağını düşünüyorum. Yani sularımıza sahip çıkmamız gerektiğini
1: düşünüyorum. Silahlarla olacak olan savaş da onun için olacak ya.
0: Olursa. Evet, silahlarla olacaksa da o suyun peşinde olacak, petrolün peşinde olmayacak artık bir sonraki savaş. Çünkü ya ben buna küresel iklim krizi demiyorum, küresel iklim değişikliği diyorum. Çünkü bilmiyoruz bu bir kriz mi, sadece iklim değişiyor, bu bir döngü de olabilir. Bu döngünün içerisinde bir kuraklığa doğru gittiğimiz aşikar ve bir süre sonra suyumuz daha da değerli olacak. O yüzden o Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ya da işte küçük göllerimiz, küçük her şeyimiz çok kıymetli. Ve maalesef son dönemlerde birçok su kaynağımızı kaybediyoruz. Özellikle küçük göletleri çok hızlı bir şekilde kaybettik son zamanlarda. Böyle bir hazırlığımız var ama ne zaman olur, ne zaman hazırlayabiliriz, ne zaman başına geçeriz, inan emin değilim.
1: İlk hazırlık ne zamandı? Seninle konuşmuştuk yani 2019 mu?
0: Belgesel 18, mi?
1: Evet.
0: Tabii 2018'de.
1: 18 değil mi?
0: 2018'de.
1: Yani şimdi mutlu musun? Çok. Ne kadar hayşu, ne kadar önemli bir şeyi herkesten önce fark ettiğin evet. için. Sen 2018'de biz bunları konuştuğumuzda daha ortada hiçbir şey vardı. Çok tek tük konuşuluyordu ama evet. kafayı bu kadar yormuştun ki. Evet. Fotoğrafları bana gösterirken ki heyecanını falan evet. görüyorum. Senden sonra birçok kişinin yapmasının dışında dünya şu anda nereye gitti? Yani yaptığın 2018'de düşündüğün şey 2026, 8 yıl önce geldiğimiz nokta. Ne kadar doğru bir şeymiş.
0: Evet, yani gerçekten biraz öngörülü davranabilmişim orada. Sonra da bir şekilde takip ediyorum. Hala koplara gidiyorum. Her yıl bütün kopları takip ediyorum. Oradaki konuşmaları dinliyorum. Orada neler oluyor dünyada diye. Ve çok şey değişti, biliyor musun? Yani 2018 yılında biz konuştuğumuz zaman onları, mesela mikroplastikleri sudan temizleyebilecek herhangi bir cihaz bulunmamıştı. Şimdi geliştirdiler. Şimdi bir tane çok büyük bir alet koyuyorlar böyle. Bütün suyu süzüyor ve mikroplastikleri arındırabiliyor.
1: Çok güzel.
0: Ya da şimdi o kadar güzel teknolojiler gelişti ki artık plastik atıklarla, çünkü plastik atık dediğiniz şey aslında petrol barındırır içinde. Plastik atıklarla Almanya'da bir firma şu anda asfalt döküyor.
1: Ya lüks o.
0: Eski plastikleri topluyor, artık asfalt döküyor. Yani dünya da evrilmeye başladı. Bir şey yapması gerektiğini fark etti.
1: Fark etti.
0: Ve bu fark etme de aslında dünyada büyük bir yöneliş şey neden oldu. Ve artık yeni firmalar, küçük firmalar ya da büyük firmalar gerçekten bununla ilgili nasıl savaşabileceklerine dair fikirler geliştirmeye başladılar. Birkaç tane marka eski plastiklerden, dönüştürülmüş plastiklerden hoparlörler üretmeye başladı. Yani çok değişik şeyler oluyor dünyada 2018'den bu yana.
1: Ne güzel.
0: Ben de çok yakından takip ediyorum.
1: Harika, harika. Tekrar esere dönersek, kitaptan seyircilere şöyle bir şey var. Kitabı okuyor. Ya tiyatroda ya da sinemada izlediğinde ya hiç alakası yok bununla diyebiliyor. Sen burada bu böyle bir eleştirisi şahsın olmaz. Bu genelde bunu herkes, yapımcı da yönetmeni de ilgilendiren bir konu. Seni de ilgilendiren bir konu. Kitaba bağlı mı gidiyor yoksa kopuk mu gidiyor?
0: Birebir bağlıyız.
1: O kadar.
0: Birebir, yani bir kelime bile değiştirmedik. Sonuçta klasik eserler gerçekten bütünlüğü korunması gereken eserlerdir. Ve klasik eserlere saygı göstermek çok önemlidir. Bu bir kültürdür gerçekten. Özellikle tiyatroda bunu yapmazsınız. Yani nasıl bir Shakespeare'in bir lafını değiştirmeye cüret etmezseniz, işte bunu da bir lafını değiştirmeye cüret etmezsiniz. Ya da Molière'i değiştirmiyorsanız bunu da. Çünkü bunlar da bizim kendi klasiklerimiz. Yani bunlar da Türk klasiklerinde adını ilk sıralarda söyleyeceğimiz eserlerden. Öyle olunca hiçbir kelimesini bile değiştirmedik. Yani ben bir kelime hata yapıyorsam baştan aldık. Yani çünkü bazen ezberiniz öyle evet. olmuyor bile. Eski Türkçe kelimeler var tabii ki çok fazla. Bazen o anda aklınıza gelmiyor bir kelime. Onun muadili bir kelimeyi koyuyorsunuz yerine. Onu yapabiliyorsun artık oyuncu olarak bu kadar yıldan sonra. Muadili geliyor. Muadilini koyuyorsun kelimenin ama orijinali değil diye kelimenin, döndük tekrar baştan çektik.
1: O kadar hassas davrandık.
0: Hassas davrandık gerçekten, o konuda hassas davrandık.

0: öğrendik. O yüzden kitapta ne okunuyorsa birebir tabii ki benim ağzımdan da diğer oyuncuların ağzından da aynısını duyacaklar. Ama tabii ki kitap aslında bir tiyatro eseri. O yüzden tiyatroya göre yazıldığı için daha az mekanla yazılmış bir eser. Biz mekanları biraz genişlettik.
1: O ayrı. Tekste bağlı kaldın zaten. Okay.
2: İzleyici olarak izlediğinde ne hissettin?
0: Uzun film. Uzun film. Ya tabii ben çok heyecanla izledim. Yani gerçekten heyecanla izledim. Umuyorum gerçekten günümüz seyircisinin böyle bir sabrı vardır. Çünkü maalesef hayat günümüzde biraz fazla hızlandı. Artık bir de bu kaydırmalı hikayelerden sonra insanların dikkat seviyeleri de çok azaldı.
1: Çok özel bir eser. O kafayla gidilmesi zorunda. Evet, yani ben bir filme gideyim değil. Ben Necip Fazıl eserine ben bir yani unutulmaz bir eseri yani okumadıysam da okumuş gibi çıkacağım anladığım kadarıyla. Yani
0: öyle izlemek gerekiyor gerçekten. Öyle izlerseniz, o sabırla gidilirse sonunda karşılığını alıyorsunuz gerçekten sabrınızın. Benim baştan itibaren tek kaygım Murat'a her zaman aynı şey oldu yönetmene. Yani umuyorum genç jenerasyonun, çünkü genç jenerasyonun izlemesini istiyorum böyle bir işi. Tabii ki bizim yaş grubumuz, bizden daha yaşlı insanlar tabii ki izlesinler. Onlar çok daha fazla şey bulacaklardır kendilerinde. Ama genç jenerasyonun öğrenmesi, genç jenerasyonun bilmesi açısından böyle bir klasiği önem veriyorum bu duruma. Bir genç jenerasyonun izlemesini istiyorum. Sadece buradaki kaygım, genç jenerasyonda böyle bir konsantrasyon var mı? Çünkü işte ders süreleri de 45 dakika. Neden? Çünkü 45 dakika aslında konsantrasyon süresi. Sonra konsantrasyonunuzu tekrar toplamanız lazım. Burada yoğun konsantre bir şekilde izlemeniz gerekiyor ama film akıyor. İşin en güzel tarafı o.
1: Önemli.
0: Yani hani şey olmuyorsun, bir saate bakalım abi film hani daha kaç dakikamız var demiyorsun. Gerçekten akıyor film. Umuyorum genç jenerasyon da izler ve en azından yeni bir bakış açısı, yeni bir sorgulama şekli görürler ve ufak da olsa bir feyz alırlar. Hayatlarında belki de bir şey değişir.
1: Eser okumayan, kitap okumayan ya da bilmeyen rahatlıkla anlayabilir.
0: Rahatlıkla gelebilir tabii ki. Yani aslında eseri okumak, elbette eser, edebi eser olarak okumaktan zevk alıyorsanız, ben her zaman
1: klasikleri
0: kitabı okumayayım. Varsa bir filmin ilk önce kitabını okumayı tercih ederim. Ondan sonra kitabını okumayı tercih ederim. O zaman da genel olarak hayal kırıklığına uğrarsınız, biliyorsunuz. Çünkü edebi eserlerin ağırlığı her zaman bir görsel sanattan daha ağırdır. Çünkü bunun da sebebi şu, sizin hayal dünyanız bambaşkadır. Siz çok geniş bir hayal dünyasıyla okursunuz bir edebi eseri. Ve o kendi hayal dünyanızda o kadar farklı şeyler canlandırırsınız ki sınırsızdır orası. Ama birinin aynı eseri yorumlaması sonuçta yönetmen ve yapımcının kendi hayal dünyasını izlediğiniz bir dünyadır. Ve o birinin hayal dünyasıdır. Sizin doğal olarak okurken gördüğünüz hayalleri onlar sizin gibi görmezler. Ve o yüzden ben de her zaman edebi eserler sinemada karşılığında hep bir böyle hayal kırıklığı yaratır. O da kendi hayal gücüm gibi görmediğim için. Bu edebi eser olarak çok güçlü. Tabii ki okunmasında büyük faydalar var. Ama edebi eser olarak okumayıp sadece filmin seyrettiğinizde de mutlaka aynı etkiyi alacaksınız.
1: Çok güzel.
2: Meslek hayatın boyunca çok özel işler yaptın. Özel karakterler canlandırdın. Ertuğrul Gazi oldun. Barbaros Hayrettin Paşa, Koca Seyit Atatürk'ü canlandırdın. Her oyuncuya nasip olmayacak şeyler aslında bunlar. Ne diyeceksin bu konuda?
0: Çok şükür. İlk önce çok şükür gerçekten. Şanslı bir kariyerim oldu. Başlangıçtan itibaren yani 21 yaşında ilk defa bu piyasaya girdiğimde işte Türker İnanoğlu'yla girdim bu piyasaya. Ondan sonra ilk oynadığım iş yani ikinci işim Tarık Akan'la Koçum Benim oldu. Yani çok iyi aktörlerle çalışma fırsatı elde ettim. Türkiye'nin en iyi yapımcılarıyla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle çalıştım. Çok iyi tekstler geldi elime. Ben de iyi değerlendirdim ki bir sonrası da geldi bir şekilde. Çünkü siz iyi değerlendiremezseniz arkası kesiliyor o tekstlerin. Bir şekilde öyle akmıyor aslında arkası. Ben de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum bir şekilde arkası geldiğine göre. Evet yani birçok oyuncuya göre daha şanslı bir kariyerim oldu diyebilirim. Şükrediyorum.
1: Bu gerçekten da plansızdı değil mi?
0: Hiç, tabii ki her şey plansız.
1: Çok güzel.
0: Yani ben oyuncu olmayı planlarken

0: Ben bir gün televizyonda oyunculuk yapacağım da aklıma gelmezdi. Biz üniversitede oyunculuk okurken,
1: tiyatro.
0: Tabii tiyatro okurken televizyona oyunculuk yapmak ayıptı bizde. Yani ne demek canım, tiyatro oyuncusu televizyona oyunculuk mu yapar falan, siz ne saçmalamayın falan, hani öyle aşağılanırdık yani. Hani biz üniversite hayatımız boyunca zaten iş kabul etmemiz yasaktı dışarıdan, öyle özel bir yerde. İstanbul biraz daha kırmıştı bu durumu, çünkü İstanbul'da o zamanlar diziler başlamıştı, yavaş yavaş dizi piyasası oluşmuştu. Yine de yasaktı, hala yasaktı okuyanlar, yani o zaman da oynanan işlerde televizyonda oynayan oyuncular o yıl okullarda kalmıştır, tiyatro okullarında. Sınıfta bırakılmıştır yani bilerek. Sen nasıl televizyona gidersin, oyun oynarsın diye, filmde oynarsın diye. O yüzden ben bunu hayal etmedim hiçbir zaman. Bir gün televizyon yıldızı olacağım, efendim sinemalarda oynayacağım. Ben tiyatro kariyerim olacak, tiyatro kariyerim devam edecek. Belki yurt dışında tiyatro kariyeri yaparım. İşte o zamanlar takip ettiğim işte çok önemli tiyatrolar vardı. Belki onlara giderim, onlarda birazcık asistanlık yaparım. Belki bir şey yaparım. Hani onların peşinden koşabilir miyim? O tiyatro gruplarında rol alabilir miyim? Onların hayalini kuruyordum aslında. Sonra gerçekten her şey tesadüflerle oldu. Yurt dışına yerleşirken bir şekilde bir dizi teklifi geldi. Ben gelmek istemiyordum çünkü pasaportumu almıştım, yurt dışına gidiyordum. Dediler ki Türker İnanoğlu'ndan teklif geldi, yani reddedemezsin. Hani en azından gelip görüşeceksin, yani öyle hani ben gelmiyorum Türker İnanoğlu'na falan denmez dediler. Tamam geleyim o zaman dedim. Türker abiyle hayatımın en kısa, Allah rahmet eylesin, en kısa görüşmelerinden bir tanesini yaşadım. Böyle geldi. 9 Eylül'de mi dedi. Evet efendim dedim. Çok güzel, maşallah ne kadar yakışıklıymışsın ya. Bayağı boyun posunda varmış dedi. Evet sağ olun dedim. Çok güzel bir rolümüz var sana göre dedi. Şimdi dedi Yılmaz sana anlatsın dedi. Yılmaz
1: bitti,
0: Ekmekçi vardı.
1: Bitti anlattı. Yılmaz Ekmekçi.
0: Görüşmemiz. Yılmaz Ekmekçi. Yılmaz sana anlatsın. Hayırlı olsun. İmzalarsınız aşağıda dedi. Abi biz asansörde inerken Yılmaz Ekmekçi bana rolü anlattı. Aşağı indik. Menajerim orada bekliyordu. Rolü imzaladık. Ben oynadım. Yani ben yurt dışına giderken işe başladım. 5 bölüm sürdü o iş. O iş bitti. Koçum benim geldi. Tarık Akan'la oynama şansı elde ettim. Yani bu gerçekten tasarlayarak ya da planlayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde Allah demiş ki bu çocuğun da kariyeri böyle olsun.
1: Peki Altan, tasarlamasan da planlamasan da her oyuncuda vardır belki. Belki sen düşündün düşünmedin. Bu işte zaten emekli olunmaz da mutlaka oynamak istediğin bir rol ya da bir tiyatro oyunu ya da bir rol, bu da kaldı, bu da içimde kaldı, bunu yaparsam gerçekten mutlu olacağım diyeceğim bir şey var mı?
0: Ben klasikçiyim biraz, yani dünya klasiklerini çok seviyorum. Hamlet oynamak çok isterdim.
1: Aa. Tiyatroda mı, filmde
0: tiyatroda.
1: Mi? Tiyatroda.
0: Çok isterdim Hamlet oynamak. Mezuniyet tezim Hamlet benim. Hmm. Üniversitede mezuniyet tezim Hamlet. Ondan sonra da bir şekilde kariyerimin bir yerinde oynarım diye düşünüyordum. Hiç nasip olmadı. Denk gelmedi
1: daha
0: yani.
1: Daha çok var zaman. Hamlet için her
0: Hamlet
1: zaman.
0: Hamlet için yavaş yavaş yaşlandım. Artık 45'e geldim. Hamlet aslında 25'lerinde falan gencecik bir çocuk. Ya. Hala oynanır, oynanmaz değil ama aslında gencecik bir çocuk yani Hamlet. Genç bir prens. Şimdi ben oynarsam artık kralı 80 yaşında falan yapmak lazım. O yüzden o fırsatımı galiba kaçırdım.
1: Kaçırdın.
0: Onun dışında sinema çok sınırsız bir yer. Sinemada,
1: aynen öyle.
0: Sinema o kadar sınırsız ki orada her şey gerçekten olabilir. Ama bir yarışçı oynamak isterdim. Bir araba yarışçısı oynamak isterdim.
1: Güzel.
0: Bu aralar bir şeyim var yani, bir araba yarışçısı hayalim var.
2: Öyle ama hızla veda etmiştin.
0: Ya Allah'tan orada dublörleriniz oluyor. Sizin hız yapmanıza gerek kalmıyor.
1: Çok güzel. Tarihi karakterler devam mı? Yani yoksa böyle mesela, yani kapatmayalım şimdi önünü de. Ya artık ben tarihi karakterlerde artık çok fazla oynadım filan.
0: Yani aslında çok fazla tarihi karakter oynamadım. Sadece aslında çok uzun sürdü.
1: Uzun sürdü, evet. Doğru sayıyorsun.
0: Evet, yani o kadar senin çekimden uzun sürdü ki uzun gerçekten yıllardır tarihi karakterlerde oynuyormuşum gibi oldu. Ama aslında 5 yıl sürdü o yüzden.
1: Barbaros da var arkasında.
0: Arkasından da Barbaros var. Bir sene de Barbaros var. 6 sene. Yani 26 yıldır oyunculuk yaptığım düşünülürse sadece 6 senesi tarihiyle geçmiş. Geri kalan 20 yıl aslında normal işlerde oynamışım. Ya tarih çok zevkli
1: çok
0: oynaması. Yani o kostümler, o dekor, o şeyin içerisinde olmak, kendini tiyatro gibi hissediyorsun ve bir klasik oynuyorsun. O dönem oynamak her zaman zevklidir. Bir aktör için ben çok severim dönem oynamayı. O yüzden kendimi içinde çok rahat hissediyorum. Ama şu anda bana Diriliş Ertuğrul'daki gibi bir genç savaşçı karakter oynayacaksın, hadi bakalım bugün başlıyoruz, 5 yıl sürecek desem bir gözüm korkar. Yani 5 yıl

0: At bineceğiz. Her gün sabahtan akşama kadar at bineceğiz.
1: Kılıç sallayacaksın.
0: Kılıç sallayacağız. Bir de ben ilk 2 yıl 1,5 kiloluk gerçek kılıç kullandım. Yani sonra 3. yıl aklıma geldi. Genciz tabii, bileğimiz de kuvvetli o zamanlar. 2 yıl kullandık. Sonra 3. yıl abi dedim, şunu alüminyum yapalım. Bileğimi abi dedim yani. Hani 3. yıl alüminyum yaptık kılıcı. Şimdi tabii aynı enerjiyle oynayamam. Aynı o zamanki içgüdüsellikle, o zamanki şevkle oynamak zor. Çünkü artık 8 saat ata bindiğiniz zaman yoruluyorsunuz artık. Yani şimdi o zamanlar 35 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım, yani 46 yaşına giriyorum. Yani artık hayat değişti biraz daha. Ama artık gençler konuşsun, biz arkada oturalım varım.
1: Çok güzel.
0: Gençler savaşsın, biz akıl verelim.
1: Güzel.
0: Kabulüm.
1: Güzel.
2: Şimdi Türkiye Tanıtım Platformu için yeni bir dizi hazırlığındasın. Ondan da bahsedelim.
0: Evet, o çok keyifli bir iş olacak umarım. Güneydoğu Anadolu projesi. Benim de çok özlediğim yerlere tekrar gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu'nun tanıtımını yapacağımız bir proje. Urfa, Antep, Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Nemrut.
1: Çok güzel.
0: Müthiş. Müthiş bir rota.
1: Yani
0: müthiş bir rota. Benim defalarca yaptığım bir rota. Mardin'de dizi çekmiştim daha önce. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. Çok o oralarda çok vakit geçirdim ve 1,5-2 yıl kaldığım için bütün o bölgeyi zamanında çok dolaşmıştım ve çok dostum var. Hala da o dönemden kalma dostluklarım
1: vardır. Ne güzel.
0: Şimdi hepsini göreceğim için gerçekten çok mutluyum. Bugün konuştum hatta Mardin'den arkadaşlarımı aradım, dedim geliyorum falan. Abi dediler, her şeyin hazır, hiç merak etme. Bıttım sabunlarını hazırladık, sen gümüş seversin, telkariyi hazırlıyoruz falan. Oo, her şeyin hazır, merak etme. Şimdi dostlarımı göreceğim.
1: Ne kadar orada oradasın? Yani ne kadar dolaşacaksın? Bu proje
0: yaklaşık,
1: ne kadar uzun?
0: Yaklaşık 10 günümüzü alacak.
1: 10 gün çok güzel.
0: Uzun bir proje. Ve parçalı olduğu için de, şehir şehir gezeceğimiz için de.
1: Bu dünyada yayınlanacak bir şey mi?
0: Dünyada yayınlanacak. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerimizin tanıtımını yapacağımız bir proje.
1: Harika.
0: Tabii Antep'te gastronomi, Urfa'da tarihi yerlerimiz. Baktığınız zaman Nemrut, dünyada eşi benzeri çok az rastlıyoruz.
1: Göbekli Tepe vardır işin içinde.
0: Göbekli Tepe tabii ki işin içinde var. Diyarbakır'daki köprü,
1: surlar,
0: baktığınız zaman oradaki yemekler, o yerdeki kültür. Mardin dediğiniz zaman zaten başlı başına bir kültürden bahsediyoruz. Bütün kültürlerin bir araya geçtiği, iç içe yaşandığı.
1: Aynen.
0: O Süryani kiliseleri, Mardin'in o eski evleri falan. Baktığınızda özlediğim topraklara tekrar geri dönüyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O yüzden heyecanlıyım
1: çok
0: aslında.
1: Çok fit gözüküyorsun. Onun için mi hazırlandın? Çünkü böyle, bence böyle dönemeyeceksin 10 gün sonra.
0: Ya biraz hazırlandım biliyor musun? Geçenlerde de yönetmenle oturduk Hakan'la. Hakan'a aynı şeyi söyledim. Hakan diyordum, bak gitmeden 3-4 kilo verelim.
1: Bence de.
0: Çünkü yani 3-4 kilo alacağız yani. Kesin. Mutlaka alacağız. O yüzden hazırlıklıyız. Şu an bir 2-3 kilo alabilecek
1: evet,
0: kiloya
1: evet,
0: geldim.
1: Çok iyisin.
0: Alırsam fark edilmez.
1: Harika.
2: Peki bu yoğunlukta aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Bir yanda çocuklar var.
0: Yani onlar benim önceliğim her zaman. Yani sen iyi bilirsin.
1: Onu da görüyoruz. Ve seni inanılmaz derece hepimiz takdir ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok inanılmaz bir babasın. Her evet. Boşluğunda orada.
0: Kaçırmak yandım. İstemiyorum çocuklarımın küçüklüğünü. Yani o babalardan olmak istemedim ve yıllarca ben yazları iş kabul etmedim televizyona ya da sinemaya özellikle. Çünkü yazları sinema filmleri bizde genelde yazın çekilmiyorsun.
1: Evet.
0: Hep kışın hepimiz dizilerde oynadığımız için. Çocuklarım olduktan sonra yazları ben uzun süre film çekmedim. Çünkü bir kere 2 yaşına gelecekler ve onu kaçırmak istemiyorsun. Yani o bir de kelimeler konuşmaya başladıklarında yani yanlış söylüyorlar. Evet, yıllarca düzeltmedik biz o kelimelerini. Yani Emir 7-8 yaşına kadar bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Biz düzeltmeye kalktığında hemen engelliyorduk. Aman düzeltmeyin, çocuklar nasıl olsa öğrenecek yani. Hani bırakın biz bunun tadını yaşayalım. Biz o ağzından o kelimeyi duymanın keyfini yaşayalım. Onlar benim önceliğim. Yani iş hayatımdan daha önce geliyorlar. Hem eşim hem çocuklarım. O yüzden İlk önce onlar varlar hayatımda şu anda. Ondan sonra iş hayatım var artık. Her fırsatta onlarla birlikteyim. Yeni birlikteydim, yine birlikteyim. Ama tabii ki bir yandan da çalışmam gerekiyor. O yüzden geliyorum, gidiyorum. Bir şekilde onlara da vakit ayırıyorum. Kendime de vakit ayırıyorum. Çalışmaya da vakit ayırıyorum. Dengeliyorum ama hiçbir dönemlerini kaçırmıyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ona çok özen gösteriyorum.
1: Emir devam mı yarışlara?
0: Emir şimdi racing motora başladı. Yani normalde dirt bike kullanıyordu. Yani toprak motoru kullanıyordu. Arazi motoru kullanıyordu. Biliyorsun 3 yaşında falan başlamıştı, evet, o motora. Şimdi MotoGP'ci olmak istiyormuş efendim. Olur olmaz bilmiyorum.
1: Kenan'la da tanıştılar. Sıfı'yla,
0: değil mi? Zaten büyük ihtimalle Zeyn'i de gördü falan. Kenan abiyi de biliyor tabii yani. Öyle olunca falan bir sevgisi de oldu. Şimdi Toprak da çok yetenekli. Toprağı da izliyor tabii. Toprağın yarışlarını da izliyor Razgatlıoğlu'nu. Onları da izledikçe tabii ki feyz alıyor onlardan. Zaten neden dedim, nereden çıktı MotoGP? Toprağı görmüyor musun baba dedi. Ne biçim yarışıyor dedi. Bir dedi arka tekerleği kaldırıyor dedi falan. Yani sürekli evin önünde böyle arka tekerleği havada bir çocuk geziyor yani. Bizde. Şimdi ön tekerleğini de kaldırmayı öğrendi. Öyle sürekli şimdiye kadar dört bike'la dolaşıyordu. Şimdi racing'e başladı. Şimdi her hafta sonu onun peşinden.
1: Peki annenin babanın yüreğini kaldırdın yıllarca. Şimdi Neslişah'ın yüreği mi kalktı? Nasıl olacak? Kızmıyorlar mı
0: sana? Benden daha cesur. Neslişah benden daha cesur. Ben daha çok korkuyorum. Ben belli etmiyorum ama ben daha çok korkuyorum aslında. Neslişah benden daha cesur. Ya bir gün bir yarışa gittik. Emir 4 yaşında falan. Çorlu taraflarında bir yerlere Emir'i yarışa götürdük. Ya 4 yaşında ya 5 yaşında. Arazi çamur, rezalet yani ve o arazide yarışıyor bu çocuklar ve yani küçücük çocuklar da yani hepsi aynı yaştalar zaten. Benim de ayağım kırık. Bir ayağım kırık. Herhalde şey zamanı Barbaros zamanı. Hmm. Çünkü o zaman bir ayağımı şey yapmıştım, incitmiştim. O dönemimde ben de elimde bastonlar o çamur pistin ortasında koşturuyorum. Neslişah dedi ki bak sakın bağırma. Arazi çok kötü. Hani çocuğa hızlı git hızlı git diye bağırma. Arazi çok kötü. Çocuk düşmesin dedim. Ben sanki bunu demedim. Ben orada kenarda duruyorum. Neslişah'ı gördüm. Arazinin ortasına doğru koşmuş çünkü pist uzun. O ayakları da tabii sağlam ikisi de. Koştur koştur gitmiş ortaya. Emir bas gaza bas gaza bas diye bağırıyor. Ben de koltuk denekleriyle arkasında bağırma çocuğa bağırma çocuğa diye koltuk denekleriyle peşine koşuyorum. Yani o benden daha cesur.
1: Vay be. Ama genelde anneler daha şey olur.
0: Yani şeyin de Alara diyorum. Çok benzetiyorum Alara ile Neslişah'ın çocukluklarını. Neslişah'ın da 4-5 yaşlarındayken motosikleti varmış.
2: Ha. O yüzden cesaretli.
1: Şimdi oldu. Güzel.
2: Bir de kayak geçmiş olduğu için de belki biraz daha cesur olabilir.
0: Hızla tabii şey arası çok iyi tabii yani. O da hem Türkiye şampiyonu biliyorsun kayakta da snowboardta da. O yüzden hızla arası iyi. Benim hızla aram yoktur. Ben normal motosiklete binerim yıllardır ama hızlı kullanmam hiçbir zaman. Şimdi Emir yarış motoru alınca kendine, yani yarış motoru aldık bir tane mecbur. Şimdi ben de alayım bir tane diyorum. Babuş diyor, sen sakın diyor yarış motoru falan almaya kalkma. Niye diyorum? Sen şimdi hızlı kullanırsın onu diyor. Yarış motoru diyor normal yolda kullanılmaz diyor. Piste kullanmak lazım diyor. Sen hızlı kullanmayı da bilmezsin şimdi diyor. Bir yere falan çarparsın falan.
1: Eyvah!
0: Peki diyorum, tamam.
1: Boynuz kulağa geçiyor.
0: Onu da kabul edelim. Peki öyle olsun Emir Bey.
2: İnşallah milli bir sporcu geliyor.
0: İnşallah. Yani neden zevk alıyorsa en azından şu anda bundan zevk alıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Profesyonel olmak zorunda değil. Ama ileride motor siklet kullanacaksa en azından kökünü doğru eğitim aldığı bir şekilde kullanır. Bu yaşta beni uyardığına göre ileride o da hızlı motosiklet kullanmaz. Ya da motosiklet kullanacaksa gerçekten profesyonel bir sürücü gibi kullanmayı biliyor olur. Yani 20 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmekle 3 yaşında motosiklet kullanmayı öğrenmek arasında fark var tabii ki yani. O yüzden de daha dikkatli olur en azından. O yüzden memnunum.
1: Peki kızımız ne yapıyor?
0: Kızımız tenis oynuyor. Piyano çalıyor ve at biniyor. Hmm.
1: Tamam. Tam kızları yere daha ne olacak? Harika. Evet. Tam prenses.
2: Kaç yaşında oldu şimdi?
0: Alara 8 yaşında.
2: Oy, maşallah.
0: Şimdi 7,5 bu Ağustos'ta 8'e girecek. Emir de 10 oldu.
1: Maşallah.
0: İnanılmaz abi, o kadar
2: zaman
0: hızlı
2: geçiyor. Zaman çok hızlı geçiyor.
1: İyi neyse, hepsini yakaladın. Bir evet, Ertuğrul evet. Zamanında biraz, o da akşamları evde falan ama uyku zamanına denk geliyordu.
0: 5'te falan geliyorduk biliyorsun, o zamanlar biz çok rahat çalışıyorduk gerçekten. 5-5.30'da evde oluyorduk. O zamanlarda Emir çok küçüktü zaten. Bütün gün uyuyordu. Yani ben akşam eve geldiğimde yeni yeni uyanmış oluyordu. Ben bir de sete alıyordum onları. Ya Emir'in böyle, benim full Ertuğrul kıyafetim, atın önünde çok fotoğrafı var.
1: Çok güzel. Bende.
0: Tabii çok fotoğrafı var öyle yani. Babiş hatırlıyor musun? Ne biçim at binerdik sen dedi.
1: Çok iyi.
0: Ben
1: çok
0: hatırlıyorum da sen nasıl hatırlıyorsun diyorum. İlk sen fotoğraflardan hatırlıyor.
1: Sen de nasıl at binerdik?
0: Şu an o da biniyor.
1: Ne güzel.
0: O da güzel at biniyor şu anda.
1: Harika.
0: Aynen.
1: Şimdi yurt dışındaki eğitimin dışında da normal sosyal hayatları herhalde full devam ediyor. Spora çok meraklılardı. Zaten zaten anne baba full sporcu. Nesçat sürekli spor salonunda zaten.
0: O sürekli spor salonunda. Ben sürekli spor salonundayım. O
1: şeyler değil mi? Çocuklar da meraklılar. Onlar da
0: çocuklar
1: spora
0: da meraklılar
1: yapıyor.
0: Çünkü aslında çocuk ne görürse onu yapıyor.
1: Efendim,
0: yani çocuğa bir şey yap dediğinde çocuk yapmıyor. Senden gördüğü

0: yapıyor. Yani sen kitap okumuyorsan evde, çocuğa kitap oku diyorsan o çocuk kitap okumuyor. Seni okurken görmesi lazım ki bunun normal bir davranış olduğunu anlasın. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi baba kitap okur. Ama baba kitap okumayıp da sen evladım kitabını oku diyorsan o çocuğa kitap okutamıyorsun. Yani sen spor yapmayıp da çocuğa spor yap evladım diyorsan o çocuk spor yapmıyor. İlk önce sen yapmamış diyor yani. Sen yapmıyorsan ben niye yapıyorum bunu? Görüyor annesi her gün spora gidiyor. Ben her gün spora gidiyorum. Spora gitmiyorsam evde aletlerim var. Onlarla mutlaka bir yarım saatte olsa 40 dakikada olsa bir şeyler yapıyorum. Yürüyorum her gün. Emir hem futbol oynuyor. Yetenekli de bayağı.
1: Neyse.
0: Yani... Benim hiç öyle bir yeteneğim yoktur mesela. Ama çok yetenekli futbolda. Futbol oynuyor. İşte motosiklete biniyor. Jimnastik yapıyor. Uzun süre jimnastik yaptı. Okul takımında koşucu.
2: Daha ne
1: olsun.
0: Bayağı da hızlı. Kayakçı zaten. Yani yıllardır yarışıyor kayakta.
1: Alara tenis, binicilik diyorsun.
0: Alara da kayakta Türkiye şampiyonu oldu biliyorsun. O da kayakçı. İkisi de hani 2-3 yaşından beri kayıyorlar zaten.
1: Zaten sizin ailede kayakçı olmasa şaşardım zaten.
0: Zaten
1: anneler.
0: Aynen. Anneanneler,
1: herkes de kayak yıllarca.
0: Ben en geç kayağa başlayan ailede benim yani. Ben İzmir çocuğu olduğum için bizde kayak kültürü pek yoktur yani. Biz yazında Çeşme'ye gideriz. Ya kışında Çeşme'ye gideriz. Ama tabii Neslişah'tan önce artık 26-27 yaşlarında ben de böyle küçük küçük başlamıştım. Bortla başlamıştım. Çocuklar doğunca da board, yani babayı taklit etmesinler, board öğrenmesinler diye kayağa geçtim. Yani en geç kayakçı benim aralarında aslında yani. Benden daha iyi çocuklar.
2: Özel ritüelleriniz var mı? Baba oğul, baba kız, mutlaka birlikte bunu yaparız dedikleriniz.
0: Her akşam boğuşuyoruz Emir'le mutlaka. Yani mutlaka yatmadan önce bir boğuşma seansımız var. Alara'yla mutlaka kitap okuma seansımız var. Yani her akşam o yatmadan önce yıllardır çocukluğundan beri.
1: O, sen okuyorsun, o dinliyor mu yoksa
0: eskiden
1: sana mı okuyor?
0: Ben okuyordum, o dinliyordu.
1: Şimdi?
0: Şimdi o okuyor, ben dinliyorum.
2: Ay çok güzel.
0: Çünkü artık okumayı öğrendi ve çok mutluyum. Bazen böyle kelimeleri soruyor, bazı kelimelerin okunuşunu bilmiyor, bazen onlarla uğraşıyoruz falan ama hani artık o okuyor, ben dinliyorum.
1: Ne güzel.
0: Eskiden o okuyor, ben okuyordum. Alara ile Emir'le de her gün bir futbol mutlaka bir seansımız var. Ben kaleciyim, o gol atıyor bana. Ben o gollerin bazılarını yemek zorundayım. Var rutinlerimiz, yani sevdiğimiz rutinlerimiz var beraber.
1: Mutlaka bir arada olduğunuz sofra, akşam yemeği, sabah kahvaltısı, öğlen oluyor.
0: Akşam yemeğimiz beraber. Akşam yemeğimiz her zaman beraber. Ben de ailemden öyle gördüm. Ben üniversitedeydim. Akşam yemeğine eve giderdim. Akşam dışarı çıkacaksam bile ilk önce yemeği evde yerdim. Ondan sonra dışarı çıkardım.
1: Yani
0: bizim ailede
1: çok güzel.
0: Öyle akşam yemeğine gelmemek diye bir konu yoktu yani. Hani akşam yemeği evde yenir. Ondan sonra biri dışarı çıkacaksa çıkar. Ama öyle ben okuldan çıktım. Arkadaşlarımla gidiyorum. Eve gelmeyeceğim yemeğe. Yani üniversite bitene kadar bizde öyle bir şey olmadı ailede. Onu da çok seviyorum ben.
1: Çok güzel.
0: En azından yani haftanın, yani günün bir saati de olsa, bir öğünü de olsa beraber olmak, hani o gün neler olduğunu konuşmak.
1: Konuşmak.
0: Hani nasıl geçti günü onu tartışmak hoş. O akşam yemeklerinde iPad yasak. Evet. Öğle ve sabah yemeklerinde serbest, istiyorlarsa kullanabilirler. Ama akşam yemeklerinde sadece sohbet var ve akşam yemekleri beraber.
1: Kuzenlerle nasıl durumda? Kuzen olmuyor, ne oluyor?
0: Kuzen oluyorlar
1: değil mi?
0: Kuzen oluyorlar, çok iyi araları.
1: Ve onlarla beraber büyüyorlar galiba değil mi? Çok yakın mısınız?
0: Yakınız, çok yakınız, güzel. Yakınlar. Alara tabii çok hoşuna gidiyor Alara'nın o iş. Alara kendini bir anda abla zannediyor ve hani gerçekten de ilgileniyor ve bakıyor çocuklara da. Yani her şeyi de yapabiliyor gerçekten.
1: Oh, maşallah.
0: Emir tabii abilik. Aslışan büyük oğlan, yani Cem Emir'e hayran. Hani Emir ne yapıyorsa o da yapmaya çalışıyor. Doğal olarak Ada Alara'ya hayran. İşte efendim ojeler sürülüyor. O da bir şeyler oluyor falan. Ben tabii o işlere biraz karşıyım. O yüzden benden gizli yapılıyor o işler. Aynen. Ama artık kız çocuğuna da bir yere kadar dur diyemiyorsun.
1: Tabii, tabii.
0: Yani bir yerden sonra da dur diyemiyorsun. İçlerinde var yani bir
1: erkek
0: şekilde.
1: Erkek çocuğu nasıl futbol ve işte yarış marışla ilgileniyorsa evet. Kız çocuğu da böyle.
0: Yine gizli gizli yapılıyor benden. Çok böyle benim gözümün önünde olmuyor o işler ama hani ben de arada görmezden geliyorum o işleri. Ama güzel bir şeyleri var arkadaşlıkları. Ben de kuzenlerle büyüdüm. Ve çok seviyorum ben o aile ilişkilerinin yakın olması durumunu çok seviyorum. Ve kuzenler güzeldir, çok güzeldir. O kuzen hayatı büyüdüğünde bir şekilde devam ediyorsa
1: evliyorsun, çoluksuz arkadaşın halen kuzen oluyor ve her zaman bir kuzen vardır yani. Kardeş evet. Kadar yakındır.
2: En iyi arkadaşın evet. Oluyor bir yandan da.
0: Evet evet ve bir de yaşları da yakın olunca birbirlerine. Şimdi büyüdükçe tabii daha da ilişkileri de gelişleyecek. Daha da paylaşımları da artacak. Ben seviyorum onu. Yani o bir kuzen.

0: durumuyla beraber yaşamalarından hoşlanıyorum.
1: Hülya Hanım'la Selim Bey'in özlemi nasıl oluyor? Yani o Hülya biraz Hanım, sıkıntı galiba.
0: Hülya sağ olsunlar geliyorlar.
1: Geliyorlar ha. Eyzo.
0: Geliyorlar gidiyorlar. Tabii Selim amca dünya tatlısı. Bayılıyorum Selim amcaya. Tabii Selim amca özledim oğlum be. Hadi gelin artık. Hadi artık gelin falan. Ama sağ olsunlar. Yani
1: çok sık gidip geliniyor. Şey onun için bir arada oluyorsunuz.
0: Evet. Gidip geliyoruz bir şekilde. Yani öyle özlem duysalar da mesafe çok uzun değil.
2: Aynen, ortak bir proje olur mu Hülya Hanım'la?
0: Ah keşke. Ne güzel olur gerçekten Hülya Hanım'la beraber bir şey yapsak. Yani öyle bir duayenle çalışmak benim için onur olur tabii ki. Ama hiç bu kadar yıldır hiç denk gelmedi öyle bir proje. Bir kere geldi Hülya Hanım beğenmedi. Ben bunu oynamam hayatım dedi. Peki Hülya Hanım dedi. siz öyle diyorsanız. Ondan sonra da bir daha hiç öyle bir fırsat denk gelmedi. O yüzden inşallah.
1: Ama Hülya Hanım çok çok çok özel bir oyuncu. Yani tarih ya yani, sinema tarihinde çok
0: önemli.
1: Müthiş
0: bir hanımefendi.
1: Aynen öyle.
0: Müthiş bir hanımefendi gerçekten. Yani o eskiye özlem duyuyor insan Hülya Hanım'la konuştuğunda. Evet. Yani ben normalde Hülya teyze diyorum Hülya Hanım'a. Ama yani hani böyle dinliyorum gerçekten, oturuyorum ve bütün o tarihi dinliyorum. Herkese anlatıyorlar, bütün o dönemi anlatıyorlar. O bütün yönetmenleri, o nasıl çektiklerini, o işte Susuz Yazı çekerken çektiklerini, o çileleri, ilk ödülleri falan ve hani o dönemi, o tarihi böyle ilk ağızdan dinlemek ya benim için tabii paha biçilmez. O yüzden orada da kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Belki sen bir Hülya Hanım belgeseli çekersin.
0: Aa, ne güzel olur. Çok iyi fikir.
2: Evet.
1: Çünkü senin yönetmenliğin var yani.
2: Evet.
1: O göz de var sende bence.
0: Çok iyi fikir.
1: Çok çok özel bir şey olabilir. Çünkü gerçekten Hülya Hanım'ın yani tarihe imza attığı çok özel şeyler var. Gençler ya şu anda hala sinema okullarında onun filmleri
0: tabii
1: ve onunla ilgili bir şeyler anlatılıyor yani.
0: Tabii tabii tabii.
1: Ya çok, o yüzden çok... bunun bir de görselli olduğunu düşünürsen.
2: Harika olur. Bunu bir düşünün.
1: Yaz bir kenar.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
2: Sağ sağlık.
1: Gişesi bol olsun, sana hediyemiz var.
2: Evet, çok tatlı bir hediyemiz var.
1: Çok evet. Zihç, senin Galatasaraylı olduğunu...
2: Evet, olduğunuzu öğrenince size böyle çok tatlı bir...
0: Sağ olun.
1: Maaşınız da çalacak efendim kahve olduğunda, aklında olsun.
0: Öyle mi? Bayağı havalı bir şey.
2: Evet, kahve içerken bizi anarsınız.
1: Lütfen.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tekrar teşekkür ederiz.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Ayla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir gibi aşkın var ve Nixar'ın fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimki

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.
7: ...plana girmiş oldu. Bundan sonra iki oran daha kaldı. Mayıs ve Haziran enflasyonları belirlendikten sonra, açıklandıktan sonra Temmuz enflasyonu, Temmuz ayında artık emeklilerin ve memurların maaş artışları da kesinleşmiş evet. olacak. Ama bir fikir veriyor mu bize? Veriyor tabii bu rakamlar. Elbette bu ay biraz farklı, hani beklentilerin de üzerinde bir enflasyon geldi. İşte savaşın etkisi vesaire. O yüzden de biraz biz 6 aylık enflasyon oranlarında biraz yukarı doğru revize ettik zaten. Hani %17, 16-17 civarında bir beklentimiz vardı. Yeniden %18-19 civarında bir beklentiye hesaplamıştık.

0: netleşen rakamlar üzerinden bir değerlendirme yapalım. Şimdi Ocak enflasyonu %4.84 çıkmıştı. Şubat enflasyonu %2.96 oldu. Giderek düşen bir enflasyon süreci izledik. Orada Mart'ta %1.94'ü gördük. Dolayısıyla 3 aylık enflasyon %10.04 olarak gerçekleşti. Geçen ay bunu konuşmuştuk, %10 oldu diye. 4. ayın enflasyonunun eklenmesini bekliyorduk. Nisan enflasyonu da %4.18 olarak gerçekleşti. Burada da 4 aylık enflasyon %14.64'e ulaşmış oldu. Yani aslında Haziran ve Mayıs ve Haziran enflasyonları sıfır çıksa bile 6 aylık enflasyon SSK Bağkur için %14.64 kesinleşmiş oldu. Maaşlar bu oranda artacak. Şimdi bunun üzerine dediğim gibi Mayıs ve Haziran enflasyonları gelince orada da yine beklentiler, yapılan anketlerden çıkan sonuçların şöyle ortalamasına baktığımız zaman da %18-19 civarında bir 6 aylık enflasyonu karşılayacağımız aşağı yukarı netleşmiş oluyor. Ama tabii tam rakam dediğim gibi Temmuz'un 3'ünde belli olacak. Şimdi bu 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklisinin 4 aylık artışı da %14.64 oldu. Bu enflasyon artışı ve bu kesinleşmiş oldu. Memurun enflasyon farkı 3.28 oldu. Şimdi nasıl oluşuyor bu? Ocak ayında memurlar ve memur emeklerine yapılan artışın üzerinde oluşan enflasyon Temmuz'da yapılacak %7'ye eklenecek. Toplu sözleşme artışı %7 olacak Temmuz'da. Dolayısıyla 3.28'e eklediğimiz zaman memurların ve memur emeklerinin 4 aylık artışta %10.51 oldu. Şimdi Ocak ayında 6-6,5'luk bir fark oluşmuştu SSK Bağkur emeklisinin lehine, memur emeklisinin aleyhine. Şimdi de aşağı yukarı bir 4 puanlık bir fark oluştu. Bunu tabi Temmuz ayında bu da bu şekliyle korunacak gibi görünüyor. Bu konuda da bir çalışma olduğunu biliyoruz. Yani burada bir refah payı eklenir mi? İşte bu aradaki fark giderilir mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Bu kararı hükümet genelde Temmuz ayında oranlar netleştikten sonra veriyor. Evet. Onu da Temmuz ayında öğrenmiş olacağız. Ama öyle gözüküyor ki Temmuz enflasyonuna geldiğimiz zaman da 4-4,5 puanlık bir fark yine memurların aleyhine oluşmuş olacak. Bu da tamamen toplu sözleşme ile ilgili bir gelişme. Ocak'ta da 6-6,5 puanlık bir fark oluşmuştu. Ama geçtiğimiz yıllarda tersine gelişmeler de olmuştu. Memur ve memur emeklisinin artışı yüksek, SSK Bağkur'unki düşük olmuştu. Dolayısıyla refah payı ve eşitlemeyle bu oranlar birbirine yaklaştırılıyor veya eşitleniyor. Dolayısıyla onu da Temmuz ayında görmüş olacağız. Şimdi 4 aylık
1: tabloda taban maaşları konuşalım.
0: Maaşlara da bakalım. Evet. Hani bunlar kesin maaşlar değil ama netice itibariyle netleşmiş. 4 aylık oranın eklenmiş halleri. SSK Bağkur emeklisinin zaten 20 bin lira biliyorsun en düşük emekli maaşı. O işte 14.64 ile beraber 22.928 liraya çıkmış oldu. Tabii buna dediğim gibi Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenecek ama Temmuz'da belki de bu oran mesela işte Ocak ayında 20 bin liraya çıkartılırken yapılan artışın üzerinde bir artış yapıldı taban maaşa. Evet. Yine öyle bir artış da yapılabilir. Yani 30 denilebilir, 25 denilebilir bilemiyorum ama şu anki rakam 22.928 lira. En düşük memur maaşı da 68.395 liraya çıkmış oldu. %10.51'lik artışla birlikte 4 aylık. Öyle gözüküyor ki Temmuz'daki artışla birlikte en düşük memur maaşı da 70 bin liranın üzerine çıkmış olacak. En düşük memur emeklisi maaşı şu anda 30.691 lira oldu. O da öyle gözüküyor ki 32-33 bin lirayı geçmiş olacak Temmuz ayında ama şu anda 4 aylık verilere göre cepteki kesin rakamlar bunlar. Bunları izleyicilerimizle paylaşmak istedik. Önümüzdeki süreçle ilgili sorular gelirse zaten emeklilerimizden ve memurlarımızdan onları da seve seve cevaplarız.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş sorulara geçelim ve seyircilerimize hatırlatalım tekrar. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. İlk sorumuz Esra Durak. Eylül 1967 doğumluyum. 6 Ocak 2006 girişliyim. 5400 günüm var. Bağkur iş günüm daha fazla olduğu için Bağkur'dan emekli olacağım. 60 yaşımı beklemem gerekiyor.
0: Evet. Yani

0: Şöyle 5400 günün dolduğu tarihe göre kısmi emeklilikte Bağkur'da yaş şartı da belirleniyor. Evet. Sizinki dolmuş ama ne zaman dolduğu da tam belli değil ama netice itibariyle 2006'da girmişsiniz, 15 yıl deseniz 2021, yani kesintisi çalışsanız bile 2021'de dolmuş olması lazım. Dolayısıyla 60 yaşını evet bekleyeceksiniz.
1: Devam ediyorum. Ramazan Bodur. 95 sigorta girişim, 2700 günüm var. SSK, 3000 gün esnaf vakurum var. EYT çıktıktan sonra 30 ay SSK çalışanıyım. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi arkadaşımız EYT'li olmuş ama tabii Bağkur daha fazla olduğu için emekli olamamış. Dolayısıyla SSK çalışmalarını, yani şu 30 ayı 3,5 yıla tamamlasın ve EYT'den emekli olabilir. 30 ay zaten tamamlanmış. Öyle gözüküyor ki yani 3 yıl tamamlanmış aşağı yukarı. Bir 6-8 ay daha çalışacak. 8 ay daha çalıştıktan sonra emekli olacak.
1: İsmail Özdemir. 2000-2008 arası 4 sene sigortalıyım. Askerliğimi 6 ay 2005'te yaptım. Askerliğimi saydırırsam emekli olduğumda maaşımda fark olur mu?
0: Olmaz. Yani şöyle, zaten 6 aylık ödemeyle bir fark oluşmayacaktır. Çünkü bütün çalışmaların ortalaması alınıyor netice itibariyle emekli maaşı belirlenirken. O yüzden boşuna para vermeye gerek yok. Zaten öderken tavandan ödeyemeyeceği için, ki tavandan evet, ödediğinde çok yüksek bir para tutuyor. Buna da gerek yok. Karşılığını alamayacak. O yüzden hiç siz bu işlere girmeyin. 7000 günü tamamlayın. 60 yaşında emekli olursunuz.
1: Peki, devam ediyorum. Emrah Bey'in sorusu. Babam 1960 doğumlu, 2000 prim günü var, sigorta girişi 2003 yılında, nasıl emekli olur?
0: Şimdi 2003 girişine göre 7000 gün gerekiyor. 4000 itibariyle. Evet. 60 yaş gerekiyor. O tamamlanmış ama burada 7000 gün gerekiyor tam emeklilik için. 4500 günden de emekli olabilir. O zaman da 25 yıl lazım. 2028'de zaten ancak tamamlayacaktır. Bana sorarsınız 4500'ü tamamlasın. 25 yılda da olacaktır. Yaş da tamam. Evet. Kısmi emeklilik olacak.
1: Harun Yılmaz. 7 Aralık 99 SSK girişliyim, 7200 günüm var. 7 Ekim 1984 doğumluyum, ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi evet, yani prim tamamlanmış ama burada tabii bir 15 yaşında sigorta görünüyor. Yanlış evet, hesaplamıyorsam evet, yani tam 15 yaşında evet, sigortalı olmuş arkadaşımız. Bu nedir? Hani uzun vade sigorta kollarından mı, çıraklık mı, bunların bilinmesi lazım. Diyelim ki uzun vadeli sigorta kollarından bir iş yerinde sigortası yapılarak çalışmış. O zaman ne olacak? 7000 gün 60 yaş şartı var. 60 yaşı bekleyecek ama 15 yaşındaki sigorta, tekrar ediyorum, önemli.
1: Evet. Şerife Üre. 1973 doğumluyum. Sigorta girişim 93. 99 yılına kadar 1716 günüm var. 99'dan 2008'e kadar çalışmadım. 2008'de Bağkurlu oldum. 2020'ye kadar, fakat hiç ödemedim. 2020'de tekrar sigortalı oldum. Ne zaman emekli oldum?
0: Şimdi EYT'li olmuş ya arkadaşımız, evet, izleyicimiz. SSK'dan 5600 günle emekli olabilir. Hı hı. Ama son SSK'yı, SSK'lı oldum diyor değil mi? Tekrar sigortalı oldum diyor. Yani evet, bir 6 yıldır, inşallah 6 yılı tamamlamıştır. O 3,5 yıla tamamlanmış olması lazım. Yani 6 yılın tamamında çalıştıysa zaten sıkıntı yok ama en az 3,5 yıl olması lazım.
1: 2020'den itibaren.
0: Evet. Ama geriye dönük bu bağ kanıp işte 500 gün, işte 1,5 yıldan fazla beklemeden emekli olabilir. İşte doğum boşlanmasının erken emekli etme şekli bu. Ama yoksa 500 gün çalışacak, 7000'i tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Bu arada ilk sorumuz, Esra Hanım'ın sorusu, 60 yaşımı beklemeliyim demişti Esra Durak. 58 olması gerekiyor galiba değil mi? Biz 60 dedik ama.
0: Yok, o kısmı emekli olduğu için 60 yaşını bekleyecek. Evet. Kadınlarda 58 ama zaten kısmı emekli olacağı için Bağkur'da 60 evet, yaşını bekleyecek.
1: Peki, devam ediyorum. Emrah Ayduvan. Babam 1960 doğumlu ve 2900 prim günü var. Sigorta girişi 2003 yılında, nasıl emekli olur?
0: Şöyle, yaşı dolmuş 2003 yılında.

0: 4500 gün, 25 yıl ve 60 yaşla emekli olabilir.
1: Devam ediyorum. Şerife Hanım. 1973 doğumluyum. Sigorta girişimi.
0: Bunu okuduk, evet.
1: Ayşe Ulu'yu da okuduk ve Ergin Çelik'le devam ediyoruz. İş giriş tarihim 1998, prim gün sayım 8100, ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi şöyle, Ergin aslında Çelik. İşe giriş tarihine baktığın zaman EYT'li olmuş, prim gün sayısı da çok yüksek ama belli ki Bağkurlu arkadaşımız. Dolayısıyla 9000 gün gerekiyor anladığım kadarıyla. Yoksa hani 5975 gün en fazla EYT'den emekli olunan, evet, prim günü. Onu çok aşmış. 8100 muhtemelen 9000 olacak Bağkurlu ve emekli olacak.
1: Devam ediyorum. Abdülaziz Yıldız. Temmuz 1999 sigorta girişim. 55 gün var. 2009 yılında devlet memuru olarak göreve başladım. Emeklilik için 58 günümü beklemeliyim, yoksa hemen emekli olabilir miyim? Demiş Abdülaziz.
0: Şimdi şöyle, ne demek istemiş anlamadım 58 gününü ama herhalde ben şartlarını söyleyeyim. Evet. Devlet memuru olduğu tarih, işe giriş tarihi, yani devlet memuruna başladığı tarih emeklilik hesabı için kullanılacak. Dolayısıyla 60 yaşını bekleyecek ve 25 yıllık hizmeti de tamamlayacak. Şimdi bu 55 günü de istiyorsa kesenekliğine ekletebilir ama burada hemen emekli olma gibi bir şeyiniz yok. 60 yaş, 25 yıl tamamlanacak.
1: Evet. Peki, anlık mailden de soru geliyor. Murat Bayrak sormuş. Devam ediyorum mailden. 2023 Haziran ayında emekli oldum. 1978 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1998 ve toplam 7864 gün sigorta primiyle emekli oldum. 1999 yılında 550 gün askerlik yaptım. Bu 550 günü borçlu olarak yüksekten ödersem emekli maaşımda dişe dokunur bir artış olur mu?
0: Şöyle, zaten emekli olmuşsunuz. Emekli olduktan sonra bir borçlanma imkanı yok zaten. Evet. Hani zaten bir dişe dokunur bir artış olmaz da. Hı hı. Diyelim ki hani olsa bile şu anda emekli olan birisinin artık hesabı kitabı kapanmış. Evet. Emekli maaşı hesaplanmış. Bunu emekli olmadan önce
1: yapması
0: yapmanız gerekiyordu. Şu anda emekli maaşına bu şekliyle müdahale etmek mümkün değil.
1: Evet. Yaşar Duru. 1 Ekim 1999 SSK girişliyim. 5800 günüm var. 1981 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum?
0: Artık EYT'yi kaçırmış arkadaşımız. Dolayısıyla 7000 günü tamamlayacak. 5800 gün 7000, evet, olacak. 1981 doğumlu, 60 yaşında da emekli olacak. 2041 oluyor galiba.
1: Evet. Devam ediyorum. Handan Atay. Yıl sorusu. 2000 yılından itibaren yüksek kazanç üzerinden 4A statüsünde sigortalı olarak çalışmaktayım. Toplam 7000 günü doldurdum. EYT kapsamına girmemem sebebiyle yaş şartını beklemek üzere mevcut işimden ayrıldım. Mevcut verilere göre SSK üzerinden emekli olmam durumunda alacağım tahmini maaş 60.000 lira civarında. Güncel durumda kendi iş yerimi açmış bulunmaktayım ve zorunlu olarak Bağkur kapsamında sigortalılığım başlamıştır. Bağkur primlerimin asgari tutarı üzerinden yatırılması durumunda 58 yaşında hak kazanacağım emekli maaşımın bu durumdan nasıl etkileneceği konusunda bilgi rica ediyorum. Özellikle uzun yıllar yüksekten yatan SSK primlerimin üzerine eklenecek olan düşük tutarlı Bağkur primlerinin nihai emekli maaşı tutarımda bir düşüşe yol açıp açmayacağı hususunda tarafımı bilgilendirmenizi saygılarımla arz ederim demiş.
0: Şimdi baştan başlayayım. Mesela, evet, 60 bin lira rakamını nereden buldunuz? Bir kere 60 bin lira değil sizin maaşınız. Çünkü siz 58 yaşında emekli olacaksınız. O zaman hesaplanacak. Bugün 58 yaşında olsaydınız, bugün emekli olsaydınız 60 bin lira alacaktınız. Evet. Dolayısıyla 60 bin lira gibi bir rakam üzerinden hesaplama yapmayın. Yani o sizi yanıltıyor bir kere. Birincisi o. İkincisi, Yüksek kazançtan kasıt ne mesela? Onu da bilmiyoruz. Hani şu anda diyelim ki asgari ücret, brüt asgari ücret 36 bin lira. Bunun kaç katı mesela yüksek kazançtan kasıt? Ne yatırıldı onu bilmiyoruz. İkincisi, evet, yani siz yüksekten yatırmışsınız, bir ortalama alınıyor.
1: Evet.
0: Burada kalsaydınız, evet, bu ortalamaya göre daha yüksek emekli maaşı alacaktınız. Birdenbire daha düşük prim yatırdınız. Bu düşük primler buradaki ortalamayı aşağı çekecek. Aşağı çektiği için de maaşınız düşecek. Ama diyelim ki 60 bin lira bugün alıyordunuz. Yarın bu Bağkur primlerini yatırdınız diye 58 bin liraya düşmeyecek. 70 bin olacağına atıyorum bu rakamları, 65 bin olacak. Yani rakam düşmeyecek ama önceki gibi hızla yükselmeyecek.
1: Evet.
0: Onu söyleyeyim. O yüzden de prim yatırırım, maaşım düşer anlayışına karşıyız biz. Yani maaşım düşerden kastı şu aslında. Yani siz bugün 60 bin lira hesaplamışsınız, bugün emekli olursam. Bu maaş 55 bin liraya düşmüyor siz prim yatırdığınız için. Bu maaş 70 bin lira olacaksa 65 bin lira oluyor. Yine yükseliyor. Evet. Ama o kadar hızlı yükselmiyor. O
1: daha
0: yüzden Bağkur'da da imkanınız varsa yüksekten yatırın. Ama asgari ücret yatırırsanız evet ortalamanız düşecek. Hatta Bağkur 3,5 yıl olursa emeklilik şartlarınız da değişecek.
1: Evet. Peki devam edelim.
0: Uzun sorduğu için uzun cevap vermiş olduk. İzleyicimize teşekkür ederim.
1: Kısa cevap vermek olmazdı.
0: Yok, izleyicimiz güzel izah etmek için o sorusunu yazmış. Evet. Teşekkür ederiz. Çünkü eksik soruda cevap da eksik oluyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden de hani bütün bilgileri verirlerse cevap da tam oluyor. Evet, buyurun.
1: Peki devam ediyorum. Eyüp Bey'in sorusu. 1978 doğumluyum. 1993 sigorta girişim. 2500 sigortalı günüm var. 2014-2026 arası Bağkurluyum. Ne zaman emekli olurum?
0: Artık Bağkurlu olmuş bu izleyicimiz. O yüzden de hani EYT'li olmuş ama Bağkur şartları oluşmuş. Ya tekrar SSK'ya dönüp şöyle söyleyeyim, 93 girişine göre SSK'da onu söyleyelim hemen.
1: Evet.
0: 5675 gün biriktirecek ama SSK'ya dönüp 3,5 yıl çalışması lazım ve emekli olacak. Ya da Bağkur'dan devam ediyorsa 9000 günü tamamlayıp yine EYT'den emekli olacak. Ha, bana sorarsanız eğer imkan varsa SSK'ya dönüp 5675 günle emekli olsun 3,5 yılı tamamlayıp.
1: Evet. Pınar Kazan'ın sorusu. 1978 doğumluyum. İşe giriş tarihim Aralık 2002. Şu an çalışmıyorum. Prim günüm toplam 7745. Ne zaman emekli maaşı bağlanır?
0: Evet, 58 yaşında bağlanır.
1: Evet, kısmi emeklilik yürürlüğe girecek mi demiş.
0: Kısmi emeklilik zaten yürürlükte.
1: Evet.
0: Dolayısıyla siz 7745 günle primleri tamamlamışsınız. 58 yaşını bekleyip emekli olacaksınız. Sizin için kısmi emeklilik şartları yok. Zaten hani priminiz tamam. Kısmi emeklilik daha düşük primi olanlar için. İşte 4500 gün olsaydı o zaman 2027'de 58 yaşında emekli olursunuz diyecektik. Evet.
1: Peki. Murat Bayrak tekrar mail atmış. Bu 2023 Haziran ayında emekli oldum demişti. 1978 doğumluymuş. Onu da
0: çekemiyorsunuz zaten. SGK çekebilseydiniz sizi çekerdi.
1: Evet.
0: 2000 başlangıç 5000 2160 eklediğin zaman 5500 güne ulaşıyor.
1: Evet.
0: Ne kadar dedim? 5750 gün. Yani 250 günde çalışabilirse
1: evet.
0: Veya isteğe bağlıyla öderse hiç 58 yaşını beklemeden emekli olabilir ama tabii 3 çocuk borçlanması için de bir ciddi bir para vermek gerekiyor.
1: Evet. Doğan Düz, 2006 SSK girişliyim, 1974 doğumluyum, 3000 günüm var, ne zaman emekli olacağım?
0: Evet, 7000 gün 60 yaşında emekli olacak arkadaşımız.
1: Cem Hatay, 1975 doğumluyum, Ağustos 1993 sigorta girişim var, 96-97 arası 550 gün askerlik yaptım, toplam 2000 gün sigortam var, 2004 yılından beri Almanya'da yaşıyorum, nasıl emekli olurum?
0: Şöyle, tabii sigorta girişi var ama ne kadar primi var? Ha, 2000 gün sigortam var demiş. Bunu 5400 güne tamamlaması lazım. Yani Almanya'daki çalışmalarla birlikte onları borçlanıp yani 2000, 3400 gün daha borçlanacak. Belki 550 gün de oraya ekleyebilir. Aşağı yukarı zaten aynı para ödeniyor. Artık %45 oldu biliyorsunuz. Doğum borçlanması haricinde bütün borçlanmalar eşitlendi. Aslında

0: Asgari ücretin %45'i kadar her ay ödeme yapılıyor. Dolayısıyla ha askerlik borçlanması ha yurt dışı borçlanması sorun yok. Siz 3400 gün daha borçlanın Almanya'dan ve 62 yaşını bekleyin.
1: Celalettin Rüstem. 2023 yılında EYT'den emekli oldum. %90 engelliyim. Emekliliğimi iptal ettirerek normal çalışmaya dönebilir miyim?
0: Şimdi şöyle, biliyorsun Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Yani niye iptal ettiriyorsunuz? Çalışabilirsiniz. Ama burada %90 deyince acaba maullen emeklilik mi var? Maullen emekliyse çalışamıyor. Zaten maaşı kesiliyor. Her türlü hani maullen emekliyseniz çalışmaya başlayın zaten maaşınız kesilecek. Yani emekliliğiniz iptal olacak. Ya. Öteki türlü çalışmaya başlayın emekliliğiniz de devam etsin. Niye iptal ediyorsunuz?
1: Ayhan Gökçen'in sorusu. Prim gün sayısı çok olan neden daha az maaş alıyor? Gün sayısı az olanla aynı maaşı veya daha az almak adil mi? Bu konuda düzenleme yapılacak mı demiş.
0: Ya soruda şöyle bir yanlışlık var. Yani yanlış tespit diyeyim, yani izleyicimiz o tespiti yapmış. Birincisi, prim gün sayısı çok olan az maaş almıyor. Prim gün sayısı değil, ödediği primler az olan az maaş alıyor. Çok prim ödeyen de çok maaş alıyor. E bu adalet işte bu. Evet. Yani eşitlik olsaydı adalet olmazdı ki. Yani
1: olmazdı tabii.
0: Ödeyen çok alsın, çok ödeyen de çok alsın, böyle bir şey olmaz ki. O zaman adalet olmaz. Siz adil mi diyorsunuz? Evet adil. Çünkü çok prim ödeyen, yani maaşı yüksekten olup da daha fazla maaşından para ödeyen daha yüksek maaş alıyor. Daha az ödeyen daha az maaş alıyor. Doğrusu da bu, adil olan da bu. Sizin söylediğiniz doğru değil. Yani prim gün sayısı çok olan az maaş almıyor. Prim gün sayısı çok da olsa az da olsa maaşı düşük olan az maaş alıyor. Evet. O yüzden böyle bakmak lazım. Günle hesaplanmıyor emekli maaşı. Ödediğiniz parayla hesaplanıyor. Ha, günde etkisi var mı? Var, evet, ama çok az. Bana kalırsa günde katılmalı ama burada en önemli şey para olduğu için siz ne kadar prim maaşınızdan prim para ödüyorsanız ona göre de maaş alıyorsunuz. Adil olan da bu zaten. Evet.
1: Selma Çevik, 1980 doğumluyum. İşe giriş tarihim 1 Eylül 1998. Prim gün sayım 1960. Nasıl emekli olurum?
0: Valla 5975 gün şartı var. Evet. Selma Hanım'ın EYT'den emekli olmak için oraya biraz uzak. Ya çalışacak, bunu tamamlayacak ve EYT'den yaş şartı olmadan emekli olacak, ya da daha yakın bir sayı olan 3600 günü tamamlayacak. Evet. Orada da 58 yaşını bekleyecek. Şu fotoğrafta emeklilik yok.
1: Peki. Adnan Kaplan'ın sorusu. 14 yıl aile hekimliğinde çalıştıktan sonra devlet hastanesine atandım. 14 yıllık tazminatımı alamadım. Nasıl alabilirim? 4700 gün sayı var.
0: 14 yıl aile hekimliğinde özel diyor. Demek özel. Özel bir hastanede çalışmış. Evet. Hani orada zaten kamuda çalışsaydı devam edecekti memuriyet. Özel hastanede çalışırken ben memur oldum diye istifa edip ayrılırsanız bu kıdem tazminatı alamayacağınız anlamına geliyor. İstifa etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla istifa ettiğinizde kıdem tazminatı alamıyorsunuz. Onlar sizi işten çıkartmışlarsa kıdem tazminatı hakkınız vardır. Ama orada da 5 yıllık bir zaman aşımı var. Bu alacaklar için dava açmakta. Dolayısıyla sizi cevap şu. İstifa ettiğiniz için, yani kendi isteğinizle ayrıldığınız için sebep memur olmak bile olsa tazminat alamıyorsunuz. Evet.
1: Muzaffer Kulaç, eşim 1963 Ocak doğumlu, SGK girişi 31 Aralık 2015, SGK öncesi 3 çocuk oldu, ne zaman emekli olabilir?
0: Şimdi çocuklar tabii borçlanılamıyor, onların bir faydası olmayacak. Bu girişe göre 5400 günü çalışarak tamamlaması gerekiyor kısmi emeklilik için. Yoksa 7200 günde tam emeklilik için.
1: Melike Güngör, babam 1978 doğumlu, 5020 günü var. İlk sigorta girişi 2005, ne zaman emekli olur?
0: Evet, prim eksik, prim tamamlanacak, yani 7000 gün olacak. Yaş da zaten eksik, yaş da tamamlanacak, 60 yaşında. Öyle gözüküyor ki 2038'de 7000 günü tamamlarsa doğum gününde babanız emekli olur. Evet.

0: Devam ediyorum. 1978 doğumlu kadınım. İşe giriş tarihim 1998. Toplam gün sayım 4383. En erken ne zaman emekli olurum? Olmak için de ne yapmam gerekir demiş.
1: Burada en erken emeklilik 5975 günle. Şimdi şöyle, 20 yaşında işe girmiş, ondan sonra bir evlilik olduysa ve bir doğum gerçekleştiyse doğum boşlanması yaparak bunu 5975 güne tamamlayabilirsiniz. Hani burada bir 1600 gün civarında bir sayı var. Yani bir çocuk için 700, mesela iki çocuk için 1440 gün kazanabilirsiniz ve bunu tamamlayıp hemen emekli olursunuz. Böylece geri çekmiş olursunuz. Tabii bu primle emekli olayım derseniz o zaman 58 yaşını bekleyeceksiniz. Hani en erken ne zaman dediği için 5975 günle en erken emekli olursunuz EYT'den. Evet.
0: Korkut Sorasan. 4 Ocak 1971 doğumluyum. 8 Eylül 92 sigorta girişim var. 4300 prim günüm var. Askerlik ödemesi 540 gün ve yurt dışı çalışması da 200 küsür gün. Geriye dönük ödemeleri yaparsam ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi şöyle, geriye dönük ödemelerinizi yapın. Hani 240 yani 740 gün yapacaksınız. 5140 gün olacak ama 5600 gün gerekiyor. Dolayısıyla orada bir 500 gün ya da 460 gün neyse daha çalışıp 5600'ü tamamlayın ve EYT'den emekli olun.
0: Ramazan Balcı. Eşim 16 Mayıs 1979 doğumlu. İşe giriş tarihi 1 Ocak 1998. Prim gün sayısı 2360. Kaç yaşında EYT veya normal emekli olur?
1: Şimdi burada da bu fotoğrafta da bir emeklilik yok. 3600'ü tamamlarsa 58 yaşında, 5975 günü tamamlarsa yaş şartı olmadan EYT'den emekli olur. Ama bu primle emeklilik yok.
0: Evet. Devam ediyorum. Aysel Yılmaz. 1972 doğumluyum. 93 işe giriş. 3350 gün var. 1275 gün borçlanma hakkım var. 2500 günüm var. SSK kalan Bağkur. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi şöyle, 5600 gün gerekiyor EYT'den, SSK'dan emekli olmak için çalışarak. Bunu tamamlarsanız emekli olursunuz. Ama bu primle Bağkur devam ederse 5400 gün SSK'ya geçilirse 3600 gün 58 yaşında emekli olur. Ama borçlanmayla birlikte bence 5600 günü tamamlarsınız gibi geliyor.
0: Taha Öksüz. 4500 günüm var. %50 engelliyim. 1998 işe giriş tarihim. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 5900 günle EYT'den emekli olur. Engel oranı onaylanırsa, hani engelli olmadan söylüyorum, 5900 günle EYT'li olmuş emekli olur. Ama engel oranı onaylanırsa 20 yıl 4400 gün gerekiyor. 20 yıl geçmiş. Bir 400 gün daha 4400 günde tamamlanmış. Eğer engellilik oranı onaylanırsa emekli olur. Yok, onaylanmazsa 5900 günü bekleyecek.
0: Volkan Seçkin. 1980 doğumluyum. 2003 yılında öğretmenliğe başladım. 1 Temmuz 1999 yılında 3 günlük sigorta girişim var. Öğretmenlikte 25 yılımı doldurunca EYT'den emekli olabilir miyim?
1: Hayır, tabii ki. Yani burada sizin memuriyete başlama yılınız 2003. Bu da EYT değil. Dolayısıyla 60 yaş şartı var. Tabii 25 yılı da dolduracaksınız.
0: Ayhan Gödek. 76 doğumluyum. 8 Aralık 2000 tarihinde SGK girişim 6900 günüm var. 2003'te 15 ay askerlik yaptım. Askerliği bağlayabilir miyim? Bağlarsam ne avantajı olur?
1: Hiçbir avantajı olmaz. Siz 7000 günü tamamlayın, 100 gün daha çalışın, evet. Ya da 100 gün askerlik borçlanın, her neyse, ama zaten 60 yaş şartı var. O 100 günü her türlü doldurursunuz çalışarak, 3 aylık bir süre. O yüzden boşuna para ödemeye gerek yok. 60 yaşını bekleyeceksiniz.
0: Peki, tekrar devam ediyorum mailden. Zahide Eker. Ablam 1982 doğumlu, işitme engelli raporu mevcut. Tarım Bağkur'dan prim ödemesi yapıyoruz. Yine 9000 gün mü olmalıdır?
1: Tabii bu bir oran nedir?

0: Hani engellilik oranı, bu oran bu hastaneden sevk alarak mı alınmıştır EYT raporuyla, bunu SGK onaylamış mıdır? İkincisi, Tarım Bağkur'u ne zaman başlamıştır? Onlar bir soru sormuş, ben daha çok soru sordum. Evet, siz bütün bunları bilmeniz lazım.
1: Peki, cevapları bekliyoruz.
0: Ama dediğim gibi bu oran engellilik onaylanmamışsa evet, 9000 günü bekleyeceksiniz. Evet. Ya da 5400 gün kısmi emeklilik, evet.
1: Ramazan Tunç, benim kardeşim askerliğini yapamadı. Sağ baş parmağı kesildiğinden dolayı daha evvelinde de %40, %50 belden aşağı kaynar su üstüne döküldü, yandı. Bu durumda engellilikten faydalanabilir mi? Nereye müracaat etmeli demiş.
0: Yani şöyle, askerlikten muaf olmak SGK'da malulen ya da engelli emeklilik olmayı gerektirmiyor. Askerlik evet, başka bir şey. Onların ölçüleri başka, SGK'nın baktığı başka. Yani askerliğe elverişli olmayan birisi iş göremezlik raporu alamayabilir. Yani çalışabilir ama askerliğe elverişli değildir. Yani koşamıyordur mesela, atıyorum, ya da silah tutamıyordur vesaire, neyse. Dolayısıyla hani bu bütün bu başına gelen sıkıntılar için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuracaksınız. Sizi sevk edecekler. Dolayısıyla işte hani belden aşağı bir kaynar su döküldü diyor ya, orada büyük bir arıza olduysa %60 ve üzeri bir iş göremezlik raporu alabilirlerse mahallen emekli olur. Orada da 1800 gün prim şartı var.
1: Evet. Bir soru daha sormuş Ramazan Tunç. SSK girişim 1995 2001 yılında Bağkur kaydım var. Bunun dışında 3800 SSK primi var. Geriye dönük Bağkur'dan faydalanabilir miyim?
0: Bu Bağkur kaydı var da ne olmuş yani mesela? Dükkan devam etmiş de ödememiş mi? Evet. Bu belli değil. Eğer Bağkur devam ediyorsa, yani bir şirket, dükkan, neyse Bağkurlu durumu, Bağkurlu olmuş zaten, 9000 günle emekli olur. Geriye doğru ihya yapabilir. Ama 2001'de Bağkurlu oldu, ondan sonra ne oldu? Yani evet, devam mı etti Bağkurluk durumu, o belli değil. Devam etmediyse zaten bir anlamı yok. Yani 2001'de ben Bağkurlu oldum, sonra dükkanı kapattım. Evet. 25 yıllık geriye ödeyeyim mi? Öyle bir şey yok.
1: Peki, Erdem Atçı, 2003 SSK girişim var, 5700 prim günüm var, EYT'den emekli olabilmem için şartlarım neler?
0: EYT'den emekli olamazsınız. Evet. Zaten 2003 girişlisiniz. EYT 99, 8 Eylül 99 öncesi. Dolayısıyla siz EYT'li olamamışsınız. 7000 günü tamamlayın ve 60 yaşınızı bekleyin.
1: Fatma Büyük Özden, 1976 doğumluyum. 1436 günüm var. Prim borçlanması yapabilir miyim? Bir de iki çocuğum var. Doğum borçlanması yapmak istiyorum. Buna göre ne zaman emekli olurum?
0: Ne zaman işe girdiğini yazmamış. Evet. İlk sigorta olduğunuz tarihten sonra dünyaya gelmişse çocuklar, evet, borçlanabilirsiniz. İki çocuktan 1440 gün kazanırsınız ama toplamda 2800 eder. Yani 8 Eylül 99 öncesi de olsa sonrası da olsa bu rakamla emeklilik yok.
1: Peki. Serdar Çağlar, 6000 sigorta günüm var. %42 engelli raporum var ama yeni kanuna göre iş gücü kaybına bakılıyor. Nasıl emekli olurum?
0: İşte işe giriş tarihini de bir bilsek
1: cevap vereceğiz.
0: Evet.
1: Şaban Bey'in sorusu. Şaban Öztürk. 9000 günden emekli olan ve en düşük 20.000 lira maaş alan kişiyle 3500 gün yaştan emekli olup 20.000 lira maaş alan arasında 9000 günden emekli olana haksızlık yapılmıyor mu? Bugün çok var böyle karşılaştırma.
0: Evet. Şimdi 3500 günden emekli olan, atıyorum, 12-13 bin lira alıyor.
1: Evet.
0: Siz de atıyorum 19 bin lira alıyorsunuz. Arada bir fark var. Ona işte 7 bin liralık bir sosyal yardım, size de 1000 liralık bir sosyal yardım yapılıyor. Ama dediğim gibi siz 9000 gün evet ödemiş, esnaf, Bağkurlular bu konuda biraz mağdur da oluyorlar. Ama hep asgari ücretten ödüyorlar mecburen. Yani bir küçük esnaf yüksekten ödeme imkanı bulamıyor, asgari ücretten ödüyor Bağkur'u. Dolayısıyla da maaşları düşük oluyor. Ama bir iş yerinde çalışan kişinin maaşı daha yüksek olabiliyor ve o yüksekten ödüyor. Daha az günü olmasına rağmen Bağkurlu'dan daha fazla maaş alabiliyor. Ama bu söylediği az önce anlattığım gibi, yani bunların maaşı düşük zaten. Hani 13 bin lira, yani o 13 bin lira alsa siz mutlu mu olacaksınız? Neticede ona da 7 bin liralık bir sosyal yardım yapılıyor ve 20 bin liraya çıkartılıyor. Ha, dediğim gibi bu taban maaşa yakın komşu maaşların kademeli olarak yükseltilmesi, belki seyyanen artışla oradaki o yanlış anlaşılmayı, haksızlık hissiyatını ortadan kaldırabilir. Sadece orada bir sorun yaşanıyor. Yoksa hani 13 bin lira alan birisine niye sosyal yardım yapılıyor demek de doğru bir şey değil. Hani o 13 bin lira alınca sizin maaşınız yükselmeyecek. Dolayısıyla onlara da 20 bin lira böyle bir taban maaş uygulaması var.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Orkun Bey'in sorusu: SGK'dan emekli olma hakkım var. Ama başka bir şirket ortaklığım olduğu için Bağkur borcum görünüyor. Bağkur'a hiç ödeme yapmadım. Nasıl emekli olurum?
0: Borç olduğu sürece emekli olamıyorsunuz. Kuruma borcunuz olmayacak. Yani emeklilik için Bağkur günlerinizi sildirme imkanınız varsa, diğer günler yetiyorsa tamam, ama Bağkurlu olup da bu 3,5 yıl kuralını da delmişseniz, yani son 3,5 yıl Bağkurlu olmuşsanız artık Bağkurlumuş pozisyondasınız. Evet. Dolayısıyla bunları sildireyim de 4 A'dan emekli olayım olmuyor. Ya SSK'lı çalışmaya devam edeceksiniz ya da bu borcu ödeyeceksiniz.
1: Evet. Merve Kızılateş: annem 1967 doğumlu, SGK girişi 2008. Toplam 3000 günü var. Nasıl emekli olur? Aradaki boş prim gününü tek seferde ödeyebilir miyiz?
0: Yok. Maalesef öyle bir imkan yok. O zaman herkes emekli olurdu. Keşke öyle bir imkan olsa. Hani çalışmadığın günleri çalışmış gibi ödemek diye bir şey söz konusu değil. 3000 günlük emeklilik söz konusu değil. En az burada eğer Mayıs'tan önceyse 2008'de 4500 gün ve 25 yıl 58 yaş gerekiyor. 4500'ü tamamlayın. 25 yılda 2033'te bitecek. Hı hı. 58 yaşını doldurmuş zaten ama 25 yıl şart var. Çok geç sigortalı olmuş anneniz. Evet. Hani bu primle şu anda emeklilik yok. Peki. Toplu ödeme diye bir şey de yok.
1: Evet. Kadircan'ın sorusu: 2018'de emekli oldum. 9300 günden az prim ve gün ödeyenle çok prim ve gün ödeyen arasında ayrıcalık olacak mı?
0: Var zaten. Yani olmasın mı? Yani 9300 günden emekli olmuş, az prim ve gün ödeyenle çok prim ve gün ödeyen arasında bir ayrım var zaten. Az prim, evet, ödeyen az maaş alıyor, çok prim ödeyen çok maaş alıyor. Günden bahsetmiyorum, paradan bahsediyoruz. Evet. Neticede bir para hesabı yapılıyor. Öyle bakın. Hani yok aslında bir ayrım demeye getiriyor ama var.
1: Evet.
0: Yani kök maaşlara bakarsanız çok ciddi farklar var. Buradaki bütün herkesin takıldığı nokta o 20 bin lira meselesi. Ama kök maaşlar, zamlar kök maaşı oluyor. 20 bin lira bir sosyal karar, yarın kaldırdık denilebilir. O zaman kök maaşlar kalır, aradaki fark kalır. O yüzden düşük maaşlara niye 20 bin lira ödeniyor demek bence çok vicdani değil. Ama şunu söyleyebilirsiniz: ya bize de ödensin, evet size de ödensin, onu kabul ediyorum. Ama şimdi orada az önceki cümlemi tekrarlayayım. Yani o insan 13 bin lira alınca sizin maaşınız artmıyor, 20 bin lira alınca da değişmiyor. Dolayısıyla evet, o niye 20 bin lira alıyor demek doğru bir şey değil, vicdani değil.
1: Evet. Serkan Siper: oğlum 18 yaşını doldurduktan sonra SGK'dan isteğe bağlı prim yatırdım. Emeklilik yaşına sayılır mı?
0: Evet, bak bu güzel bir şey aslında. Evet. Özellikle üniversiteli gençler için anne babalar isteğe bağlı sigorta başlatabilirler 18 yaşını doldurduktan sonra. Ve bu emeklilik için işe giriş tarihi olarak kabul edilir. Yani şimdiden yaparsanız ileride çocuğun emeklilik yaşı, evet, geri düşecektir. Yani 2035'te sigortalı olmakla 2026'da sigortalı olmak arasında, evet, ciddi bir fark oluşacaktır. Evet, buyurun.
1: Hakan Rüzgar: Eylül 1976 doğumluyum. 96 yılı sigorta girişim var. 4929 gün sigortam var. Dışarıdan ödeyerek 4 A'dan emekli olabilir miyim?
0: Olmaz. Yani dışarıdan ödeyerek dediğin, hani eğer SSK ödemek istiyorsa böyle bir imkan yok. Yani çalışman lazım. Ama isteğe bağlı sigorta ödeyecekseniz, evet, 800 bakayım 5825 gün gerekiyor arkadaşımız için. Yani aşağı yukarı bir 896 güne ihtiyacı var. O 896 günü de isteğe bağlı sigortayla ödeyebilirsiniz. Askerlik yaptıysanız bunu 550 gününü toplu ödeyebilirsiniz. Dolayısıyla geriye kalır 300 gün onu ödeyebilirsiniz. Dolayısıyla evet 4A'dan sigortalı olabilirsiniz. Yani 528 günü tamamlayın da siz öyle emekli olun ama 1261 günü geçmesin dışarıdan ödeyeceğiniz tutar.
1: Evet. Enver Kamiloğlu, 1 Mart 2008 SGK başlangıç tarihim, ne zaman emekli olurum, halen çalışmaktayım.
0: Evet, 7000 gün 60 yaşı doldurunca emekli olursunuz.
1: Bize sorunu noktalandırıyoruz. Saat başında Z raporuyla karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hani bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Besteci, piyanist, yazar sevgili Angelika Akbar bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok çok tebrik ederim. Aforizmalar 432 hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizden dinlemek istiyorum. Fikir tabii. Nasıl ortaya çıktı?
1: Tamam, tabii ki. Şimdi ben aslında 3 sene önce 432 Hertz ile albümleri kaydetmeye başladım. Yani o demek değil ki bütün yapımlar öyle olacak ama 432 Hertz konusuna insanların dikkatini çekmek istedim. Önemli bir konu olduğu için isterseniz biraz ileride onu da konuşuruz. Ve aynı zamanda insanlara çok faydalı olan bir frekans olunca bazı albümleri böyle yapmaya başladım. Ve Ahenk 432'den sonra 2-3 tane single çıktı yine 432 konseptiyle ve frekansıyla ve şimdi Aforizmalar 432 yine bir albüm. Bu sefer farkı şu, her bir eser vokalli. Bazılarında da ben vokal söylüyorum. Az önce dinlediğiniz gibi o benim sesim. Bazı insanlar şaşırıyor, nasıl yani?
0: Evet.
1: Söylüyor musunuz?
0: Sizi söylüyorum. Hep çünkü piyano başında o çalarken böyle
1: olarak biliyorum.
0: Ve sesiniz muazzam.
1: Ay, çok teşekkür ederim. Şimdi böyle bir fikir ortaya çıktı ve benim sevgili menajerim Yeşim Doran, aynı zamanda albümün prodüktörü, yapımcısı ismini önerdi, Aforizmalar. Benim de çok hoşuma gitti. Zaten isim olarak da yani fonetik olarak da çok güzel, manalı ve seçtiğim eserler, seçtiğim şarkıların hepsinin derin bir manası var. Onun için böyle bir şey ortaya çıktı.
0: Derin mana dediniz. Suren Maksutov'la bir düetiniz var.
1: Evet.
0: Bu şarkının da hikayesini çok merak ediyorum.
1: Tabii. İlkini biliyorsunuz şu anda dünyada müzik sektöründe artık fiziki olarak CD çıkartılmadığı için genel olarak dijital platformlarda albümleri bütün olarak değil tek tek de single şeklinde ayda bir belli bir periyodunda çıkartıyorlar. Ben de bu albümde Pasaj Müzik'le biz böyle bir yayın politikasını tercih ettik. Aslında da güzel oluyor çünkü her bir single ayrı bir sürpriz oluyor. İnsanlar sindirme zamanına sahip oluyor ve bir sonraki tekrar sürpriz oluyor. Böylece ilkini Uletay şarkısını yaptık. Borodin'in operasının, Prens Igor operasının bir aryası aslında, koro için yazılan bir eser. Fakat sözler çok güzel ve ilk cümle Uletay na krilyakh vetra Rusçası, rüzgarın kanatlarında git. Yani uç anlamında. Uletay uç demek. Ve şarkıda esasında özgürlük ve güzellik unsurları ortaya çıkıyor. Yani bizim öz memleketimiz dediğimiz, hani kalbimiz, bizim öz ruhsal bir özümüz. Ondan bahsediyor esasında. Her ne kadar operanın içeriği farklı da olsa mana bu. Ve ben Rusça söyledim ve de yazmış olduğum Türkçe sözleri de söyledim.
0: Hem yani hocam, Türkçe.
1: Şarkıda iki dilde söylüyorum. Suren Maksutov ise opera sanatçısı. En son St. Petersburg Operası'ndaydı. Dünyanın birçok sahnelerde misafir solist olarak davet ediliyor. O da Rusçasını söyledi. Böyle bir işbirliği oldu.
0: Çok güzel bir işbirliği olmuş. Çok beğendim.
1: Teşekkür
0: Peki,
1: ederim.
0: Peki albümün dinleyicilerde nasıl bir his bırakmasını istiyorsunuz? Nasıl bir mesaj veriyorsunuz?
1: Şöyle, her bir şarkı sonuçta bizim en önemli olan ve herkes için olmasını dilediği şey. Şeyler. Vicdan, sevgi, merhamet, özgürlük, dürüstlük, dostluk, bütün şarkılar bunu işliyor. Ve hangi şarkılar yer alacak derseniz genel olarak Türkiye'de sevdiğim Türkçe popüler şarkılar ve türküler.
0: Ha, çok güzel.
1: Evet, hepsinin piyano uyarlamasını ben kendim yaptım. Zaman zaman mesela hani ikinci single çıktı. Orada sevgili Çetin Akdeniz bağlama virtüözü ve de eşi sevgili Ceren Tügen Akdeniz. Onlar da beraber böyle bir hem enstrümantal hem de Ceren Hanım söyledi. Hı hı. Sesiyle katıldı. Böyle bir aranjman oldu. Ve bazı albüm bazı eserlerde de böyle olacak. Hı hı. Kendi enstrümanı ile katılan mesela üçüncüsünü da şimdiden söyleyebilirim. Evet. sevgili Fuat Güner ve evet ve gitarıyla katılıyor ve de şarkısı Rüzgar'ın Lafı Yok. Evet, çok da güzel. Hoş bir şarkı. Ben onun piyano uyarlamasını yaptım ve birlikte Fuat Bey'in gitar solosuyla birlikte yer alıyor albümde.
0: Çok tebrik ederim. Çok, çok güzel. Biraz önce 432 Hz evet. frekansında evet. kaydettik şarkıları Doğru. dediniz. Bu nasıl oluyor? Nasıl anlatırsınız bize bunu?
1: Şöyle anlatırım. Yaklaşık 100 sene önce dünyada şöyle bir karar alındı ve o karar aslında tek taraflı alındı. Nazi Almanya'sında böyle bir talimat verildi. Hı hı. Bütün müzik aletleri 432 ve diğer faydalı olan frekanstan 440 hı hı. la notasının bir saniyede titreşim kaç kere titreşim yaptığını anlatan bir şey. Hertz. Yani öyle bir ölçüm var müzikte. Hı hı. La notasının frekansını ölçen bir şey. Titreşim olarak bir saniyede kaç kere titreşiyor. Aslında 432 ve 440 arasında dersiniz ki bir fark yok. Nedir yani? Hı hı. 8 basamak ama muazzam bir fark. 432 kalbin frekansı, doğanın frekansı, daha kendinin yani insanın kendiyle barışık olduğu bir titreşim. Çünkü biliyorsunuz biz atomlardan ve titreşimden oluşuyoruz. Ve bizim karşımıza çıkan müzik neyse biz onunla o iç dünyamızla rezonansa geçiyoruz. Yani bu spiritüel, metafizik bir şey değil. Bu gayet fiziki bir şey ve psikosomatik olarak insan vücudu buna cevap veriyor. Ve eğer siz dışarıdan verdiğiniz müzik frekansı, notaların frekansı uygunsuz olursa o zaman insan hastalıklara kadar götürülebilir bir şey ve daha agresif olabiliyor, doğadan daha kopuk olabiliyor vesaire ve biz son 10 yıllardır aslında dünyada bunu izliyoruz. Çünkü bilenler bilir, müzik sadece bir yani hoş zaman geçirmeye aracı değil, aynı zamanda çok önemli bir araçtır ve bazen de silah olabilir. Hı hı. Ve yani böyle bir iyi olmayan niyetle diyelim bu çevirmeye yapıldı ve şu anda dünyada 440 ve üstü kullanılıyor. Orkestralar, piyanolar bu şekilde akort ediliyor. Dolayısıyla 432 Hz'de kaydedilmiş eser benim bu albüm

0: halinde. O demek ki ben piyanoyu 432 Hz'te kullandım. Hı-hı. Dolayısıyla bütün vokaller de o titreşimde olduğu ve dinleyiciler onu o şekilde dinler. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bence onu açıklamakta fayda var. Şöyle mesela siz normal süre gelen 440 Hz'lerde yükseği kaydediyorsunuz ve elektronik olarak şu anda teknoloji buna müsait. Orada çevirebiliyorsunuz 432'ye ama olmaz. Niye biliyor musunuz?
1: Neden?
0: Ki yapılıyor öyle. Normal kayıtları alıyorlar, çeviriyorlar. Çünkü o insan, o müzisyen ya da müzisyen grubu o sırada o frekansın içinde olmalı. Müzik aletlerinden o titreşim gelmeli. Ve o ona konsantre olup müziği öyle icra etmeli. Dolayısıyla mekanik olarak onu oraya çevirmenin bir anlamı yok. Diğer yandan daha da önemli bir unsur. Önünüzde mesela bir müzisyenin önünde 432 Hz hani güya faydalı bir ayarlanmış bir müzik aleti var. Fakat o insan nefret dolu, kızgın, kin dolu, çok kötü duygu ve düşünceleri taşıyor. Hiçbir 432 onu kurtarmaz. Ve kaydedilen müzikten yine onun o duygu ve düşünceleri ve sevimsiz şeyler gidecek. Çünkü onlar da kaydoluyor.
1: Şu an çok şaşırttınız durum beni. Bu. Çok derin bir yerden açıklıyorsunuz. O yüzden de çok hoşuma gitti. Biraz sonra zaten psikolojiyle ilgili de sorularım var ama öncesine bir başka projeniz daha var bu albüm gibi. Beni çok heyecanlandırdı. Aforizmalar çok heyecanlandırdı. Bu da siz müziğinizi resimle buluşturdunuz. Evet. Müzelerde, galerilerde sizin müziğinizle beraber resimle buluştu. Bu proje fikri nasıl ortaya çıktı?
0: Yine sevgili menajerim Yeşim Hanım'la ortaya çıktı.
1: Yeşim Hanım yani ne şahane evet yani. Bir insansınız.
0: Gerçekten
1: ya.
0: Kendisi aynı zamanda mimar. Yani böyle bir iki mesleği var ve çok şahane bir organizatör, prodüktör. Çok ince hisseder müziği ve sanatı. Şöyle biz bu projeyi de St. Petersburg'da başlatacaktık. Hı hı. Ahenk üzerine ve altın oran üzerine. Kendisi mimar olduğu için onun yaptığı doktora tezinin de konusu bu. Ve biz o alanda da onunla çok iyi anlaştık. Çünkü ben müzik tarafından bunu irdeliyorum. Frekans mı müzik? Kendisi ise mimarlık ve güzel sanatlar, görsel sanatlar konusunda. Ve biz St. Petersburg'da müze ve sanat galerilerinde oradaki eserlere ki ben esere baktığım zaman onun ne denli ahenkli olup olmadığını kendime göre karar veriyorum. Bende böyle bir ölçüm var. Aslında hepimizde var ama çoğu zaman kullanmıyoruz. Akıl ve öğretilmiş şeyler daha baskın çıkıyor. Ama böyle nötr bir şekilde baktığım zaman ben seçiyorum benim o anlamda kriterime uygun eserleri ve onları özellikle vurgulayıp o yerlerde konser verip ahenk yine 432 olarak o konuları hem konuşup hem görsellikle hem Yeşim Hanım'ın mimarlıkta ve görsel sanatlarda neler olduğunu altın oran olarak anlatarak böyle bir müzik felsefe yani ruhani bir şey aslında bu.
1: Kesinlikle.
0: Ve insanları durdukları yerden bir nebze daha içe, daha ahenkli olduklarından daha güzelliğe doğru akan bir sürece çağırmaktır bu.
1: Çok
0: ve açılışını burada Türkiye'de o zaman olmadı. Rusya'da olmadı ama sevgili İnci Aksoy'la bir işbirliği yaptık ve
1: Ekavart. İnci Hanım'a da selam olsun. Burada.
0: Evet selam olsun. O da çok sevdi bu projeyi. Dedi ki tamam ilkini o zaman Türkiye'de biz de yapalım. Hatta tekrarını da yapacağız. Çünkü birçok kişi gelemedi. İkincisi da olacak ve sonra bakalım Türkiye'de birçok yerde onu yapmayı planlıyoruz beraber.
1: Bence çok güzel bir fikir ama burada şunu da konuşmak lazım. Müzik mi bir mekanı dönüştürüyor yoksa mekan mı müziğe hizmet ediyor? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Çok güzel bir soru. Aslında ikisi birbirini etkiliyor. Kesinlikle evet. Şöyle olabilir bazen biri ya da diğeri baskın olabilir ama iç içelik mutlaka yaşanıyor. Yani etkileşim oluyor karşılıklı olarak.
1: Peki günümüz dinleyicisinin algısını nasıl değiştiriyor? Ne gibi tepkiler aldınız bu projeye başka?
0: Şöyle eğer yani bir insana diyelim frekans ya 430

0: Farkında olsa da olmasa da. Nasıl zararlı müzik ritimleri mesela ya da bazı tınıları kendisine zarar veriyor ama farkında olmayabilir. Ama uzun vadede ona zarar da verebilir. Bu aynı şekilde faydalı olan şeyler damla damla içine işliyor. Bir hoşuna gitti. Bir ertesi gün kendini güzel ve enerjik hissetti. Sebebi kim bilir ne? Böyle bir şey o. O işleniyor yavaş yavaş.
1: Müzik ruha gerçekten çok iyi geliyor. Zaten bilimsel
0: Kesinlikle öyle.
1: araştırmalar da bunu destekliyor ama
0: Evet.
1: sizin tam bu anlamda bakış açınızı merak ediyorum. Müzik insanın ruhuna neler katıyor? Bir
0: Evet.
1: müzisyen olarak ne
0: Evet tabii çok
1: söylersiniz?
0: çok önemli bir konu. Sırf bunun için o önünüzde olan kitabı yazdım. Her İnsan Bir Bestedir. Destek Yayınlarından çıkmıştı. Ve gerçekten bu müzik terapisi konusuna da geliniyor. Dünyada bu konu çok çok çalışıldı. Günümüzde de daha önce de hatta Osmanlı'da da biliniyor, Edirne'de. Yani bu çok önemli bir şey. Direkt bir bağlantısı var. Çünkü dediğim gibi biz atomlardan oluşuyoruz. Atom ne demek? O titreşim demek, frekans demek. Önümüze çıkan her müzik bize ya zararlı ya faydalı ya da nötr de olabilir. Ve bu kitapta özellikle o yüzden de bazı böyle bir anketleri bile yaptım. Boşlukları bırakarak soru yazdım. Yani insanı çalıştırıyorum o kitapta. Ve bu
1: Aa, çok güzel.
0: albümler, ahenk olsun, aforizmalar olsun aslında bu kitabın devamı. Orada teorik ve bir takım pratik altyapısı var. Albümler ise bunun müzikal dönüşümü diyebilirim. Ve hakikaten biz bu beden değiliz. Onu artık yani sanıyorum ki herkes anlamıştı. Biz bu bedende geçici olarak bulunuyoruz ama biz kimiz? Yani ben bunu kullanıyorum ama ben kimim? İşte o asıl ben olan için müzik çok önemli.
1: Çok.
0: Ve dolayısıyla bu bedene de doğrudan bir dokunuşu ve erişimi var müziğin. O yüzden de müzik bütün sanatlardan en etkileyici oluyor. Niye? Çünkü ses, siz onu duymazsanız bile ama titreşimle o size ulaşıyor. Ve zararlı müzikler, zararlı ritimler de var çokça. Onlardan da bahsediyorum.
1: Onları
0: ayrıca.
1: bilmiyoruz.
0: Evet
1: Evet,
0: evet
1: yani ne
0: o
1: dinlediğimiz
0: bilinmiyor
1: aslında
0: çok
1: çok
0: fazla.
1: önemli. Biz sözlerine de dikkat etmeliyiz. Müzik
0: Kesinlikle.
1: kesinlikle terapi bana göre. Ama
0: Evet.
1: size göre mesela bir iyileşme aracı mı yoksa bir yüzleşme biçimi mi müzik?
0: Her şey insana bağlı. Nasıl kullanacağı önemli ve o yüzden dinleyici çok dikkatli ve bilinçli olmalı, idrak etmeli. Ve bana birçok kişi yazdı bu kitabı okuyan kişiler. Bu kitabı okumaya başladığımda ve bitirdiğimde farklı bir kişiyim artık. Ve bambaşka bakıyorum dünyaya. Çünkü bu kitapta sadece müzikten bahsetmiyorum. Ses, evreni saran ya da başlatan diyebiliriz ses. Müzik onun bir bölümü. Her şey titreşiyor, bu da titreşiyor. Yani biz o açıdan hayatı okuduğumuz zaman bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Ve gerçekten sözlere de özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü sözler, kelam onlar da çok etkileyici ve bizi onlar da çok etkiliyor.
1: Kesinlikle burada zararlı müziklerden de bahsetmişsiniz. Mesela
0: Bahsediyorum.
1: bilmiyoruz. Popüler kültür diye bir şey
0: Evet.
1: var. Bir şey moda oluyor ve biz
0: Evet.
1: sürekli tekrar tekrar onu dinliyoruz. Aslında o belki psikolojimize zarar veriyor. Ruh
0: Kesinlikle.
1: halimizi gitgide daha da aşağıya çekiyor.
0: Evet,
1: Bilmiyoruz.
0: evet,
1: Modumuz düşüyor.
0: evet.
1: Burada neye dikkat etmeliyiz?
0: Şöyle bazı şeyler var. Mesela en basit müzik çok yüksek desibellerle dinlenmemeli. En azından bu. Biliyorsunuz özellikle gençlerin gittiği bir takım mekanlarda müzik çok yüksek olarak veriliyor. Ve bu fiziki olarak ya yani insanı belli bir desibelin üstünde ise ölüme götürebilir insanı ya da çok ağır hastalıkları verebilir. Mesela biz yanlış bir şey yediğimiz zaman midemiz hemen reaksiyon veriyor, değil mi? Yani zehirlendiğimizi hemen vücut biliyor ama müzikle zehirlenme olduğu zaman vücut hemen buna reaksiyon vermiyor. Benim vücudum veriyor. Zararlı müziğe reaksiyonum direkt oluyor. Ama çoğu insanda bu mekanizma çalışmıyor. O
1: Bilmiyoruz,
0: zaman toplanıyor ve belli bir maksimuma ulaştığı zaman işte başka bir yere evriliyor. Onun için çok yüksek dinlenmemeli. Aynı zamanda mesela çok düşük de dinlenmemeli. Biliyor musunuz niye?
1: Aa, niye?
0: Evet. Çünkü çok düşük dinlendiği zaman

0: insan ister istemez geriliyor. Bir şey yapıyor. Orada da pısır pısır bir şey var. Neydi belirsiz. Ve o zaman çok büyük bir enerji oraya harcanıyor. Neydi bu diye çözmek için. Hmm. O bile zararlı.
1: Peki uyurken dinlenmeli mi sizce?
0: Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü uyurken biz daha da savunmasız oluyoruz. Ve yani ninni dinlenebilir mesela. Uyurken. Ama böyle sözleri ve müziği hoş olan, güzel olan ninniler olur.
1: Yani bir
0: ama
1: klasik mesela, müzik olur
0: klasik
1: mu?
0: Klasik müzikte de bazı zarar verebilecek şeyler de var. Tabii ki. Tabii ki. Mesela siz bir Chopin'in eserini dinliyorsunuz. O böyle daha kişisel bir şey. O eser size müthiş bir duygu veriyor. Ama başka bir insan çocuklukta tam da o müzik çalarken bir yerde çok sevimsiz, kötü, travmatik bir şey yaşadı. Hı hı. Ona direkt bir travma oluyor bu. Herkes mesela 10 kişi hoşlanır, bu insan nasıl kaçacağını bakacak yani. Hı hı. Ve de uykusunda o travmatik bir şey duyarsa o zaman daha da zararlı olur.
1: Tabii.
0: İnce ince binlerce
1: müziğin
0: detay var.
1: Müziğin hatırlatıcı etkisi var gerçekten.
0: Var tabii ki.
1: Özellikle de olumsuzları hemen getiriyor. Peki şu an günümüzde özellikle mesela Türk insanı için konuşacağım. Çok arabesk dinliyor, çok melankolik şarkılar dinliyor. Ben dayanamıyorum mesela o kadar böyle düşük enerjili şarkılar beni üzüyor, mutsuz ediyor. Evet. Diyorum ki hayat çok güzel, ben uyanıyorum mesela. Çok güzel enerjik bir müzik açıyorum diyorum ki. Bununla güne başlamak istiyorum. İnsanlar sürekli arabalarına biniyorum arabesk. Hı hı, hı. Evlerine gidiyorum arabesk müzikte. Sürekli arabesk kendileri söylüyorlar ya da canlı müziklere gidiyorlar vesaire. Bu yüzden mi acaba sürekli mutsuzluktan şikayet ediyorlar? Bununla bir etkisi var mı?
0: Şöyle diyeyim, Türkiye olsa bile sadece arabesk diyemem. Hı hı. Arabesk bir müzik türü, hı hı, ve içinde mutlaka hoş eserler de vardı. Hı hı. Onun için genelleme yapmaktansa farklı farklı müzik türlerinde mutsuzluğa götüren şeyler var. Pop'ta da var, rock'ta da var. Ne bileyim bir sürü müzik yani, hı hı, özellikle modern akımlarında. Klasik müzikte de var, yok mu? Bir sürü romans var, çok üzücü.
1: Var tabii ki.
0: Yani
1: çok
0: hüngür hüngür ağlatır, evet, insanı. Dolayısıyla
1: çok duygusal zaten bence klasik müzik.
0: Duygusal, evet, ama işte duygu duygudan farklı. Katarsis yaşatan, müthiş bir, evet, insandan böyle bir yerlerde üzüntü adacıklar varsa onları ortaya çıkartır ve akıtır. O mesela, hı-hı, güzel bir şey. Benim mesela örneğin, parantez açayım sonra o konuya tekrar dönerim. Benim müziklerimde hüzün yok ama dinleyen insanlar çoğu zaman bana ay bu çok hüzünlü. Benim için hüzünlü değil. Çünkü ben onu yaparken ve icra ederken hiç hüzünlü değilim. Ama onun içinde o hüzün var. Ona dokundu, o tellere dokundu. O ağladı ya da bir hüzünlendi, bir şey oldu ve o katarsis denilen işlemde o aktı. Orası hafifledi, o başka bir şey. Ama mesela dediğiniz gibi sözlerde, müzikte, ritimlerde aşağıya düşürücü, evet, ızdıraba sürükleyen ya da ne bileyim agresyona sebep olan bir sürü şey var. Pop müzikte de var. Onlar çok zararlı. O yüzden bu kitapta bunların hepsini yazdım.
1: Yani dinlediğiniz şarkıların sözlerine dikkat edin. Hatta volümüne dikkat edin.
0: Yani bir sürü unsura.
1: Rap için ne düşünüyorsunuz? Rap de bana mesela çok gergin geliyor.
0: Orada da genelleme yapamam. Bazı iyi örnekler var. Hı hı. Özellikle bazen bazı ülkelerde ya da bazı işte rap müzikte çalışanlarda bir melodiye bir şey var, yer var. Hatta, hı hı, güzel melodiler ve aranjmanı fena değil. O zaman bir nevi dengeleniyor. Fakat beni çok etkileyen şey sürekli olarak aynı ses tonunda monoton olarak hızlı söylemler. O mesela bana bünye olarak çok ağır. Ben dinleyemiyorum. Hmm. Bazen dediğim gibi güzel melodili ve güzel armonili o şarkılarda tamam olabilir. Dayanabiliyorum ama eğer monoton bir şey varsa ve o ritim ve o agresif bir şey varsa, evet, neden konuşursa konuşsun hiç fark etmez. O monoton tonda çiçekler çok güzel, hava çok güzel falan dese bile bana zarar veriyor. Hmm. Bazı insanlar belki ondan keyif alabilir.
1: Aslında şarkılara keşke böyle baksak. Yani bu kitabı inşallah okur izleyicilerimiz. Bu şarkı bana zarar veriyor. Mesela bazı şarkılarda küfür var.
0: Evet.
1: Şunu düşünmek lazım. Bu şarkı benim psikolojime kötü etki ediyor. Ve benim modumu düşürüyor. Evet. Ben bunu dinlemeyeceğim.
0: Evet.

0: popüler kültürünü.
1: Radyo onu her dakika çalıyor ama evet. Ben onu çevireceğim.
0: Evet, evet.
1: Diğer şarkıya
0: özgür
1: geçeceğim.
0: Özgür iradeyi kullanarak evet. Herkesin yaptığını yapmak zorunda değiliz zaten.
1: Tabii ki.
0: Bir farkımız olsun.
1: Genele baktığımız zaman peki günümüzde şarkılar bize zarar mı veriyor yoksa... İyi mi geliyor ruhumuza?
0: Yine genelleme yapamıyorum. Öyle de var, böyle de var. Tabii frekans olarak
1: radyo olarak düşünseniz mesela araba yolculuğu yapıyorsunuz. Radyonuz açık bir saatlik bir yolculuk. Çalan şarkılar üzerinden mesela.
0: Radyo voyaj mesela. Hiç yormaz neredeyse.
1: Evet, o da aslında hangi kanalı dinlediğimizle
0: evet, yani,
1: etkili.
0: Bir sürü kanal var.
1: Tabii. Ama ben genel baktığım zaman çok düşük enerjiler.
0: İşte size bağlı. Yani dinlemek ya da dinlememek, kapatmak ya da açık bırakmak ya da kendi kaydınızı olan şeyleri dinlemek. Yani insan o seçenekleri mesela kendisi ayarlamalı. Ona dayatılan sistemin yapması şart değil.
1: Ama mesela Yunan şarkılar da beni üzüyor.
0: Anlıyorum.
1: Çok ciddi bir aşk acısı var orada mesela
0: evet,
1: dinlediklerimi
0: evet.
1: De Yunanlar da beni üzüyor. Ama mesela
0: tamam,
1: Fransızca şarkılar beni çok yükseltiyor.
0: Evet tamam. Ben o yüzden buna müzik menüsü dedim. Biz nasıl açık büfeye gittiğimiz zaman
1: evet.
0: Hepimizin tercihlerimiz var. Hatta gün günden değişebilir. Bugün zeytin istiyorum, yarın istemiyorum.
1: Evet.
0: Aynı şekilde müzikler. Bir sabit bir şeyimiz var. Çocukluktan beri toplanan gelen daha ninnilerden başlayarak... Ve de her gün modumuza göre olan bir şey. Mesela orada soruyorum. Çalışman için, yani mesela ders çalışmak ya da şunun için, bunun için hangi müzikler sana uygun? Seç, onları not al. Hangileri seni düşürüyor? Sabah dinlememem lazım dediğin zaman çünkü hemen anında düşürüyor. Not al ve onlardan kaçın.
1: Uzaklaş hemen. Peki.
0: Ya da belli saatlerde dinle. O da bir ille
1: dinlemeyin ya dinlemeyin vazgeçin. İyileştiren müzikler bölümü var mesela kitapta. Mesela sizden şu anda öneri isteyeceğim. Depresyondaki bir kişi uyandığı zaman ne dinlemeli?
0: Kendini.
1: Kendini dinliyor, o buhrandan çıkamıyor, çok mutsuz.
0: Şöyle
1: diyor ki çok mutsuzum, yani çıkış şöyle yolu arıyorum ve bir müzik açacağım, bir şarkı açacağım.
0: Önce tavsiyem. Aynaya gidecek.
1: Evet.
0: Kendi gözüne bakacak.
1: Aynaya gidiyorsunuz da kendi
0: evet.
1: Gözünüze bakıyorsunuz.
0: Birkaç dakika gözünü kaçırmadan birkaç dakika merhaba diyecek kendi kendine. Ne yapıyorsun? Ne yani?
1: Mutsuzum.
0: Bu mudur?
1: Mutsuzum evet
0: soracak
1: bu.
0: Soracak kendini. Tamam. O zaman şimdi birlikte çözeceğiz.
1: Aynaya gittim. Bakıyorum ve ayna çok mutsuzum. Bugün dışarı çıkmak istemiyorum. Bütün gün uyumak istiyorum.
0: Tamam uyusun. Ne dinleyecek? Hiç mutlak bir tavsiye yok. Kendini tabii. Çünkü diyelim ki bir insan klasik müziğe alıştı. O hı-hı. Zaman Bach Air dinlesin. Şahane. Yani direkt söyleyebileceğim.
1: Hmm.
0: Evet, üçüncü suite'den Bach Air dinlesin. Mesela ama hiç klasik müzikle haşır neşir olan insan değilse ben ona Bach dinle söyleyemem çünkü ona işkence gelir o. Hmm. Belki çocukluğunda annesinin söylediği bir ninnisini dinlerse. Bakın mesela çok güzel bir gelenek var bazı milletlerde. İnsan doğduğu zaman ona herkes onu sevenler ona bir şarkı oluşturuyor. Onun güzel niteliklerini anlatıyor. Böyle büyüdükçe birkaç yaşına kadar geliştikçe bir şarkı oluşturuyor. Cesur, işte duygusal, sevgi dolu, çok işte ne bileyim adaletli vesaire. Bu şarkı onun şarkısı oluyor. Ve orada o yaşadığı yerde herkes o şarkıyı biliyor. Ve büyüdükçe insan zor durumlarda olunca ona o şarkıyı söylüyorlar. Bak sen şöylesin, sen böylesin, özünü unutmaması için. Aslında her insan kendi içinde öncelikle kendi ne olduğunu, neyi seviyor ya gerçekten biz ne bu
1: vücudumuz ne iyi geliyor bana.
0: Ne yani önce sen kimsin? Yani en azından 3 tane kendinde sevdiğin şeyleri bul, yaz onları. Unutma. Bu nitelikler benimle. Onlar değişmez.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra da buna yani nasıl yemekle ilgili bir şey karar veriyorsak müzikle ilgili de karar verebiliriz. Bana şu şu şu iyi geliyor. Bırak o moda ya da şeyleri. Belki ne bileyim bir türkü olabilir. Tabii. Belki bir ilahi olabilir. Her şey olabilir.
1: Tabii ki.
0: Belki sazın bir sesi. Belki dağlardan akan nehrin su sesi. Belki onu özlemiştir. Anlatabildim mi?
1: Tabii ki.
0: Herkesin kendine göre bir yol var kendi içine. Onu çizmeli. Sadece ona karar vermeli. Ben bunu yapmak istiyorum. İlk önce gitsin aynaya baksın ama.
1: Önce aynaya bakıyorsunuz, sonra kim olduğunuzu, ne yapmak istediğiniz, neyden mutlu olduğunuzu buluyorsunuz. Evet. Sonra şarkıya geçeceğiz.
0: Çünkü gözler ruhun aynasıdır. Bazı insanlar kendine uzun uzun aynada bakamıyor.
1: Yani İnsanlar kendi yalnız da kalamıyor ki, insanlar kendine de katlanamıyor.
0: İşte katlanamıyor.
1: Yani katlansın. Aynada bakmak şurada dursun.
0: Katlansın.
1: Katlanmalı bence de, kendiyle baş başa kalmalı.
0: Evet.
1: Ve bence şahane müziklerle yalnızlık müthiş bir şey.
0: Evet, bence de.
1: Ama insanların müzik zevki konusunda çok emin değilim. Bilmiyorum, zevkler çok değişmiş.
0: İşte onu sorgulayacak en azından. Herkesin götürdüğü yere gitmesin, kalbin götürdüğü yere gitsin.
1: Peki siz hangi dönemlerde üretiyorsunuz? Yani mesela böyle hep diyorlar ya, mutsuzken daha çok üretiyorum diyor besteciler.
0: Hiç inanmıyorum buna. Öyle bir şey yok. Hayır. Şöyle söyleyeyim. En mutlu zamanlarda en kendime göre iyi şeyleri çıkarttım. Onun dışında ne zaman yapıyorum? Bir olaydan etkilendimse ya da bir tablodan, görsel sanatlar eserinden etkilendimse veya bir edebiyat eserinden, bir şiirden o zaman. Yani sonuçta ben çocukluğumdan beri bestecilik deniliyor ona, ama benim için o şu: etkilendiğim şeyleri müzik diline çevirmek. Hep öyle. Çevirmenim aslında.
1: Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Peki gece üretenlerden misiniz yoksa her an mı?
0: Her an. Her yerde. Uçakta da, tatilde de, bir kafede mesela çok müzik çalabiliyor. Hı hı. Bambaşka müzik, ama ben o sırada mesela bir senfonik beste yapıyorsam önümde partisyon var. 32 satırlı ve ben rahatlıkla kafamdan onu çalışıyorum ve her an. Hiç benim için fark etmez.
1: Ah, çok güzel. Peki şu an Türkiye'de müziğin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Buna çok zor cevap vermek. Hem Türkiye'de hem dünyada geldiği nokta, yani bir yere gelmedi. Devam ediyor. O bir, yani bu bir süreç. Hep müzik bir süreçtir. Ve burada keskin bir şekilde bu artık şu oldu, artık bu oldu, bu artık yapılmıyor. Öyle bir şey yok. Dönüşümlü bir şekilde insanlar. Mesela gençlerde görüyorum. Çok mesela Türkiye'de çok genç klasik müziğe dönüş yapıyor. Yani daha derin şeyleri aramaya başlıyor. Ben onu gözlemliyorum. Hı hı. Ya da mesela ne bileyim 1960'lı 70'li yılların müziklerini merak edip onları dinleyip bazen de işte remixler falan yapıyorlar. Hı hı. Bence hoş bir şey. Çünkü o zamanki müzikler hiç olmazsa biraz daha iyi, popüler müzikler anlamında.
1: Peki biz gelenekselle modern arasında sağlıklı bir köprü kurabiliyor muyuz sizce?
0: Biz dediğiniz Türkiye'de mi?
1: Türkiye'de. Bütün müzisyenler adına
0: bütün
1: soruyorum.
0: Bütün müzisyenler adına söyleyemem. Kimisi kuruyor, kimisi kurmuyor, kimisi istemiyor kurmak. Hı-hı. Ve de şart değil bu arada.
1: Tabii ki şart değil.
0: Tabii ki. Dolayısıyla bence bu köprüyü kurmuş olan birçok önemli sanatçı var, müzisyen var. Ve yani ben izliyorum, çok güzel, çok sıkı. Hı-hı. Müzisyenler var. Mesela klasik müzik eğitimini alıp Türkiye'deki geleneksel müzikleri, ritimleri, enstrümanları kullanan, çok da ustaca kullanan ve her iki kitleye hitap eden insanlar var. Çok da takdir ediyorum.
1: Çok, peki dijitalleşme müziğin ruhunu sizce zenginleştirdi mi yoksa yüzeyselleştirdi mi? Derinlik kayboldu mu?
0: Dijitalleştirmeye siz müzik yayını olarak mı diyorsunuz, yoksa dijital müziği işte yapay zeka ile yarattığım sürecini
1: hepsini
0: mi soruyorsunuz?
1: Hepsini diyorum aslında. İkisi de.
0: Tamam. Birincisi, dijitalleşmeye yaygınlık anlamında aslında yani kötü bir şey değil. Hı hı. Sonuçta her bir insan bir konser salonuna gidip canlı performans dinleyecek durumda olmayabilir. Coğrafi sebeplerle ya da başka ya da zamansızlık sebeplerle, ama böylece aslında muhteşem müzik katı

0: салона дижитал дүниядан ulaşabiliyor. Bu o onun ruhunu besliyor, belki ilham veriyor. O güzel bir şey. Onun dışında yapay zekaya gelince tabii orada yaratıcılık yok. Eğer yapay zekayı olduğu gibi, yani şu anda görüyoruz o örnekleri, çok da dünyada büyük bir tartışma var bu konuda. Yani yaratıcılık bir yana, bir sürü üretilmiş eserlerin o toplamını, o deposunu, müzikal deposunu kullanarak sipariş verip de ben buyurun şarkı yazdım diyenler var. Hiçbir eğitim görmeden hiçbir şey. O haksızlık. O üreten insanlara, yaratıcı olan insanlara haksızlık. O aynı şekilde, yani tabloyu hiç yapmayıp yapay zekaya onu yaptırıp ondan sonra print alıp buyurun ben yaptım. O olmaz. Ama eğer insanlar gerçekten diyelim ki eğitimini de almış ya da olmasın eğitim, özden gelen bir müzik yeteneği varsa ama bazı enstrümanları kullanamıyor ya da bir kayıt stüdyosuna erişimi yoksa ama kendi emeğiyle o şarkıyı yazdıysa, sözleri yazdıysa, niye olmasın? O bir enstrüman. Yani sonuçta bir ressam tablo çizmek için bir fırça kullanıyor. Ama kendisi yapıyor, değil mi? Aynı şekilde eğer böyle minimum olarak fırça niyetine birileri o yapay zeka yeteneklerini diyelim, imkanlarını kullanıyorsa tamam, olur. Ama tamamıyla yapay bir şekilde ve sonra da üzerine alıp ben yaptım demek, yani en azından etik değil.
1: Çok güzel açıkladınız. Peki Türkiye'ye geleli tam 36 yıl olmuş.
0: Olmuş mu o kadar?
1: 36. Yani maşallah. Bu 36 yılı bize nasıl anlatırsınız? Şanslı bir yolculuk muydu, zorlu bir yolculuk muydu?
0: Kesinlikle şanslı. Bakın, ben 4 Aralık'ta geldim Türkiye'ye. Hindistan üzerinden geldim. Ve 4 Aralık gününü her sene kutluyorum. Yakınlarım biliyor. Nerede olursam olayım. Bazen sahnede, bazen televizyon programında bir kere bana pasta getirildi. 4 Aralık diye. Bazen işte arkadaşlar grubunda, ama mutlaka kutluyorum. Çünkü evet, kutlanacak bir şey benim için.
1: Sizin için bir doğum günü aslında, evet, Türkiye'ye gelişiniz. Her zaman da söylüyorsunuz,
0: evet,
1: Türkiye'ye ne kadar aşık olduğunuzu.
0: Çok çok. Yoksa ben burada durmazdım. Niye durayım? Bazıları zannediyor ki ben hani mecbur geldim. Sovyetler Birliği dağılmadan önce geldim. Ben UNESCO için uluslararası bir film projesinde eski eşimle birlikte çalışıyorken Hindistan'dan, başka ülkelerden sonra yolum buraya düştü. O sırada oğlum doğdu, öyle denk geldi ve ben zaten hali hazırda aşık oldum. Sonra Sovyetler Birliği dağıldı, benim ailem bütün dünyaya dağıldı ve herkes birazdan oraya buraya beni çağırıyordu. Amerika'ya, Avrupa'ya, Avustralya'da bile var, her yerde akrabalarımız var. Ama ben buraya aşık oldum, ben gitmedim ve hala buradayım. Ve bütün ailem de Türkiye'ye aşığı oldu bu arada tabii ki.
1: Sizin için o zaman çok güzel bir 36 yıl olmuş diyelim.
0: Evet.
1: Ya peki bize nasıl anlatırsınız? Yani Türkiye ilk geldiğinizde böyle hangi farklılık sizi şaşırtmıştı ya da en çok neyine aşık oldunuz?
0: Önce sesler, kokular, yani martı, vapur sesleri, o ilk günden bahsediyorum.
1: Evet, ilk gün.
0: İlk gün o. Ondan sonra hemen o gün bazı Türk insanları ile temasım oldu. Dil yok. Ben hala da Türkçe öğrenmedim. Hiçbir ders almadım. Ama işte aşk öyle bir şey. Kendiliğinden öğreniliyor. Ve insanlarla kalp, yani gönül diliyle anlaşmak bana çok iyi geldi. Muhteşem geldi. Yani aslında burada tanışmış olduğum insanlar ve hala tanışıyor olduğum insanlarla ben sevdim Türkiye'yi. Ve ben kitap yazmıştım. İçimdeki Türkiye'm adlı kitap. Bakın orada Türkiye'm yazdım. Sonunda M var. Ve niye öyle yazdığımı da bilmiyorum. Öyle çıktı. Ve bir söyleşide bana soruldu. Niye Türkiye'm? Çünkü dedim Türkiye'm şuramda. Ve böyle kalbime yaklaştırım. O M olmasaydı ben Türkiye'de kalmazdım zaten. O M olduğu için
1: ya,
0: buradayım.
1: Peki o hangi an ben buraya aitim dediniz?
0: Ertesi gün.
1: O kadar.
0: Evet, hemen. Ya ben hemen mektuplar yazmaya başladım. Ya vuruldum.

0: Öyle diyeyim yani, çok etkilendim. Ve o mektupları ben anneme yazmıştım. O da sonra kopya yapıp bütün akrabalara yollamış. Angelique aşık oldu. Yani Türkiye böyle bir şey.
1: Ay ne güzel olmuş.
0: Ve sonra Sovyetler dağıldı. Ben dönebilirdim ya da bir sürü yere gidebilirdim. Gitmedim ve gitmiyorum. Tek vatandaşlığım var bu arada. Bazıları yani çift vatandaşlığı zannediyorlar. Hayır, değil. Ya yani başka bir şey aramıyorum. Sevdiğim bir sürü şey var. Ben eski Sovyetlerin topraklarını da, benim o çıkmış olduğum kültürü de çok seviyorum. Oradaki bütün kültürel altyapısını çok seviyorum ve o beni besledi ve buraya kadar getirdi. Ama bir o kadar da Türkiye'yi seviyorum. O bir yani boş bir laf değil benim için. Her seferinde böyle bir kalbim titrer bunu söylerken.
1: Ne güzel.
0: İnsanlardan dolayı işte.
1: Ne mutlu, ben bunları duyunca gerçekten çok mutlu olurum. İyi ki gelmişsiniz ya, ne
0: İyi
1: kadar
0: ki
1: güzel.
0: Teşekkür ederim
1: gerçekten. Peki yabancı bir ülkede kariyer inşa etmek psikolojik olarak sizi zorladı mı?
0: Ben kariyer inşa etmedim. Çünkü müzik için, benim için kariyer değil, ben onu hep söylüyorum. Aa. Ben sadece sevdiğimi yapıyorum. Hı-hı. Sevdiğimi de insan sevince bir şey paylaşmak ister ya.
1: Evet.
0: Çocuk gibi aslında. Bir şey çizer, anne bak ya da işte arkadaşlara. Ben bu şekilde müzik yapıyorum. Tamam, ben işte bütün eğitimini geçtim. Yüksek lisans, doktora da yaptım ve bitmiyor bu. Ve her seferinde her gün taze taze ben böyle müziğin karşısında bir ilkokul öğrencisiyim. Böyle hissediyorum. Dolayısıyla benim için kariyer planı diye bir şey yok. Hı-hı. Öyle bir şey olsaydı biliyor musunuz ne olurdu?
1: Ne olurdu?
0: Ben Türkiye'de olmazdım. Çok basit, çünkü Türkiye böyle klasik müzik kariyeri için ilk tercih edilecek yer değil benim için. Çünkü dışarıdan geldim. Tamam, burada doğmuş, hı-hı, olan insanlar bile gidiyor batıda eğitim görüyor. Sonra dönüyor çoğu. Yani klasik müzikte, hı-hı, bilinen, tanınan insanların çoğu öyle. Ben ise kariyer olarak bakmıyorum. Bu benim için aşktır. Hı-hı. Nerede olursam olsun, ben çok zamanları, yılları Himalayalarda, dağlarda geçirdim. Orada da ben gayet iyiydim. Orada da benim alanım, yani alanlarımdan biri, sevdiğim bir yer.
1: Bunu da anlatır mısınız biraz? Himalayalar nasıldı?
0: Himalayalar
1: nasıl
0: güzel.
1: Yaşar bir insan
0: çok,
1: orada?
0: Çok yükseklere gitmiyorum. Yani dağcı değilim ama çok seviyorum. Küçüklüğümden beri böyle bir sevdiğim bir yer yeryüzünde.
1: Oraya burada nefes almak boyunca. Kolay mı, zor mu?
0: Kolay, benim için kolay. Seviyorum çünkü. Evet, ama değişik tabii.
1: Değişik bir deneyim.
0: Evet.
1: Peki Türkiye, yani farklı bir kültür. Sizi böyle zorlayan bir şey oldu mu?
0: Ne oldu zorlayan, size söyleyeyim. Aa, çok enteresan, hala da zorlanıyorum bazen. Şimdi Sovyetler zamanında, hı-hı, bizim kültürümüzde direkt söylenir.
1: Aha.
0: Böyle dümdüz. Hiçbir arkadan bir şey bu böyle ya da ay onu üzmeyeyim şöyle diyeyim. Hayır, direkt. Ve, hı-hı, herkes öyle iletişim kuruyor. Hı-hı. Biliyor ki oradan böyle doğrudan bir şey gelir. Hı-hı. Yani iltifat o yüzden bizde çok olan bir şey değil. Ben size az önce söyledim, çok güzelsiniz. Elbiseniz de çok şık vesaire. Çok tamamıyla kalbimden geldiği için, yoksa yani mümkün değil. Ben iltifat öylesine etmem. Fakat Türkiye'de hep böyle başkasını üzmeyeyim diye bir şey, mesela bir yere gelemiyor ama onu bekliyorlar. Galiba gelemeyebilirim diyor. Gelecek
1: aslında
0: misin?
1: Gelmeyecek.
0: Aslında gelmeyecek.
1: Evet.
0: Ya da bir toplantıda hep böyle bir
1: ya o işin olmayacağını orada söyle mesela.
0: Söylemiyor. Söyleyemiyor ama o kadar dolambaçlı bir şey oluyor ki, ve de ben dümdüz söylediğim zaman kendimi de, yani ben direkt ifade ediyorum ama insanlar da o psikolojiyle öyle diyor da onun arka planda başka şey yok, benim arka planda bir şeyim, anlatabildim mi? O beni hala zorluyor. Hmm, ya da ikram, evet, ediyorsunuz. Bizde bir kere ikram ettin, istiyorsan alıyorsun, istemiyorsan hayır teşekkür ederim.
1: Bizde ısrar
0: burada
1: var.
0: Burada en az 3 kere.
1: Tabii.
0: Ondan hayır diyeceksin ve çok
1: hayır
0: zor.
1: Dersen de bozulurlar.
0: Evet. Onun için o biraz zor. Belki de buranın özelliği bu. Kötü bir şey değil ama işte zorlandığımı soruyorsanız.
1: Ya geleneklerimizde o var ama yeni nesil bence bununla çok güzel baş ediyor. Ya yeni nesil hayır demeyi çok güzel öğrendi.
0: Değil mi?
1: Hani ben,
0: evet,
1: bu mesela tatlı, evet, yeni mesela bir bayramdan çıktık. Tatlı yemiyorum çünkü artık yeni nesil şeker tüketmiyor. Hani daha sağlıklı yaşıyor falan. Ve ben bu tatlıyı yemek istemiyorum. Bu bana zararlı. Bunu söylüyor mesela artık.
0: Evet, haklısınız. Evet,
1: biz böyle bir... ayıp olur diye söyleyemezdik. Biz hani misafirliğe gittik. O tatlı çıkıyorsa biz onu yeriz.
0: Ya tabağındaki hepsini
1: kilo alıyoruz ama yemememiz lazım. Ben ya, artık şey evet, diyorum mesela çok şeker falan hani evet, olmaz.
0: Mecburen mecburen ve hayır konusunda çokça insan gördüm yani yaşça büyük insanlar hala çevreye hayır diyemiyor. Ailesine de hayır diyemiyor. Izdırap çekiyor. Evet. Izdıraplar içinde hayat geçiyor ama o onlara diyemem ki.
1: Olmaz. Hayır demeyi bilmiyoruz. Evet.
0: Evet.
1: Hayır demek lazım. Bence işte bu da yetiştirilme tarzı küçüklükten. Hayır demeyi bence öğretmiyorlar. Evet. Dolayısıyla evet hayır demeyi çok zor öğrendik.
0: Çok ayıpmış gibi geliyor.
1: Evet. Zor öğrendik.
0: Ama bu insan hayatını zorlaştık. Zaten öyle kazanılıyor. Ya, olumsuz şeyler yok mu? Her ülkede var.
1: Tabii ki.
0: Görürüz, değiştirmeye çalışırız. Düzeltiriz elimizden geleni. Ama önemli olan iyi şeyleri görüp onları vurgulamak. O örnekleri çoğaltmak. Kesinlikle. İnsanlar idrak edemiyor. Aa normaldir. Hani insan boğaz manzarasında yaşadığı zaman bakmıyor ya o boğaz tarafına. Bir iki gün bakar ondan sonra bakmaz oluyor genellikle. Yani o nasılsa var. Bu değerler de öyle. Sanki ya hep bizde var ama evet kardeşim var ve onları idrak etmeniz gerekiyor ve onları vurgulayıp çoğaltmak gerekiyor. İdrak önemli.
1: Kesinlikle. Ya iyi ki geldiniz. Ne harika şeyler anlattınız. Dilerim albümün yolu çok açık olur.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ahenk konserlerini galerilerde, müzelerde, tarihi yerlerde dilerim ki görmeyi Allah nasip eder.
0: Evet, bekleriz tabii ki.
1: Çok isteriz. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konumla karşınızda olacağım. Sizlere şimdi Angelika Akbar'ın şahane şarkısıyla veda edeceğiz.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Dumping. Dumping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.
2: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir...

0: mı şu anda? Biz göremedik. Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası.

Günaydın. Bugün 5 Mayıs Salı saat 07. Ben Sema Ertekin. Piyasalar yeni güne de çok katmanlı ve yüksek tansiyonlu bir renklemle başlıyor. İçeriden başlayalım. Türkiye'de Nisan enflasyonu aylık bazda %4,18 ile beklentilerin üzerinde geldi. Yıllık enflasyon 32,37 seviyesinde. BIST 100 endeksi günü düşüşle kapattı. Bankacılık hisselerinde satış var. Dışarıda tablo daha sert. Hürmüz Boğazı hattında gerilim yeniden tırmanmış durumda. İran'ın bölgedeki kontrol alanını genişletmesi ve deniz trafiği üzerindeki yeni düzenleme iddiaları enerji arz güvenliğini doğrudan tehdit eden bir çerçeve oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyra bölgesindeki petrol tesisine yönelik İHA saldırısı ve füze girişimlerine dair haber akışı riskin teoriden sahaya geçtiğini gösteriyor ve enerji altyapısı doğrudan hedefte. Amerika tarafında ise Trump'tan gelen sert açıklamalar var. İran'a yönelik tehditler ve Hürmüz üzerinden askeri koruma ve geçiş planları jeopolitik tansiyonu daha da yukarı taşıyor. Petrol 113 doları gördü. Bu artık sadece bir enerji fiyatı değil, küresel enflasyonun doğrudan taşıyıcısı. Altınsa 4585 dolar bandında yüksek risk ortamına rağmen agresif bir kırılma yerine dengeli bir güvenli liman fiyatlaması var. Özetle sabahın resmi şu: İçeride enflasyon baskısı ve zayıflayan risk iştahı, dışarıda ise Hürmüz merkezi jeopolitik gerilim ve enerji arz şoku riski. Borsa, enflasyon ve petrol artık aynı hikayenin farklı sayfaları haline gelmiş durumda ve bu yapı bugün tüm varlık fiyatlarının yönünü belirleyecek ana eksen olacak. Bugün de seans öncesinde ekranınızda sadece rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

Mayıs Salı gündemine hızlıca birlikte bakalım, sonra verilerle devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele irademizde gerileme yok dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada hem iç gündeme hem de küresel gelişmelere dair dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, yüksek akaryakıt fiyatlarının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu, ancak enflasyonla mücadele iradelerinde en küçük bir gerileme olmadığını söyledi. Nisan ayı enflasyonda aylık %4,18 oldu. Nisan ayı enflasyon rakamları TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık 4,18 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,37 olarak kaydedildi. Aynı dönemde kira artış oranı da %32,43 olarak hesaplandı. Devam edelim. Enflasyonda savaşın baskısı hissediliyor dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yılmaz, bölgedeki savaşın enerji ve gıda fiyatlarında artışa yol açarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğunu söyledi. Piyasaların gözü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilecek piyasaların yakından izleyeceği toplantıda para politikasının mevcut yönü, enflasyonla mücadelede gelinen aşama ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri kapsamlı geniş bir sunum yapacak. Devam edelim. Trump'tan da İran'a Hürmüz tehdidi geldi bir kez daha. Hürmüz Boğazı'nda Amerika ile İran arasında gerilim tırmanıyor. Amerikan Başkanı Trump'tan sert açıklamalar var. Beyaz Saray'da İran'la ilgili önemli açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden Amerikan gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Gündeme baktık hızlıca. Şimdi rakamlar verilen.

bize ne söyleyecek fiyatlamalarla ilgili ekrana geliyor. Brent petrolü bakalım 118 dolardan işlem görüyor. Brent petrol %0,7 oranında geri çekilme hareketi var. Devam edelim altın ons tarafıyla 4535 dolardan geçiyor. Bir miktar yönünü yukarı çevirdi altın ons. Gümüş ons tarafına bakalım. 72,7 dolardan işlem görüyor. Bir miktar aşağı yönlü hareket etti. Devam edelim. Kıymetli metaller tablosunda altın ve gümüş yükselirken platin ve paladyumda da kazanç var. Platin %1'in üzerinde yükseldi. Paladyumda da %1'e yakın yükseliş kaydedildi. Devam edelim piyasalardaki son durum diyelim. Borsa İstanbul dün yarım puanlık geri çekilmeyle günü eksi tarafta bitirdi. 14.369 puandan kapandı. Dolar 45.21 seviyesinde, Euro 52.87'den geçiyor. Euro dolar paritesi 1.16 seviyesinde. Dolar endeksi 98.37'de ve sepet kurda 49'dan geçiyor. Devam edelim. Küresel piyasalara bakacağız. Asya borsalarıyla başlayalım. Çin Şangay yukarı yönlü hareket etti. 4112 puandan işlem görüyor. Hindistan'da düşüş var. 77117 puandan geçiyor. Güney Kore'de %5'in üzerinde kazanç var. 6936 puandan işlem görüyor. Hong Kong'da geri çekilme var. 25801 puanda Hong Kong ve %1'in üzerinde kaybı var Hong Kong tarafının. Amerikan borsaları yeşil bir tablo veriyor. Dow Jones yükseldi. Nasdaq'ta da yukarı yönlü hareketi var. S&P 500'ün de kazancı %0,2 oranında. Avrupa'ya bakalım. Bu arada Avrupa'dan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesinden gelen açıklama önemli. Haziran'da faiz artışı kaçınılmaz dedi üye. Birazdan tüm detaylarıyla konuşacağız. Kırmızı bir tablo var Avrupa borsalarında. 10.363 puandan bitirdi Londra dün günü. %0,1 oranında geri çekildi. Frankfurt'ta %1'in üzerinde düşüş var. 23.991 puandan geçti. Paris %1,7'lik kayıpla 7.976 puandan kapattı günü. Ve Madrid'de %2,5'a yakın geri çekilme var. 17.356 puandan geçti.

0: Hisse senedi piyasasında da takip edilen gelişmeleri, beklentileri, destek portföy, fon yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan değerlendirdi. Bakalım.
1: Haber akışlarının özellikle portföyler üzerinde direkt olarak etkili olduğu bir dönemdeyiz. Kararları iyi vermek gerekiyor. Haber akışlarını çok yakından takip etmek gerekiyor. Ve tabii ki buna göre de biraz daha portföyleri şekillendirmek gerekiyor. 2026 yılının ilk başına başladığımız zaman hisse senedi yıllarından bir tanesi olacağını düşünüyorduk. Tıpkı 2025 gibi. Ama tabii ki yaşadığımız gelişmeler bir miktar daha bizi beklentilerin ötesinde bir performansa itmiş durumda. En azından hisse senedi tarafı için baktığımız zaman beklentilerin altında kalan bir performans olsa da savaş haberleri ve bunun gibi diğer gelişmeler bir miktar daha faiz indirim beklentilerini maalesef beklentilerimiz üzerinde öteleme gösterdi. Şimdi tabii ki hal böyle olunca da yatırımcı portföylerinde bir miktar daha farklılaşma oldu. Ocak, Şubat'ta hisse senedi piyasaları açıkçası çok iyi bir performans gösterirken Mart başında başlayan İran, ABD, İsrail gerilimi maalesef hisse senedi piyasasına bir o kadar da negatif yansımasını gösterdi. Şimdi açıkçası söylemek gerekirse biz diğer savaşlarda da gördüğümüz üzere eğer yakın bölgede bir jeopolitik gerilim varsa bundan hemen hemen en çok negatif etkilenen borsalardan bir tanesi tabii ki Türkiye oluyordu. Ama bu savaş özelinde biraz daha farklı durumlar var. Tabii ki savaş süresi boyunca özellikle Mart ayında düşen bir Borsa İstanbul olsa da özellikle Nisan ayında gerçekleştirmiş olduğu bu toparlama hareketi aslında gelecek döneme ilişkin ne kadar da ışık uyandırdığının göstergelerinden bir tanesi. Hep söylüyoruz, söylemeye de devam etmemiz gerekiyor aslında. Ucuzuz, iskontoluyuz. İçerisinde bulunduğumuz dönem, yaşamış olduğumuz coğrafya maalesef zaman zaman bu beklentilerin bir miktar daha sapmasına neden olabiliyor. İçerisinde bulunduğumuz dönem de öyle bir dönem. Eğer şu anda bir ABD-İran savaşı gerçekleşmeseydi biz Borsa İstanbul'u çok daha farklı seviyelerde görüyor olabilirdik. Bunun etkisi

0: zaten yakından takip etmek gerekiyor.
1: Türkiye'de enflasyon savaşın etkisiyle Nisan ayında beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık %4,18 arttı. Yıllık artış ise %32,37 oldu. Enflasyona en yüksek katkı gıda, konut ve ulaştırmadan geldi.
2: Türkiye'de Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık %4,18 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,37 olarak kaydedildi. Aynı dönemde kira artış oranı %32,43 olarak hesaplandı. Fiyat artışlarında en dikkat çeken kalem konut oldu. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış %46,60'a ulaştı. Ulaştırma grubunda %35,06, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %34,55'lik artış kaydedildi.
3: Gıda 3,7 gelmiş. Yani oradan 0,2 puana yakın bir katkı var bir kere. Giyimin her türlü iki yöne de risk olabileceğini söylemişim. Yani giyimin bu sezonluk yeni sezonu geçişlerde hep böyle yanıltabiliyor. Enflasyonda şimdi yıllık 32'lerde 32'nin üstüne çıktı. Ve hani Temmuz Ağustos'a kadar da 30'un üzerinde hani 31-32'lerde kalacak gibi gözüküyor.
2: Aylık bazda da benzer görünüm dikkat çekti. Konutta aylık artış %7,99 olurken ulaştırmada %4,29, gıdada %3,70 artış yaşandı. Enflasyona en yüksek katkı gıda, konut ve ulaştırma gruplarından geldi. Özel kapsamlı enflasyon göstergesi ise yıllık %30,51 olarak gerçekleşti. Veriler enflasyonda konut ve temel tüketim kalemlerinin belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koydu.
1: Trump'tan İran'a yeni bir tehdit var. Saldırırsan yeryüzünden silinirsin dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. Şu an Hürmüz'de gördüğümüz şey klasik bir sıcak çatışma değil, kontrollü bir gerilim. Trump'ın sert söylemi aslında doğrudan savaşı değil, oyunun sınırlarını da çiziyor. Çünkü Amerika tarafı net bir mesaj veriyor. Ticaret akışına dokunursan karşılığı ağır olur ama aynı zamanda tam ölçekli bir savaş da istenmiyor. Neden? Çünkü bu senaryoda petrol arzı tamamen kesilebilir ve bu sadece İran'ı değil küresel ekonomiyi de vurur. Bu yüzden iki tarafta ince bir çizgide yürüyor. Gerilimi yüksek tutuyorlar ama koparmıyorlar da. Piyasada bunu nasıl okuyor? Petrol yüksek kalıyor. Çünkü risk ortadan kalkmış değil. Altın güçlü kalamıyor. Çünkü faiz baskısı ağır basıyor. Borsalarsa yön bulamıyor. Çünkü belirsizlik kalıcı hale geliyor. Yani artık mesele savaş ihtimali değil. Bu gerilimin ne kadar süre yönetileceği ve kritik soru şu, bu kontrollü kriz kontrol dışına çıkar mı? Devam edelim. Hürmüz'de sıcak temas vardı. Trump, İran, Güney Kore bandıralı gemiyi hedef aldı açıklaması yaptı. Şu an Hürmüz'de gördüğümüz tablo çok net. Kontrollü gerilimden kontrollü çatışmaya geçiş var. Amerika'nın özgürlük projesi aslında küresel ticareti güvence altına alma iddiasıydı ama İran'ın bu projeye bağlı bir gemiyi hedef alması oyunun kurallarını değiştirdi. Çünkü bu artık sadece Amerika-İran meselesi değil. Üçüncü ülkelerin doğrudan içine çekildiği bir risk alanı gibi görünüyor ve bu piyasa açısından çok kritik bir kırılma. Artık risk lokal değil, küresel. Peki fiyatlama ne diyor? Petrol yüksek kalıyor çünkü arz riski artık teorik değil. Altın kararsız çünkü faiz baskısı hala güçlü. Borsalarsa kırılgan çünkü risk iştahı zayıf. Ama asıl önemli nokta şu, eğer bu tarz saldırılar devam ederse Hürmüz'de sigorta maliyetleri artar, taşımacılık yavaşlar ve bu da doğrudan enerji fiyatlarına yansır. Devam edelim. Hürmüz'de yeni düzen ve kontrol kimde sorusunu soralım. Şu an Hürmüz'de yaşanan gelişme çok net bir kırılmaya da işaret ediyor. İran diyor ki bu hattın kontrolü bende. Amerika ise sahaya inerek şunu söylüyor. Geçişi ben garanti ederim. Bu iki yaklaşım aslında iki farklı sistem demek. Birincisi bölgesel güç üzerinden kontrol. İkincisi küresel güç üzerinden güvenlik. Peki piyasa neyi fiyatlıyor? Belirsizliği değil, kontrol savaşını fiyatlıyor. Çünkü bu tablo kısa vadeli bir kriz değil, yeni bir düzenin kurulma süreci. Petrol neden düşmüyor? Çünkü risk ortadan kalkmıyor. Altın neden güçlük alamıyor? Çünkü faiz baskısı devam ediyor. Ve borsalar neden kararsız? Çünkü oyun yeniden yazılıyor. Ve en kritik noktada şu, eğer İran'ın bu kontrol alanı fiilen uygulanırsa enerji ticareti artık serbest piyasa dinamikleriyle değil, jeopolitik izinlerle şekilleniyor olacak. Bu da fiyatlamalarda kalıcı risk primi anlamına gelebilir. Enerji arzına doğrudan darbe geldi. Onu da detaylandıralım. Kritik petrol noktasına saldırdı İran. Fücera hedefte, alternatif rota riski o nokta ve piyasalarda arz şokunu fiyatlıyor. Piyasalar açısından çok kritik bir gelişme bu. Çünkü artık risk konuşmuyoruz. Riskin sahaya yansımasını konuşuyoruz. Fücera sıradan bir nokta değil. Hürmüz'e alternatif bir enerji çıkış kapısı. Dolayısıyla da buraya yapılan bir saldırı petrol akışı kesilebilir mesajıdır. Bu yüzden petrol fiyatındaki yükseliş sadece panik değil, gerçek ve arz riski fiyatlaması olarak görünüyor. Ve bu çok önemli. Çünkü bu bir kırılma. Çünkü enerji fiyatı yükseldiği anda enflasyon tekrar yukarı gidiyor. Merkez bankalarının alanı daralıyor ve piyasalarda risk iştahı düşüyor. Yani bu gelişme tek başına bir haber değil. Küresel piyasalarda fiyatlama dinamiğini de değiştirebilecek bir eşik. Şimdi Hürmüz'de kontrollü krizden bahsediyoruz. Savaş mı, strateji mi sorusunu soralım. Şu an Hürmüz'de gördüğümüz şey klasik bir sıcak çatışma değil, kontrollü bir gerilim. Trump'ın sert söylemi aslında doğrudan savaşı değil, sınırları çiziyor. Çünkü Amerika tarafı net mesaj veriyor. Ticaret akışına dokunursan karşılığı ağır olur diyor ama aynı zamanda da tam ölçekli bir savaş da istenmiyor. Çünkü böyle bir senaryoda petrol arzı tamamen kesilir ve bu sadece İran'ı değil küresel ekonomiyi de vurur. Bu yüzden de iki tarafta ince bir çizgi üzerinde yürüyorlar. Gerilimi yüksek tutuyorlar ve piyasa bunu nasıl okuyor ona da bakalım. Petrol yüksek kalıyor. Altın güçlük alamıyor, borsalarda yön bulamıyor diyebiliriz. Bu gerilimin ne kadar süre yönetileceği de kritik soru ve kontrollü kriz kontrol dışına çıkar mı sorusu da oldukça önemli. Şimdi Amerikan Merkez Bankası üyelerinden de yeni faiz mesajları geldi. Fed yetkililerinden gelen son açıklamalar faiz indirimi beklentilerine temkinli yaklaşılması gerektiğine işaret ediyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda temkinli duruş güçleniyor. Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee son enflasyon verilerini olumsuz sinyal olarak değerlendirdi. Enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğuna dikkat çeken Goolsbee, faiz indirimi için erken adım atılmaması gerektiğini vurguladı. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari ise jeopolitik risklere işaret etti. İran'daki savaşın uzamasının enerji fiyatlarını ve enflasyonu yukarı çekebileceğini söyledi. Kashkari artan belirsizlik nedeniyle Fed'in politika yönlendirmesinin zorlaştığını belirtirken gerekirse faiz artışının bile gündemde kalabileceği mesajını verdi. Fed üyelerinden gelen bu açıklamalar faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığına ve bekle gör politikasının öne çıktığına işaret ediyor.
1: Seans öncesinde canlı yayın konuğum var. Ali Acar, Info Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
4: Günaydın Sema Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Önce ben tabii size enflasyon verisini sormak istiyorum. Nasıl değerlendirdiniz? Sonra grafiklere geçelim.
4: Aslında baktığımızda beklentilerin ötesinde bir rakam. Genel anlamda baktığımızda da zaten ne konuşuyorduk? Savaşın devam etmesi halinde bunun önümüzdeki aylarda enflasyona ciddi anlamda etkisi olacağından bahsediyorduk ki petrol savaş başlamadan önce 60-70 dolar bandındayken geldiği noktada 110 dolarları aşmış durumda. Bu açıdan baktığımızda da bu durumun devam etmesi halinde maalesef enflasyon enflasyon politikası da ciddi anlamda yer almış gibi görünüyor. Bu açıdan da değerlendirdiğimizde faiz indirimlerinin artık bir süre daha rafta kalması, hatta önümüzdeki dönemde faiz artışlarının da artık ciddi anlamda konuşulmaya başladığı bir dönemden bahsedeceğiz. Eğer kısa sürede bir anlaşma olup petrolde

0: ciddi anlamda hızlı bir geri çekilme, en azından 80 dolarların altına bir geri çekilme görmediğimiz sürece diyebiliriz. Siz de az önce yayınladınız, FED'de bile artık faiz indirimlerinden ziyade faiz artışı konuşulmaya başladı ki bizde de benzer şekilde gelişmeler olabileceğini söyleyebiliriz.
1: Da faiz Avrupa Merkez Bankası'nda da faiz artışının Haziran için konuşulduğu bir dönem. Peki altınla başlayalım o zaman, grafikleri nasıl yorumluyorsunuz? O 4500-4600 dolar bandındaki sıkışmayı nasıl yorumluyorsunuz?
0: Burada aslında geçtiğimiz haftalarda da konuştuk sizin de. 4850 önemli direnç noktamızda. Gün içi bu seviyelerin üzerinde hareketlilikler yaşasa da bu seviyelerin üzerinde kalıcı olamayınca teknik açıdan bir düzeltme de gereksinimi de oluştu ve yeniden 4500'lere kadar geri çekilmiş olduk. Burada kısa vadede özellikle 4400'lü seviyeler bizim için oldukça önemli destek noktası.

0: En azından son haftaya baktığımızda bir zayıflık hissediliyor aslında. Burada özellikle 4400'ler üzerinde kalıcı olup olmayacağı takip edilmeli. Eğer kalıcı olamayacak olursa son dip seviyesi 4140'lara kadar geri çekilmenin olabileceğinden bahsedebiliriz. Yukarıda 4850'ler aşılmadığı sürece de altında bir süre daha aşağı yönlü baskılı testler hareketlerinin devam ettiğini göreceğiz diye söyleyebilirim.
1: Gümüşle devam edelim. Altınla arasındaki makasın açılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Bu daha sonrası için bir rally potansiyeli taşıyor mu gümüş tarafında?
0: Aslında baktığımızda kısa vadede bir rally'den bahsetmek pek mümkün değil ama en azından güç toplama hareketi olarak söylenebilir. Bu tip geri çekilmelerde dirençli kalması, özellikle altına göre dirençli kalması, bu açıdan baktığımızda gümüş tarafında olumlu bir senaryo yazılabileceğini gösteriyor. Piyasaların yeniden toparlanmaya başlaması halinde, jeopolitik tarafın rahatlaması halinde diye söyleyebiliriz. Ama burada da özellikle 72 dolarlar oldukça önemli. Eğer bu seviyeler altında bu tarafta da kapanışlar artacak olursa yeniden 66-62 bandına doğru gümüş tarafında geri çekilmenin de hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Altın tarafında belirttiğim 4850 noktası gümüş tarafında da 80'lere işaret ediyor. Burada da 80'ler üzerinde kapanış görmediğimiz sürece yine aşağı yönlü baskının olduğu yatay testere hareketinden bahsedeceğiz diye belirtebilirim.
1: Peki Brent petrolle devam edelim. 110 dolar üzeri fiyatlamayı nasıl yorumluyorsunuz?
0: Burada aslında baktığımızda Brent petrolde geçtiğimiz haftalarda ateşkes antlaşmasıyla birlikte hızlı bir geri çekilme gördük. 90 dolarların altına da sarktığını gördük. Ama sonrasında tekrar gerilimin artması ve bununla birlikte de yeniden hızlıca yukarı yönlü hareketli Hürmüz'deki gerilimin artmasıyla birlikte yeniden savaşla birlikte gelen en yüksek seviyeleri de görmüş olduk. 110 dolarlar oldukça önemli. Hatta 108-110 bandı diyebiliriz. Bu aralık üzerinde kaldığı sürece 120-125 potansiyeli de taşıyor kısa vade içinde. Özellikle yine belirteyim, kısa vadede 108-110 bandı kırılmayacak olursa yukarı yönlü hareketlilik devam edecektir. Ama 108-110 bandının altına sarkması halinde tekrar bir 98-100 bandına doğru geri çekilme görebiliriz ki burada savaş nihayetlenmediği sürece dirençli kalacak gibi görünüyor. Çünkü her an bir gerilim gelebiliyor. Dün mesela Trump'ın yine açıklamaları vardı. Eğer İran gemilerimize saldırırsa yeryüzünden silerim tarzında. Bu tip tehditler de tabii ki petrol fiyatlarının diri kalmasına sebebiyet veriyor diye belirtebilirim Sema Hanım.
1: Borsa İstanbul'a devam edelim. 14.200-14.500 bandındaki sıkışmayı kırılacak olan ana katalizör sizce ne olur? Verim mi, para girişi mi, küresel risk mi?
0: Burada aslında baktığımızda Borsa İstanbul normal bizim yanı başımızdaki savaşları dikkate aldığımızda, geçmişteki savaşları dikkate aldığımızda gayet dirençli bir görünüm sergiliyor. Hatta bu sürede biz zirve bile tazeledik. Bu açıdan baktığımızda da Borsa İstanbul'un hem enflasyon datası hem yaşadığımız bu jeopolitik gerilimi değerlendirdiğimizde çok da dirayetli kaldığını söyleyebiliriz. Yani bunun arkasında farklı etmenler de olabilir tabii bizim bilmediğimiz ama genel anlamda baktığımızda burada özellikle aşağıda 14.200'ler kırılmamaya devam edecek olursa bir şekilde olumlu bir haber akışı olması halinde yukarıda 14.600'lerin aşıldığını ve sonrasında da 15.000-15.500 bandına doğru hızlı bir hareketlilik geldiğini görebiliriz. Burada tabii ki haber akışı oldukça önemli. Barışa yönelik gelişmeler olması, Hürmüz'deki trafiğin rahatlaması halinde hızlıca yukarı yönlü hareketlilik gelebilir. Ama bu şekilde hareketlerde bu kadar dirençli kalmaya çalıştığımız dönemlerde eğer tekrar peşine olumsuz haber akışları hızlıca gelecek olursa burada kırılan direnç maalesef sert satışları da beraberinde getirebiliyor. Bu açıdan yatırımcıların özellikle 14.200 seviyesini takip etmesi, eğer burada bir kırılım olacak olursa da 13.900-13.600 seviyelerine kadar bir düzeltme gelebileceğini düşünerek hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum ben açıkçası.
1: Borsadaki satışlar daha çok panik kaynaklı mı yoksa rasyonel bir pozisyon kapama mı? Nasıl görüyorsunuz?

0: aslında baktığımızda gün içinde volatilite çok yüksek. Dün özellikle baktığımızda ciddi anlamda yüksekti. Genel anlamda panik kaynaklı bir satış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ciddi bir satış gelmiyor borsa tarafına. Tamam, belki vadeliler etkilenir biliyor. Vadeli piyasa biraz daha sert geri gelebiliyor. Ama genel anlamda baktığımızda spot tarafta çok ciddi satışların da gelmediğini görüyoruz. Gerilimin arttığı son birkaç güne baktığımızda aslında piyasada da yine hala 200 puanlık bir bantta hareketin gerçekleştiğini görüyoruz ki bu da çok ciddi bir panik hareketin olmadığını gösteriyor. Panik ne zaman artabilir? Önemli destek seviyeleri kırılırsa artabilir. Bu da özellikle az önce de belirttim, 14.200 seviyesi. Eğer burada bir kırılım gelecek olursa aşağı yönlü marjın %2-3 belki 5'lere varan düzeyde açıldığını görme ihtimalimiz olur. Ama 14.200'ler kırılmadığı sürece çok ciddi bir panik havası oluşacağını açıkçası düşünmüyorum ben.
1: Bankacılık endeksiyle devam edelim. O bankalarda devam eden satışları nasıl açıklayabiliriz sizce? Faiz politikasının gecikmeli etkisi mi yoksa bilanço fiyatlaması mı? Ne dersiniz?
0: Hem faiz politikası hem gelen enflasyon rakamları bilançolar beklendiğinden kötü gelmiyor. Hatta iyi gelenler de var ama tabii piyasa şu ortamda bilançoları çok fazla dikkate değer bulmuyor maalesef. Bu açıdan baktığımızda da yani öncelikler farklı olduğundan bilançolar ikinci planda kalmaya devam edecek diye söyleyebiliriz. Teknik açıdan bakacak olursak tabii bütün gelişmeler bankaların aleyhine olduğu için bu açıdan da teknik tarafı da bu şekilde fiyatlanıyor, gerçekleşiyor diye söyleyebiliriz. Özellikle burada gelen tepkiyle birlikte bankacılık tarafında da 15 binlerden 18 binlere doğru atak gördük. Fakat gelen düzeltmeyle birlikte verilerin kötü gelmesi, yine görünümün bozulması bankacılık tarafında satışları da hızlandırdı. Normal endekste tepe seviyelerden %2 uzaktayken bankacılık tarafına baktığımızda tepe seviyelerden tekrar %10-15 bandında geri çekilmiş durumdayız. Burada özellikle 16.700'ler oldukça önemli destek noktasıydı. Dün itibariyle bu seviyenin altında kapanış yaptık. Yukarı yönlü tepkilerde eğer 16.700'leri aşamayacak olursak aşağıda 16.000 sonrasında da 15.500'lü seviyelere kadar geri çekilme ihtimalimiz var diye söyleyebilirim bankacılık tarafında. Tabii enflasyondan birebir etkilenen tarafta bankacılık tarafı oluyor. Faiz indirim beklediği için enflasyon kötü gelince de hem faiz indirim politikasında aksam olacağı hem enflasyon politikasında aksam olacağı düşüncesiyle bu taraf baskı altında kalmaya devam ediyor. Özellikle yukarıda 17.100'ler, 17.200'ler aşılmadığı sürece kısa vadede bankacılık sat tarafında kalmaya devam edecek diye söyleyebilirim.
1: Şimdi bu seviyelerde bankalarda orta vadede fırsat oluştuğunu düşünür müsünüz?
0: Burada özellikle politikayı takip etmek lazım. İlla ki fiyatlara baktığımızda tepe noktalarımızı düşündüğümüzde 20.000'li seviyelerden şu ana baktığımızda neredeyse %20'nin üzerinde bir geri çekilme yaşamış durumdayız. Yani tepe seviyesine göre %20 geri çekilmiş durumda. Bu açıdan baktığımızda tabii ki iskonto oluşuyor ama genel anlamda eğer bu risk bu şekilde devam edecek ve enflasyon rakamları bu şekilde kötü gelmeye devam edecek olursa maalesef bankacılık tarafı da baskı altında kalmaya devam edecektir. Yani henüz pozisyonlanma için erken olabilir. En azından savaşın tamamen bittiği, buradaki savaş riskinin uzun süre ertelendiği haberleri karşımıza gelecek olursa o zaman burada pozisyon alınabilir, rahatlıkla pozisyon alınabilir. Ama şu anda baktığımızda henüz erken gibi görünüyor diye söyleyebilirim Sema.
1: Peki Bitcoin ile devam edelim. Riskten kaçış tablosu yaşadığımız dönemde Bitcoin bize ne söylüyor şu anda?
0: Aslında baktığımızda petrolle birlikte en fazla pozitif açıdan etki gören enstrüman Bitcoin oldu diye belirtebilirim ki uzun süredir 120 bin dolarlardan yaşadığı yarı yarıya geri çekilmesinden sonra 74 bin 75 bin bandını aşmakta güçlük çekiyordu ki nihayetinde geçtiğimiz haftalarda bu seviyeye aşıldı. Gelen düzeltmeler de bu seviyede destek buldu ve baktığımızda 80 bin dolar seviyesinde bir Bitcoin görüyoruz. görüyoruz. Burada özellikle yine aynı seviyelere dikkat çekelim. Geri çekilmelerde 74.000-75.000 bandı, ara destek seviyesi de 78.000 seviyesi olmak üzere bu seviyeler kırılmadığı sürece Bitcoin'deki yukarı hareketlilik desteklenebilir. Yukarıda özellikle 82.000'li seviyeler bizim için oldukça önemli direnç seviyeleri. Bu seviyelerin aşılması halinde de 85.000-88.000 bandına doğru hareketliliğin devam ettiğini görebiliriz.
1: Akbank'la devam edersek şunu sormak istiyorum. Sizce fiyatlamada sektör baskısı mı var yoksa hikaye bazlı bir kayıp mı var?
0: Genel anlamda sektör baskısı olduğunu söyleyebiliriz Akbank tarafında da. Bankacılık tarafı genel anlamda zaten kötü durumda. Burada da yukarıda 84'lü seviyelerden başlayan düzeltmenin nihayetinde 70'li seviyelere kadar %20'lik geri çekilmeyle neredeyse 70'li seviyelere kadar geldiğini görüyoruz. 70 oldukça önemli bir destek seviyesi. Bu seviyenin kırılması halinde de 68-66 bandına doğru hareketliliğin devam ettiğini görebiliriz. Burada ne zaman durum teknik açıdan pozitife döner? 74-75 bandını aşabilecek olursa yeniden Akbank tarafında pozitif senaryodan bahsedebiliriz. Ama gelen tepkiler bu seviye aralığını aşamıyorsa, 74-75 bandını aşamıyorsa aşağı yönlü baskıların devam edeceğini belirtebiliriz ki böyle bir tepki de pozisyon azaltma fırsatı olarak yatırımcılar tarafından değerlendirilebilir diye söyleyebilirim.
1: Akbank tarafıyla ilgili şunu da sormak istiyorum. Aslında bu seviyeler uzun vadeli yatırımcı için ne dersiniz? Birikim bölgesi mi yoksa bekleme alanı mı?
0: Aslında baktığımızda gelen geri çekilmelerin genelde 64-65-70 bandında destek bulduğunu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde de eğer yeniden bu aralık eğer uzun vadeli yatırım için düşünülüyorsa bu aralık uygun alım aralığı olarak görülebilir. Ama az önce de belirttim, eğer çok fazla beklemek istemiyorsa yatırımcı pozisyon alıp beklemek istemiyorsa burada en azından savaşın bittiğine dair tamamen Hürmüz'deki riskin kalktığına dair haber akışlarını takip etmesi gerekiyor. Belki %5-6 bu fiyatların üzerinden alır ama gönül rahatlığıyla alır diye söyleyebilirim. Ama buradaki risk geçmediği sürece bu bölgelerde maliyetlenme biraz daha bu süreci uzatabilir, yatırımcıyı bekletebilir diye de belirtebiliriz.
1: Ve Ereğli Demirçelik'le devam edelim. O enerji maliyetleri ve tabii ihracat baskısı da dip oluşma sinyali veriyor mu?
0: Aslında baktığımızda Ereğli'de son dönemin flash hisselerinden diye belirtebilirim. Son dönemde savaşın başlamasıyla birlikte aslında baktığımızda 26'lı seviyelerde dip yaptı. Sonrasında da ciddi yükselişini başlattı. Şu anda baktığımızda 36'lı seviyelerde zirve tazelemiş durumda. Dün de zirve tazeledi ve zirve kapanış gerçekleştirdi. Yani savaşın pozitif anlamda etkilediği sektörlerin başında geliyor demir çelik diye belirtebilirim. Tabiliriz ki bunun da başını çeken ana hisse Ereğli Demir Çelik olmaya devam ediyor. Burada özellikle geri çekilmelerde 34'lü seviyelerin destek olup olmayacağını görmek yatırımcılar açısından oldukça önemli. Bu seviye destek olduğu sürece genel anlamda baktığımızda formasyonlar, hissede oluşan formasyonlar 40-42 bandını işaret ediyor diye belirtebilirim. Olumsuz senaryoda 34 seviyesi kırılacak olursa da 32-30 bandına doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz ki 34 kırılmadığı sürece ben açıkçası bu tarafta bir risk görmüyorum. Yukarı yönlü hareketinde destekleneceğini söyleyebiliriz.
1: Koç Holding'le devam edelim. Koç Holding'deki tablo ne söylüyor bize?
0: Koç Holding biraz daha zayıf maalesef. Genel anlamda baktığımızda bu tip dönemlerde banka sahibi hisseler bankalardan dolayı da düşüşten etkilenen en başta gelen hisselerden oluyor. Burada da benzer şekilde Koç Holding'de bu hareketliği görüyoruz. 200'lerin üzerinde kalıcı olamadığını gördük. Dün itibariyle de önemli destek seviyesi 197 seviyesine kadar da geri çekildiğini gördük. Burada özellikle 203 seviyesi bizim için oldukça önemli direnç seviyesi. Pozitif senaryo için en azından bu seviye üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bu seviye aşılmadığı sürece aşağı yönlü baskının devam edeceğinden bahsedilebilir. Özellikle de 197 seviyesi kırılacak olursa 190'lara kadar geri çekilmenin devam edeceğinden bahsedebiliriz.
1: Astor Enerji ile devam edelim. Ne dersiniz? Ne durumda Astor Enerji?
0: Astor yılın flaş hissesi 120'lerden başlattığı yükselişi, hatta Aralık ayında 90'lardan başlattığı yükselişini 300'lere kadar taşıdı dün itibariyle. Endekse gelen düzeltmelere rağmen bu tarafta ciddi düzeltmelerin olmadığını görüyoruz ki hareketliliğinde yukarı yönlü devam ettiğini söyleyebiliriz zaten. Burada özellikle geri çekilmelerde ana destek noktası olarak 270-264 bandı alınmalı diye belirtebilirim. Bu aralık kırılmadığı sürece bir süre daha yukarı hareketlilik desteklenebilir. Genel anlamda düz rakamlar burada psikolojik direnç olarak karşımıza çıkar zirveler aşıldıktan sonra. 300 de böyle bir rakam. Eğer 300'ler üzerinde kapanışlar görmeye başlayacak olursak yukarı yönlü pozitif hareketin devamı beklenebilir. Dün olduğu gibi eğer 300'ler direnç olmaya devam edecek olursa bir süre bu tarafta bir düzeltme hareketinin oluşabileceğinden bahsedebiliriz ki düzeltme hareketinde de az önce belirttim 264-270 bandı oldukça önemli. Bu aralık kırılmadığı sürece hala yukarı yönlü desteklenmeye devam eder ama bu aralık kırılacak olursa aşağıda 240'lara kadar bir düzeltmeden bahsedebiliriz diye belirtebilirim.
1: Peki Türk Hava Yolları tarafına da bakalım birlikte. Şimdi petrol fiyatlarındaki o sert yükselişler marjları ne kadar baskılayabilir dersiniz?
0: Maalesef burada da yukarı yönlü hareketliliğin bir anda tersine döndüğünü gördük son 10 gün içerisinde. Neredeydik? 290'lardan başlayan hareket bizi 235'li seviyelere kadar getirmişti ki buradan gelen düzeltmeyle birlikte %10 civarında bir geri çekilme yaşadık ve tekrar 300'lere kadar gelmiş durumdayız. 195-300 bandı oldukça önemli destek aralığı. Bu seviye üzerinde tutunabilirse yeniden tepki oluşumunun geldiği görebiliriz ki burada da 307, 312, 317 seviyeleri bizim için oldukça önemli direnç seviyeleri. Burada fiyatlara yansıtabiliyorlar. Yani Brent'teki artışları, petrol fiyatlarındaki artışları fiyatlara yansıttıklarından çok ciddi bilanço tarafında nasıl söyleyelim olumsuz etkilerini görmüyor aslında. Ama genel anlamda baktığımızda maliyetlerini de ciddi anlamda artırdığından bir süre baskı altında da bırakabiliyor. Genel durumda savaş riski geçmediği sürece buradaki hareketliğin testere şeklinde zirveyi aşamadan %15-20'lik bantta devam etmesini bekleyebiliriz diye söyleyebilirim.
1: Peki son olarak da Tüpraş tarafına bakalım, ne söylüyor bize grafik?
0: Tüpraş'ta Brent petroldeki hareketle birlikte zirve tazelemeye devam ediyor diye söyleyebilirim. Son seviyelere baktığımızda özellikle 280 seviyesi genel anlamda direnç olmuş durumda. Bu seviye aşılacak mı aşılmayacak mı, özellikle bunu takip etmekte fayda var. Tabii ki petrol fiyatlarına duyarlı olduğu için o tarafta bir barış anlaşmasıyla birlikte sert geri çekilme yaşanması halinde burada da fiyatların etkilendiğini görme ihtimalimiz var. Kısa vadede özellikle 280'ler aşılamaz ve aşağıda 260 seviyesi kırılacak olursa düzeltmenin gelebileceğinden bahsedilebilir. Düzeltmede bizi kısa vadede 238-250 bandına kadar geri çekebilir. Tabii ki az önce de belirttim, burada özellikle petrol fiyatları etkili. Bu açıdan petrol fiyatlarıyla birlikte takip etmekte fayda var diye belirtelim özellikle.
1: Grafikleri bitirdik ama size sorularım var. Bu dönemde size en çok sorulan sektör hangisi oluyor?
0: Genel anlamda emtialardan etkilenen, yani başı çeken emtialardan etkilenen hisseler olmaya devam ediyor. Az önce konuştuk Tüpraş, bununla birlikte Petkim. Bunun dışında savaşın etkilediği, örneğin İran tarafındaki demir çelik üretiminin askıya alınması, bu tip gelişmeler bizde de özellikle demir çelik tarafını destekliyor ki bu haberin gelmesinden itibaren zaten demir çelik tarafında bizde özellikle hisseler hareketlenmeye başladı ve %30'luk marj açtı dip seviyelerinden. Bu açıdan baktığımızda genel anlamda savaşın etkilerinin olduğu hisseler daha çok yatırımcılar tarafından gözlenmeye devam ediyor ki bunların başında gelenlerden bir tanesi de savunma olmaya devam ediyor diye söyleyebiliriz.
1: Peki bu dönemde yatırımcı daha çok korunma mı istiyor yoksa fırsat mı arıyor?
0: Açıkçası daha çok korunmayı tercih ediyor yatırımcılar, ama bu tarafta baktığımızda, özellikle borsada olan yatırımcılar açısından baktığımızda, eğer belli başlı büyük hisselerde ise çok fazla korunmaya ihtiyacı olmadı açıkçası. Tamam, geri çekilmeler yaşadık ama bu geri çekilmeyi hızla telafi ettik ve birçok hissede de zirve fiyatlarının hisse üzerine gördük. Tabii ki burada özellikle enflasyondan etkilenen hisseleri geride bıraktığımızda, eğer yatırımcı bu hisselerde yakalanmadıysa ve savunma tarafını savaşla birlikte tercih ettiyse, bunun yanında demir çelik tarafını tercih ettiyse, biraz daha kazançlı tarafta, yani avantajlı tarafta yer almayı seçmiş oldu diye söyleyebiliriz. Ama bunun dışında çok fazla risk almak istemeyen yatırımcılar da genel anlamda ne tarafa kaydı? Sabit faizli enstrümanlarda, sabit getirilen enstrümanlara kaydı ki savaş başladığından itibaren baktığımızda da aslında aşağı yukarı %10-12'lik bir getiri elde ettiği de söylenebilir sabit getirili menkul kıymetler tarafından.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Risk iştahını en hızlı bozan veri sizce hangisi?
0: Burada açıkçası nasıl söyleyebiliriz? Enflasyon dataları olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Ama bizim piyasamız, özellikle bizim borsamız özelinde konuşacak olursak, son dönemde ne savaşı ne enflasyon verilerine çok fazla tepki veriyor. Dün de gördük. Normal şartlarda bu veri gelecek olsa, savaştan kaynaklı olmasa, böyle bir enflasyon verisi gelecek olsa, biz belki %3-4'leri bulan bir geri çekilme yaşardık borsada. Ama borsa bu dönemde dirençli kalmayı tercih ediyor diye özellikle söyleyebiliriz. Hem jeopolitik taraftaki gelişmelere çok fazla dikkate almıyor. Evet. Hem politika tarafındaki gelişmelere çok fazla dikkate almıyor, en azından şu an için.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun sizin için de, kolaylıklar.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Borsa İstanbul'un en değerli şirketi konumundaki Aselsan 2025 yılını rekorlarla kapattı. Bu yılın ilk çeyreğinde de rekor performansını sürdürdü. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Apara'da Uğur Korkmaz'ın sorularını yanıtladı. Akyol, Aselsan'ın ilk çeyrek performansını, hedeflerini ve yatırımlarını anlattı.
2: 2026'nın ilk çeyreğinde de tempomuzu arttırarak devam ettiğimizi finansal tablolarımız ortaya koydu. 3 yıldır artık yaptığımız bu istikrarlı büyümeyi kalıcı hale getirecek adımları attık. Geçtiğimiz işte 3 yıla bakarsak 2024'ün ilk çeyreğinde %5'lik bir hasılat büyümesi açıklamıştık. 2024'ün ilk çeyreğinde 25'te bunu %9 olarak devam ettirmiştik. Bu yıl ilk çeyrekte hasılat büyümemiz %15 olarak gerçekleşti. Yine aynı dönemde işte 3 yıl önce 2024'te 11 milyar dolar olan backlog 25'te 15 milyar dolarlara, 26'da da 20 milyar dolarlara ulaştı. Dolayısıyla hasılatımızdaki ivmemiz artıyor. Backlog büyümemiz artıyor. Birçok başka parametreye de baktığımızda sürdürülebilir, kalıcı, kurumsal bir duruma çevirdik aslında yaptığımız faaliyetleri. Hep söylediğimiz çift haneli büyümeyi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte tabii ki hasılat, takdir edersiniz, bizim üretimden çıktığımızı raporlayan bir muhasebe tekniği. Bir de son kullanıcıya teslim ettiğimiz ürünlere baktığımızda geçtiğimiz yıl 418 milyon dolarlık bir ürünü son kullanıcıya ilk çeyrekte teslim etmişken, bu yıl 709 milyon dolarlık ürünü son kullanıcıya bu çeyrekte teslim ederek aslında orada %70'lik bir büyümeyi sağlamış olduk. Bu rakamlara baktığımızda Aselsan açısından sürdürülebilir, istikrarlı, kalıcı bir büyümenin artık kurumsallaştığını ve bu şekilde devam etmek üzere de çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade edebilirim. Evet. Sektörümüzün bir mevsimsellik tarafı var. Son çeyrekte diğer çeyreklere göre daha yüksek hasılatların olduğu bir sektörel yapı var. Bu işin biraz doğası gereği. Ancak bunu tüm yıla daha dengeli hale getirmeye yönelik politikalarımız var. Biz mevsimselliği yıla yayarak azaltmaya çalışıyoruz. Bu sene ilk çeyrekteki rakamları yıllıklandırdığımız zaman geçmiş yıla göre, geçen yıl %15'ti ilk çeyrekteki hasılatımızın toplam yılı oranı. Şu Şu an bu yıllıklandırılmış rakam %17 ile bir iyileşmeyi bize ortaya koydu. Tabii bunu sağlamak için ihracat odaklı büyüme ve müşteriyi ihracat bazında çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Ki geçen sene yurt dışı pazarlarda %30

0: ilave müşteri artışı çeşitlilik açısından oluştu. Yine proje odaklı şirketten ürün odaklı şirkete dönüşümün içerisindeyiz şu anda. Bunun da getirdiği katkılar var. Aslında ortaya koyduğumuz yüksek büyümeyi, yıla daha dengeli yaymayı aslında kendimize de bir gelişim alanı olarak görüyoruz. Bunu da adım adım başardığımızı, belli bir dengeyi sağladığımızı söyleyebilirim. İhracatla, kullanıcı çeşitliliğiyle, dediğim gibi ürün odaklı yaklaşımların giderek daha hakim hale gelmesiyle önümüzdeki yıllarda bu dengeyi biraz daha yıla yaymayı sürdüreceğiz. Bir Türk vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir teknoloji şirketinin Borsa İstanbul'un en değerli şirketi haline gelmiş olması hepimiz açısından çok gurur verici bir şey. Bundan 2-3 yıl önce Aselsan uluslararası arenada stok marketlere kayıtlı şirketler arasında piyasa değeri açısından ilk 30'da yer almıyordu. Bugün dünyanın en değerli 12. savunma şirketi, Avrupa'nın en değerli 5. savunma şirketi durumuna gelmiş oldu. Bu gerçekten milletimiz açısından, ülkemiz açısından da gurur kaynağı. Tabii bununla beraber sevindirici bir taraf, kurumsal yatırımcı oranımız giderek artıyor. Takdir edersiniz çok daha hassas bir prosesten geçiriyorlar kurumsal yatırımcılarımız. Bizi her açıdan inceliyorlar. Finansal performans, teknolojik performans, birçok başka göstergeye bakıyorlar. %50'lerde olan kurumsal yatırımcı oranımız bu çeyrek itibariyle %71'lere ulaştı. Gerek uluslararası gerek ulusal yatırımcılar açısından söylüyorum. Tabii bizim bu Borsa İstanbul'daki durumumuz bizi performans ve hedef odaklı bir anlayışı tüm şirkette kurumsallaştırmış durumda. Tüm şirketimiz gerçekten yüksek bir performans, hedef odaklı çalışıyor. Ve aslında rakamlar, sonuçlar, Borsa İstanbul'a yansıyan sonuçlar şirketin iyi yönetildiğinin tescili ve geleceğinin umut verdiğinin tescili. Sadece son 2 yılda 372 milyon dolarlık bir yatırımı, 14 tesisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir törende devreye aldık. Ki %40 kapasite artışı demek. 178 bin metrekarelik kapalı alanın devreye alınması demek. Bunların içerisine sadece geçen yıl 10 yeni robotik üretim hattını devreye aldık. Ve şu anda bu ilk çeyrekte aslında bize büyümede, İhracatta çok pozitif sonuçlar verdi bilançomuz. Ama bir şey daha var. Yatırımlarımız da ciddi oranda gelişti. İlk çeyrekte 137 milyon dolarlık yatırımı devreye aldığımızı, yani yatırım yaptığımızı göstermiş olduk. 200 bin metrekare daha kapalı alan yatırımımız devam ediyor. 850 bin metrekarelere varan yeni projelerimiz var. Ve aslında bütün bu yaptığımız altyapılarla, bütün bu kurduğumuz ekosistemle seri üretimde de ciddi bir sıçramayı sağladık. İşte geçtiğimiz günlerde güdümlü mühimmatlarımızın nasıl üretildiğini kamuoyumuz gördü. Artık binli adetler, on binli adetleri konuşuyoruz. Sadece şu rakamı söylemek gerekir. Geçen sene 286 bin adet ürünü Aselsan son kullanıcılara teslim etmiş oldu. Ki hava savunma gibi bir ürün ailesinden de bahsediyoruz. İşte bir ürün, bir siperin bir ürün olduğunu düşünün. Güdümlü mühimmatlar, akıllı mühimmatlar, radarlar, elektronik harp sistemleri vesaire birçok başka alanda bu yıl 400 binden fazla ürünü teslim etmeyi planlıyoruz. Bu önemli bir gösterge. Bir şeyi daha başardık. Biz şunu bir metrik olarak takip ediyoruz. Savunma sanayi sektörü siparişe dayalı bir sektör. Sipariş geldikten sonra teslim edilecek bir mantığı var. Geçtiğimiz yıl, yani bir yıl 2024 ile 25'i kıyaslıyorum. 2024'te yıl içinde aldığımız siparişlerin %16'sını, daha doğrusu tüm teslimatımızın %16'sını yıl içinde aldığımız siparişlerden karşılayabiliyorduk. Geçen yıl bunu %27'ye çıkarmayı başardık. Yani toplam geçen yılki teslim ettiğimiz toplam tutarın %27'si yıl içinde gelen siparişlerden oluştu. Bu aslında ne kadar hızlı cevap verebildiğimizi de seri üretimde gösteren bir gösterge.
1: 5 Mayıs Salı piyasa gündemine bakalım hızlıca neleri takip edeceğiz. İçeride reel efektif döviz kuru Nisan ayı verirse dış ticaret dengesini izleyeceğiz Mart ayına yönelik Amerika tarafında ve hizmet ISM PMI Nisan verisini izleyeceğiz Amerika'da. Şimdi seans öncesine biz bir virgül koyalım, saat başında karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli ve Bursa 15, Sakarya 16, Balıkesir 18. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 2. Konya ve Sivas 12, Kayseri 7, Nevşehir 4. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 9. Denizli 16, Aydın 22, Muğla 19, Manisa 20. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mersin ve Hatay 17, Adana 18, Kahramanmaraş 14. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 9, Karabük ve Rize 15, Samsun 16. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 15, Erzincan ve Ardahan 14, Van 13. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8. Mardin 16, Şanlıurfa ve Siirt 17 ve Diyarbakır 18 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
5: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
2: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
3: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
2: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
2: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
7: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Ankara'da yeni güne toparlanma denemesiyle başlıyor. Ancak yükseliş hala sınırlı. Ons altın 4540 dolar üzerinde tutunmaya çalışırken piyasa bir yandan jeopolitik riskleri fiyatlıyor. Diğer yandan da artan petrol fiyatlarının enflasyon üzerinden yarattığı baskıyı sindiriyor. Burada ana denklem net. Petrol yükseldikçe enflasyon endişesi güçleniyor. Bu da Fed'in faiz patikasını belirsizleştiriyor. Bu belirsizlik ise faiz getirisi olmayan altının yukarı hareketini sınırlıyor. Yani altın güvenli liman talebiyle faiz baskısı arasında sıkışmış durumda. Piyasalar şimdi gözünü Amerika'dan gelecek veri akışına çeviriyor. İş gücü piyasası verileri ve tarım dışı istihdam Fed'in faiz indirimi beklentilerinin tamamen geri çekilip çekilmeyeceği açısından oldukça kritik olacak. Jeopolitik tarafta ise Hürmüz Boğazı ekseninde Amerika-İran gerilimi ve deniz ablukası risk algısını canlı tutmaya devam ediyor. Bu da emtia tarafında oynaklığı yüksek tutuyor. Böyle bir ana başlık haline geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'la yaşanan gerilimi mini bir savaş olarak tanımlaması

Uçmaları yok, hava kuvvetleri yok, radarları ve liderleri yok ifadeleriyle oldukça sert bir mesaj verdi. Bu açıklama piyasalarda risk algısını artırırken Hürmüz eksenli belirsizliği de yeniden fiyatlamaya sokuyor. Hepsini birazdan konuşacağız ama önce gündem başlıklarına hızlıca bakalım. Enflasyonla mücadele irademizde gerileme yok dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada hem iç gündemde hem de küresel gelişmelere dair dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan yüksek akaryakıt fiyatlarının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu ancak enflasyonla mücadele iradelerinde en küçük bir gerileme olmadığını söyledi. Bu arada bayram tatili de 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı müjdesini de verdi. Kurban Bayramı'nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceğine işaret eden Erdoğan, kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesine kararlaştırdık dedi. Devam edelim. İran'la mini bir savaş halindeyiz mesajı paylaştı. Amerikan Başkanı Trump yaşanan gerilimi böyle tanımladı. Yaklaşık 6 haftadır savaş halinde olduklarını savunan Trump, İran'ın ordusu, radarı ve lideri olmadığını da iddia etti. Nükleer tehdidi engellemek için bu adım atıldığını öne sürdü ve Trump durumdan gurur duyduğunu ifade etti. Küresel petrol stokları 8 yılın dibinde. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs petrol stoklarının son 8 yılın en düşük seviyelerine doğru hızla gerilediğine dikkat çekti. Piyasalar için de kritik bir uyarı yayımladı. Bankanın verilerine göre küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Ve savaş uzarsa tablo çok daha kötü olur dedi IMF Başkanı Kristalina Georgieva. Milken Enstitü'nün ev sahipliği yaptığı konferansta Orta Doğu'daki savaşın uzaması halinde küresel ekonominin çok daha kötü bir sonuçla yüzleşebileceği uyarısı yaptı. Georgieva petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde seyretmesi ve enflasyon baskılarının artmasıyla birlikte olumsuz senaryonun fiilen devreye girdiğini ifade etti. Gündem başlıklarına baktık. Küreye gidelim. Son duruma bakalım tablolar bize ne söyleyecek. Asya tarafıyla başlayalım. Bu arada Avustralya'da faiz arttırımına gitti. 4.35 seviyesine çekti. Beklentiler de bu yöndeydi. Çin yükseldi. Yukarı yönlü hareket etti. Kazancı %0,1 oranında. Hindistan yarım puanın üzerinde geri çekildi. Güney Kore'deki yükseliş %5'in üzerinde ve Hong Kong'da da %1,3'lük geri çekilme var piyasalarda. Avrupa tarafını konuşacağız. Avrupa tarafında da Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyelerinden bir açıklama var. Haziran ayında faiz artışına işaret eden bir açıklama. Bakalım Avrupa bir sonraki faiz kararında nasıl bir yön çizecek? Rakamlara bakalım. Şimdi kırmızı bir tablo vardı. Dün Avrupa tarafında 10.363'ten kapandı Londra. Geri çekildi. Paris düştü %1,7 oranında. Frankfurt'ta da ve Madrid'de de geri çekilme vardı. Amerika ile devam edelim. Amerika'da son durum ne? Küreye geliyor. Yukarı yönlü hareket etti. S&P 500 %0,2 oranında kazancı var. 7216 puandan kapandı. Nasdaq %0,2 oranında yukarı yönlü hareket etti. 27.732 puandan bitirdi. Dow Jones %0,1 oranında yükseldi. 49.030 puandan geçti. Borsa İstanbul ne yaptı? Yarım puanın biraz üzerinde geri çekildi. Satış vardı. 14.369 puandan tamamladı haftanın ilk işlem gününü. Kıymetli metaller tablosu biraz toparlanarak başladı. Yeni güne %0,3 oranında yükselişi var. Altın onsun 4.536 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gümüş onsta da yükseliş var. %0,2 oranında 72,8 dolardan geçiyor gümüş ons. Platinde yükseliş %1'in üzerinde 1969 puandan dolardan işlem görüyor ve paladyumda da %1'e yakın yükseliş var. 1495 dolardan geçiyor. Enerji emtia tablosu gelsin. Bakalım petrol geri çekildi. %2'nin üzerinde kaybı var. 104 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde 113 dolar seviyesini görüyoruz. %1'e yakın geri çekilme var Brent petrol tarafında. Doğal

Gaz da düştü. %1'e yakın düşüş var orada da. 2,8 dolardan işlem görüyor. Piyasalardaki son durumu analiz edelim. Borsa İstanbul eksi taraftaydı dün. Yarım puanın üzerinde düştü. Dolar 45.21'den geçiyor. Euro biraz geri çekildi. 52.85 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.16'ya çekildi. Dolar endeksi 98.39'dan geçiyor. Sepet kuru da 49 seviyesinde. Bankacılık endeksine de bakalım. Oldukça önemli. Oradaki rakamlar %3'e yakın geri çekilme kaydetti. Satış vardı, sert bir satış vardı bankacılık tarafında. 16.474 puandan kapattı haftanın ilk işlem gününü. Sanayi tarafında neler oluyor hemen bakalım. Orada da yukarı yönlü hareket var bir miktar. %0,2 oranında 18.252 puandan kapattı sanayi tarafı dün günü. Rakamları, tabloları konuştuk. Birazdan canlı yayın konuklarımızla daha da detaylandıracağız. Şirket haberleri diyelim. Ekrana geliyor şirket haberleri. Enerjisa Enerji 2026 ilk çeyrekte 1 milyar lira kar elde etti. Pasifik Teknoloji savunma sanayi ürünleri ihracatı için çerçeve anlaşma imzaladı. Forte, Orman Genel Müdürlüğü'nün 12,1 milyon liralık bakım ve destek ihalesini kazandı ve koleksiyon mobilya yatırımcılara 0,12 lira temettü verecek. Gazetelere bakacağız, ekonomi sayfalarına. Bugün hangi haberler öne çıkıyor? Gazetelerde Sabah gazetesiyle başlayacağız. Emeklinin %14,64, memurun %10,5 zamma kesinleşti diyor haber. Nisan verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon %14,64 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin %14,64, memur ve memur emeklilerinin ise %10,51 zammı kesinleşti. En düşük memur maaşı şimdiden 68.395 liraya ulaştı. 4 ayda %14,64 zam diyor. 3 Temmuz'da netleşecek. Bu arada kesin oran 3 Temmuz tarihinde belli olacak. İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve bağ kurları kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor. Kesin kararsa zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek. Memurların zamlı maaşları tablo şeklinde var. Memur emeklisi ne alacak? O da var. Zamlı emekli maaşlarını da listelemiş gazete. Enflasyonda 6 ayın zirvesine çıktı. İç başlığı da var. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları da yer alıyor Sabah gazetesinin bu haberinde. Sabah gazetesinde bir haberimiz daha var. Onu da biraz detaylandıralım. Türkiye'ye 21,1 milyar dolarlık yatırım geliyor. 47.251 kişiye de istihdam sağlanacak diyor haber. 2025'te 475 yabancı yatırım projesi için 21,1 milyar dolar büyüklüğünde yatırım kararı alındı. Sanayi üretimi ve dijital altyapı etrafında yoğunlaşan projelerle 47 bin istihdam sağlanacak diyor haber. Proje sayısı bakımından tarım, gıda, yazılım ve bilgi teknolojileriyle makine ve ekipman sektörleri başı çekiyor. Toplam yatırım tutarında ise iletişim, otomotiv, ulaştırma ve depolama, elektronik komponentler ve yenilenebilir enerji sektörleri öne çıkıyor. Yatırımcı ilgisinin giderek daha fazla yeşil ve teknoloji yoğun alanlara yöneldiği de dikkat çekiyor. Başrolde de Avrupa var diyor haber. Yatırım tutarı bakımından Amerika, Çin ve Almanya öne çıkarken Lüksemburg, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi finans merkezlerinin artan rolü de dikkat çekiyor. Körfez ülkelerinin Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğünde özellikle veri merkezi yatırımlarına artan ilgisi ise Türkiye'nin dijital altyapı alanında konumunu daha da güçlendiriyor. Takvim gazetesine bakalım. Takvim gazetesinde enflasyonda savaş etkisi başlığı var. Orta Doğu'daki savaşın etkileri enflasyonda kendini gösterdi. Tüketici fiyatları endeksi Nisan'da %4,18 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon %32,37 ile 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Yurt içi üretici fiyat endeksi de Nisan ayında aylık %3,17, yıllık %28,59 artış kaydetti. En yüksek artış da giyimde, ana harcama grupları itibariyle en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda oldu. Yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubundan gıda ve alkolsüz
içeceklerde %3,7, ulaştırmada %4,29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %7,99 artış gerçekleşti. Ve kira artış tabanı da %32,43 oldu. 6 ayın zirvesi diyor ayrıca haber. Yükseliş geçici açıklaması yaptı bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesine Alparslan Bayraktar.

0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın Sema Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Nisan ayı enflasyon verisini konuşmak istiyorum. Beklentinin üzerinde gelen bir rakam var, 6 ayında zirvesi. Hem yorumunuzu merak ediyorum hem de bu veri sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın patikasında hangi riskler öne çıkıyor?
1: Tabii Sema Hanım, Mart ayında savaş etkilerinin bazıları tam rakama girmemişti. O yüzden de biraz beklenti altı gelmişti. Hem bu Mart enflasyonuna girmeyen etkilerin sarkması hem de Merkez Bankası'nın daha önce belirttiği bu savaş ortamının ve petrol fiyatlarında ve diğer emtialarda buna bağlı Hürmüz'den gelen emtialardaki fiyat artışlarının ikincil etkileriyle beraber bu ay bir miktar daha gördük enflasyonu yüksek. Ancak bu ikincil etkilerin önümüzdeki aya da ben sarkacağını tahmin ediyorum. Daha savaşın etkilerini ve ikincil etkilerini yeni görmeye başladık. O yüzden hani önümüzdeki ay içinde bir miktar daha bu savaş etkisini göreceğiz ki şu an dönüp petrol fiyatlarına baktığımızda spot Brent'in 111 doların üzerinde, hatta 111,5 dolar seviyesinde olduğunu görüyorum. Normalde işte hangi kurumları derseniz deyin 60-65 yaparken 82,5-85 yıllık ortalamalara çekmişti. Eğer bu durum bu şekilde devam eder, Hürmüz'deki geçişler durma noktasında olur. Dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan saldırının, hatta kimin tarafından yapıldığı da çok belli değil, ona yönelik de bazı ters açıklamalar var. Hani bu durum biraz daha devam ederse açıkçası 90 dolarlar civarında bir yıllık ortalamayla hesap yapmak durumunda kalacağız. Burada da işi en zor olanlar bence bütün dünyadaki, hani bunu küresel olarak söylüyorum, bütün dünyadaki merkez bankaları. Çünkü merkez bankaları faiz arttırımları, bunu daha önce de sizinle bir yayınımızda söylemiştim, talep taraflı enflasyon oluşumlarında merkez bankalarının faiz arttırımları daha etkili oluyor. Ama arz yönlü şoklarda maalesef aynı birimde yapılan faiz arttırımının etkisi çok daha düşük kalabiliyor. O yüzden de dünyadaki bütün merkez bankaları şu an için bekle gör yolunu seçti. Ama bu iş böyle devam ederse Haziran'dan itibaren başta Avrupa Merkez Bankası olmak üzere faiz arttırımlarını tekrar göreceğiz ki bu sabah Avustralya'dan tekrar bir faiz arttırımını da gördük.
0: Peki şunu da sormak istiyorum size, enflasyonun genele yayılması para politikasını nasıl zorlar?
1: Açıkçası buradaki durum demin de söylediğim gibi arz yönlü bir şok. Burada para politikasını zorlanması şu şekilde olacak. Bu iş bu şekilde devam eder. Petrol 110 dolarların üstünde kalırsa önümüzdeki dönem mecbur bir faiz arttırımına gitmek durumunda kalınacak. Açıkçası bu süreci kamu kurumları çok iyi yönetti. Ama dünyadaki rakamların bu şekilde devam etmesi ek önlemleri almayı gerektirecek. Bunun başında da faiz arttırımı geliyor. Ancak demin de söylediğim gibi hani arz yönlü şoklarda faiz arttırımının etkisi de kısıtlı olacak. Bu

0: Süreçteki iyi yönetimin en büyük faydası içerideki yatırımcıdan ve şirketlerden döviz talebi çok fazla gelmedi. Ancak bu iş böyle devam ederse dövizde bir talepte kıpırdanma olursa esas zorluk orada başlayacak diye düşünüyorum.
1: Peki bu noktadan Borsa İstanbul tarafına geçelim. Yarım puanlık bir geri çekilme var Borsa İstanbul'da. Bankacılık tarafında sert de bir satış var. Hem genel endeksi sonrasında da bankacılıktaki satışı nasıl yorumladınız?
0: Şimdi tabii biz yılbaşına girdiğimizde o yılın ilk 2 ayındaki olumlu performansı, hatta bir önceki senenin negatif performansını kapatır şekilde diğer gelişen, çoğu gelişen ülkelerden daha iyi performansı nasıl sergiledik, ona bakmak lazım. Buna baktığımızda da enflasyonda kazanımların devam edeceği, bu kazanımlarla beraber Merkez Bankası'nın faiz düşüreceği beklentileri fiyatlanıyordu ve hesaplar buna göre yapılıyordu. İşte yıl sonu enflasyonu 22-24, Merkez Bankası faizini 28'lere kadar düşeceği öngörü vardı. Ama maalesef bu gelen küresel şokla beraber bu senaryo tamamen tersine döndü. Bu savaş öncesi beklentilerden en çok faydalananlar kim olmuştu? Faiz hassasiyeti olan sektörler, işte başta bankacılık, gayrimenkul ve holdingler. Şimdi bu durum tersine döndüğü için özellikle bankacılık, holding ve gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafında negatif seyri görüyoruz ki bu şu anki makroekonomik gelişmelerle beraber gayet normal. Ama burada endeksteki olumlu görünümün bana sorarsanız 2 tane sebebi var. Bir tanesi küresel piyasalardaki endekslerdeki olumlu gelişmeler. İkincisi de bizdeki endeks matematiği. Açıkçası ilkini söyleyecek olursak Amerika'da bilanço sezonunun sonuna geliyoruz. Şirketlerin %83'ü bilanço açıkladı. Bu açıklayan şirketlerin de %78,3'ü beklentilerin üzerinde bir açıklama yaptı. Burada tabii yapay zeka şirketlerinin ve yapay zekaya ürün satan vesaire, hani enerjisini sağlayan şirketlerin bilançoları önemli. İşte dönüp KOSPI'ye baktığımız zaman ya da ne bileyim Asya'da bu yapay zekaya çip üreten şirketlere baktığımız zaman onda da bunu görüyoruz. Birinci etki bu küreselden gelen çarpan etkisi. İkinci etki de açıkçası Aselsan şu an 30 endeksin %15'i, hatta 15,7 neredeyse 16 oldu. Buna da tabii endekse dahil olan birkaç tane daha şirket var. Burada Tüpraş'ı birinci sırada sayabiliriz. Bunların da etkisiyle bankaların ağırlığı azalırken bu şirketler ön plana çıkıyor ve bu şirketler dünkü Aselsan'daki performans da oldukça etkiliydi.

0: dışındaki benzer süreci sağlayabilecek sadece birkaç tane şirket var. Bunların da ismini demin söyledim. Onun haricinde bu dünyadaki hareketi sağlayan, ivmeyi sağlayan tipte maalesef bizim borsamızda şirketler mevcut değil.
1: Peki bankacılık hissesindeki satış sizce hangi beklentinin bozulmasıyla geldi?
0: Tabii ki bu şimdi yani genel kanının aksine faizler yükseldiğinde bankaların karında bir düşme olur. Çünkü elde bir hem kredi hem menkul kıymet stoğu var. Ve bu menkul kıymet stoğunda faizler yukarı gittikçe değeri düştüğü için banka bilançolarında negatif etkiye yol açıyor. Yani geçen haftalarda işte bankacılık geri kaldığı söylemleri işte bankalar tekrardan bu endeksi yakalayabilir söylemleri vardı ama bu makroekonomik temel unutulduğu için bu söylemler boşa çıktı ve aksine hareket görüyoruz. Burada petrol fiyatlarının 110 doların üstünde devam etmesi durumunda Merkez Bankası faiz arttırmasa bile bankacılık sektörü üzerinde ve daha doğrusu faiz hassasiyeti olan sektörler üzerindeki baskının devam edeceğini ben düşünüyorum. İşte faiz hassasiyeti olan sektörleri de mi söylemiştim? Bankacılık, holdingler ve gayrimenkul. Hani dün Türkiye'nin en büyük gayrimenkul hissesi olan Emlak Konut'ta devre kestiğini gördük. Hani orada gayrimenkul tarafındaki beklenti neydi? Faizlerin düşmesiyle beraber konut kredilerinde bir ucuzlama olacak ve konut sektöründe bir hareketlenme olacaktı. Ama bu işin en azından bana sorarsanız 6 ayla 9 ay arası ötelendiğini düşünüyorum ki savaşın bugün sona ermesi ön koşuluyla. Eğer bu iş daha da uzarsa bu 6-9 aylık süre belki bir yıla çıkacak. O durumda da hem bankalar için dolaylı olarak holdingler için çünkü bizdeki holdinglerin ağırlıklarının büyük kısmı da bankacılık üzerinden geliyor. Gayrimenkul sektöründe de durum bu taraftaki baskının makroekonomik temellerde düzelme umudu olmadığı sürece devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki satışlar panikle mi geldi sizce yoksa rasyonel bir pozisyon kapatma mı gözlemlediniz?
0: Tabii enflasyonun hani 3'ler civarında çıkacağı piyasada bekleniyordu. Ki benim hani 3,5'a daha yakındı benim beklentim ki hani TÜİK'in açıkladığı rakam 4,18 gelince biraz panik satışı da gördük. O yüzden dünkü piyasadaki hareket rasyonel olmakla beraber bir miktarda panik satışının da etkisi oldu diye düşünüyorum.
1: Bu dönemde yatırımcı korunma mı arıyor yoksa fırsat mı?
0: Açıkçası fırsat aramak için daha önceden belli bir miktar nakde geçmiş olmak lazım. Onun için şu an için yatırımcının fırsat kolladığını ben düşünüyorum ama fırsat kollamak için gerekli aksiyonu aldığından pek emin değilim. Burada açıkçası benim çekincem ufak ufak yatırımcılardan bu soru gelmeye başladı. Döviz tarafında herhangi bir hareket olur mu? O nokta önemli çünkü bu süreçte, bu savaş sürecinde gelen döviz çıkışı büyük kısmı yabancıdan oldu ki onun da bir miktarı geri döndü. Daha henüz yerli tarafta bir döviz talebi söz konusu değil. Burada da şeyi gözden kaçırmamak lazım. Bu süreçte Merkez Bankası rezervlerinin artması sürecinde en büyük katkı sanıldığı gibi yabancıdan değil, yerli taraftan özellikle yurt dışından döviz kredisi sağlayan reel sektör şirketlerinden geldi. O yüzden iç taraftaki döviz talebinin takip edilmesi bu süreçte çok önemli olacak.
1: Peki faiz indirimi beklentisi artık tamamen ötelenmiş durumda mı sizce?
0: Açıkçası 110 dolar spot Brent fiyatıyla evet. Bu çünkü hem bizim enflasyon üzerinde hem cari açık tarafında maalesef biz enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Bu hem enflasyon hem cari açık tarafında negatif etkilerini önümüzdeki dönemde bu şekilde devam etmesi şartıyla önümüzdeki dönemde göreceğiz. Onun için bu küresel konjonktür

0: kültürdeki şartlar değişmediği sürece faiz indirimini konuşmak şu an için bence abes ve iştigal.
1: Evet, Avrupa'da da en net aslında sinyal geldi Avrupa Merkez Bankası için. Haziran ayını işaret etti yönetim kurulu üyelerinden biri. Faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor Avrupa tarafı için. Ne dersiniz?
0: Şimdi dönüp bu İran Savaşı'nın en negatif etkilenenleri kim diye sıralama yapsak herhalde birinci sırada Avrupa bölgesi gelir. Çünkü enerjide tamamen dışa bağlılık söz konusu. Hani Goldman'ın bir raporu vardı. O raporda şu an için 101 günlük dünyada petrol rezervi kaldığını,
1: Evet.
0: rezervlerin hızlı bir şekilde eridiğini söylüyordu ki kendi tahminlerine göre Mayıs sonunda bu 98 güne inecek. Ama burada daha önemli bir nokta var. Rafine ürünlerin savaş öncesi 50 gün olan stoğu şu an için 45 güne inmiş durumda. Özellikle havayolu şirketlerinde dünyada Amerika'da geçen gün bir tane ucuz havayolu diye nitelendiren şirketlerden ki Amerika'nın en büyük 7. şirketiydi. İflasını açıkladı. Bunu Avrupa'daki uçuş iptallerinden vesairede de görüyoruz. Hani bu stokların daha hızlı azalması durumu fiyattan öte tedarik problemini gündeme getirecek bu iş uzarsa ki o işte biz bunu pandemi döneminde de yaşadık. Fiyat yükselmesinin yanında tedarik problemi çok daha büyük bir problem. Ve bundan en kötü etkilenen bölge Avrupa bölgesi. O yüzden Avrupa'nın faiz artırması kaçınılmaz hale geliyor. Ama demin de söylediğim gibi arz yönlü şoklarda tedarik problemlerinin olduğu yerde faiz arttırmak ne kadar çözüm olacak? Açıkçası benim orada soru işaretlerim var. Daha kötü ikinci bölge neresi derseniz de enerjide de dışa bağımlılığı yüksek olan Asya bölgesi diye söyleyebilirim. Özellikle oradaki ülkelerde de enerji üretiminin işte %80'lere varan tarafı özellikle bu bölgeden gelen enerji kaynaklarından sağlanıyor. Petrolden, doğalgazdan. İkinci en kötü bölge de Asya tarafı.
1: Evet, Fed için de konuşalım istiyorum aslında. Çünkü veriler önemli olacak artık faiz patikasına ilişkin ve tabii devamında da altın onsun fiyatlamasını konuşalım.
0: Şimdi Fed tarafında tabii Powell'ın süresi doldu ve Kevin Warsh geçecek yerine. Burada Kevin Warsh'ın uygulayacağı politika oldukça önemli. Eğer faiz indirimiyle beraber ki yaptığı ilk açıklamalardan Fed'in aksiyonlarına yönelik söylediklerinden ben şeyi görüyorum. Faiz indirimiyle beraber bilanço küçültmesi uygulayarak bu süreci dengelemeye çalışacak sanki algısına eriştim. Bu da küresel ekonomi açısından oldukça riskli bir durum. Özellikle bilanço küçültmeye gidecek olması, tabii bu benim algım, hani tam bu şekilde bir politika uygulayıp uygulamayacağı belli değil. Eğer böyle bir politikaya giderse bu küresel ekonomi açısından daraltıcı olacak ve hisse senetlerindeki bu savaşı görmeyen aksiyonun da sonunu getirebilir diye düşünüyorum. O yüzden hani şu anki Fed mantığıyla bu sene içinde bir faiz aksiyonu alması beklenmiyor ama Kevin Warsh'un politika değişikliğine gidip gitmeyeceğini görmeden bunu söylemek çok doğru değil açıkçası.
1: Amerikan tahvillerinde de 10 yıllıklarda 4,44 seviyesini görüyoruz. Tabloyu nasıl okuyorsunuz?
0: Yani bu tabloyu okumak için hazinenin açıkladığı, Amerikan hazinesinin açıkladığı ikinci çeyrek borçlanma rakamına bakmak lazım. Oradaki rakamı 79 milyar dolar arttırarak 189'a çıkarttılar. Yılbaşında açıkladıkları rakamın hani 79
1: Evet.
0: milyar dolar arttırma dediğiniz anda zaten neredeyse %75 yukarı çekmiş oluyorsunuz rakamı. Zaten hani gelişen ülkelerde bilanço problemleri ve şey borçlanma problemleri ve bu açık problemleri oldukça yüksekti. Bu savaşla beraber özellikle savaşın tarafı olan Amerika'daki savaşa

0: bağlı harcamaları da göz önüne aldığınızda, işte Trump'ın bu gümrük vergilerinden beklediği ekstra getiri bu mahkeme kararıyla bozulması sebebiyle bu artırıma gittiler diye düşünüyorum. Bu şekilde devam ederse önümüzdeki çeyreklerde daha da yüksek rakamları görebiliriz. Şimdi hani burada matematik çok basit. Bunu bir şirket olarak düşünün. Şirketin borçlanma ihtiyacı artıyor ve daha da artacağını görüyorsanız daha yüksek faiz talep edersiniz. Bu hani işin matematiği gereği. O yüzden de hani Amerikan faizlerindeki yukarı hareket gayet normal. Daha da yukarı gitme riski söz konusu önümüzdeki dönemlerde. Ama burada şöyle bir durum var. Amerikan faizleri baz faiz olarak kullanıldığı için bütün dünyada bizim yurt dışındaki ihraçlarımızı, oradan dönüp yurt içindeki ihraçları, hepsinin bir matematiği var. Hepsini bu baz faiz üzerine koyarak devam ettiğiniz için genel küresel anlamda faiz seviyelerinde bir yükselişin de ufak ufak başlayıp devam edeceğini öngörmek için kain olmaya gerek yok diye düşünüyorum.
1: Peki gözlemlerinize göre yatırımcı bu dönemde en büyük hatayı nerede yapıyor?
0: Valla hani bunu Lagarde da öne uyardı. Başka kurumlar da uyardı. Şu an için en büyük fiyatlama hatası, bana sorarsanız, yani ben 30 yıldır bu sektörde profesyonel olarak, maaşlı olarak çalışan bir insanım. Faiz piyasalarıyla hisse senedi piyasalarının bu kadar ayrıştığını görmemiştim. Bana sorarsanız şu anki fiyatlama hatası küresel anlamda hisse senedi piyasalarında yapılıyor. Ve bunun da bu savaş durumunun bu şekilde devam etmesi, petrolün bu fiyatlarda kalması devam ettiği bir yerde, önümüzdeki çok uzak olmayan bir vadede bunun bir düzeltmesini göreceğiz gibi geliyor.
1: Size bu dönemde en çok hangi sektör soruluyor?
0: Ya açıkçası bankacılık her zaman en fazla soruluyor ve maalesef genel, özellikle sosyal medyada ve bazı yorumcuların da yaptığı yorumlarda bankaların geri kaldığıyla ilgili, bankaların hareketlenmesi gerektiğiyle ilgili şey vardı. Ama deminden detaylıca anlattım. Makroekonomik gerçekler bu durumda olduğu sürece bu tez yanlış diye. Yine en çok soru buradan geliyor. İkinci soru da savunma sanayi ve enerjiyle ilgili geliyor. Ana gelen sorular hisse senetleri sektörleriyle ilgili bunlar.
1: Peki Hürmüz'de artan bir gerilim var tabii, yine Trump'ın açıklamaları var. Haritadan sileriz dedi İran, eğer Amerikan donanmasına müdahale ederse dedi. Dün yaşanan o Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki petrol üretim tesisine İran'ın hedef alması var. Orada tansiyon biraz daha yükseliyor gibi görünüyor ve Trump'tan gelen son açıklama biz mini bir savaş halindeyiz diye başlıyor. Durumu böyle tanımlıyor. Ne dersiniz, bugün petrol, altın fiyatları üzerinden nasıl bir öngörünüz var bu açıklamaların ışığında ve küresel piyasalar bu açıklamalara nasıl reaksiyon verecek?
0: Açıkçası Hürmüz Boğazı'ndaki durum biraz daha sertleşirse çok hızlı bir şekilde petrol fiyatlarının 120 dolarlara ulaştığını görebiliriz. Yalnız bu, şurada önemli bir sıkıntı var. Ekranda gördüğümüz fiyatla gerçekte petrolün el değiştirdiği fiyat arasında da fark oluştu. Ve bu tedarik problemi arttıkça bu fark da açılacak. Ve maalesef bu farkın daha da açılması küresel anlamda enflasyon üzerine daha da büyük etki yapacak. Bizim şu an gördüğümüz, işte ister spot Brent'e bakın, ister işte Amerika'daki vadeli fiyatlarına bakın, bunlar finansal piyasada dolaşan rakamlar. Siz bir gemi petrolü alıp rafinerinizi çalıştırmaya devam etmek için bu ekranda gördüğünüz fiyatın daha üstünde bedeller ödüyorsunuz. En büyük sıkıntı bu. Yani bu körfezden sağlanan ham maddelerin, ki bunu Sema Hanım daha önce yayınlarda konuşmuştuk, tekrar etmeyeceğim. Hani tarımdan tekstile, petrokimyaya çok fazla ürün var ve dünya üretiminin çok büyük kısmı, hani %40'lara varan kısmı bu bölgeden geçiyor. Buradaki sorun çözülmedikçe

0: çözülmediği her gün küresel enflasyon üzerine ek getirecektir. Yani en basit tarım tarafından şey yapalım. Şu anki tükettiğimiz ürünler daha önce ekilmişti, gübreleri daha önce atılmıştı ama yeni ekilecek ürünlerdeki atılacak gübrenin fiyatı şu an yediğimiz ürünlerdeki gübre fiyatının oldukça üzerinde. Yani bu bile söylediklerimi altını dolduruyor diye düşünüyorum.
1: Katkılarınız çok kıymetli, çok teşekkürler değerli analizleriniz için. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun sizin için de. Kolaylıklar.
0: İyi yayınlar Sayın Hanım.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde yeni bir konuğum var. Stratejist Gürkan Aydoğan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın Sema Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Nisan ayı enflasyonunu değerlendirir misiniz? Nasıl yorumladınız? Beklentinin üzerinde geldi ve Merkez Bankası'nın patikasında nasıl bir duruma sebep olur son veri?
2: Tabii yani son veride aylık olarak %4.18 beklentiler üzerinde, yıllık olarak da yıllıklandırım %32.37 yeniden yukarı yönlü hareketin ivmesini bir miktar tetiklemiş gibi görünüyor. Tabii bu noktada en büyük etkenlerden bir tanesi konut fiyatlarındaki hareket oldu. Tabii bu noktada özellikle enerji maliyetlerinde özellikle Orta Doğu'daki artan jeopolitik riskten kaynaklı artması, cari açığa negatif olarak etki etmesi ve dolaylı olarak da enflasyonu pozitif olarak etkilemesinin tablosunu kısmen görmüş olduk. Keza önümüzdeki süreçte de petrol fiyatlarının özellikle 100 dolar üzerinde kalıcı bir hareketinin devam etmesi, gelişmekte olan ve hatta enerjide dışa bağımlı olan ülkelerde enflasyon risk olarak etkisini önümüzdeki süreçte görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Tabii bu noktada özellikle İran tarafındaki ateşkes ihtimali artarsa bu noktada bütün piyasalarda fiyatlamalar tamamen değişecektir. O sebeple önümüzdeki süreçte Türkiye enflasyonu için gözler tabii bu savaşın gidişatında olacaktır. Tabii bu noktada enflasyonun da yukarı yönlü revize edilmesi, yukarı yönlü gelmesi Merkez Bankası'nın para politikasında faiz indirim döngüsünü bir miktar öteleyebilir. Tabii bu noktada faiz indirim döngüsünün ötelenmesi de özellikle Borsa İstanbul tarafına negatif olarak etki edebilir şeklinde yorumlayabilirim Sema Hanım.
1: Faiz arttırımı bekler misiniz?
2: Faiz arttırımı yani hızlı bir süreç şeklinde beklerim demek bence erken olur. Önümüzdeki süreçte gelişmekte olan ülkelerde daha çok faiz arttırım süreci önce gelişmiş ülkelerden gelir diye düşünüyorum. Keza bu noktada az önce Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi Avustralya tarafında da bir faiz artırım süreci başladı. Fakat orada enflasyon zaten yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Fakat bu noktada Türkiye tarafındaki enflasyon önümüzdeki süreçte eğer savaş tarafında bir anlaşma ihtimali artar ve petrol fiyatları geri çekilirse enflasyonda da geri çekilmeyi önümüzdeki süreçte görme ihtimalimiz mevcut olacaktır. Gerek mevsimsellik etkisi gerekse cari açıktaki negatif hareketten kaynaklı. Türkiye tarafında da faiz arttırımını kısa vadede ben beklemiyorum. Ama faiz indirim döngüsünün ötelenme ihtimali bariz bir şekilde mevcut. Bu da doğrudan tabii bankacılık endeksine de negatif etkiyi yansıtıyor. Keza 17 binlerden bu haftaya başlayan bankacılık endeksi tarafında 16.474'lerdeyiz. Faiz indirim ihtimali ötelendikçe jeopolitik riskler artmaya devam ettikçe Borsa İstanbul tarafında da baskı devam edebilir kısa vadeli olarak diye özetleyebilirim.
1: Petrol ve altın ons fiyatlamalarını da konuşalım. Son gelen açıklamalarla tabii mini bir savaştayız dedi Trump. İşte donanması yok, hava kuvvetleri yok, radarı yok, bir lideri bile yok İran'ın dedi. Oradaki tansiyonu biraz daha üst seviyeye taşıyor gibi görünüyor. Ve eğer Amerikan donanmasına da İran'dan bir müdahale gelirse haritadan da sileriz tehdidi savurdu. Şimdi bu açıklamalar ışığında bugün hem petrol cephesinde hem altın tarafında ve tabii küresel piyasalarda nasıl bir reaksiyon beklersiniz?
2: Tabii bu noktada petrol fiyatları esasında savaşın gidişatı

hayatını ne derecede şiddetli olduğunu belirleyen bir unsur haline gelmiş durumda. Yani savaşın derecesini anlamak için petrol fiyatlarına bakmak yeterli olabiliyor bazı durumlarda. Çünkü bu küresel borsa endekslerinde çok hızlı bir, çok sert bir satış yokken özellikle Brent petrol tarafında ve ham petrol tarafında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Dördüncü kere test ettiği 113.65 Brent petrol için konuşuyorum. Bu bariyer geçirirse savaşta negatif ilerleyen savaşın büyüme etkisinin daha da hızlanabileceğini görebiliriz. O sebeple teknik olarak 113.65 Brent petrolde oldukça kritik bir bölge. Dün de test edildi. Hatta dün akşam İran'ın özellikle Güney Kore gemisine saldırması, füze atmasıyla birlikte ve hatta Birleşik Arap Emirliklerine de füze saldırısı sonrasında bu bölge yine test edildi. Fakat geçilemedi. Yani oldukça kritik bir dirençten bahsediyoruz. Bu direncin geçilmesi demek savaşın etkisinin daha da büyümesi demek olacaktır diye düşünüyorum. O sebeple bugünkü gelişmeler bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasına sebep olursa bütün küresel borsa endeksleriyle birlikte kıymetli madenlerde de satış ihtimali artabilir. Fakat bu nokta ciddi bir direnç diyoruz. Ciddi bir direnç olduğu için bu nokta geçilmediği takdirde tekrardan Brent petrol fiyatları özellikle 108.55'leri ilk hedef olarak belirleyebilir ve hatta 108.55'in altında da 105'lere kadar, 100 ile 105'lere kadar kısa vadede bir geri çekilme hareketi görebiliriz. Tamamen savaşın gidişatına bağlı olarak bu güncel bir şekilde değişecektir. O sebeple Brent petroldeki hareket kıymetli madenlerdeki hareketi önceden fiyatlayacaktır diye düşünüyorum. Brent petrol 113.65 üzerinde kıymetli madenlerde baskı yaratır. Brent petrol 113.65'i geçemezse kıymetli madenler için esasında buralardan tekrar yukarı yönlü hareketlerin başlama ihtimali demek olacaktır. Ama büyük tabloya dönecek olursak, evet, savaşın etkisi küresel ekonomilere önümüzdeki süreçte resesyon olma ihtimalini artıracaktır. Keza Kevin Warsh gelecek, faiz indirimi süreci tekrar desteklenecek ve hatta bu savaşın Amerikan ekonomisine de önümüzdeki süreçte negatif olarak yansıma ihtimali olacağı için Trump bunu ne kadar ister bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bence bu savaş çok büyük bir şekilde, evet, hızlı bir şekilde bitmeyecek fakat hızlı bir şekilde de büyümeyecek gibi bir tablo var, gibi bir fiyatlama var. Çünkü petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ederken özellikle küresel borsa endekslerinde bu kadar bir savaş tedirginliği en azından şu an itibariyle yok. Tabii bu bilanço dönemini geçtikten sonra da özellikle Amerikan borsa endeksleri için daha net tabloya ulaşacağız. Ama şu anki görünen fiyatlamada esasında savaş tarafında büyümeme ihtimali 113.65'in üzerine çıkmazsa eğer petrol fiyatları daha da artacaktır. Bu senaryoda nasıl bir fiyatlama olur? Bu senaryoda altın için aslında alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir bu bölgeler. Gümüş için, evet, alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir ama ne kadar? Sene sonuna kadarlık bir pozisyon için. Neden? Çünkü Fed'in şu an itibariyle faiz indirim ihtimalleri yıl sonuna kadar neredeyse sıfır görünüyor. Hatta Fed'in 0.25 bas puan yıl sonunda Aralık ayında faiz indirim ihtimali %5'lere kadar düştü. Yani bu rakam senenin başında %70'lerdeydi. Tabii bu noktada savaşın gidişatı azalırsa Fed'in faiz indirim ihtimalleri de artacaktır. Tabii Fed faiz indirim ihtimalleri artarsa Amerikan tahvil piyasasından çıkacak bir para olacaktır ve petrol piyasalarından para çıkışı da gerçekleşecektir. Bu noktada kıymetli madenler ve küresel borsa endekslerine giriş sağlanacaktır diye bir strateji uygulanabilir. Kümülede bakacak olursak, ama kümülede savaş büyüyecek senaryosuna inanıyorsak bu noktada Fed faiz arttıracaktır. Fed'in faiz artırmasıyla birlikte küresel borsa endekslerinde ciddi bir satış dalgası ve tabii özellikle kıymetli madenlerde de satış baskısı devam edecektir senaryosuna inanmak gerekir. Ben biraz da savaşın önümüzdeki süreçte bitme ihtimaliyle alakalı bir stratejiye daha yakın bakmaya çalışıyorum. O sebeple altındaki bu hareketi, yani

0: altın fiyatlarındaki 4500 bölgesi esasında alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir şeklinde uzun vadeli olarak bakmaya çalışıyorum. Fed'in faiz indirim ihtimalleri arttığı takdirde zaten altın fiyatları tekrardan 5000 doların üzerinde bir fiyatlamada görünecektir yıl içerisinde. Keza resesyon ihtimali ne kadar azalırsa ekonomi o kadar canlanacak. Ekonomi o kadar canlandığı takdirde sanayi o kadar canlanacak ve ekonomik aktivite artacak. Burada da belli başlı emtialar, yani ne demek istiyoruz, sanayide kullanılan gümüş için de esasında bu bölgeler yılın geri kalanı için savaş bitecek senaryosuna inanılıyorsa fırsat niteliğinde değerlendirilebilir. Yani gümüş tarafında da 70'li 73 bölgesi orta uzun vadede alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir. Altın tarafında da 4500 ve hatta altındaki fiyatlamalarda da yılın geri kalanı için alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir şeklinde yorumlayabilirim Sema Hanım.
1: Borsa İstanbul'da dün yarım puanlık bir geri çekilme yaşadı. Bankacılık tarafında sert de bir satış var. Nasıl yorumladınız? Şimdi küresel borsalara göre bu savaş döneminde çok da güçlü, dirençli durdu. 14.000 üzerinde kalıcılık neye bağlı sizce?
0: Bu noktada bence yani doğrudan şu koşula bağlıdır diyemiyoruz. Evet, savaşın gidişatı burada kritik olacaktır. Küresel borsa endekslerinin gidişatı bu noktada kritik olacaktır. Türkiye'nin iç siyaseti ve Türkiye'nin iç ekonomisi burada kritik olacaktır. Tabii savaş ihtimali azalırsa bence Borsa İstanbul bundan ciddi anlamda pozitif olarak etkilenecektir. Enerjide dışa bağımlı olduğumuzdan kaynaklı. Petrol fiyatlarının geri çekilme ihtimali artarsa doğrudan korelasyonlu bir şekilde Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketine daha rahat gidebilir şeklinde yorumlayabilirim. Tabii bu noktada Borsa İstanbul'u daha çok dolar bazlı bakınca oldukça kritik bir direncin üzerindeyiz. Yaklaşık olarak ne kadar süredir onu tekrardan söyleyeyim. Ocak ayının sonundan itibaren oldukça kritik bir direnç var. 320 dolar bölgesi. Yani yaklaşık olarak 4 aydır bu bölge test ediliyor. Bu bölgenin üzerinde çıkıp tekrardan bu bölge etrafında fiyatlama gösteren bir borsa endeksi, borsa İstanbul endeksinin dolar bazlı fiyatlaması var. 320 dolar üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde Borsa İstanbul'un önü açık diyebiliriz. Ama şu an kısa vadede 320 dolar bölgesinde bir miktar daha gezinmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü savaşın gidişatı belli değil. Bence savaşın gidişatı bu hafta içerisinde bir miktar netleşecektir. Bununla birlikte önümüzdeki sürece ilişkin en azından bir tablo kısmi olsa da önümüze çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Borsa İstanbul tarafı daha çok Fed'in faiz indirimleriyle de korele ve hatta Borsa İstanbul'un Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimini kolaylaştıracak hareketler ne olabilir? Evet, savaşın bitmesi olabilir veya savaş tarafında bir anlaşma ihtimalinin artması olabilir. Dolaylı olarak tabii Brent petrol fiyatlarında geri çekilme ihtimalinin artması gerekir ki bu noktada enflasyon baskısı bir miktar daha aşağı yönlü hareket etsin. Keza enflasyon aşağı yönlü hareket ederken de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından faiz indirimini görebilelim. O sebeple gözler bütün küresel borsa endeksleriyle birlikte, kıymetli madenlerle birlikte, bütün finansal kontratların gözleri daha çok İran'daki savaşın gidişatında olacak. Bu savaş gidişatı eğer azalırsa, evet, yani savaş ihtimali azalırsa küresel borsa endeksleri başta olmak üzere kıymetli madenlerde de yukarı yönlü bir hareket gözlemleme ihtimalimiz mevcut diye özetleyebilirim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun. Sizin için kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Sema Hanım.
1: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyalım. Yarın da aynı disiplin ve aynı netlikle büyük resmi anlatmak üzere karşınızda olacağım. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Flipkapital.com tüm dünya. Flip Kapital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Sera Yatırım sundu.
1: Annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
2: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli ve Bursa 15, Sakarya 16, Balıkesir 18. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 2. Konya ve Sivas 12, Kayseri 7, Nevşehir 4. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 9. Denizli 16, Aydın 22, Muğla 19, Manisa 20. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mersin ve Hatay 17, Adana 18, Kahramanmaraş 14. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 9, Karabük ve Rize 15, Samsun 16. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 15, Erzincan ve Ardahan 14, Van 13. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8. Mardin 16, Şanlıurfa ve Siirt 17 ve Diyarbakır 18 derece.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Senin

0: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu Perşembe 16'da Ankara'da.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Enflasyon verilerinin karşılandığı bir haftaydı. Dün 4.18'de beklentilerin üzerinde gelen bir rakam konuştuk. Önümüzdeki hafta kritik çünkü Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu var. Perşembe günü 14 Mayıs tarihinde. Bir yandan bilançolar gelmeye devam ediyor. Bugün Sabancı Holding'den Tüpraş'a, oradan Medikal Park'a kadar sonuçları takip edeceğiz. Dün de Enerjisa ve Coca-Cola'nın sonuçlarını aldık. Borsa İstanbul'da ise kısmi bir düşüş vardı ama dışarıda özellikle Avrupa'da satışlarında belirginleştiği, petrolün 111 doların üzerine geldiği bir gündeyiz. Önce ekonomiye ilişkin başlıklar diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Avrupa'ya ilişkin değerlendirmeler yaptı. Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyacın daha fazla olduğunu söyledi ve yarın bu ihtiyaç daha da artıracaktır dedi ve enerji noktasında önemli bir koridor oluşturuyoruz Avrupa'ya. Önemli bir merkeziz ve özellikle Orta Asya'dan özellikle Orta Doğu'ya kadar Avrupa'ya gönderilen enerjide Türkiye'nin yine önemli bir görevi olmaya devam ediyor. Hemen bunun yanında bir gıda krizi, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı konuşmuştuk geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaca da dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Merkez Bankası Başkanı bugün mecliste sunumu yapacak ve tabii açıklamalarını takip edeceğiz. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. İran'la mini bir savaş halindeyiz. Bu açıklama Amerikan Başkanı'ndan geldi. Her geçen gün farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Donanmaları yok.

0: hava kuvvetleri yok, uçak savar silahları yok, radarları yok, liderleri yok ve hiçbir şeyleri yok dedi ama bu savaşın da uzun sürmeyeceği mesajını verdi. Yaklaşık 6 haftadır savaş halinde olduklarını da ifade ediyor. Ve Uluslararası Para Fonu Başkanı, IMF Başkanı Georgieva dedi ki savaş uzarsa çok daha kötü bir sonuçla karşılaşacağız. Orta Doğu'daki çatışmaların uzamasının da Asya ekonomilerine olan etkisinin son dönemde artış gösterdiğini konuşuyoruz. Çünkü Asya özellikle Hürmüz Boğazı'na oldukça bağımlı ve ithal enerjiye yüksek olan bağımlılıkta Asya tarafını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Asya Kalkınma Bankası'nın da büyüme tahminini 5.1'den 4.7'ye kadar düştüğü bir süreçteyiz. Goldman Sachs'tan petrol uyarısı geldi. Onlar da küresel petrole, petrol stoğuna karşı bir uyarı gerçekleştirdiler. Ve şunu da hatırlatalım. Geçen hafta OPEC Plus'tan çıkma kararı, ayrılma kararı almıştı. Dolayısıyla günlük petrol üretimini 3 milyon varilden 5 milyon varile çekecek mi? Ya da Suudi Arabistan'la bir rekabet oluşacak mı? Ki ürettikleri rakamlara baktığımızda, sattıkları rakamlara baktığımızda aslında fiyatların çok çok üzerine koyarak satış yaptıklarını söylüyordu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve biz onların körfez ülkelerine güvenliğini sağlıyoruz. Onlarsa buna yüksek petrol ve enerji maliyetleriyle karşılık veriyorlar diye eleştiriyordu. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden böyle bir önemli bir adım geldiğini takip ettik ama petrolü aşağıya indirmek için yetmedi. Çünkü bölgedeki ticaret ve akışta sıkıntı olmaya devam ediyor. Bakalım petrole bugün 111 doların hemen üstünde fiyatlamalar ve sene başına göre %80'lik bir artıştan söz ediyoruz. 113 dolarda dün de Amerika'da petrol enerji hisselerinde yükseliş ama sanayi ham madde teknoloji tarafında düşüşlerin belirginleştiği bir gündü. Gelelim altına. Petroldeki yükseliş devam ettikçe altına bakıyoruz ki 4547 dolarda 4600 dolar sınırının altında olmaya devam ediyor. Binde 5'lik yukarı yönlü bir hareketlilik olsa da küresel tarafa döndüğümüzde dün Amerikan endekslerinde değer kayıplarının Dow Jones'ta %1'in üzerinde geldiğini gördük. Nasdaq ve S&P'de çok sınırlı bir tablo vardı dün. Bugün vadelilerde Nasdaq 0.28 artı, S&P 500'de 0.22'lik bir değer artışı görüyoruz. Özellikle Avrupa'daki düşüşler daha belirgindi. Almanya'da %1'in üzerinde düşüş. Kakaran Paris'te %1.7'lik değer kaybı. Madrid'de ise %2.4'lük bir değer kaybının olduğu bir gündü. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da satış baskılarının olduğu günde içeride bizde de 0.5'lik bir düşüş gördük. 14.544'ü test ettik ama sonrasına baktığımızda 14.369'dan 0.5'lik değer kaybıyla kapattık. İşlem hacimleri de biraz geri çekildi ama Mayıs'ı konuştuğumuzda içeride tabii bir yandan 15,5 gün işleme açık olması daha kısa bir ay bizi bekliyor. Bakalım Mayıs'ta satket hikayesi bu yıl yabancıda tam tersine şekillenir mi? Çünkü 3 haftadır hisse tarafında alımda olduğunu görüyoruz. Şimdi bir yandan düne baktığımızda Coca-Cola'nın ve Enerjisa'nın finansalları geldi dedik. Kola'da 5 milyar liranın üzerinde bir karlılık çizildi. Bugün İş Bankası, Migros, Froto ve Tofaş tarafındaki rakamları konuşacağız ama Borsa İstanbul'da Aselsan'daki yükseliş bu düşüşleri sınırlarken banka ve iletişim tarafındaki aşağı yönlü hareketliliklerde karşımıza olmaya devam ediyor ama 14.200 puanın üzerinde tutunan bir Borsa İstanbul'da görüyoruz. Makro cephede ise dün 4.18'lik enflasyon verisiyle birlikte PMI rakamlarını gördük. Orada da 45.7 seviyesine gerileyen bir rakam. Bakalım büyüme tarafında daha zayıf bir görünüm karşımızda olacak mı? Tüm dünyanın endişe ettiği noktada globalde merkez bankalarında daha şahin adımlar karşılıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın da açıklamaları vardı. Sıkılaşmaya ihtiyaç duyabiliriz mesajı verdiler. Şimdi gidelim Asya'ya. Neler yaşanıyor? Dün Asya'da birçok piyasa kapalıydı işleme tatil sebebiyle. Ama bugün neler var acaba gündemlerinde? 111 dolara gelen petrol varken MMS seyrek aktaracak bizlere Çin'den bu gelişmeleri.
1: İyi yayınlar Gözde Kılıç. 1 Mayıs'tan itibaren Asya ülkelerinde altın hafta dediğimiz bayram tatili bugün de devam ediyor. Japonya, Güney Kore, Çin piyasaları bugün işleme kapalı. Özellikle bugün çocuk bayramı kutlandığını hatırlatmış olalım. Dün gençlik bayramı vardı. Ancak şöyle baktığımızda Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerini kapsayan MSCI endeksi bugün %0,3. Avustralya borsası da 0,3. %0,4 geri çekildi. Amerika'nın mahsur kalan ticari gemiler için başlattığı özgürlük projesi kapsamında Amerikan bayraklı bir kargo gemisi askeri eskortla Boğaz'dan çıkış yaptı. Ancak analistler İran'ın geri adım atmamasının bölgedeki savaşın ve çıkmazın devam ettiğine dair sinyaller verdiğini ortaya koydu. Önceki gün malum Güney Koreli bir geminin hedef alındığı yönünde iddialar vardı. Elbette bu da yakından takip ediliyor. Önceki seanslarda arz kesintisi endişesiyle fırlayan petrol fiyatları bir miktar gevşeyerek başladı. Brent petrol 0,5 düşüşle $113,85 geldi. Amerikan ham petrolünde de bugün %1,5'a varan bir geri çekilmeyi izledik. Yatırımcıların odak noktasında Japon parası dolar karşısında kısa süreliğine 155,69'u test etti. Daha sonra 157 bölgesine geriledi. Japonya Maliye Bakanı da spekülatif ticarete karşı yaptığı sözlü müdahale ve uyarılar paritenin 160 seviyesini test etmesi halinde Tokyo yönetiminin piyasalara yeni bir fiili müdahale yapabileceğini de hatırlatmış oldu. Amerikan doları küresel belirsizlikler nedeniyle güvenli liman talebi görerek güçlenirken Avustralya doları Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artırımı kararı öncesinde %0,06'lık bir düşüş kaydetti. Şirket bilançolarını takip ediyoruz. Özellikle bilanço açıklayan Standard Poor's 500 şirketlerinin %83'ü hisse başına kazanç beklentilerini aşarken uzmanlar teknoloji sektöründe yapay zeka yatırımlarının endeksleri ayakta tuttuğunu da yorumluyor. Bir haftalık 1 Mayıs bayramıyla birlikte Çin'den de bilançolar açıklanmaya başlandı. Özellikle 5 günlük tatil sürecinde sinemalarda beklentilerin üzerinde tarihi bir gişe rekoru elde edildiği belirtildi. Seyahatler, yurt içi seyahatler oldukça canlı ve bayramın da piyasalara etkisinin bilançolarını okumaya başlıyoruz. Gözde Kılıç.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Mehmet Seyrek. Kolaylıklar diliyoruz. Çin'den, Pekin'den dinledik. Tüm gelişmeleri bir yandan görüyoruz ki tatil sonrasında aslında temkinli bir işleyiş var. Küresel piyasalardaki son tabloya baktığımızda da. Şimdi bir yandan dün gelen enflasyon rakamları ki 4,18'lik bir veriden söz ettik. Borsada da bir miktar sınırlı geri çekilmeler karşımızdaydı. Oradan başlayacağız. BV Portföy Yönetim Direktörü İlkay Öztürk'le birlikteyiz stüdyoda. Günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk Gözde.
0: Şimdi dünkü rakamla başlayalım. 32,4 seviyesine geldi enflasyon. Beklenti 3,2 gibiydi ama 4,18. İşte hani zaten gıdayı ve enerjiyi konuşuyoruz ama bunun dışında giyim. Orası zaten sezonsallık etkisi ama bir yandan giyim dışında temel mallar 4,4 seviyesine örneğin gelmiş. Bir de bu doğalgaz, elektrik, tarife etkisi, bunları da yine konut tarafında konuşuyorduk. Bu savaşın tüm dünyaya yaydığı bir enflasyondan söz ediyoruz. Yani Amerika'da bile 0,3'ler varken 0,9'lar geliyor artık. 3 katı enflasyon. Avrupa'ya bakıyoruz, %1'in üzerinde aylık 0,5'lere alıştığımız ülkelerde 2-3 katını görürken bizde de dün beklentilerin üzerinde bir tabloya imza attık ama hem bu rakamı nasıl karşıladın hem de Merkez Bankası faiz patikasına ilişkin beklentilerini acaba değiştirdi mi?
2: Açıkçası yukarı yönlü sürpriz yapması artık şaşırtmayacak bir döneme giriyoruz. Baktığımızda işte petrol yılbaşından bugüne %80 civarında bir yükseliş yaşadı. Bunun tabii ki enflasyona etkisini biz ne tek bir ayda göreceğiz ne 2-3 ayda göreceğiz. Aslında bunun yayılmalı etkisini biz önümüzdeki 6-12 ay boyunca göreceğiz. Burada artık az önce yayından önce de senin söylediğin gibi Birleşik Arap Emirlikleri aksiyonu çok önemli. Oradan petrole karşı bir müdahale gelmezse petrol bu seviyelerde kalacak demektir. En azından yani en az $100-150 bandı diyelim belki buna. Bu da tabii ki Merkez Bankası'nın mevcut politika faizlerini indirmesinde çok büyük bir baktığımızda aslında engel. Fakat tabii ki Merkez Bankası dünkü açıklanan PMI rakamlarını da dikkat ettiyse 45'lere yakın bir seviye geldi. Çok büyük bir daralma var burada. 10 sektörün 9'u daralma bölgesine girmiş. Ya bu da Merkez Bankası'nın aslında yukarı tarafta çok fazla faizleri artırabileceği bir alan olmadığını gösteriyor bize. Açıkçası ben hala en kötü koşullarda şu anki gidişatta en azından politika faizinin korunmasını beklerim. Ama tabii ki petrolle ilgili ekstra bir hareket olur. 130 doların, 140 dolarların üstünde kalıcı bir seyirde oturmaya başlarsa o zaman Merkez Bankası'nın muhtemelen faiz artırımı yapma ihtimali gelecek ama burada bence biraz da maliye tarafından bir şeyler gelebilir mi bu enflasyona yönelik? Buna bakmak lazım çünkü.
0: Orada da Eşel Mobil'le birlikte aslında önemli bir ölçüde vergilerden feragat edilmişti ama yine de bekler misin maliye tarafından bir etki?
2: Yani şu an baktığımız zaman faizleri arttırarak çok fazla bir şey yapamayacağız. Çünkü aslında bu enerji arzı kaynaklı bir kriz. Yani aslında stagflasyon dediğimiz şey. Sadece insanların alım gücünü daha da daraltarak resesyona sokarak enflasyonu düşürmek. Şu anda ben Merkez Bankası'nın ya da mevcut siyasi koşulların buna müsaade edeceğini düşünmüyorum. Hmm. Bu sebepten dolayı bence buralarda kalırız. Petrolü takip etmeye devam ederiz. Ama şeyi de unutmamak lazım. Petrol piyasasına da baktığımız zaman özellikle türev piyasasına orada ciddi bir kontengo durumu var. Yani bu ne demek? Mesela 2027 yılında ortalamada 81 dolar civarında bekliyorlar şu anda aslında Brent petrolün.
0: Yani yine 2027 yine 60-70 dolarlar yine gündemde değil. Yani bizim alışık olduğumuz 60 dolar. Hatta tabii, belki altını konuşur muyuz 50'leri diyorduk.
2: Tabii şu an için mümkün değil ama tabii ki burada spot tarafta bir aşağı yönlü şey olursa bu yani Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı bir aksiyon olur ya da gerilimin azalmasına yönelik bir aksiyon olursa o zaman bu 2027 ortalamalarının da yine 70'lere 60'lara doğru düştüğünü görebiliriz. Bence en azından bize şu an şu resmi veriyor burada türev piyasası. Bu karışıklık kalıcı değil, şimdilik geçici. O yüzden önümüzdeki dönemde yıllardaki petrol fiyatları daha aşağı olacak diye fiyatlıyorlar en azından.
0: Evet, şimdi yani bir yandan şu anda çok ciddi yukarı yönlü hareketlilikler var ama geleceğe yönelik beklentilerin daha iyimser olduğunu en azından anlıyorum. Yani piyasanın da hep baktığı zaten bu iş bir yerde çözülecek, bardağın dolu yanını görelim tarafıydı. Şimdi dün borsaya baktığımızda 0.5'lik bir geri çekilme gördük. Aslında açılışta işte yükseliş vardı. 14.544'lerden açılmıştık ve tutunmaya çalıştık ama enflasyon verisi sonrasında bankalardaki geri çekilme, Aselsan'daki yükseliş ve Borsa İstanbul'daki o düşüşün sınırlı kalması, 14.300'ün yine üzerindeyiz. Şimdi bir yandan borsayı ne bekliyor diye sorayım. Çünkü hani burada faizleri pas geçme reaksiyonundan belki hani 120'ler 130'lar olursa artış reaksiyonu doğru dönebileceğimize ihtimaller dahilinde diye ifade ettin. Dolayısıyla borsayı ne bekler bundan sonra?
2: Ya bu şeyi unutmamak lazım. Şimdi biz bir önceki yayında aslında şey demiştik. Yukarı yönlü oynak bir seyir göreceğiz borsada ki aslında baktığımızda yine yeni zirve seviyelerine geldik. Ha, bu sefer bankalarla mı geldik? Hayır, aslında bankalar ve holdinglerin çok ciddi geride kaldığı bir borsada biz yükseliş gördük. Yani bu aslında bize bir yandan da şu resmi gösteriyor. Olur da petroldeki kriz çözüme kavuşursa burada aslında hem endeks özelinde hem de bankacılık özelinde çok ciddi bir potansiyel yaratabilir önümüzdeki dönemde süreçte. En azından bilançolara baktığımız zaman bu bahsettiğim senaryoda önümüzü kapatacak bir görünüm yok şu anda. O yüzden bence biraz daha bardağın olumlu dolu tarafına dediğin gibi yoğunlaşarak bu işler çözüldüğünde nereye geçmek lazım? Hangi rotasyonları yapmak lazım? Ona odaklanmak lazım. Evet, dediğin gibi işte biraz daha Aselsan, Tüpraş gibi şirketlerle yükselen bir borsa gördük ama bankaların da en az %30 civarında geride kaldığı bir piyasa var burada. Evet. Bir düzelme olursa burada hem endekste bence yeni rekorlar kırabiliriz. Hı-hı. Hem de dolar bazlı ve bankacılık endeksinde de yeni zirveler görebiliriz yakın vadede.
0: Evet, aslında bu kez rally'nin yani Borsa İstanbul'daki bu yükseliş hareketinin ki son bir yılda işte 160'a yakın bir yükseliş var borsada. Bankalar olmadan gerçekleştiğini söylüyorsun. Son dönemde tabii faiz senaryoları bankalar tarafındaki etkisini hissettirdi. Şimdi bir yandan bilançoları sorayım, nasıl geldi? Beğendiğin sektör ya da bu çeyrekte öne çıkar, ikinci çeyrekte baskı altında olur ya da işte örneğin bu çeyrekte baskılı ama ikinci çeyrekte iyileşir dediğin belki petrokimya tarafı. Bunlar olabilir mi? Bilanço takvimine ekranlara geçirelim. Bakalım bugün neler var gündemimizde. İş Bankası'ndan Migros'a, Ford Otomotiv'den TOFAŞ'a rakamları alacağız. Yarın yine holdingler, Sabancı Holding var. Tüpraş'ı özellikle piyasa yakından takip ediyor, merak ediyor. MLP Sağlık var, işte Koç Holding var. Havacılık var ki Türk Hava Yolları'nı aldık ama önümüzdeki hafta Pegasus'ta Turkcell de var. Şimdi geçen hafta böyle beklentileri aşan tarafta işte Aselsan, Türk Hava Yolları, İskenderun, yani konsensusun üzerinde olan CV Enerji, Ebebek gibi rakamlar da var. Demir Çelik'in böyle biraz bir miktar toparlanması. Ama bir yandan hani iyi bilanço yakalamak da zor. Yani satışları iyi olsa marjlar düşmüş oluyor. Net karı iyi olsa bakıyoruz işte vergi gideri etkisi ya da parasal pozisyon hikayesinin böyle bilançoda değiştirdiği bir süreç. Hangi tarafta daha yüksek pozitif ayrışma görüyorsun? Hangi taraf daha iyi sence bu sezonda?
2: Yani bugünkü petrol koşullarına da baktığımız zaman bilançolarla beraber bunu birleştirdiğimizde tabii ki senin de dediğin gibi aslında biraz daha petrol ve enerji tarafındaki şirketler ön plana çıkıyor ki zaten ya bu çeyrekte ya da bir sonraki çeyrekte bu farklılık şey iyileşmeleri göreceğiz bilançolarda. Bununla beraber aslında tabii bir yandan da gıda enflasyonu ve enflasyonist baskıyı da düşününce marketleri de unutmamak lazım bu tarafta. Gıda perakendesi tarafında da aslında olumlu bir seyir önümüzdeki dönemde görebiliriz gibi şey yapıyor. Bence bu çeyreğe biraz üstün körü bakmak belki daha faydalı olabilir. Çünkü önümüzdeki çeyrek biraz daha burada şey olacak. Önemli seyre geçecek. Çünkü iki tane burada önemli unsur var. Bunlardan birincisi kurumlar vergisi indirme. İhracatçı şirketlere gelecek olan. Bir diğeri de aslında zaten mal enflasyonu. Bu mal enflasyonu da tabii ki burada bankalar haricindeki birçok sektörü olumlu şey yapacak. Ama tabii ki burada senin de dediğin gibi enerji ve işte petrol tarafı biraz daha olumlu etkileneceklerden. Havacılıkta tabii biraz şu anda jeopolitik risklerden kaynaklı olarak piyasa bilançolardan ziyade biraz daha şu anda İran'da neler oluyor, Hürmüz'de neler oluyor ona odaklanmış durumda. Ama tabii ki buradaki iyileşmeler olursa havacılık tarafında da önümüzdeki çeyreklerde iyi bir toparlanma olmasını bekleyebiliriz.
0: Evet, aslında önemli noktalardan bahsediyorsun. Yani mal enflasyonunun yukarı yönlü gidişatı borsada bu şirketler tarafındaki tabloyu da böyle hızlandırabilir. Orada da görünüm önemli olacak diye. İşte havacılıkta o bahsettiğin yine risklerin fiyatlandığı, Hürmüz'e gözlerimizi çevirdiğimiz bir süreç. Ama bir yandan şunu da sorayım. Yani bu böyle bilançolar alırken bir miktar savaşın gölgesinde kalmaya devam ediyor. Normalde böyle daha çok finansal konuşurduk ama şimdi bir miktar gölgeledi mi?
2: Kesinlikle.
0: Geçen çeyreklere göre.
2: Enflasyon da öyle aslında baktığın zaman. Yani hem yurt dışında hem yurt içinde. Amerika'da da şimdi enflasyon üçlü rakamların üstüne geldi. Yani bunlar 2,5'lara çekmişlerdi. 2'lere indirmeye çalışıyorlardı. Keza baktığımızda Avrupa'da faiz arttırımları bekleniyor. Şu anda baktığımızda artık bilançolar eski dünyanın konusu kaldı. Biraz daha önümüzdeki dönem Hürmüz ve petrol fiyatları kaynaklı enflasyonist baskıya odaklanacak gibi gözüküyor.
0: Evet, dolayısıyla yine aslında farklı dinamikleri konuştuğumuz, dış riskleri konuştuğumuz bir süreçten geçiyoruz. Şimdi bir yandan hani şu hikayeyi de görebilir miyiz? Yani özellikle mal enflasyonu artarsa iyi etkileyebileceği tarafta yine olabilir dedin. İşte gıda perakende de tüketimde bunun etkilerini görüyorduk, giyim hariç. Şimdi cirolarını, satışlarını şirketler burada artırabilir mi? Yani daha yüksek tüketim, daha yüksek enflasyon hikayesi benzerini işte geçtiğimiz 3-4 yıl öncesinde de gördük. Dışarıda da bunu gördük. Yani enflasyonun arttığı dönemde böyle ciro marj artışı olur, fiyatlaması gerçekleştiren sektörler ve borsalar da vardı. Şu an öyle bir dönemin içerisinde miyiz?
2: Ya muhtemelen tabii ki enflasyon kaynaklı olarak biraz da hassasiyeti yüksek olmayan şirket şeylerde, sektörlerde örneğin gıda gibi. Bunu göreceğiz mutlaka. Çünkü günün sonunda insanlar yemekten içmekten vazgeçemeyecekler. Ama tabii ki lüks tüketim tarafında biraz daha şeyleri görebiliriz, geri çekilmeleri görebiliriz. Günün sonunda insanlar bir yandan da mevcut enflasyonist koşullarda bir geçim mücadelesi verirken yani her ürünün fiyatı artarken onu alacaklar diye bir şey yok.
0: Evet.
2: En basitinden tatile çıkmayabilirsiniz ama yemek yemek zorundasınız. O yüzden biraz daha bence temel tüketim ürünlerine odaklanmakta burada fayda var. Onlar büyük ihtimalle yine enflasyona yakın ciro büyümelerini yaşayacaklardır.
0: Evet, şimdi bir yandan özellikle sabit geçirili araçlarda, Türk lirası varlıklardaki bu cazibeyi de sorayım. Çünkü faiz daha yüksek alıyorsa, yani petrol yüksekse, enflasyon yüksekse, merkez bankaları faizi bu süreçte daha yüksek tutuyorsa, her ne kadar pas geçse de biz indirim senaryolarını konuşuyorduk nihayetinde. Dolayısıyla Türk lirası varlıklara baktığımızda aylık %3'ün üzerinde getirileri konuşuyoruz. Ama ilk çeyrekte de böyleydi ve Nisan ayında da böyle olmuş. Yani yılın ilk 4 ayındaki enflasyon %14 seviyesinde, para piyasası fonlarındaki getiriler %12'li seviyelerde. Yani hiç stopajdan arındırmadığım rakamlar bunlar. Bir de arındırsak herhalde 10'lu bölgeler, 11'li bölgeleri daha aşağıya gideriz. Dolayısıyla Türk lirası varlıklar ve hani enflasyonun altında kalışı diyeyim, hani kümülatifte baksak bileşik getiriyle birlikte son bir yılda çok çok yüksektir. Enflasyonun çok üzerindedir. Ama hani bir de hani faizlerin yüksek olduğunu savunan da bir kesim var nihayetinde. Hani dolayısıyla bu stopaj tarafından mı değerlendirelim, yoksa hani geçici bir süre mi? Normalde Türk lirası farklar hep enflasyonun üzerindeydi. Son 2,5-3 yıllık süreç. Ama bu ilk 4 aydaki hani enflasyonun altında kalışı acaba nasıl okuyorsun?
2: Aslında tam dediğin gibi geçen senenin çok benzer bir senaryosu var burada. Zaten biz aslında enflasyondaki reel kazançları biraz daha yılın ikinci, üçüncü, hatta dördüncü

0: Ama tabii yani reel kazançlar azalsa bile Merkez Bankası'nın şu an için çok fazla bu tarafta yapabileceği yok. Belki hükümetin stopajları sıfırlayarak şu anda mevcut para politikasına bir katkısı olabilir. O da işte biraz maliye tarafından aslında kendine kısmak olacak. Ama şu anda faiz adımları ile ilgili bir şey göremeyiz. Belki yapılabilecek en büyük aksiyon senin de dediğin gibi yani o reel brüt kazanç kısımlarını düzeltebilmek için stopajları sıfırlayıp burada bir süre daha TL'ye güçlü tutmaya kalabilirler.
1: Bekliyor musun böyle bir adım stopaj indirimi gibi?
0: Hiç konuşulmadı ama neden olmasın ki? Yani günün sonunda Merkez Bankası faiz arttıramayacaksa ve bir enflasyonist baskı varsa maliyenin yapabileceği en güzel adımlardan birisi yine aslında stopaj indirimi diye
1: O zaman hem eşel mobil hem vergilerden vazgeçilmez ve stopaj indirimi gelirse maliye tarafında bunun etkilerini görebiliriz sene sonunda.
0: Ama zaten maliyenin her zaman böyle zamanlarda bir yastık görevi de görmesi gerekiyor. Onu da unutmamak lazım. Normal zamanlardan geçmiyoruz çok fazla.
1: Tampon oluşturması gerekli diyorsun. Şimdi bir yandan altın, gümüş diyeyim. Orada hani 4500'e takıldık kaldık. Geçen sanıyorum Goldman Sachs bir tahmin yapmış. 5000 dolar demiş ama 5000 dolar dediği tahmin gördüğü zirve seviyesi olan 5600'den 600 dolar daha aşağıda. Sıkışıp kalan bir altın. Petrol yükseldikçe altının aşağıya gittiğini gördük ve tüm bildiklerimizi unuttuğumuz bir süreç ama görüyoruz ki merkez bankalarının altın alımları ve ilgisi devam ediyor ve kripto varlıkların bu işte dolara önde endeksi stabil kripto paraların da altın alımlarını gerçekleştirdiğini görüyoruz. Onlar da güçlü tampon oluşturmak istiyor kendilerine. Ne bekleriz biz altında?
0: Ya bireysel talebi ve dediğin gibi Merkez Bankası talebi hala güçlü. Bunu unutmamak lazım. Ya burada piyasa biraz daha şöyle bir dinamiğe girdi tabii. Petrol fiyatları yükselince bir anda bütün faiz indirim beklentilerinin törpülendiğini gördük. Şimdi Amerika'da bakıyoruz 2 yıllık tahvil faizleri şu anda 4'lere yakın. Sene başında 50 bas puan daha aşağıdaydı. Yani aslında piyasa faiz indirim beklentilerini sıfırladı. Hatta belki faiz arttırım beklentilerini uzun vadeye doğru yaymaya başladı diyebiliriz bu tarafta. Aslında en temel unsurlardan birisi bu. Piyasa biraz daha buraya odaklandı. Likidite ihtiyacı da altın satışlarının yanında getirmişti zaten. İlk başlangıcımız 5600'den dönüşte burada başlamıştı. Ama tabii şeyi unutmamak lazım. Şu anda yine aynı şeyleri belki konuşuyoruz ama Fed'in başına faiz indiriminden yana bir Merkez Bankası Başkanı geliyor. Her ne kadar öyle söylemese de. Ve günün sonunda enflasyonun yükseldiği, faizlerin düştüğü bir senaryoda dolar endeksi aşağı, altın yukarı, hisse senetleri yukarı diye unutmamak lazım. Yani bence bu çünkü temel bir kural. Hani birkaç aya odaklanmak yerine önümüzdeki birkaç seneye bence odaklanmakta fayda var. Yani o Goldman Sachs'ın hedefleri çok hızlı bir şekilde tekrar kapanabilir. Eğer ki Fed'in sürpriz bir şekilde faiz indirimi başlarsa önümüzdeki çeyrekte.
1: Orada City'ymiş, yanlış söyledim. Az önce Citibank'tan 5000 dolarlık bir tahmin gelmiş ama önümüzdeki dönemde faiz indirimi olursa ki artık bir Kevin Warsh ismi gündeme geldi. O zaman yine altın destek eklenebilir diyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Evet, bakalım neler olacak. Bilanço genişletecek mi aynı zamanda, küçültme eğilimi olan bir isim ama faiz indirimi oldukça aslında paranın güvenli liman olarak gördüğü para piyasası fonu ki Amerika'da 9 trilyon dolar. Oradaki mevduattan işte faizden de altına dönebileceğini mi göreceğiz diyorsun?
0: Ya bunları görebiliriz. Bunun haricinde genel dünyada da benzer bir şey görebiliriz. Çünkü dolar endeksinin zayıflaması ve yeni bir güvenli liman arayışı mevcut konjonktürde yine aslında altına doğru bir geçiş o piyasada yaratabilir. Bunu şey yapmamak lazım. Sadece yani Amerikan yatırımcısı değil, aslında bütün dünyadaki yatırımları değerlendirmek lazım bu tarafta ki zaten merkez bankaları bu işi 3 yıldır başlamışlardı, öngörmüşlerdi.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Değerli yorumlarını paylaştığın için. Efendim İlkay Öztürk'le birlikteydik. Piyasalar dedik. Kısa bir reklama gidelim, ardından kripto varlıklar diyoruz.
2: Yenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
3: En paradan %15 nakit iadeli kasko.
4: Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun.
3: En güzeli, üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif.
5: En para, en para.
6: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik.

0: azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Ramspark Hazmaslak'ta bahar kampanyası varmış. Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
4: Rams'ta bahardır, fırsatlar vardır. Yarınlar için doğru karardır.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu. İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
2: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
0: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: son bir projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Ankara Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Efendim, gelen finansallar ve aracı kurumların paylaştığı raporlar diyelim. Dün Enerjisa'nın sonuçlarını gördük. Yarın Sabancı Holding'in sonuçlarını alacağız ve Tüpraş Medikal Park tarafındaki rakamlar da önemli olacak. Şimdi bakalım, Deniz Yatırım'dan raporlar geldi bugün. Enerjisa ile ilgili sınırlı olumlu diyorlar. Olumlu okudukları detaylar düzenlemeye tabi varlık tabanı ve baz alınan net kar rakamındaki artış. Olumsuz okudukları yerler piyasa beklentilerinin altında açıklanan finansallar. Ve ilk çeyrekte 55 milyon liralık satış geliri elde ettiğini söylüyorlar. Enerjisa'nın konsensus 64 milyar liraymış. Favök kalemi 12.7 milyar lira. Orada da beklenti 15.8'miş. Ve baz alınan net kar 3.1 milyar lira gelmiş. Parasal kazanç kayıp kalemi altında 824 milyon liralıkta olumsuz etki oluştuğunu söylüyorlar. Ve Enerjisa'da hedef fiyatları 125.6 lira. Zaten kapattığı nokta 124 lira. Dolayısıyla zaten hedef fiyatlarına yakın bölgede olduğunu yine söylüyorlar ve yine gözden geçirdiklerini de ifade ediyorlar bu şirketi. Şimdi bir yandan gelelim hemen Enerjisa raporundan hemen sonra bir sonraki aracı kurum değerlendirmemize. İş Yatırım al diyor. Enerjisa ile ilgili Deniz Yatırım %1 derken İş Yatırım %40 diyor getiri potansiyeline ve 173.53 liralık hedef fiyat veriyor. Bir önceki rakam 164'müş. Yükseltiyor hedef fiyatını ve demişler ki DVT 105 milyar liraya ulaştı. Varlık tabanının ilk çeyrekte yatırım harcamalarına rağmen enflasyon etkisiyle yıllık %42 büyüdüğünü söylüyorlar. Verimlilik ve kalite gelirlerinde zayıflama var demişler ve diyorlar ki faaliyet gelir yıllık %33 düşen verimlilik ve kalite gelirleri sebebiyle beklentimizin altında kalırken baz alınan net kar tahminimizden daha düşük gelen finansman giderleri ve vergi geliri sebebiyle beklentilerimizi aştı demişler. Beklentilerin üzerinde yıllık %80 büyümeyle 3.1 milyar liralık baz alınan net kar olduğunu ifade etmişler. Aslında şöyle genel net kar ve favori kalemine bakıldığında beklentilerin altında olabilir konsensus ama İş Yatırım burada baz alınan net karın 3.1 milyar lirayla 2.9 milyar liralık piyasa beklentilerinde üzerinde çizildiğini söylüyor. Gelelim Karel'e. Oradaki finansalları da yine takip ettik ve yine Deniz Yatırım bir rapor paylaşıyor. Karel Elektronik ile ilgili olumlu demişler. 4.7 milyar liralık bir satış geliri olduğunu ifade etmişler ve %30.8'lik getiri potansiyeli 15 lira hedef fiyat diyorlar ve olumlu okudukları detaylar satış gelirindeki reel büyüme, operasyonel karlılıktaki toparlanma ek olarak net borç pozisyonunun azalması demişler. Olumsuz okudukları detaylarda iletişim sistemleri ve elektronik kart sistemlerinde zayıf operasyonel görünüm değerlendirmesini yapıyorlar. Şimdi kripto varlıklar diyeceğiz. Zira 80 bin dolar kritik eşik seviyesini aşan bir Bitcoin vardı. Peki neler bekliyor kripto varlıkları, konuşuyoruz. Efendim, Bitcoin, kripto varlıklar, CoinTR CEO'su Ali Eşeloğlu ile birlikteyiz ve 80 bin doların üzerine gelen fiyatlama kalıcı olabiliyor mu bu bölgede? Hoş geldiniz Ali Bey.
1: Hoş bulduk Gözde Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz, sağ olunuz. ETF'lere son dönemde ilginin böyle başladığını takip etmiştik. Kurumsal yatırımcı ilgisinin yeniden fonlar tarafındaki ilginin kripto varlıklara yönelmesi. Ama tabii gözümüz bir yandan makro gelişmelerde, işte Kevin Warsh isminde bilanço sürecinde ya da jeopolitik risklerde, Amerika-İran savaşının gölgesinde kripto varlıklar görece daha mı dirençli kaldı? Ne bekliyoruz bizler kripto varlıklar adına?
1: Şöyle, dediğiniz gibi zaman zaman dirençli kaldı diyebiliriz. En azından işte Şubat sonunda başlayan İran tarafındaki sıkıntıyı düşündüğümüzde biraz daha dirençliyiz. Niye derseniz, bunun da etkisi, biliyorsunuz kripto varlıklar Ekim ayından beri bir düşüş trendini vardı. Hatırlarsanız Bitcoin Ekim ortalarında 126 bin dolar seviyesindeyken Şubat ayında 60 bin dolara kadar gevşemişti. Onun ardından bu İran döneminde de dalgalanmalar vardı. Kabaca 60 binlerden ama son birkaç güne de bakacak olursak 81 bine kadar kademeli olarak yükselişi gördük. Mesela geçtiğimiz hafta yaklaşık 79.500 bandı denendi. Başarılı olamadı. Şimdi geldiğimiz noktada Bir miktar özellikle sizin belirttiğiniz gibi ETF tarafındaki girişler önemli gösterge. Aslında Mart ve Nisan ayı kripto paralarda ETF'lerde çok güzel gitti. Mesela Mart ayında 1.32 milyar dolar, Nisan ayında 1.97 milyar dolarlık net giriş var spot Bitcoin ETF'lerinde. Bu olumlu gösterge ve Mayıs da böyle başladı. Mesela geçtiğimiz hafta Cuma günü 630 milyon dolarlık hakikaten uzun süredir bir gündeki yüklü alımlardan bir tanesini gördük. Toplamda 630 milyon dolarlık spot Bitcoin ETF'lerine giriş oldu. Bunun büyük bir bölümü de BlackRock'ın fonu IBIT tarafından geldi. Yaklaşık 335 milyon dolarlık. Dolayısıyla kuvvetli girişleri görüyoruz. Bu hafta Mayıs ayı da güzel başladı. Yaklaşık Nisan ayında 2 milyar dolar giriş varken aslında Mayıs'ın ilk 3 iş gününde 1 milyar doları geçtik. Bu da aslında 81 bin liraya getiren hikayenin arkasında bu da var. Tabii bunu destekleyen hareketler var. Niye derseniz İran kriziyle ilgili süreç devam ederken aslında kurumsal tarafta gelişmeler vardı. Burada ETF'ler gösterdi. Hem bireysel hem kurumsal alımlar var. Diğer taraftan zaman zaman hazine şirketlerinin alımlarını gördük. Geçtiğimiz hafta Çekya Merkez Bankası Başkanı'nın Amerika'daki bir konferansta acaba Bitcoin rezerv para olarak kullanılabilir mi? Kullanılmasında fayda var gibi bir yorum vardı. Bunu uzun süredir duymamıştık. Biliyorsunuz Amerika'da Trump ilk olarak rezerv para olarak kriptonun da değerlendirmesini gündeme getirmişti. Hatta Amerika'da bazı eyaletler alım yaptı, kararlar aldılar. Ama uzun süredir rezerv para bir hükümet veya bir merkez bankası tarafından hiç duymamıştık. Bu açıdan sektör açısından önemli bu geçtiğimiz haftaki Çekya'nın yorumu. Bu diğer taraftan regülasyonlar tarafı devam ediyor kriptoda çeşitli ülkelerde. İşte Amerika öncü diyebiliriz. Amerika'da biliyorsunuz zaman zaman kriptonun yaşattığı bir sunduğu ürünler bankacılık sistemine tehdit gibi algılanabiliyor. Ne derseniz mesela transferlerde stable coinlerin kullanılması veya işte getiri anlamında stable coinlerin aracılığıyla mevduata benzer bir yatırımcıya fayda sağlanması. O yüzden Amerika tarafında bankalar bir takım yeni çıkacak regülasyonlar direnç gösteriyordu. Ve bu yüzden de ertelenen bir Clarity Act dediğimiz bir yasa var. Şimdi orada bir yerlerde uzlaşıldı. Bu son dünün haberi diyebiliriz. Bu da olumlu gösterge. Tabii yine ya bankacılık tarafı için tehdit olmaya devam ediyor ama işte adını farklı şekilde koydular. Kripto tarafında sınırlamalar geldi ama işte ödül anlamında, ödül adıyla belki bir takım getirilerin yatırımcılara sunulması gene kısmi bir çerçevede de olsa sunuldu. Ama bankacılık tarafının direncini orada bariz şekilde yaşadık. Tüm dünya ülkelerinde bunu zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü kripto paralar, işte blockchain sistemi finansal sistemde açıkçası çeşitli enstrümanlar sunuyor. Bu da bankacılık sisteminin bazı ürünlerinin kripto sektörüne geçmesinin önünü açıyor diyebiliriz tabii.
0: Evet, özellikle bu bankacılık sistemindeki konu için bankacıların karşı çıktığını görmüştük. Bankacılık sistemindeki mevduat çıkışını hızlandırır gibi tepkileri var. Şimdi uzlaşma sağlanıldı diyorsunuz. Yani doğrudan faiz ödemesi aslında yasaklanıyor, getiri ödenmesi ama bunun işte bir isim değişikliğiyle ödül ya da teşvik programı gibi isimlerle aslında yatırımcının ödüllendirildiği bir süreç. Dolayısıyla bu uzlaşma da yine destekledi mi o tarafı, en azından yani isim değişse de bir noktada anlaşabilmeleri?
1: Kesinlikle en azından bir uzlaşma sağlandı. Çünkü Clarity Act yasası eninde sonunda daha önce tartışılmış olsa da Senato'da sonuçta nihai hali almadı. Bundan geçtiğimiz ay bu yayınlandı, işte buradaki yorumlara da açıldı. Ama sonuçta Senato'da da bazı işte bankacılık lobisinin etkisi,

0: bazı senatörlerin itirazları vardı. Hatta Clarity Act yasası biraz daha ertelenebilir, acelemiz yok gibi yorumlar da vardı bankacılık lobisinin etkisiyle. Ama sonuçta senatörler bir yerde, bu en azından metin tarafında bir yerlerde uzlaşıyor ve bu da açıkça olumlu gösterge diyebiliriz. Eninde sonunda bu yasa çıkacak. Kripto paralar daha düzenli hale gelecek. Stable coinlerde hangi kurum yönetici olacak, regülatör olacak, bu belli olacak. Bunun arkasından işte hem daha fazla kurum girecek sektöre, hem yatırımcılara çeşitli ürünler sunabilecekler. O yüzden sektör açısından olumlu diyebiliriz, sizin bahsettiğiniz gibi.
1: Evet, bir yandan altcoin'ler tarafında sormak istiyorum. Oradaki baskıyı da konuşmuştuk ama tabii Ethereum'daki hareketlilik de önemli. 2300 doların üzerine gelen bir Ethereum. Hatta şöyle Ethereum Bitcoin oranına baktığımızda son dönemde oradaki iyileşmenin de belirginleştiğini gördük. Ama tabii Bitcoin dominansını yine altcoin'lere pek de fırsat vermediği bir süreçteydik. Altcoin'leri neler bekler?
0: Evet, sizin belirttiğiniz gibi 75 binden 81 bine gelen Bitcoin'i gözlediğimizde altcoin'lerde bu hareketi göremedik. Ethereum mesela son bir hafta 10 günde özellikle çok dar bantta hareket ediyor. Mesela hafta sonu bile Bitcoin'de bir miktar çekilme gördük. İşte 80 binlerden 75 bine çekilme gördük ama 75 binden tekrar 81 bine geldik. Ethereum'da bu hareketi görmedik mesela. Şeye baktığınızda da bu genel anlamda yükselişte de söylediğim gibi Bitcoin biraz daha yükseldi. Diğer altcoin'lerde bu hareket olmadı. O yüzden de Bitcoin'in dominansı arttı. Yaklaşık %58.8'e kadar geldi. Yani bu %57-57.5 seviyesindeydi. Dolayısıyla Bitcoin'in ağırlığı devam ediyor. Ethereum dar aralıkta, bunu şeyde de görüyoruz aslında, ETF'lerde de görüyoruz. Bitcoin'de çok ciddi girişler var ama Ethereum tarafı sakin. Mesela Mart-Nisan'daki milyar dolarlık hareketleri Ethereum'da görmedik. Hatta Mart'ta 46 milyon dolar nette eksi vardı spot Ethereum ETF'lerinde. Nisan ayında pozitif gitti ama bu Bitcoin'deki ciddi girişler oralarda görmedik. Buranın oturması lazım tabii. Bitcoin tarafı lokomotif olduğu için sektörde bunun belli bir seviyelere gelmesi, sindirmesi lazım. Arkasından da altcoin'lerde benzer hareketleri görebiliriz. Ama şu an orası değil. Belki 78 binlerin destek görüp bu 80-82 binler oturduğu zaman Ethereum başta olmak üzere diğer altcoin'lerde de hareket başlayacaktır.
1: Evet, bir yandan Fed'in kararları, özellikle kripto varlıklar tarafındaki hareketliliğin finansal piyasalara korelasyonunun artması, ki normalde hani çok daha farklı bir enstrüman olarak konuşuruz ama Kevin Warsh ismi acaba hani kripto varlıkları nasıl ettiler? Bilanço küçültme eğilimiyle bildiğimiz bir isim ama 200 milyar dolara yakınca bir bilanço büyüklüğü genişlemesi görmüştük. Şimdi kendisinin kripto varlıkları da var, böyle servetini paylaşırken kripto varlıkların olmasa dikkat çekiciydi. Böyle kısaca orada da yorum alayım, nasıl ettiler acaba Bitcoin?
0: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi seçilirse en varlıklı Merkez Bankası başkanlarından birisi olacak. Şöyle, Kevin Warsh tarafı öncelikle makroekonomik tarafta tüm yatırım araçlarını ilgilendiriyor. Ama faiz tarafına bakacak olursak işte bizim belki ne diyelim, İran öncesinde konuştuğumuz Fed'in faiz indirimleri 2026'da 1 veya 2 faiz indirimi şu an pek ajandada yok gibi. Dolayısıyla hatta zaman zaman biliyorsunuz Avustralya Merkez Bankası'nın faiz artırımı var bugün yaşadığımız. Dolayısıyla bazı merkez bankaları bu petrol fiyatlarının etkisiyle, enflasyon baskısıyla faiz artırımlarını bile gündemine getirdi. Dolayısıyla Kevin Warsh tarafında da faiz artırımı, faizin gidişatı önemli gösterge olacak. İkincisi de sizin söylediğiniz likidite tarafı. Çünkü yani hem faiz artırımından ziyade faiz indirimi söz konusu olursa, diğer taraftan da parasal genişleme olursa birçok yatırım aracında olduğu gibi kripto tarafında olumlu etkileyecektir. Ama şu anda yeni başkan adayında bu yönde bir sinyal görmüyoruz. Yani şu anki bu gidişat kriptoda çok olumlu bir seyri tetikleyecek gibi görünmüyor. Normal diğer işte ETF'ler tarafında jeopolitik riskler tamamlandığı geçtiği zamanlardaki hareketler kriptoda belirleyici olacak gibi. Yani bir pozitif etki şu aşamada görülmüyor. Ama biliyorsunuz son kararda 8'e 4 oy var. Dolayısıyla orada da kafalar karışık. FED tarafında da oy birliği ne yönde olacak, kararlar ne yönde çıkacak. Bu konular netleşmediği için evet, şu an bir şey söyleyemiyoruz ama genel olarak makroekonomi tarafa baktığımızda

0: faizlerin artmaması, hatta azalması ve likiditedeki artış kriptoya da çok olumlu yansıyacaktır.
1: Evet, likiditede artış olursa, bilanço genişlemesi olursa kripto varlıklar beslenir diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Kolaylıklar dileriz.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Efendim, şimdi yorumlar almaya gideceğiz. Bakalım Viyopotus kontratlarına. Çünkü dün borsada 0.5'lik geri çekilmeyi gördük ama bankalardaki satış baskısı son haftalarda daha yoğun ve iletişim hisselerinde dün yine düşüşlerin olduğu bir gündü. An itibariyle 0.32 artı. Daha sonra vadeli işlemler bugüne bir miktar kayıpla başlamıştı ama 17.221'de kısmi bir yükseliş hareketi orada karşımızda. Bilanço sezonu süratle devam ederken Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan'la konuşuyoruz son gelişmeleri. Bilal Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Gözde Hanım.
1: Şimdi borsadaki hareketlilik diyelim ve ne bekliyoruz? Dün Avrupa piyasalarında da böyle %1,5, %2'ye yakın düşüşler vardı. Bizde de birçok hissede gördük ama Aselsan'ın yükselişi ve endekste %11'in üzerindeki ağırlık ve oradaki yükseliş endeksteki düşüşte bir miktar sınırlamış gibi gözüküyor. Ama bundan sonraki süreçte ne bekliyoruz acaba Borsa İstanbul'da?
2: Tabii. Gözde Hanım, küreseldeki başlıklarla başlayalım. Küreselde hala biz İran ve ABD arasındaki gerilimi takip etmeye devam ediyoruz. Hatta bugüne döndüğümüzde hala hazırda İran'ın mevcut durumda bölgedeki gemilere ve saldırdığını görmekteyiz. Bu taraf oldukça önemli. Diğer taraftan Trump'tan gelen açıklamaların daha tehditvari olduğunu görmekteyiz. Ve genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman aslında karşılıklı olarak bir deniz ablukasının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu da piyasalarda gerilimi arttırıyor. Önemli. Neden önemli dersek, böyle geçtiğimiz haftaki yayınları hatırlayacak olursak sıklıkla vurguladığım noktalardan bir tanesi şuydu. Evet, ABD ve İran arasında bir gerilim var ama piyasalar biraz daha en kötünün geride kaldığını baz alarak buna dair fiyatlama yönünde hareket ediyor diyorduk. Ama bugüne döndüğümüzde tekrardan gerilimlerin daha da ağırlığının artmış olması ve piyasalar tarafında biraz daha bunların fiyatlamalara yansımaya başladığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu taraf önemli çünkü küreseldeki bu tablo gerilimin tekrardan tırmanma riskinin ön plana çıkması ve fiyatlamalara yansıması bize de etki edecektir diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan içeriye döndüğümüzde dün malum enflasyon verisini takip ettik. Beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyonla karşılaştık. Dünkü fiyatlamalarda bunun bir miktar etkisi oldu. Aslında genel anlamda baktığımız zaman dün genel tabloda birçok sektörde aşağı yönlü hareketler gördük. Biz sadece işte pozitif ayrışan tarafta biraz daha teknoloji tarafı Aselsan'la beraber öne çıktı. Metal ana tarafı yine öne çıkan sektörlerden bir tanesiydi. Sigorta tarafı yine beklentinin üzerinde gelen enflasyon sonrasında faizlerin kısa vadede düşmeyeceği beklentisiyle beraber pozitif ayrışan taraftaydı. Ağırlıklı olarak aslında ifade ettiğim gibi satışların genele yayıldığı bir tabloyla karşılaştık dünkü fiyatlamalarda. Burada Aselsan biraz daha endeksteki ağırlığıyla beraber aşağı yönlü hareketleri sınırlayan tarafta yer aldı diyebiliriz. Diğer taraftan önümüzdeki hafta malum yılın ikinci enflasyon raporunu karşılayacağız. Dünkü gelen veri sonrası biraz daha böyle acaba önümüzdeki hafta Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu ara hedefte bir yukarı yönlü değişikliğe gider mi gitmez mi soruları da öne çıkmaya başladı. Bu taraf önemli çünkü buraya verilecek cevap açıkçası fiyatlamaları da doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip. Hatırlarsak geçtiğimiz son iki enflasyon raporunda %16 olarak ara hedef belirlenmişti. Yılın ilk enflasyon raporunda Merkez Bankası %16 olarak bunu değiştirmeden tutmuştu. Şimdi yıl sonu ara hedef %16'nın üzerinde bir noktada tekrardan revize edilir mi edilmez mi, bu tarafa odaklandık. Ve eğer buraya verilecek cevap evet olur ise, yani önümüzdeki hafta Merkez Bankası enflasyonda yıl sonu ara hedefinde bir değişikliğe yukarı yönlü revizeye giderse bu piyasalar tarafında baskılayıcı olacaktır. Açıkçası piyasadaki beklentiler önümüzdeki haftaya kadar biraz daha bu soruya verilebilecek cevaplar ekseninde şekilleniyor olacak. Eğer ağırlıklı beklenti, evet, Merkez Bankası önümüzdeki hafta enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir revizeye gider şeklinde öne çıkar ise aşağı yönlü baskılanmayı bu hafta ve önümüzdeki hafta genelinde ön planda görmemiz söz konusu olacaktır diye ifade edebilirim. Çünkü bu beraberinde açıkçası bir sonraki aşamada faiz arttırım beklentilerini de yine ön plana çıkartacaktır. Hatırlarsak son toplantıda Merkez Bankası

0: Evet Bilal, özür diliyorum. Araya gireceğim. Müsaade isteyeceğim sizden. Efendim İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu hitaplarını gerçekleştiriyor.
1: Ve turizmine, ticaretine, kültür yaşamına önemli katkılar sunmaktadır. Toplumlar arası kültürel paylaşımı ve barışçıl ilişkileri de geliştirmektedir. Uluslararası ticaretin ve yatırımın altyapısına değer katmaktadır. Değerli misafirler, İstanbul Havalimanı bugün 140'tan fazla ülkeye, 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayarak küresel havacılığın liderinin haline gelmiştir. Bu liderlik yeni yatırımlarla daha da gelişen hizmet çeşitliliklerini de beraberinden getirmektedir. Bu doğrultuda İGA'nın kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımız aralıksız devam etmektedir. Ana terminalimizin kapasitesini 120 milyona çıkarmak için çalışmalarımız devam ederken bu yılın 3. çeyreğinde Doğu ve Batı pistimizde inşallah hizmet alacağız. Bu pist hizmeti aldığımızda yurt içi ve doğu uçaklarının kalkış süreleri, taksi süreleri oldukça azalacaktır. Yine yaza girerken ana terminalimizin yanındaki 490 odalı Hilton otelimizde devreye alacağız. Açılışını yaptığımız Jetek İGA ana terminalimizi de yine bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu yatırımlarla Jetek'in kişiye özel ağırlama konusundaki küresel tecrübesini, İGA'nın operasyonel gücü ve Türk milletinin misafirperverliğiyle bir araya getirerek hizmet sunmaya devam edecektir. Her ayrıntısını titizlikle tasarlanan bu terminal, devlet başkanları, bakanlar, iş insanları ve yatırımcılardan spor ve sanat dünyasının öncü isimlerine kadar geniş bir misafir kitlesine hizmet verecektir. Tüm yolcularımıza kıymetli zaman kazandıracağız. Üst düzeyde bir konfor sunulacak. Yeni terminalimizle özel havacılıkta dünyada göz bebeği haline gelmiş olacağız. Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, tüm dünyada çatışmaların ve savaşların devam ettiği, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde hayata geçirdiğimiz bu yatırım, Türkiye'nin bir istikrar adası ve güvenli bir liman olduğunda en somut kanıtıdır. Bu anlamlı yatırımın havalimanımızın sunduğu eşsiz fırsatları daha görünür hale getireceğini ve yeni uluslararası iş birliklerinin de kapısını alacağına yürekten inanıyorum. İstanbul Havalimanı'nın fikir safhasından bugünlere gelinceye kadar her aşamasında rehberlikleriyle yolumuzu aydınlatan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her zaman desteğini hissettiğimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Değerli işbirliği için Jetex'in CEO'su Adel Mardini'ye de çok teşekkür ediyorum. Adel, burayı beraber işletmek için 8 yıldır hep beni zorladı. Neticesinde başarılı oldu. Teşekkür ediyorum. Ayrıca İGA'nın hissedarı olan Cengiz Holding ve Kalyon Holding ile havalanımızın tüm yöneticilerine ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Havalimanımızın ilk günden bu yana en önemli paydaşı olan bayraktaşıyımız Türk Hava Yolları'na teşekkür ediyorum. Yeni başkanına ve yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah birlikte ülkemize, İGA'ya, Türk Hava Yolları'na çok güzel şeyler kazandıracağınıza da inanıyorum. Yeni terminalimizin İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Sizleri saygıyla ve sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
2: İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın
0: Efendim, İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu hitaplarını gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı terminal açılışında konuştu. Yatırım Türkiye'nin istikrar adası olduğunu gösteriyor. İfadelerine de yer veriyor. İstanbul Havalimanı terminal açılışında yine konuşan Cemal Kalyoncu. Ve evet, Borsa İstanbul'da böyle bir miktar yükselişle açıldık. Hatta 14.400'lerin üzerine konuşuyoruz. 14.369'dan kapatmıştık. Açılış sonrası beklentileri Mehmet Bilal Bircan'la konuşmaya devam ediyoruz. Bir yandan bilançolar da geldi. Bakalım oradaki hareketlilik nasıl, bugün tepki reaksiyonlar da acaba diye. Çünkü Enerjisa ve Kola'nın rakamları vardı. Kola %4 artıda ve yine dün rakamlarını açıklayan diğer bir şirkette Enerjisa'ydı. Ama bugün yükselenlere baktığımızda finansalları olan bugün Anadolu Grubu ve Anadolu Efes'te %1'in üzerinde bir yükseliş hareketi de yine takip ediliyor. Ne dersiniz Bilal Bey, bugünkü Borsa İstanbul'daki görünüme?
3: Tabii halihazırda finansalları takip etmeye devam ediyoruz. Aslında ki Kola'nın bilançosuna belki çok kısa değinmekte fayda var. Satış gelirleri görece sınırlı artış gösterse de forex tarafı oldukça düşürdü. Karlılık anlamında değerlendirdiğimizde kar marjları tarafında artışlar vardı. Ve diğer taraftan baktığımız zaman finansman giderleri ve vergi giderleri bir miktar kar törpülese de parasal kazançların kara ciddi manada destek sağladığını görmekteyiz ve genel anlamda piyasa beklentilerin bir miktar üzerinde hem satış gelirleri hem fabrik hem de net kar anlamında piyasa beklentilerin bir miktar üzerinde bir bilançoyla karşılaştık. Bu da zaten fiyatlama noktasında oldukça iyiydi. Genel anlamda bilançolara baktığımız zaman bankacılık sektöründe daha önceki yayınımıza değinmiştik. Beklentilerden iyi gelen ve beklentilerle uyumlu gelen bilançolarla karşılaşmaktayız bankalar tarafında. Genel anlamda sanayi tarafında da aslında beklentilerle uyumlu ve beklentilerden iyi gelen bilançolar karşı karşıyayız ama diğer taraftan beklentilerin tersinde gelen bilançolar da görmekteyiz. Karlılık anlamında özellikle. Burada da asıl etkenin vergi ve diğer taraftan da finansman maliyetlerinde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Tabii bu anlamda sadece bilançolar değil, yayının başında ifade ettiğimiz gibi jeopolitik riskler de fiyatlamalara etki etmeye devam ediyor. Makroekonomik tarafta yine enflasyon, faiz tarafındaki değişkenleri takip etmeye devam ediyoruz. Ve tabii ki finansalların etkileri kümülü olarak fiyatlamalara yön vermeye devam ediyor ve ikinci çeyrek üzerinde de bu değişkenleri izlemeye devam edeceğiz gibi duruyor açıkçası. Özellikle bilançolar nezdinde baktığımız zaman ikinci çeyrekte biraz daha jeopolitik risklerin etkisinin hissedilmesi noktasında fiyatlamalar üzerinde bir miktar baskı oluşturabilir. O yüzden hani yatırımcıların da biraz daha orta uzun vadeye odaklanmaları, kısa vadeli hareketlerden ziyade ve tabii ki daha seçici olmaları avantajlı olacaktır diye ifade edebilirim.
0: Evet, şimdi bir yandan zaten görüyoruz ki çok daha seçici bir hisse grubuyla Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor. Bankalar dahil değil tabii artık bu yükselişe son birkaç haftadır. Bankacılık sektörü adına ne bekliyoruz? Biraz orayı da konuşalım. Yani gelen finansallar ya beklentileri paralel ya da beklenti üzerinde güçlü karlılıklara imza attı ama ikinci çeyreğe mi fiyatlıyor acaba daha çok bankacılık sektörü?
3: Gözde Hanım, fiyatlama nezdinde baktığımız zaman böyle son 3-4 haftalık periyotta aslında bankacılık tarafı ciddi manada baskılanan tarafta yer aldı diyebiliriz fiyatlama performansı açısından. Aslında bu noktada finansallarla, ilk çeyrek finansallarıyla fiyatlamayı karşılaştığımızda bir uyumsuzluk var. Diğer taraftan aslında Nisan ayının tamamına, kümüle performansına baktığımız zaman bankacılık %9'luk bir yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Ama diğer taraftan da son 2-3 haftalık periyotta baskılanmanın ağırlıkta olduğunu gördük. Burada biraz daha artık önümüzdeki süreçte makro değişkenler belirleyici olacak diyebiliriz bankalar üzerinde. Evet, ilk çeyrek finansallar oldukça iyi geldi diyebiliriz. Bu nokta önemli çünkü finansal performans açısından güçlü kalmaya devam eden bir bankacılık sektörü var. Ama ikinci çeyrek özelinde değerlendirdiğimizde veya yılın devamını baz aldığımızda enflasyon beklentileri ve tabii ki bu paralelde Merkez Bankası nasıl aksiyon alacak, buna bakıyoruz. Bütün bunların nasıl şekilleneceğine ise evet enflasyondaki seyir, enflasyon beklentilerindeki seyre işaret yapıyoruz ama daha da önemlisi, daha temel sebep aslında küreseldeki jeopolitik risklere bağlanıyor diyebiliriz. Hatırlarsak yıla iyi başlamıştık. Faiz indirimlerinin yıl genelinde devam edeceğini konuşuyorduk. Hesapta olmayan risklerden bir tanesi olan jeopolitik riskler devreye girdi. Bu da Merkez Bankası'nın elini şu anki durumda biraz daha sınırlayan bir faktör olarak karşımızda duruyor. Eğer bu süreçte jeopolitik riskler ortadan kalkmaz ise eğer bu

0: beraberinde enerji maliyetlerini, petrol fiyatlarını yukarıya çekerken enflasyon tarafında yukarı yönlü riskleri biraz daha öne çıkartacaktır ve bu da yıl genelinde özellikle de ikinci yarıda faiz tarafında faiz artırımları yönünde aksiyonların Merkez Bankası'ndan gelmesine katkı sağlarken bankalar üzerinde bir miktar baskı yaratabilir. O yüzden şunu yine söyleyebilirim. Biraz daha odağımız en azından önümüzdeki böyle 4-5 haftalık periyotta jeopolitik risklerdeki seyir nasıl olacak, bu tarafı izlemekte fayda var. Eğer mümkün olduğu kadar kısa süredeki temennimiz de bu yönde jeopolitik riskler tamamen ortadan kalkar ise ABD ve İran arasında kalıcı bir ateşkes sağlanırsa bu tabii ki piyasaları hem küresel piyasaları hem de bizim için rahatlatıcı bir etken olacaktır ve Merkez Bankası'nın elini de bu anlamda rahatlatacaktır diyebiliriz.
1: Evet Bilal Bey,
0: bankalar tarafında da hızlı alımlar görebiliriz.
1: Teşekkür ediyorum. Araya girmem gerekecek müsaadenizle. Efendim AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kitaplarını gerçekleştiriyor.
2: Ve karar alma süreçlerinin merkezlerinden biri olma konumunu da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Atılacak yeni adımların üretim, ihracat, teknoloji ve girişimcilik ekseninde sürdürülebilir büyümeye de ciddi anlamda katkı sunmasını da bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı ilan ettiği vizyon aslında ilgili bakanlıklarımızın ve AK Parti grubumuzun uzunca bir süredir titizlikle yürüttüğü, çalıştığı her bir maddesini de yine sahadan ve iş dünyasından gelen taleplerle olgunlaştırdığı bir mutfak çalışmasını da burada sonuçlandırmış oluyoruz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ve nihai aşamaya gelen yatırımcı dostu iklimi tahkim eden, üretimi ve ihracatı merkeze alan bu kanun teklifimiz ile Gazi Meclisimizin yasama süreciyle birlikte inşallah kanunlaştırmış olacağız. Bu teklif Türkiye'nin küresel finans ve teknoloji liginde üst sıralara tırmanması için yürütülen kararlı ve stratejik bir hazırlığında ürünü olacaktır. Dünya ekonomisinin son dönemde yaşadığı sarsıntılar, bölgesel gerilimler ve belirsizlikler ve savaş hepimizin malumudur. Ancak bu fırtınalı atmosferde Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir istikrar adası, güvenli liman olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Biz artık Türkiye'yi sadece Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak görmüyoruz. Bugün sunduğumuz bu teklif ile Türkiye'yi, ülkemizi küresel ticaret yollarının, finansal akışların ve teknolojik inovasyonun bizzat merkez üssü haline de getirmeye gayret ediyoruz. Değerli basın mensupları, 2025 yılında bunu teyit edecek şekilde 2025 yılında 21 milyar dolar civarında uluslararası doğrudan yatırım ki bu 475 civarında sıfırdan bir doğrudan yatırımı da ifade ediyor ki özellikle bu bilgi teknolojileri ve iş hizmetleri başlığında da yoğunlaşmış oluyor. Şimdi yatırımcılarımızı, ihracatçılarımızı ve genç girişimcilerimize önemli imkanlar sağlayan bu kanun teklifimizin bazı maddelerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın mensupları, üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi %9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız, şirketlerimiz için ise %14'e indiriyoruz. Böylece imalatçı ihracatçımıza 16 puanlık bir vergi avantajı da sağlamış oluyoruz. Diğer bir maddeyle transit ticaretin merkezi olma hedefimiz doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç indirimini %50'den %100'e çıkararak tam muafiyet sağlıyoruz. Bu teşviki İFM dışındaki kurumlarımıza da yayarak transit ticaret kazançlarının %95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Ülkemize nitelikli yatırımcı ve döviz girişini artırmak amacıyla son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna

0: tutuyoruz. Bu kişilerden veraset yoluyla mal intikallerinden ise vergi oranını sadece %1 olarak uygulayarak mülkiyet geçişinde kolaylaştırıyoruz. Ülkemizi uluslararası firmalar için diğer bir maddeyle, ülkemizi uluslararası firmalar için bölgesel bir operasyon ve yönetim merkezi haline getiriyoruz. En az 3 farklı ülkede aktif faaliyeti olan küresel gruplara hizmet verecek nitelikli hizmet merkezleri kurulmasına imkan tanıyoruz. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerine mevcut asgari ücret istisnasına ilave olarak brüt asgari ücretin 3 katına kadar, bu İstanbul Finans Merkezi bünyesinde 5 katına kadar gelir vergisi istisnası getiriyoruz. Böylece toplamda brüt asgari ücretin 4 ve 6 katına kadar bir vergi avantajı sağlayarak nitelikli insan kaynağımız ve uluslararası yatırımları da koruma altına alıyoruz. Diğer bir maddeyle genç girişimcilerimize ve teknoloji ekosistemimize önemli destekler sağlıyoruz. Tekno girişim şirketlerinde çalışan personelimize verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırını mevcut olan 1 yıllık brüt ücret tutarından brüt ücretin 2 katına çıkarıyoruz. Ayrıca bu pay senetlerinin elde tutulma sürelerini de kısaltarak girişim ekosistemini daha akışkan bir hale getiriyoruz. Böylece nitelikli personelimizin teknoloji şirketlerine ortak olmasını kolaylaştırıyoruz. Bununla birlikte dijital şirket tanımıyla yeni nesil girişimlerin kuruluş maliyetlerini çok minimum düzeye düşürüyoruz. Kuluçka girişimcilerini 3 yıl boyunca da oda aidatlarından muaf tutuyoruz. Ayrıca paya dönüştürülebilir borçlanma mekanizmasıyla da finansmana erişimdeki engelleri tamamen kaldırıyoruz. Diğer bir maddemizle vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde olan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarında banka ve aracı kurumlara bildirilerek sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda %5 olarak uygulanan vergi oranını varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre sıfıra kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir surette vereceği incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağında kanuni teminat altına alıyoruz. İşletme bünyesine alınan bu kıymetlerin 2 yıl geçmedikçe sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılmamasını şart koşarak sermaye yapılarımızı da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Diğer bir maddeyle İstanbul Finans Merkezi'nin küresel rekabet gücünü korumak için kurumlar vergisi indirim süresini 2047 yılına kadar uzatıyoruz. Finansal faaliyet harç muafiyetini ise 5 yıldan 20 yıla çıkararak yatırımcıya uzun vadeli bir hukuki öngörüle birlikte sağlamış oluyoruz.
1: Efendim, Abdullah Güler'in açıklamalarını dinledik. İmalatçı ihracatçılara 16 puanlık bir destek sağlanacağını ifade etti. Ve şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na dönüyoruz. Hesaplarını gerçekleştiriyor.
2: Havacılık merkezimiz genel havacılıkta da yeni bir boyut kazandırıyor. JETEX'in Dubai, Paris, Singapur, Marakeş gibi dünya şehirlerindeki uluslararası tecrübesiyle İGA'nın operasyonel gücü ve Türk misafirperverliğinin buluştuğu bu eser, İstanbul'u özel jet trafiğinde de dünyanın önde gelen merkezlerinden birisi haline getirecektir. Yani sadece şu tesisi görmek ve buradaki hizmetlerden yararlanmak için misafirlerimizin olacağını ben tahmin ediyorum ve bekliyorum gerçekten. Ben de inşallah birazdan sabırsızlıkla daha fazla görmeye çalışacağım. Devlet başkanlarından uluslararası iş insanlarına, yatırımcılara, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar çok seçkin bir misafir kitlesine inşallah burada hizmet sunacağız. Bu nedenle bu terminal sıradan bir tesis, sıradan bir yapı değil. İstanbul Havalimanımızı özel havacılıkta da küresel bir merkeze dönüştürecek stratejik bir yatırımdır. Havalimanımızın küresel bağlantı gücünü özel havacılık segmentinde önemli ölçüde artıracaktır. Saygıdeğer katılımcılar, terminalimiz İstanbul'a özgü bir mimari yaklaşımla şehrimizin sembollerinden biri olan Nazende çiçeğinden ilham alarak, ki yine tanıtım filminde beraberce izledik, doğal taş, ahşap ve özel üretim yüzeylerle tasarlandı. Süitlerde özel oturma ve dinlenme alanları, yemek bölümleri, kişisel bakım imkanları, premium bekleme salonları ve hızlı pasaport güvenlik geçiş noktaları yer almaktadır. Özetle sıradan bir geçiş noktası olmanın ötesinde özel üyeler kulübü atmosferiyle uçuş öncesi ve sonrası kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunacak. Hem özel jet yolcuları hem de ticari uçuşlarda konfor arayan yolcularımız rezervasyon yaparak bu üst düzey hizmetten yararlanabileceklerdir. Küresel havacılıkta zorlukların yaşandığı, belirsizliklerin arttığı bir dönemde bu yatırım Türkiye'nin güvenli liman konumunu da bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Pandemi, çatışmalar ve jeopolitik risklere rağmen ülkemize duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Kıymetli misafirler, aslında tüm bu başarılar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun eseridir. Atıl arazileri küresel havacılık merkezlerine dönüştüren irade bugün özel havacılıkta da yeni ufuklar açmaktadır. İstanbul Havalimanı genel havacılıkta da dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle başta İGA ve JETEX yönetimleri ve aileleri olmak üzere Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne, Türk Hava Yolları'na hasılı emeğe geçen tüm paydaşlara ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Türkiye'nin geleceğine inanıp güvenip en başta yatırımı yapan Kalyon ve Cengiz grubuna da özellikle ben teşekkür etmek istiyorum. Bu önemli yatırımın ülkemize, milletimize, havacılık sektörümüze, turizmimize ve ekonomimize ben hayırlı olmasını yine Rabbimden niyaz ediyorum.
1: Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu dinledik. İstanbul Havalimanı terminal açılışında konuştu. Şimdi Aselsan diyeceğiz çünkü çok güçlü bir yükseliş hikayesi ve Borsa İstanbul'da 2 trilyon lira piyasa değerine ulaşan ilk şirket Aselsan oldu. 430 liranın üzerindeki fiyatlama dinamiği devam ediyor ve dün yine yükselenlerdeydi. Borsa İstanbul'da geri çekilirken yükselenlerdeydi. Bugüne baktığımızda yine Aselsan'da 0.46'lık değer artışını görüyoruz ve 433 liranın üzerindeki işlemlerini gerçekleştirmeye devam eden de bir Aselsan'ı görüyoruz ve geçen hafta yine Aselsan'ın finansallarını almıştık. Onu da söyleyelim ve son 3 ayda yine geçen sene olduğu gibi en fazla yükselen şirketlerden biri Aselsan. Bu yıla başlarken 300 liranın altında fiyatlar varken 430 liranın üzerindeki rakamları konuşuyoruz. Şimdi bir yandan bu Borsa İstanbul en değerli şirket konumuna geldiğinden söz ettik. Önemli bir piyasa değerine ulaştı. Endeksteki ağırlığı %10'un üzerinde seyretmeye devam ediyor. Dün de Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol efendim Ağparadaydı, soruları yanıtladı.
3: 2026'nın ilk çeyreğinde de tempomuzu arttırarak devam ettiğimizi finansal tablolarımız ortaya koydu. 3 yıldır artık yaptığımız bu istikrarlı büyümeyi kalıcı hale getirecek adımları attık. Geçtiğimiz işte 3 yıla bakarsak 2024'ün ilk çeyreğinde %5'lik bir hasılat büyümesi açıklamıştık. 2024'ün ilk çeyreğinde 25'te bunu %9 olarak devam ettirmiştik. Bu yıl ilk çeyrekte hasılat büyümemiz %15 olarak gerçekleşti. Yine aynı dönemde işte 3 yıl önce 2024'te 11 milyar dolar olan backlog 25'te 15 milyar dolarlara, 26'da da 20 milyar dolarlara ulaştı. Dolayısıyla hasılatımızdaki ivmemiz artıyor. Backlog büyümemiz artıyor. Bir

Çok başka parametreye de baktığımızda sürdürülebilir, kalıcı, kurumsal bir duruma çevirdik aslında yaptığımız faaliyetleri. Hep söylediğimiz çift haneli büyümeyi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte tabii ki hasılat, takdir edersiniz, bizim üretimden çıktığımızı raporlayan bir muhasebe tekniği. Bir de son kullanıcıya teslim ettiğimiz ürünlere baktığımızda geçtiğimiz yıl 418 milyon dolarlık bir ürünü son kullanıcıya ilk çeyrekte teslim etmişken bu yıl 709 milyon dolarlık ürünü son kullanıcıya bu çeyrekte teslim ederek aslında orada %70'lik bir büyümeyi sağlamış olduk. Bu rakamlara baktığımızda Aselsan açısından sürdürülebilir, istikrarlı, kalıcı bir büyümenin artık kurumsallaştığını ve bu şekilde devam etmek üzere de çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade edebilirim. Evet. Sektörümüzün bir mevsimsellik tarafı var. Son çeyrekte diğer çeyreklere göre daha yüksek hasılatların olduğu bir sektörel yapı var. Bu işin biraz doğası gereği. Ancak bunu tüm yıla daha dengeli hale getirmeye yönelik politikalarımız var. Biz mevsimselliği yıla yayarak azaltmaya çalışıyoruz. Bu sene ilk çeyrekteki rakamları yıllıklandırdığımız zaman geçmiş yıla göre geçen yıl %15'ti ilk çeyrekteki hasılatımızın toplam yılı oranı. Şu an bu yıllıklandırılmış rakam %17 ile bir iyileşmeyi bize ortaya koydu. Tabii bunu sağlamak için ihracat odaklı büyüme ve müşteriyi ihracat bazında çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Ki geçen sene yurt dışı pazarlarda %30 ilave müşteri artışı çeşitlilik açısından oluştu. Yine proje odaklı şirketten ürün odaklı şirkete dönüşümün içerisindeyiz şu anda. Bunun da getirdiği katkılar var. Aslında ortaya koyduğumuz yüksek büyümeyi yıla daha dengeli yaymayı aslında kendimize de bir gelişim alanı olarak görüyoruz. Bunu da adım adım başardığımızı, belli bir dengeyi sağladığımızı söyleyebilirim. İhracatla, kullanıcı çeşitliliğiyle, dediğim gibi ürün odaklı yaklaşımların giderek daha hakim hale gelmesiyle önümüzdeki yıllarda bu dengeyi biraz daha yıla yaymayı sürdüreceğiz. Bir Türk vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir teknoloji şirketinin Borsa İstanbul'un en değerli şirketi haline gelmiş olması hepimiz açısından çok gurur verici bir şey. Bundan 2-3 yıl önce Aselsan uluslararası arenada stok marketlere kayıtlı şirketler arasında piyasa değeri açısından ilk 30'da yer almıyordu. Bugün dünyanın en değerli 12. savunma şirketi, Avrupa'nın en değerli 5. savunma şirketi durumuna gelmiş oldu. Bu gerçekten milletimiz açısından, ülkemiz açısından da gurur kaynağı. Tabii bununla beraber sevindirici bir taraf, kurumsal yatırımcı oranımız giderek artıyor. Takdir edersiniz çok daha hassas bir prosesten geçiriyorlar kurumsal yatırımcılarımız. Bizi her açıdan inceliyorlar. Finansal performans, teknolojik performans, birçok başka göstergeye bakıyorlar. %50'lerde olan kurumsal yatırımcı oranımız bu çeyrek itibariyle %71'lere ulaştı. Gerek uluslararası gerek ulusal yatırımcılar açısından söylüyorum. Tabii bizim bu Borsa İstanbul'daki durumumuz bizi performans ve hedef odaklı bir anlayışı tüm şirkette kurumsallaştırmış durumda. Tüm şirketimiz gerçekten yüksek bir performans, hedef odaklı çalışıyor. Ve aslında rakamlar, sonuçlar, Borsa İstanbul'a yansıyan sonuçlar şirketin iyi yönetildiğinin tescili ve geleceğinin umut verdiğinin tescili. Sadece son 2 yılda 372 milyon dolarlık bir yatırımı, 14 tesisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir törende devreye aldık. Ki %40 kapasite artışı demek. 178 bin metrekarelik kapalı alanın devreye alınması demek. Bunların içerisine sadece geçen yıl 10 yeni robotik üretim hattını devreye aldık. Ve şu anda bu ilk çeyrekte aslında bize büyümede, İhracatta çok pozitif sonuçlar verdi bilançomuz. Ama bir şey daha var. Yatırımlarımız da ciddi oranda gelişti. İlk çeyrekte 137 milyon dolarlık yatırımı devreye aldığımızı, yani yatırım yaptığımızı göstermiş olduk. 200 bin metrekare daha kapalı olan yatırımımız devam ediyor. 850 bin metrekarelere varan yeni projelerimiz var. Ve aslında bütün bu yaptığımız altyapılarla, bütün bu kurduğumuz ekosistemle seri üretimde de ciddi bir sıçramayı sağladık. İşte geçtiğimiz günlerde güdümlü mühimmatlarımızın nasıl üretildiğini kamuoyumuz gördü. Artık binli adetler, on binli adetleri konuşuyoruz. Sadece şu rakamı söylemek gerekir.

0: Evet. Peki bugün de biraz karışık mı bir gün bekleyelim? Ne dersiniz?
1: Bugün yine baktığımız zaman aslında bir pozitif süreçle yurt içi tarafta hareket marjını devam ettiriyoruz. Endeks ağırlığı yüksek şirketlerin şu anda hani bu bölüme çok da fazla destek vermeden genel bir iyimserlikle hareket marjını sürdürdüğünü görüyoruz. Bu sevindirici. Dünkü enflasyon sonrasında bugün biraz bu şekilde iyimser kalabiliyor olmamız sevindirici. Ama dediğim gibi biraz önce yatay bir banttan bahsettim. O yüzden de hareket marjında iyimserliğin oluşabilmesi için hacimsel destek, burada genele yayılan bir iyimserlik, burada daha farklı senaryoları konuşmamız olanak tanıyacaktır. Aksi takdirde bir miktar daha bu patinaj görevi görmek durumunda kalabiliriz. Yani daha iyimser gelişmelere ihtiyacımız var, nefes almaya ihtiyacımız var ki o zaman borsa çok daha iyi performanslar sergileyebilsin.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Kudret Ayyıldır. Kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ve buradan da dönüyoruz İntegral Yatırım'a. Yusuf Bedir bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ne dersiniz? Bugün nasıl bir gündeyiz? Şimdi enerji akışının kalbinde olan noktalardan birindeki kilidi çözemiyoruz. Orada bir kontrol yarışı var ve de düğüm de çözülmüyor aynı zamanda. Bu da tabii özellikle petrol tarafına yansıyor. Gerilim de artıyor. Bugünkü fiyatlamalar bize neyi söylüyor sizce?
2: Yani aslına bakarsanız evet, dün İran'ın ABD'yi saldırdığına yönelik haber akışlarının ardından endekslerde bir miktar baskı oluştu. Ancak bu oldukça sınırlı bir hareketti. Keskin hareket emtia tarafında oluşuyor. Yine enerji maliyetlerinde bir yükseliş yaşandı. Kıymetli metallerde buna bağlı olarak bir geri çekilme var ve ABD tahvil getirileri yeniden yükselerek enflasyonist endişelerinin arttığını işaret ediyor. Ancak yatırımcılar bunların hiçbirini şu an için fiyatlamıyor. Çünkü yatırımcılar biraz daha uzun vadeli sonuçlara odaklanmış durumda ve buradaki en azından ABD tarafındaki ana hikaye yapay zeka ile ilgili gelişmeler. Yani bu bilanço süreci içerisinde birçok firma finansallarını açıkladı. Hala açıklamayanlar var. Ancak bizim şu ana kadar gözümüze çarpan şey bu yapay zeka zincirinin tüm halkalarına yatırım yapan firmaların biraz daha öne çıktığı yönünde. Bu halkalardan bazılarında dışa bağımlı olan veyahut buna hiç yatırım yapmayan firmaların ise cezalandırıldığı bir süreç izledik. Burada öne çıkan bir diğer unsur ise CAPEX oluyor. Yani sermaye harcamaları. Şimdilik buna bağlı fiyatlamalar olduğunu da gözlemledik bazı hisseler üzerinde. Ancak ikinci çeyrekte bence bu biraz daha netlik kazanacak gibi. Şu anki görünüme baktığımız zaman aslında biziz yatırımcıların bir dönüşüme fiyatlama çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Yurt içine dönecek olursak bizde de yine aslında güçlü bir görünüm var. Dün baktığınız zaman enflasyon verisi beklentilerin üzerinde açıklandı. Ancak yani tabii doğal olarak dün bankacılık endeksinde ve bazı hisse senetlerinde bir geri çekilme yaşanmıştı. Ancak bugün baktığımız zaman hala 14.400'ün etrafında fiyatlanan bir endeks görüyoruz. Bu da aslında bizlere endeksin yukarı yönlü devam etmek istediğini ancak olumlu bir haber akışına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yani yatırımcılar şu anki enerji maliyetlerinde yaşanan artışın biraz daha geçici olduğuna inanmak istiyor gibi bir görünüm var. Ancak mevcut duruma bakarsak bizdeki bu görünüm bence biraz umut verici. Çünkü baktığınız zaman enflasyon oldukça yüksek geldi. Ancak yatırımcılar hala borsada duruyor. Yani bu geçtiğimiz yıllarda yaşansaydı çok daha farklı bir görünüm gözlemlerdik diye düşünüyorum. Buradaki ana unsur ise Merkez Bankası'nın ve mevcut hükümetinde enflasyonun bir mücadele içerisinde olduğunu sürekli dile getirmesi ve bu süreç içerisinde kur yani dolar TL'deki sınırlı harekette bence yabancı yatırımcıların ilerleyen dönemlerde ilgisini çekecektir. Mevcut görünüm biz pozitif olarak değerlendiriyoruz. Elbette 14.000'in altında bir fiyatlama olmadığı sürece de bu görünümün devam edebileceği görüşündeyiz.
0: Teşekkür ediyoruz Yusuf Bedir. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
2: İyi günler.
0: Ve buradan da dönelim emtia tarafının öne çıkan başlıklarına. Petrol Hürmüz geriliminin artmasıyla yükselişte, Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmandı. Enerji altyapısına yönelik saldırılar yeniden oldu İran tarafından Körfez ülkelerine ve de petrol fiyatları varil başına 114 dolara kadar çıktı. Küresel petrol stokları 8 yılın en düşük seviyesinde diyor Goldman Sachs. Goldman Sachs'tan dikkat çekici bir uyarı. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının sınırlı kalmasıyla stok

0: gruplardaki hızlı düşüşün daha da kritik hale geldiğini belirtiyor Goldman Sachs. Ve altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı. Küresel enflasyon baskısının ardından bugün nihayet nefes aldı diyebiliriz altın fiyatları. 5 haftalık dip seviyelerden gelen tepki alımlarıyla güne yükselişle başladı altın. Ve bakır 3 haftanın en düşük seviyesinde. Bakır fiyatları güçlenen Amerikan dolarının baskısı ve Orta Doğu'daki savaşın küresel görünümü büyümeyi ya zayıflatmasıyla görünümdeki 3 haftanın en düşük seviyelerini geriledi diyelim ve bakalım küresel piyasalardaki emtia tarafındaki gelişmelerle ilgili olarak Goldman Sachs'ın açıklamalarının detaylarına. Küresel petrol stokları şu anda 101 günlük talebi karşılıyor diyor Goldman Sachs. Mayıs sonunda stokların 98 güne gerilemesi bekleniyor ve toplam stokların operasyonel alt seviyelere inmesi bekleniyor. Hızlı stok erimesi ve arz kayıpları endişe yaratıyor petrol tarafı için. Bu arada Chevron, Amerikan petrol şirketi Chevron'un yönetim kurulu başkanı Mike Wirth'ten açıklamalar var. Hürmüz krizi 70'lerdeki petrol şoku gibi olabilir. Dünya petrol arzının %20'si risk altında. Fiziki petrol sıkışıklığı görülmeye başlandı. Ekonomiler talebi düşürmek için yavaşlayacak. Ve ilk darbeyi Asya ekonomileri alacak. Etkiler Avrupa'ya da yayılabilir diyor Chevron'un yönetim kurulu başkanı. Ve Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenecek ama tamamen korunamayacak yorumunu da yapıyor Chevron, dediğimiz gibi yönetim kurulu başkanı. Şimdi Amerikan Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları var. Bir de onu dinleyelim. Yeni mesajlar geldi faizlere ilişkin. Fed yetkililerinden gelen son açıklamalar, faiz indirme beklentilerine temkinli şekilde yaklaşılması gerektiğini söylüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda temkinli duruş güçleniyor. Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee son enflasyon verilerini olumsuz sinyal olarak değerlendirdi. Enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğuna dikkat çeken Goolsbee, faiz indirimi için erken adım atılmaması gerektiğini vurguladı. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari ise jeopolitik risklere işaret etti. İran'daki savaşın uzamasının enerji fiyatlarını ve enflasyonu yukarı çekebileceğini söyledi. Kashkari artan belirsizlik nedeniyle Fed'in politika yönlendirmesinin zorlaştığını belirtirken, gerekirse faiz artışının bile gündemde kalabileceği mesajını verdi. Fed üyelerinden gelen bu açıklamalar faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığına ve bekle gör politikasının öne çıktığına işaret ediyor.
0: Bu arada Zafer Ergezi'nin açıklamaları şimdi ekrana getireceğiz. Emtia uzmanı City'nin açıklamaları var altın fiyatlarına, petrol fiyatlarına ilişkin. Buna dair Zafer Ergezi'den bakın neler söylemiş.
2: Zaten bir süreden beri altın tarafında bir baskı vardı. Yani bu sene başında yaşadığımız gelişmeler zaten altın tarafındaki o yükseliş eğiliminin birazcık bir miktar törpülenmesini, bir miktar satış baskısını getiriyordu, gerektiriyordu. O da gerçekleşiyor. Tabii savaşla birlikte senaryolar daha da fazla değişti. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Enflasyon daha uzun süre yüksek kalacak. Bu da faizlerin daha yüksek kalması demek. Ekonomik büyümede yavaşlama olması anlamına geliyor. Bu veya beklenildiğinden daha yavaş toparlanması anlamına geliyor. Bütün bunlar baktığımız zaman dolar endeksinin daha güçlü olması demek. Dolar endeksinin güçlü olması da genel olarak kıymetli metaller tarafında bir miktar satış baskısı demek. Savaş nedeniyle de nakit ihtiyacı ve likiditeye yönelme bu anlamda da ons altın tarafında baskı oluşturmuştu. Bu baktığımız bu tablo içerisinde bir miktar satıcılı seyir devam ediyor. Devam edecek gibi de. Hep söylüyorum, önceki yayınlarda da söylemiştim. Savaş bittiği zaman da 5.000-5.200 dolar seviyesine gitme ihtimalimiz yüksek. Ama ben bu sene içerisinde 5.200 dolar seviyesinin yukarı geçilmesini açıkçası çok fazla beklemiyorum. Bu beklentilerimizi de aslında Citibank rapor olarak yansıtmış durumda. Bu yüzden de ben paralel düşündüğümüzü görüyorum, anlıyorum. Genel anlamda bir süre yatay piyasa göreceğiz gibi gözüküyor. Savaşla birlikte, ki özellikle savaş yeniden şiddetlenirse veya çatışmalar yeniden başlarsa, ateşkes sonlanırsa yeniden daha düşük seviyelerin görülmesi de mümkün bu anlamda. 4550 seviyesi önemli. Bu seviyeden destek aldı zaten ons altın. Ama savaş bitse bile o güçlü yukarı bir eğilim görme ihtimalimizin ben hala düşük olduğunu söyleyebilirim. En azından öyle düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi de en başta söyledim. Enflasyon beklenildiğinden yüksek devam edecek. Faizler bir süre daha yüksek kalacak. Bu da ekonomik büyümede yavaşlama ve dolar endeksinin beklenildiğinden daha güçlü olması demek. Bu da maalesef kıymetli metaller üzerinde bir miktar baskı oluşturacak. O geçen sene gördüğümüz çok güçlü performansı görme ihtimalimiz oldukça düşük.
0: Ve şimdi de dönüyoruz. Şirin Sarı bizimle birlikte, kendisiyle piyasalardaki durumu konuşacağız. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Melis Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi petrol tarafıyla başlayalım. Tabii yine bugünün kritik gündemi yükselen bu petrol fiyatları, Körfez'den gelen haberlerde tarafların hareketlenmesi, tarafların kontrollü gerginlik, tansiyonu yönetme çabasıyla birlikte işte petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareket dün de Körfez'i vurması, İran'ın yine bir enerji tesisini. Şimdi nereye doğru, yukarı doğru bir yön görüyoruz ama ne dersiniz? Sizin tahminler ne yönde fiyatlar açısından?
3: Evet, tabii ki gelişmelere baktığımızda petrolün aslında her zaman manipülatif ve spekülatiflere açık olduğunu konuşuyoruz. Üretici ülkeler istediği zaman aslında fiyatı yükseltebiliyorlar. Biraz Amerika'nın isteği doğrultusunda giden bir tablonun olduğunu görüyoruz. Çünkü Amerika kendi iç piyasasında oluşan enflasyonu diğer ülkelere aktarmak istediği, ithal etmek istediği bir tablonun içerisindeyiz. Ve savaşın başladığı fiyatlamalara tekrar geri döndük petrolde. Aslında bütün hesap kitap $100 altındaki petrol için yapılmıştı ama $100 üzerindeki petrol için aslında tüm dünya bu tabloya, bu tablonun en kısa zamanda değişmesini bekliyordu. Hem İran cephesi hem de Amerika cephesi aslında deşti çıktı. Savaşın Hürmüz Boğazı açıkken savaş başladı. Yeniden kapanması ve tekrar açılması için mücadele devam ediyor. Neredeyse artık sevkiyatlar ya da oraya ihtiyaç %10 seviyelerine düştü. Savaşın başında %20'leri konuşuyorduk ama Suudi Arabistan'ın bulmuş olduğu alternatif kanallar, o tarafa olan bağımlılığı her ne kadar azalmış olsa da enerji zincirinde ciddi bozulmaların olduğunu görüyoruz. Hala tüm dünya Hürmüz Boğazı'ndan geçen enerji için %10 bile olmuş olsa bağımlı ve tabii ki oradaki huzursuzluk ister istemez petrol fiyatlarını yukarı itiyor. Belki daha yukarı fiyatları da 120 seviyelerinde daha önce de görebilirdik. Geçtiğimiz hafta ateşkesle beraber 95 seviyelerine kadar Brent cephesinde, WTI cephesinde düşüşlerin olduğunu gördük. Aslında yavaş yavaş gerçek savaşı fiyatlandığını enerji tarafında söyleyebiliriz Melis Hanım. Daha önce daha olumlu, daha ılımlı bir tabloyu konuşuyorduk. Global piyasalardaki fiyatlamaların da etkisini zaten görüyoruz. Aslında savaşın daha hızlı bir şekilde ve Trump da en başlarda 4 hafta ile 6 hafta arasında sürebilecek bir savaştan bahsetmişti. Hala mini bir savaş olarak nitelendiriyor ama savaşın 10. haftasındayız. Artık ülke ekonomilerine de etkilerini hissettirmeye başladı. O yüzden fiyat açısından baktığımızda teknik olarak $120 kritik, oralara gelip oralardan gevşemelerinin olduğunu görüyoruz. Tam da 120'lere geldiği zaman olumlu bir haber akışı fiyatları geri itiyor. Ama 120'lerin üzerinde daha istekli, 150-140 dolar bandına doğru hareket eden bir petrol görebiliriz. Ama $100 altında ancak daha ılımlı bir piyasa bizi karşılamış olacak. Yani dünyanın rahat bir nefes alabileceği, oh diyebileceği seviyeler aslında $100 ve altında. $100'ların üzerindeki her fiyat seviyesi ekonomileri tehdit etmeye devam edecek. Amerika cephesine baktığımızda bu hafta tarım dışı istihdam rakamları var. O tarafta bir miktar artış bekleniyor. 70 bin seviyeleri üzerinde hemen bir artış yapması bekleniyor. İstihdam piyasası biraz daha sıcak. Önümüzdeki hafta Amerika'dan enflasyon rakamlarını alacağız. %3.3'lük yıllık bazdaki enflasyon üzerindeki her rakam aslında biraz Fed'i zorlayacak faiz indirimleri noktasında. Çünkü artık piyasa Japonya'dan, Avrupa'dan, İngiltere'den, bu sabah itibariyle Avustralya'dan faiz arttırımı geldi. Fed'den de faiz arttırımını fiyatlamaya başlayacak. O yüzden Mayıs ayı kritik. Fiyatlamalar açısından gözümüz kulağımız tabii ki petrol fiyatlarında ama petrol fiyatlarının senaryoyu bozabileceği temel etki $120'ların üzerindeki fiyatlama olacak. $120'ların altında, özellikle de $100'ların altındaki fiyat senaryosu aslında fiyatların ya da piyasanın beklentisi içerisinde girdi ya da sanayicinin beklentisi içerisinde girdi diyebiliriz dünyada.
0: Evet, peki. Şimdi tabii altın ve gümüşe dair de bu sene nasıl bir yön bekleyelim? Yani hani geçtiğimiz senenin tabii bu malum özellikle dikkat çekeni gümüştü ama...

0: Bir taraftan da bu enflasyona ilişkin olarak endişeler, büyüme endişeleri de küresel ekonominin tabii biraz güçlü kalması ihtimalini zayıflatıyor. Burada da bakır gibi, gümüş gibi baktığımız zaman emtialar etkilenecek gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
1: Tabii yılın başında altında gümüşte %20, %40'a varan yükselişler gördük. Gümüşte %40, altında %20. Bugün geldiğimiz noktada yıl başından bu yana altında %5, gümüşte de %4'lük değer kazanımı olduğunu görüyoruz. Aslında karlar erimiş. Geçtiğimiz yıla göre karşılaştırdığımızda ya da geçmiş yıllara göre karşılaştırdığımızda daha kritik bir dönem yaşıyoruz. Aslında bu dönemi biraz da 2008 krizinden sonraki o 2011-2015 yılları arasındaki faizin yükseldiği bir dönemi hatırlatıyor bize. Parasal genişlemeden sonra aslında hızlı bir şekilde altında ve gümüşte değer kazanımı görmüştük ama bir süre sonra, yani 2011 zirvesinden sonra düşüşlerin olduğunu görmüştük. Buna benzer bir dönem yaşıyoruz. Yüksek merkez bankalarının faiz indirimleri noktasında aslında çok yanaşmak istememesi, daha şahin görünümde olması, tabii ki petrol fiyatları, tabii ki enflasyon, tabii ki büyümeye dair endişeler ve savaşın etkileri ister istemez merkez bankalarını faiz indirimleri noktasından uzaklaştırıyor. Bu da altının taşıma maliyetinin artmasını sağlıyor dolar karşısında ve altının da baskılandığını görüyoruz. İlk çeyrek nitekim biraz merkez bankası alımlarıyla aslında desteklenmişti. Fiyatta daha ciddi düşüşler görmedik. Yine Mayıs ayını aslında ben biraz kritik buluyorum. Mayıs'ta da genelde sat, çık, git, bekle modu hakim oluyor. Burada emtiaların da baskılandığı bir dönem olabilir. Belki Mayıs'ın 20'lerine kadar baskılanma, fiyatlarda baskılanma evet, devam etmesini bekleyebiliriz ama dünya ekonomisine dair olan büyüme endişeleri ister istemez altını yine yukarı çekecektir. İkinci yarı biraz daha önemli olmuş olacak. Seviye takip etmemiz gerekirse öncelikle 6700 seviyelerin üzerinde kapanışların altında yükselişleri beraberine getirmesini bekleyebiliriz ama şu an yön muhtemelen o geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz 4100'e doğru devam edecek.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim Meysem. İyi yayınlar, saygılar.
0: Efendim, piyasa saatini kapatıyoruz. Saat 13'te yine birlikteyiz yatırım günlüğünde.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren bizim evlerde sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Of Çay'ın köklü mirası, Efor Çay'ın dinamik yapısıyla birleşiyor. Sektörde 3. büyük üretici konumuna yükseliyoruz. Çünkü Türkiye'nin üretim gücünde Efor var.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: fiyatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
1: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Yurt içi piyasalarda öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına hızlıca bir göz atacağız diyelim. Ve haftanın ikinci işlem gününde öne çıkan ilk haberimizle başlayalım programımıza. Aselsan, Borsa İstanbul'da piyasa değerini 2 trilyon lirayla aşan ilk şirket oldu. Artık sadece bir savunma şirketi değil, ihracat alanında da zaten büyük bir dönüşüme de imza attı. Dün zaten Aselsan Genel Müdürü Apara sorularını yanıtlamıştı. Bu performansının, bu büyük dinamiğin arkasında birçok tabii besleyen de başlık var. Hemen bakıyoruz. İhracat odaklı büyüme strateji zaten son dönemde hız kazandığını biliyoruz. Orta Doğu ve Ukrayna kaynaklı jeopolitik risklerinde artmasıyla küresel savunma harcamalarında zaten yukarı yönlü bir trendi de takip etmiştik. Geçen yıl zaten 1 trilyon lira aşmıştı. Şu an Aselsan'ın güçlü performansını sürdürmeye de devam ediyor. Önemli bir eşiği de bu noktada aştı diyelim ve bakalım hisse performansına. Yılın başından itibaren %85'lik güçlü bir zaten performansı var. Pozitif tarafta bir getirisi fiyatlanıyor. Son bir ayda %30 daha eklemişti yine hisse trendine. Bugün de 431 lira civarında da işlemler geçmeye devam ediyor diyelim. Çünkü bu zaten Aselsan'ın geleceğe yönelik planlarını, hikayesini borsada zaten güçlü bir şekilde agresif olarak da fiyatladığını yine trendten de yıllık bazda da takip ediyoruz. Zaten Aselsan endekste de ağırlığı oldukça yüksek bir şirket. Küresel güvenlik döngünün fiyatlamasıyla beraber de aslında güçlü fiyatlamaları bir noktada devamda ettiriyor diyelim ve bir sonraki şirket başlığına geçelim. Tüpraş'dan bir başlığımız var. Nisan ayında rafineri marjlarını açıkladı. Hemen bakıyoruz detaylarına. Genel olarak bir düşüş gördük. Motorinde %7, jet yakıtında %22, benzinde de %37'lik bir düşüş kaydettiğini açıkladı. Tabii bu noktada enerji tarafındaki hikaye artık yüksek marj döneminden normalleşmeye döndüğü şeklinde yorumlanabilir. Hisse performansına hızlıca bakıyoruz. Bugün yarım puanlık bir geri çekilme olsa da yıllık bazda %50'likte bir artışını korumaya devam ediyor. Ama marj tarafında düşüş görsek de bu güçlü performansın tabii önümüzdeki dönemde sürdürülebilir olup olmasa yatırımcılar tarafından da önemli bir başlıkta olacaktır diyelim. Dolayısıyla Tüpraş'ta marjların ne kadar korunabileceği de önemli diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Bir temettü haberi var. Koleksiyon Mobilya'dan hisse başına brüt 0,15 kuruş, net olarak da 12 kuruşluk nakit bir kar dağıtımı payı ödemesi noktasında bir karar aldı. Bununla beraber zaten mobilya tarafında iç talep oldukça önemli. O yüzden de düzenli temettü de bir güven sinyali olarak da yorumlanabilir diyoruz. Ve bakıyoruz hisse performansına, yaklaşık %4'e yakın bir geri çekilme paylarında takip ediyoruz. Fakat yine hissenin yıl genelinde %70'lik de yukarı yönlü güçlü de bir performansının da altını çizmekte de fayda var diyelim. Ve bir sonraki şirket gelişmesine, yine öne çıkan başlığa bakalım. Bir yazılım projesi var. Link Bilgisayar'dan 13,3 milyon liralık bütçesiyle beraber yemek üretim tesisi için Gazi Üniversitesi'nden Teknopark onayını aldığını açıkladı. Bununla beraber kurumsal tarafta zaten bir dijitalleşme haberi ve kamu projeleri de zaten anlamına geliyor diyelim. Bakıyoruz hisse performansına. Bu kap haberiyle beraber de %7'ye yakın güçlü bir artış görüyoruz paylarında. Yine vergi avantajı ve projenin görünürlüğü açısından önemli diyelim ve son şirket gelişmesine çok hızlı bakalım. Gübre fabrikalarından biyoteknoloji projesi için 5 milyon dolarlık bir yatırım planı için resmiyet kazandığını açıkladı. Küçük bir yatırım değil, stratejik bir yön değişimi olarak yorumlayabiliriz. Hisse performansı %

Türkiye yakında bir artış haftanın ikinci işlem gününde takip ediyoruz diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Yurt dışı piyasalardaki şirket gelişmeleri için de saatler 13.50'yi gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. 0 faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
3: Rams'ta bahardır, fırsatlar vardır. Yarınlar için doğru karardır.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
7: Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
8: Uyanmadı mı daha?
9: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
10: İnanın. Uyanmış benim sambacım.
11: Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa.
10: Sambacım, artist oğlum.
12: Atma oğlum sen babanın pas vermediğine.
13: Oğulcu benim oğlum, oğulcu.
14: Annen en

0: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Tekocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gidin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

0: endeksin içinden seçilerek oluşturulan özel endekslerin ortaya koyduğu enflasyona verilen genel ad. Türkiye'de I endeksi bu amaçla kullanılmaktadır.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
3: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
5: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
6: Good True Partner CB Enerji.
7: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
8: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli ve Bursa 15, Sakarya 16, Balıkesir 18. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 2. Konya ve Sivas 12, Kayseri 7, Nevşehir 4. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 9. Denizli 16, Aydın 22, Muğla 19, Manisa 20. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mersin ve Hatay 17, Adana 18, Kahramanmaraş 14.
7: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
9: En paradan %15 nakit iadeli kasko. Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli, üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif. Oh.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Anneler gününüz kutlu olsun.
2: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık.

0: Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.

0: Bir fırsatını kaçırma.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Nesil savaş uçağımız Kaan gökyüzüyle buluştu. Bayraktar TB3 kısa pistli gemilere iniş kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti. TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve kalifikasyonu tamamlanan hava hava füzelerimiz Gökdoğan ve Bozdoğan'la dünyada bu teknolojiye sahip sayılı ülkeler arasına girdik. İnsansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elma, Aselsan'ın geliştirdiği AESA radar ve TÜBİTAK Sagen'in Gökdoğan füzesi hedef uçağı başarıyla vurdu. SİHA sistemlerine hava hava angajman kabiliyeti kazandıran ilk ülke Türkiye oldu. Altay tankımız silahlı kuvvetlerimizin envanterine girdi. Semalarımızı farklı irtifa ve menzildeki hava tehditlerine karşı koruyan çelik kubbenin unsurları devreye alındı. İlk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürjet ses hızını aştı. Yakın zamanda uçağımızın ihracatı için imzalanan sözleşmeyle ülkemiz savunma ve havacılıkta ulaştığı üst seviyeyi bir kez daha tescilledi. Sansar insansız deniz aracımızla denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi daha da güçlendirdik. Motor teknolojilerinde oluşturduğumuz kabiliyetlerle kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde ihtiyaç duyduğumuz kritik çözümleri yerli ve milli imkanlarla karşılamaya başladık. Bugüne kadar elimizi zayıflatmak için ülkemize gizli açık çok sayıda engelleme, kısıtlama uygulandı. Fakat hamdolsun birileri bizden neyi esirgiyorsa çok daha iyisini yerli ve milli olarak geliştirmeyi, üretmeyi başardık. İftihar vesilesi savunma ürünlerimizin ardında savunma sanayimizi en üst düzeyde destekleyen güçlü siyasi irade ve milli teknoloji hamlemizi sahiplenen aziz milletimizin desteği var. 4000'e aşkın şirketimizde, araştırma kurumlarımızda, üniversitelerimizde gece gündüz demeksizin alın teri akıl teri döken, yaş ortalaması 34 olan 100.000'i aşkın çalışanımız yalnızca Türkiye'nin değil dost ve kardeş ülkelerin de caydırıcılığının teminatı. Türk firmaları sundukları teknoloji odaklı çözümlerle, kapsamlı ömür devri desteğiyle ve kullanıcı ülkelerin nitelikli personel ihtiyacını karşılayan eğitim programlarıyla bugün dünyanın dört bir yanında tercih edilen güvenilir çözüm ortakları. 2002'de 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız, aktif savunma diplomasimiz ve firmalarımızın küresel pazarları hedefleyen yaklaşımları sayesinde geçtiğimiz yıl 10 milyar doları aştı. Savunma ihracatında şimdilik dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Biliyoruz ki bu ivme de artarak devam edecek. Çünkü savunma sanayi firmalarımız her geçen yıl yeni kabiliyetler kazanıyor, üretim ve teknoloji geliştirme kapasitelerini istikrarlı biçimde büyütüyor. Kurdukları ortaklıklarla, geliştirdikleri işbirlikleriyle küresel pazardaki konumlarını daha ileriye taşıyor. Savunma ürünlerinde %80 dışa bağımlı olan ve güvenlik tehditleri karşısında savunma kapasitesini tahkim etmeye yönelen Avrupa'nın ihtiyaç

0: çözüm ortağının Türkiye olduğunu bu vesileyle ifade etmek isterim. Sektörümüz sahada oyun değiştirici rolü kanıtlanmış, yüksek teknoloji odaklı ve maliyet etkin geniş bir ürün portföyüyle Avrupa savunma ekosisteminin ihtiyaç duyduğu çözümleri sağlayabilecek konumdadır. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine eşsiz katkılar sunabileceği gerçeğini görmezden gelmek isteyenler, Türkiye'nin yükselişini yavaşlatamaz, fakat Avrupa'nın teknolojik ihtiyaçlarını karşılamakta zafiyet yaşamasına neden olabilirler. Türkiye'nin dışarıda tutulduğu herhangi bir program, Avrupa'yı telafisi güç stratejik kayıplarla baş başa bırakacaktır. Avrupa'daki karar vericiler, miyop yaklaşımlara teslim olmadan, vizyoner bir perspektifle Türkiye ile çok daha sıkı bir işbirliğine bir an evvel yönelmelidir. NATO standartlarında üretim altyapımız, Türk savunma sanayi ürünlerinin müttefik ülkelerin platformlarına hızla entegre edilebilmesine imkan tanıyor. Bu teknolojik uyum, tedarikçi ülkelerin operasyonel kabiliyetini genişletirken, bakım, modernizasyon, eğitim ve lojistik süreçlerinde önemli avantajlar sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak savunma sanayimizin elde ettiğimiz kazanımları yeni başarılarla taçlandırması için kamu kurumlarımızın, özel sektör girişimlerimizin ve üniversitelerimizin yatırımlarını ve ARGE projelerini güçlü şekilde destekliyoruz. Son 23 yılda teşvik sistemimizle toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1112 savunma sanayi yatırımının önünü açtık.
1: Tekrar değişim zamanına hoş geldiniz diyelim. Dünya hızla değişiyor. Ekonomi, üretim, teknoloji ve hatta günlük hayatın ritmi bile yeniden yazılıyor. Ama bu değişimin en güçlü tarafı sadece büyük sektörler değil, bireylerin hayatı da dönüşüyor. Bugün bir yanda sanayi ve üretimin geleceğini konuşacağız. Diğer yanda da hayatın en temel yerinden, evin içinden başlayan bir dönüşümü. Çünkü değişim bazen bir fabrikada başlıyor, bazen de bir annenin elinde şekilleniyor. Ve çoğu zaman o değişimin görünmeyen mimarları var, anneler. Sadece bir günü değil, bir ömrü inşa eden, üreten, dönüştüren, yoktan var eden bir güç. Bugün artık annelik sadece bir rol değil, aynı zamanda üretmenin, kendi alanını yaratmanın ve ekonomik bağımsızlığın da bir ifadesi. Evin içinde başlayan o küçük üretim bugün bir markaya, bir tasarıma, hatta bir girişime dönüşebiliyor. Bu hikayenin merkezinde yıllardır üretimi, emeği ve yaratıcılığı destekleyen güçlü bir marka var, Singer. Dikişten tasarıma, hobiden girişimciliğe uzanan bir yolculukta kadınların yanında olan bir ekosistem var. Bugün bu dönüşümü, bu vizyonu ve kadınların üretim gücünü bir araya getiren çok özel bir hikayeyle başlayalım. Konuğum Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak. Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sohbete başlamadan önce anneler günü öncesinde anne olan olmayan, evladı olan olmayan tüm anneler, annelerin, kadınların anneler gününü şimdiden kutlayalım istiyorum. Ve o temasla da devam edelim anneler günüyle. Sadece bir kutlama değil, aslında görünmeyen bir emeğin de hatırlanması olarak bakmak gerekiyor. Nasıl konumlandırıyorsunuz anneler gününü?
2: Anneler günü bizim markamız adına da gerçekten çok özel bir dönem diyelim. Sadece bir gün olarak biz de değerlendirmiyoruz. Çünkü burada bir paylaşım da var ve sürdürülebilirlik de var. Özellikle çocukla beraber annenin aslında dikiş dikerek de paylaşımları çok paha biçilmez olabiliyor. Dolayısıyla hem çok özel bir hediye olarak konumlanabiliyor. Hem de evladiyelik yıllardır hepimizin evinde, köşede bir tane işte dikiş makinesi vardır ve annelerimizden, anneannelerimizden kalmıştır. Onun hatırası, paylaşımı tabii bambaşka bir noktadadır. Bugün de aynı şekilde dolayısıyla beraber üretmenin ve paylaşmanın keyfini dikiş makinesiyle yaşayabiliyorlar.
1: Bir marka olarak bir annenin hayatına nasıl değer katıyorsunuz? Orayı nasıl şekillendiriyorsunuz? O açıdan stratejinizi merak ediyorum.
2: Açıkçası hani özellikle anneye özel bir strateji kurmak değil ama biz kalplere dokunmayı daha çok önemsiyoruz. Yani çünkü dikiş bir aslında sevda işi. İnsanoğlu var olduğundan itibaren olmuş ve olmaya da devam edecek bir araç diyeyim. Ve burada bambaşka hayatlara dokunabiliyorsunuz. Gerek ekonomiyle alakalı olarak da burada maddi gücü daha düşük olan seviyede birisinden de bahsedebiliriz.

0: biliriz. Çok ileri seviyeden de bahsedebiliriz. Burada amaç beraber bambaşka bir şey dönüştürmek, yaratmak. Orada yaratıcılığı kullanmak. Anne olarak da evin her alanına dokunuyorsunuz. Dolayısıyla da makinayla da yapabileceğinizin sınırı yok. Evet. Biz de bunları göstermeye çalışıyoruz. Burada sınırları olmadığını, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, yol çizmeye çalışıyoruz. Hayatlarını kolaylaştırmak için daha pratik, daha hızlı ya da ev içerisinde de kullanılabilecek onlara özel bir takım dokunuşlar yapıyoruz. Çünkü günümüzde elektroniğin, çağın işte hızlanmasıyla beraber makinalar da gerçekten çok ciddi bir adaptasyon yaşadı ve dönüşüme uğradı.
1: Müthiş bir dönüşüm
0: uğradı.
1: İçinde değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Burada da işte o pratikliği, o hızlılığı hayatımıza getirebilecek dokunuşları, özellikle işte anneler gününe özel objeler vesaire evet. diye düşündüğünüzde oradan seçebileceğiniz desenler, kişiselleştirmeler, isimler, çocuğunuzun fotoğrafını bile nakışa dönüştürebilme işlemeler. Gerçekten artık sınır tanımıyor dikiş.
1: Çok özel bir yetenek tabii dikebilmek, tasarlayabilmek, hayal edebilmek. Bu anlamda eğitimler de verdiğinizi biliyorum. Evet. O alanda çok değerli gerçekten. Ücretsiz eğitimler olduğunu da biliyorum. Onun biraz daha detaylıca o kısmı anlatır mısınız?
0: Biz şirket olarak Türkiye'ye geldiğimizden beri Cumhuriyet öncesi bir dönemden bahsediyorum. Zaten misyonumuz hep eğitim üzerine kurulmuştu. Dağ köylerine kadar gidilip orada eğitimler veriliyordu. Muhtarlıklar aracılığıyla bütün köylüleri toplayarak. Bugün de aslında bunu modernize edilmiş halini yapmaya devam ediyoruz. Yine belediyelerle, devletin bütün kuruluşlarıyla işbirliği halindeyiz. Aynı zamanda işte okullar, halk eğitim merkezleri. Ama bunların da dışında Türkiye'de yer alan bizim de eğitim kadromuz. Hem geziyorlar, hem online eğitim verebiliyorlar, hem birebir eğitimler verebiliyorlar. Hem de workshoplar düzenliyoruz ücretsiz. Buraya da katılım isteyenler önceden kayıt yaptırıyorlar, katılıyorlar ve direkt bir makinayla deneyim alanı onlara yaratıyoruz. Hiç bilmeyen birisi 10-15 dakika içerisinde ya bir çanta dikiyor ya bir portföy dikiyor ve bunu evet ben yaptım diyerek kişiselleştirebiliyor.
1: Öğretmenin hazzını kesinlikle yaşıyor.
0: Bunu yapabildiğini görünce de gerçekten ona ilham katmaya başlıyor ve bir ileri aşamaya da gitmek istiyor. Çünkü günümüz koşullarında özellikle Covid'den sonra insanlar eve kapanınca hep bir hobi arayışı içerisine girdiler ve en güzel hobi arayışının da dikiş olduğunu yeni nesilde keşfetti. Bundan da çok gurur duyuyoruz.
1: Bu alan tabii sadece hobi olarak değil, bir kadın için de özgürlük alanı. Kesinlikle. Öyle değil mi? Maddi kesinlikle. Açıdan da düşündüğümüzde çok ciddi bir boyut kazandırmıyor mu?
0: Kesinlikle. Açıkçası bu anlamda da çalışmalarımız var. Çünkü bir dikiş makinesiyle hayatı değişen o kadar çok kadın var evet. ki bununla ilgili bizim daha önce hayat hikayelerinden alınmış kitaplarımız da çıktı. Yine Kadınlar Günü'nde o hikayeleri direkt o kişilerin ağızlarından da dinlettik. Bir makineyle evinde tasarıma çalışmaya başlayıp bugün işte gelinlik atölyeleri olan, ihracata başlayan birçok kadınımız var. Bu gerçekten paha biçilmez bir şey. Bugün sosyal medyanın da ve aynı zamanda işte bir takım online satış kanallarının da gündeme gelmesiyle beraber evde bir tane makineyle farklı bir ürünü dönüştürerek artık size bir gelir kapısı açılıyor ve bunu kullanan gerçekten birçok tüketicimiz var.
1: Peki şimdi önümüzde Anneler Günü olduğu için Anneler Günü'nden yürüyerek devam ediyorum. Bu dönemde tüketici davranışlarında bir değişim gözlemliyor musunuz?
0: Kesinlikle. Nasıl bir değişim? Gözlemliyoruz. Anneler Günü bizim hem okulların açıldığı dönem, en peak yaptığımız sezondur. Bir de Anneler Günü açıkçası en önemli sezonlardan biridir. Çünkü annelere alınabilecek en özel hediyelerden biri olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu yıllardır aslında gördük, deneyimledik de. Çünkü insan hem kalıcı bir hediye almak istiyorlar, hem farklı bir hediye, hem de birlikte vakit geçirebilecekleri ve katma değer katabilecekleri bir hediye almak istedikleri için dikiş makinesi tercih ediyorlar. Ve bugün artık hani çok basit bir makineden bambaşka, inanın cep telefonunuzdan yönetebileceğiniz, size sınırlar tanımayacak.
1: Oraya işte, geldi mi o
0: geldi,
1: teknoloji?
0: Geldi. Hatta birkaç yıl önce geldi. Direkt bir fotoğraf çekiyorsunuz ve onu nakışa çevirebilirsiniz. yapabiliyorsunuz. Siz bugün iş yerinizdesiniz. Direkt makinanıza komut veriyorsunuz. Ben gelene kadar

0: kadar şu nakışı bitir. Geldiğinizde de siz mesela kenarlarını dikip tamamlıyorsunuz gibi. Hatta bambaşka bir makine da çıktı. Dikişle beraber de kullanılabilecek, hiç dikiş makinesi kullanmayı bilmeyen kişilerin de üretime katkı sağlayabilecekleri Momento bir kesim makinesi adı altında bir makine getirdik. Geçen sene lansmanını yaptık. Mesela bu makineyle de yine bambaşka şeyler yaratabiliyorsunuz. Vinil malzemeler var. Bunlar ısıya da dayanıklı olabiliyor. Kumaşı da kesebiliyorsunuz çok hızlı. Bugün bir vitrin tasarımı da yapabiliyorsunuz. Ya da kullandığımız bardakların üzerindeki tasarımları tabakların üzerine tamamen kişiselleştirilmiş ya da sürdürülebilirlikle alakalı sınırsız projeler yaratabileceğiniz farklı alternatifler de doğdu.
1: Kişiselleştirilmiş ürünler var bir de. Son kesinlikle. Dönemde o kişiselleştirmeye talep çok fazla.
0: Çok.
1: Nasıl bakıyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Tabloya baktığınızda ne görüyorsunuz?
0: Açıkçası biz yıllardır bunun üzerine çalışıyorduk. Hem farklı markalarda, tekstil markalarla da işbirliği yaparak. Şimdi artık bu Momento ile beraber yeri geliyor. İşte cam malzemeyle ya da seramik malzemeyle, aklınıza gelebilecek her türlü malzemeyle de çalışabilecek markalarla çalışabiliyoruz. Dolayısıyla insanlar artık farklı, özel, kendisine ait ürünler tercih ediyorlar. Bunun için de kişiselleştirmez, olmazsa olmaz. İster isminizin işte baş harflerini, o initial'ları işleyebiliyorsunuz ya da size ait bir logo tasarlayıp direkt onu nakışa çevirebiliyorsunuz. Dediğim gibi sınırı yok. Burada o kişiye kalmış.
1: Hayal.
0: Evet. Hayallere kalmış.
1: Hayallerimizin sınırları.
0: Özel hediyeler için aslında gerçekten çok önemli bir araç. Yani kişiye özel hediye yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu evden çalışan insanlar için de direkt sipariş usulü bu makinalarla kişiye özel tasarımlar yapıp bunu kazanca çevirebiliyorlar. Ev ekonomisine çok ciddi anlamda
1: tabii,
0: bir katkı
1: orası
0: oluyor.
1: Orası çok önemli. O kendine özgüven alanının da yaratılması açısından çok kıymetli. Şimdi hız ve pratiklik çok önemli. Özellikle günümüz kadını için. Tabii burada cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Erkek ve kadın için aynı şekilde ama bu hız ve pratiklik açısından ürün geliştirirken orayı nasıl yakalıyorsunuz?
0: Ya şöyle, hatta o kadar güzel bir noktaya değindiniz ki bu sene bizim lansmanını yapacağımız ürünlerin ana noktası bu. Hız ve pratiklik. Makinenin hızı normal şartlar altında işte dakikada 600 dikiş dikebiliyorsa 800'e çıkabilecek bir performansta. Dolayısıyla siz işte aynı arabanın pedalına bastığınız gibi makinenin de pedalına bastığınız zaman o akıp gidiyor. Dolayısıyla gerçekten çok daha hızlı sonuç alabileceğiniz makineler üretiliyor. Aynı zamanda daha döküm, daha dayanıklı makineler üretiyoruz. Ve pratiklik anlamında da sadece dokunmatik tuşlarla mesela ilik açacaksınız ya da düğme dikeceksiniz. O tuşa basıyorsunuz ve onu yapabiliyorsunuz. Direkt uygulamaya geçebiliyorsunuz. Sizin hayatınıza bu tarz pratiklikler katıyor. Bunlar hep zamandan kazandıran şeyler. Siz de daha fazla yaratıcılığınızı kullanabilecek zamana sahip olmuş oluyorsunuz.
1: Dijitalleşmeyi konuşalım bu noktada. O kadınların üretim gücüne nasıl dokunuyor dijitalleşme?
0: Dijitalleşme şöyle, onlar için gerçekten tüketiciye ulaşmak için çok kolaylık sağlayan bir kapı açtı aslına bakarsanız. Buradan artık binlerce satın alacak kitleye ulaşabiliyorlar. Sadece onlar ürünlerini tasarlıyorlar ve oradan sergiliyorlar. Bu şekilde talep toplayabiliyorlar. Bu onlara oturdukları yerden dünyaları açabildi aslında. Sadece Türkiye için konuşmuyorum. Gerçekten global dünyada da yer alabilecekleri bir noktaya gelmiş oluyor. Biz gerçekten çok güzel feedbackler alıyoruz ve hayatları değişen bu anlamda birçok kadın kullanıcımız gerçekten çok ciddi anlamda istihdamlar sağladı.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Singer'in yarattığı bu ekosistem kimleri kapsıyor? Hedef ne? Strateji nasıl ilerliyor?
0: Aslında bu ekosistem genç kızlardan ya da kadın erkek ayrımı yapmayalım demiştik.
1: Yapmayalım.
0: Çünkü dikiş makinesi dediğimiz zaman bu arada daha çok kullanıcılarımız profesyonel anlamda da erkek. Çünkü en iyi terziler, modacılar hep erkek olarak çıkıyor. Kadına atfedilmiş bir şey ama gençlerden başlıyoruz. Artık bu ilkokul seviyesine indi. Yurt dışında bunun çok ciddi modellemeleri de var. Eskiden bizde de hatırlarsınız ev ekonomisi dersi adı altında aslında dikiş de ya da tamirat da her şey gösterilirdi. Biz yeniden aynı şeyleri projelendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada 6-7 yaşından sonra bir çocuk da makine kullanabilir. Aynı zamanda genç bir birey de kullanabilir. Ya da artık hobi amaçlı evinde bir köşede tamirat amaçlı kullanımda söz konusu olabileceği gibi tamamen üretime dayanıklı kişiler de bu makinayı kullanabilir. Çünkü herkese özel uygun makineler mevcut.
1: Ağustos ayındaki bir festivalden bahsettiniz. Evet. Çok kıymetli orası. Siz de katılacaksınız. Evet. Aynı zamanda devamında da online eğitimlerinizle ilgili izleyenler için, katılmak isteyenler için önemli bilgilerin altını çizer misiniz?
0: Tabii ki. Şöyle, Ağustos ayında 15 gün süreli İstanbul'da büyük bir festival var. Orada biz de yine yer alıyor olacağız. Geçen sene de yer almıştık. 300-400 bin kişi bizim standımızda dikiş dikme deneyimini yaşadı. Gerçekten çok keyifli oluyor. İstanbul'da yaşayan ya da dışarıdan konserler için gelmek isteyen herkese biz de standımıza bekleriz. O anlamda eğitim desteği verdiğimizde göreceksiniz. Direkt bu deneyimi yaşamak isteyenleri bekleriz. Onun dışında biz Türkiye genelinde eğitimlerimizi ve workshoplarımızı yapmaya devam ediyoruz. Kendi sosyal medya platformumuzdan bunun duyurularını haftalık olarak yayınlıyoruz. Katılmak isteyenler birebir canlı da katılabilir.
1: Sürekli devam eden bir eğitim
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii,
1: kesintisiz
0: sürekli,
1: bir eğitim.
0: Kesintisiz
1: nereden
0: bir eğitim.
1: Nereden yakalarsa isteyen oradan
0: katılabiliyor. Bazı derneklerle de yapıyoruz, hastanelerle de yapıyoruz. Sosyal yine böyle yardımlaşma kulüplerle de yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek her alanla dokunmaya çalışıyoruz.
1: Sadece İstanbul'da mı?
0: Yok, bütün Türkiye'de.
1: Bütün Türkiye
0: genelinde yapıyoruz. Türkiye'de her noktada öğretmenlerimiz var. Aynı zamanda teknik servislerimiz var. Biz bu hizmeti sunuyoruz. Gelemeyecek olanlar da online olarak eğitimlere de katılabiliyorlar. En azından hani makineyle neler yapabileceklerini deneyimlemek adına online eğitimine de katılıp bir fikir sahibi olabilirler.
1: Kendi işini kurmak isteyen kadınlara ne tavsiye edersiniz? Çünkü o hobilerin üretime dönüşme, onun bir maddi gelir sağlama kısmı da çok lezzetli bir kısımdır mutlaka. Hı hı. Kendi işini kurmak isteyen ve şu an sizi dinleyen birine tavsiyeniz ne olur?
0: Öncelikle korkmamalarını tavsiye ederim. Çünkü zaten o üretim safhasına geçmişler. Daha sonra artık bu alanda hizmet veren sosyal medya platformlarından biriyle çalışmalarını ve ufak ufak o ürünleri sergilemeye başlamalarını ve devamlılıklarını onlara tavsiye ederim. Çünkü bu iş bir devamlılık işi. Siz sürekli oraya yeni bir takım ürünler koydukça insanlar da sizi fark edip o satın alma artık gerçeğe dönüşüp sizin için de bir farklı bir ekmek kapısı olacaktır.
1: Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim.

0: Bireysel üretimden sanayinin kalbine doğru ilerleyelim. Çünkü değişim sadece evin içinde değil, üretim hatlarında da hızla sürüyor. Türkiye'nin rekabet gücünü belirleyen en kritik alanlardan biri de makine sanayi. Ve bu dönüşümün merkezinde değerli bir isimle konuşacağız. Konuğum Makine İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İrek. Yayına hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk.
0: 2025 yılını konuşarak başlamak istiyorum. Makine sektörü için nasıl geçti 2025? Nasıl tamamladık?
1: Efendim, öncelikle bendeniz de şu an icatın içinden, Saha Expo Fuarı'ndan bu kıymetli platformda sizlerle bulunmaktan ve burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir ön konukla başlamak da çok güzel oldu. Hepimizin hayatında olan çok iyi bildiğimiz bir makinedir, dikiş makinesi. Ve o yüzden de alışmışızdır ama çalışma prensibi muazzamdır. Her türlü makinenin hayatımıza getirdiği kolaylık gibi ona da çok alışmışızdır. O yüzden makine konuşmak programımızda böyle toplanmış oldu. Burası Türkiye'nin değil, tüm dünyanın dikkatle izlediği bir savunma havacılık ve yüksek teknoloji vitrini halinde. Ben de bu fuardaki firma standımızdan canlı bağlanmış bulunuyorum. Sanayimizde temkinli bir tablo görüyoruz 2025 itibariyle sonundaki değerlere bakarsak. Fakat savunma ve havacılık sanayimizin ortaya koyduğu müthiş performans, mühendislik kabiliyeti ve yerleştirme başarısı gerçekten dünyanın merceğinde. Kökeninde Türk makine sektörünün yer aldığı bu başarı aslında Türkiye'nin üretme, tasarlama ve yüksek katma değerli ürün geliştirme potansiyelini net gösteriyor. Biz Makine İmalatçıları Birliği olarak da bu ekosistemin önemli bir parçasıyız. Birliğimiz 200'ü aşkın üye ile Türkiye'de üretim yapan, teknoloji geliştiren, istihdam sağlayan ve ihracat yapan değerli makine imalatçılarımızı temsil eden köklü bir birliktir. Yönetim kurulumuz Türk sanayisine uzun yıllar emek vermiş duayen isimlerden oluşan yüksek istişare kurulumuzla birlikte sektörümüzün gelişme için çalışıyoruz. 2025 yılı makine sanayimiz açısından kolay bir yıl olmadı. Sektörümüzün dayanıklılığı, köklü altyapısı ile mücadele devam etmekte, çarkları çevirmeye çalışıyoruz. Serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatımız %1.9 artışla 28.7 milyar dolara yükselmiş durumda. Buna karşılık tonajda %6.3'lük bir daralma yaşadık. Yani sektörümüz hacimle değil, değerle ayakta kaldı. Kilogram başına ortalama ihracat fiyatı 8.1 dolara çıktı. Türk makinacılarının mühendislik ve katma değer ürettiğini gösteren bir değer olarak belirlendi. Almanya ihracatımız 3.2 milyar dolar, ABD'ye ihracatımız ise 2 milyar dolara yaklaşan bir seviyeye yükseldi. Makine ithalatımız ise 45.6 milyar dolar seviyesinde. Yani ihracatın ithalatı karşılama oranı %62.6. İhracatta dirençliyiz ama iç pazarda ithalat baskısı çok düşkün. Bunu Avrupa'daki tabloyla birlikte okumak lazım. MİP olarak üyesi bulunduğumuz SESİMO'nun son değerlendirmelerine göre Avrupa takım tezgahları üretimi 2025'te %7.5 geriledi. Sipariş tarafında ise ancak %1.7'lik sınırlı bir toparlanma gördü. Yani ana pazarımız olan, ana müşterimiz olan Avrupa'da da güçlü bir yatırım iştahı yoktu. Keza Avrupa, dünya savaşlarından beri gördüğü en büyük durgunluğun içerisinde. Rusya-Ukrayna savaşı ile büyük bir darbeydi. Üzerine İsrail, İran ve ABD gelişmeleri de buna eklendi. 2025'te zayıf dış talebe rağmen kalite ve ürün karmasıyla sanayicimizin kar fedakarlıkları ile direnilen bir yıl olarak tanımlıyoruz.
0: Peki Türk makine sanayinin o küresel rekabetteki yeri nedir?
1: Onu şöyle 2026'nın gidişatıyla birlikte değerlendirelim. Bu ilk çeyrek verilerine göre aynı eğilim sürüyor. Makine ihracatımız 6.6 milyar dolar oldu. Sınırlı bir artış gösterdi. Buna karşılık miktar bazında biraz geriledi. Kilogram başına ortalama ihracat fiyatımız 8.7 dolar olarak belirlendi ilk çeyrekte. Yani makine sektörümüz az miktarlarda değer üretmeye çalışmaya devam ediyor. Almanya'ya ihracatımız ilk çeyrekte 10.9 artışla 833 milyon dolar. ABD ihracatımız ise 35.2 artışla 540 milyon dolara çıktı. İtalya'da artış var. Buna karşılık Irak, Rusya ve Polonya gibi pazar

0: yıllarda %30'un üzerinde bir daralma yaşıyoruz. Ürün gruplarımıza baktığımızda seçici bir tablo var. Makine sektörümüz bu değerleri içten yanmalı motor ve aksamları ile lider götürüyor. 638 milyon dolarla ilk sırada. İnşaat ve madencilik makineleri 439 milyon dolar. Pompa ve kompresörler 278 milyon dolar seviyesinde. Traktörler, tarım ve ormancılık makinelerinde 17.3'lük artış var. Yıkama ve kurutma makinelerinde ise 17.9'luk bir gerileme yaşanıyor. Yani sektörümüz daha çok motor, akışkan teknolojileri, tarım ve belirli ağır makine segmentleri gibi katma değerli ürünler üzerinden yol almakta.
1: Şunu da merak ediyorum. Türkiye'nin en güçlü olduğu alanlar hangileri?
0: Ülkemizin enerjiden sonraki en büyük üretim kalemi makinenin genel durumuna bakarsak. İş makineleri, az önce saydığım gibi pek çok dalda üretimimiz var. Orta ve yüksek teknolojideyiz. Bu sayede de Avrupa'daki en büyük dördüncü makine imalat ülkesiyiz. Yani sesim o ülkeleri arasında 4 numarayız. Almanya, İtalya ve İsviçre'den sonra geliyoruz. İspanya ve Avusturya'nın önündeyiz. Güçlü yanlarımızı böyle gösterebilirim. Yıllarca köklü bir şekilde oluşmuş servis ağını, Batı ile temasını, entegrasyonunu tamamlamış bir sektörüz. Çok büyük bir rekabet altındayız tabii. Bunlara biraz ikinci kısımda değinmek istiyorum. Uzak Doğu makine üretiminin büyük bir baskısı var şu anda agresif fiyat politikalarıyla. Ama bizim üretim kalitemiz, sektörle, Batı ile entegrasyonumuz çok daha yüksek bir seviyede.
1: Peki Win Eurasia gibi fuarların sektöre katkılarını nasıl özetlersiniz?
0: Efendim şimdi Win Eurasia çok önemli bir fuar. Makine imalatçıları birliği olarak uzun yıllardan beri destek vermekte olduğumuz bu fuarı düzenleyen Deutsche Messe Hannover Fuarcılık Türkiye firması da sektörümüzün çok önemli bir kurumudur. Türkiye'yi makine ve üretim teknolojileri ekosisteminin bölgesel vitrinidir. Bu yılda 10-13 Haziran 2026 tarihlerinde şu an içinde bulunmuş olduğum İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Sanayinin dönüşümünü sadece izleyen değil doğrudan şekillendiren bir platform. Çok güzel rakamları var. Yani 55 bin metrekarelik alanda, 6 salonda 40 bini aşkın ziyaretçi ağırlayan bir fuar. Yani sadece gezilen bir fuar değil, doğrudan iş, yatırım ve uluslararası temasların kurulduğu Ticaret Bakanlığımızın da prestijli fuarlar listesinde yer alan bir fuar. Bu nedenle MİT üyesi, Türkiye'nin en önde gelen firmalarının yeni pazarlara açılması ve teknolojik dönüşümünü görünür kılması bakımından çok önemli bulduğumuz bir fuardır.
1: Çok teşekkürler. Yayına katkılarınız çok kıymetli. Size de kolaylıklar. Hem keyifli hem de kazançlı bir gün olsun sizin için de.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere...

0: Sanayinin kalbinden şimdi doğrudan tüketiciye, yani pazarın nabzına gidelim. Çünkü üretim kadar önemli olan bir şey varsa o da talep. Ve otomotiv sektörü bu değişimin en net okunduğu alanlardan biri. Değişim zamanında konuğum Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. 2026'nın ilk çeyreği için tablo nasıl? Nasıl yorumluyorsunuz sektörel açıdan?
1: Şimdi tabii her şeye rağmen Türkiye'de otomobil talebi gün geçtikçe artıyor. Yaklaşık 10,5 milyon ikinci el araçta alım satım devir işlemleri yapılmış. Yine sıfır otomobilde de yaklaşık 1 milyon 350 bin civarını yakalamış durumdayız. Etrafımızdaki yaşanan savaşlar, olumsuzluklar, krediye ulaşımdaki zorluklara rağmen bu sayılar bu adetleri bulmuş. Eğer demek ki biraz daha krediye ulaşımda ya da diğer

0: sıkıntılar olmamış olsa demek ki talep daha da artacak diye düşünüyoruz.
1: Peki genel pazarda nasıl bir tablo var? Satışların 100 binin üzerinde olmasını nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şimdi tabii konuşmamın başında da söyledim. Genel pazarı ilk başta anlattık. Yılda yaklaşık 10 milyon 500 bin aracın Türkiye'de el değiştirmesi, satılması ciddi bir rakam. Bunun yanında da sıfır otomobil satışı da 1 milyon 350 bin. Dünya artık biliyorsunuz içten yanmalı motorlar değil de artık elektrikli ve hibrit araçlara yönelmeye başladı. Ülkemizde de ilk çeyreğe baktığınızda diğer araçlarda daralma satıştaki talebe baktığınızda talepte düşme var. Ama elektrikli araçlarda bir artış var. %18'ler rakamına ulaşmışız. Tahminim bu yıl sonuna doğru bu sayının %25'lere falan ulaşacağını düşünüyoruz. Dünya artık biliyorsunuz daha çok çevreci, daha çok çevreye daha az zarar veren, daha çok çevreci araçlara yönelmeye başladı. Bu da elektrikli ve hibrit olan araçların talebini artırmaya başladı. Ülkemizde yerli ve milli otomobilin üretilmesi, TOGG'un üretilmesi de insanları kafasındaki soru işaretini azalttı. Ve çok ciddi bir TOGG'la beraber elektrikli araç talebi çoğalmaya başladı.
1: Peki elektrikli araç talepteki artış ne kadar kalıcı, ne dersiniz?
0: Tabii önceden elektrikli araçların bataryasıyla alakalı, şarj istasyonlarıyla ilgili altyapı eksikliğimiz vardı. Gün geçtikçe artık insanlar şehirler arası yollarda bunun azaldığını görüyorlar ve bir dinlenme, bir kahve molası verdiğinde ya da bir şeyler atıştırmalık için durduğunda hızlı şarj istasyonlarımız var. Araçlarının kolaylıkla şarj edildiğini, artık yollarda kalmayacağı inancını insanlar artık kafalarında bunu yer edince talep artmaya başladı. Ve gün geçtikçe de artacağını düşünüyoruz. Çünkü dünyada da artık içten yanmalı motor üretimini fabrikalar bırakmaya başladı. Tamamen elektrikli ve hibrit araçlara dönmeye başladı. Hem çevreci olma yönünden hem de dünyada biliyorsunuz petrol fiyatları çok arttı. Savaşla beraber bu da biraz daha tetikliyor. Bakıyorsunuz elektrikli aracın yakıtla içten yanmalı mazotlu veya benzinli aracın yakıtı da insanları bu işten uzaklaştırıyor haliyle elektrikliye ve hibrit araçlara yönlendiriyor.
1: Peki elektrikli araçlara yönelimin en temel nedeni ne? Şimdi bir tarafta hemen kıyımızda devam eden o Amerika-İran savaşında petrol fiyatlarının nereye geldiğini izledik. Petrol de önemli bir etken mi?
0: Tabii kesinlikle önemli bir etken. Ülkemizde biliyorsunuz her petrol fiyatı yükseldiğinde ister istemez günlük haberlerde de duyuyoruz. Bugün işte benzine şu kadar zam geldi, mazota bu kadar zam geldi diye duyuyoruz. İnsanlar artık otomobil bir lükslükten çıktı, zorunlu ihtiyaç haline döndü. Biliyorsunuz bu pandemiden sonra artık ferdileşme ve insanlar toplu taşıma aracını tercih etmektense ferdi araç tercih etmeye başladı. Hem sağlık yönünden daha huzurlu diye. Bu da yakıt da ister istemez herkesin cebine dokunuyor. Bundan dolayı da elektrikli araç tercih ediliyor. Diğer bir taraftan da bugün benzinli ya da mazotlu bir aracın her 10 bin kilometrede bakımının yapılması ama diğer taraftan elektrikli araçların ihtiyaç olmadığı sürece neredeyse servise gitmeyeceksiniz. Sıfır aldığınız bir aracın dahi en sıradan servise gittiğinizde bir yağını değiştireyim, bir filtresi değişsin. Bunun için minimum 25-30 bin TL gibi bir bedel ödüyorsunuz. Ama elektrikli araçlarda bu ortadan kalkıyor. İster istemez insanların yakıt ve masraf tercih söz konusu oluyor elektrikli ve hibrit araçlar.
1: İkinci el piyasasında

0: Da elektrikli araçların alanı büyüyor mu?
1: Kesinlikle daha önceden insanlarda bir tedirginlik vardı. Ya işte acaba aracı alırım satamaz mıyım? Acaba bu elimde mi kalır? Şu anki baktığımız verilere göre çok ciddi piyasalarda ikinci el elektrikli araç da satılmaya başladı. Konuşmamda da belirttim. Yerli ve milli aracımızın üretilmesi, TOGG'un üretilmesi de insanların kafasındaki soru işaretlerini kaldırdı. Acaba biz bu arabada sıkıntı mı yaşarız vesaire filan, elektrikli araçlarda bir problem yaşanır mı düşüncesi ortadan kalktı.
0: Tabii yerli üretim algıyı çok güçlü bir şekilde de değiştirdi. Siz TOGG'dan bahsettiniz. Oradan biraz daha devam edelim. Neleri değiştirdi yerli üretim algıda?
1: Tabii insanlar acaba elektrikli aracı aldığımda ikinci elde ben bunu satabilir miyim? Arıza verir mi? Bataryasında bir sıkıntı yaşanır mı? İstediğim yerde şarj yapabilecek miyim? Şehirler arası yolculuklarda sıkıntı yaşar mıyım? Yerli ve milli TOGG'un üretilmesi bu soru işaretlerini de ortadan kaldırdı. Tabii şu anki araçların bir de yapılan mesafeler biraz daha düşük. Tahminimiz bu teknolojiyle beraber biraz daha ileri seviyelere geleceğine inanıyoruz. O zaman insanlar gönül rahatlığıyla bir şarjla belki buradan İstanbul'a ya da Van'a gönül rahatlığıyla gidebilecek. İlk baştaki tabii kafalardaki soru işareti buydu ama altyapıyla beraber de bu soru işaretleri de kalktı. Şu anda gönül rahatlığıyla uzun yollara gidebiliyor insanlar. Önceden de rezerv şarj istasyonlarını ayarlıyorlar. Orada bir kahve içene kadar, bir yemek yiyene kadar, bir şeyler atıştırana kadar arabası da şarj olmuş oluyor. Bu soru işaretleri de ortadan kalktı.
0: Batarya ekspertizi tabii sizin de az önce bahsettiğiniz gibi servis altyapısı ve istasyonlar, şarj edebileceğimiz istasyonlar yeterli mi? Nasıl görüyorsunuz?
1: Şu anda tabii yeterli mi? Yeterli ama gün geçtikçe adetler çoğaldıkça bu yeterli olmayacak. Haliyle buna göre de şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. İnsanlarda şöyle biraz bilinç eksikliği vardı. Acaba arabamı aldım, bataryası arıza yaparsa, bunun bataryası çok pahalı, ben bunu değiştirmeye kalktığında gücüm yeter mi diye. Burada da yanlış bir anlaşılma vardı. Bunun içinde gözenekler var. Arıza yapan bölümü değiştirme şansları var. Tamamen batarya değişmiyor. İnsanlar elektrikli araç alırken de bu soru işaretleriyle karşı karşıya kalıyorlardı. Bunun da olmadığını gördüler. Şu anda gönül rahatlığıyla tabii normal araçların ekspertizi yapıldığı gibi de yeni yönetmelikle beraber elektrikli araçların da ekspertizleri yapılmaya başladı. Götürüldüğünde aracın ne kadar bir bataryasının ömrü var, ne kadar kısa sürede mi, uzun sürede mi buradan sıkıntı yaşarım, bunun da bilgisini alıyorlar. Tabii burada önemli olan TSE standartlarındaki ekspertizlere araçlarını götürmeleri, göstermeleri. Bu ister elektrikli araçlar için söylensin, isterse ikinci el diğer araçlar için de ısrarla bunu söylüyoruz. Çünkü maalesef merdiven altı dediğimiz ekspertiz sayıları Türkiye'de çoğaldı. Bu konuyla ilgili de Ticaret Bakanlığımız güzel bir çalışma yapıyor. Aynı zamanda TSE de güzel bir çalışma yapıyor. Bu yapılan ekspertizlerin de garantili olmasıyla alakalı vatandaşımız daha gönül rahatlığıyla ekspertizlerini yaptırabilecekler.
0: Önümüzdeki dönem için herhangi bir risk görüyor musunuz bu alanda?
1: Hiçbir risk görmüyoruz. Artık dünya tamamen buna dönüyor. Bugün Avrupa'da gelişmiş ülkelerde elektrikli araç sayıları %75'leri bulan ülkeler var. Bizim ülkemizde de gün geçtikçe de sayı çoğalıyor. Konuşmam başında da belirttim. %18 oranını bu yıl sonunda %25'lere kadar yükseleceğini düşünüyoruz. Elektrikli araç kullananların sayısı ve satışın daha da artacağını düşünüyoruz.
0: Peki tüketiciyi bugün için al mı dersiniz yoksa bekle mi?
1: İhtiyaca göre almalarını tavsiye ederim. Tabii maddi durumu iyi olanlar ikinci bir araç olarak da düşünüyor. Evinde iki tane araç varsa birini elektrikli, birisini benzinli ya da dizel diye tercih edebiliyor. Şu anda hiçbir

0: sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla aracı alabilirler.
1: Otonom sürüşü de konuşmak isterim. Nasıl
0: Evet.
1: değerlendiriyorsunuz?
0: Bunun için tabii ülkemizin daha altyapısı müsait değil. Dünyada bakıyorsunuz artık yeni yollar, trenler araç yolda giderken şarjını yapıyor.
1: Evet.
0: Bunu yapmaya başladı çoğu ülkelerde. Otonom araç olarak da bizim ülkemizde daha bunun erken olduğunu düşünüyorum. Ama zamanla tabii teknoloji değişiyor. Artık 5G, 6G'lere geçiyoruz. Tabii ister istemez otonom araçlar da ülkemizde de zamanı geldi mi kullanılacak.
1: Geleneksel tarafa o zaman geçelim şimdi de en
0: Evet.
1: başa. Orada tablo nasıl? Satışlarda, sıfırda, ikinci elde nasıl veriler var?
0: Ya tabii ülkemizde maalesef savaştan en çok etkilenen ülkeler arasında. Diğer bir taraftan insanlar şu anda
1: Yine de
0: faiz oranına çok
1: dirençli
0: yüksek.
1: durduğumuz piyasaların
0: Evet.
1: aslına bakarsanız küreselden daha az etkilendiği bir durumdayız.
0: Şimdi Sema Hanım tabii üzülerekten söylüyoruz. Türkiye'nin yanında bir başka ülke olsaydı şimdi çok farklı sıkıntılar yaşardı. Biz ülkemizde bu kadar peş peşe gelen pandemiyle, depremle, savaşla Allah'a şükürler olsun insanlar yine araç alıyor, yine ev alıyor. Ekonomi gayet rayında gidiyor. Burada sıkıntımız nedir? Biraz finansa ulaşımdaki sıkıntılarımız oluyor. Siz araç alacaksınız. Daha önceden araç alırken bir birikiminiz vardı. Bu 1 milyon TL'lik bir aracı almak için 800 bin TL'sini banka kredi veriyordu ve uzun süreli veriyordu bunu. 12 ay gibi değil de 24 ay, 36 ay, 48 ay, 60 ay gibi vadeli bir araç alma şansınız vardı. Bir de faiz oranı düşüktü. Şimdi bankaya gittiğinizde aracı almak için alacağınız aracın 1 milyonsa değeri 200 bin TL'sini banka kredi olarak zor veriyor. Bir de faiz oranları yüksek. İster istemez tabii bu da piyasaları daraltıyor. Her şeye rağmen bu biraz evvelki saydığım konulara rağmen ve faiz oranlarının yüksekliğine, kredi ulaşımdaki zorluklara rağmen 1 milyon 350 bin sıfır araç, 10 milyon 500 bin ikinci el araç alınıp satılmış. Bu ciddi bir rakam yani.
1: Segment tercihleri açısından ilgi gören, talep olan segmentler en çok bu aralar hangileri?
0: Ya genelde tabii insanların gücünün yettiği araçlar tercih ediliyor. Zorunlu olarak alınacak araçlar, işte motor hacmi 1600'ü geçmeyen otomatik vites araçlar. Bunlar biraz daha tercih ediliyor. Sonra gönül rahatlığıyla ulaşabilecekleri, alabilecekleri araçlar olduğu için bunları tercih ediyorlar. 1 milyon TL'nin üzerindeki araçlarda biraz satışlarda düşüş var tabii. Bu 500 bin ile 1 milyon TL arasındaki araçlar satılıyor şu anda.
1: İkinci el araç alırken izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Neye dikkat etsinler en çok?
0: Şimdi insanlarımız ömrünü veriyor, yıllarını verdikleri birikimlerini gönül rahatlığıyla ticaret yapabilecekleri ticaret merkezlerinden yapsınlar. Ucuz diye sahte ilanlara inanmasınlar. Ucuz olan kesinlikle bir sıkıntılıdır. Kurumsal yerlerden alışveriş yaparlarsa yetkili bayilerden, kurumsal otomobil ticaret merkezlerinden, çünkü orada bir muhatap olur karşısında. Aldatılma, kandırılma olduğunda arkasında durulabilecek bir kurum olur. Bu yüzden sahte ilanlara, ilan sitelerindeki görmedikleri araçlara rağbet etmesinler. Elleriyle dokunsunlar, gözleriyle görsünler, görmeden aracı da almasınlar.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli, çok teşekkürler. Size de kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Değişim zamanının sonuna geldik. Değişim bir seçenek değil, bir zorunluluk. Bugün bir annenin üretiminden sanayinin dönüşümüne, oradan otomotivdeki büyük değişime kadar büyük resmi konuştuk. Ortak nokta ise çok net. Değişimi doğru okuyanlar geleceği şekillendirecekler. Değişim zamanında da biz bu dönüşümün izini sürmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın.

0: this place, it stays with me.
1: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ramspark Ausmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıca

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
4: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli ve Bursa 15, Sakarya 16, Balıkesir 18. Ankara yağmurlu.

0: Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 2. Konya ve Sivas 12, Kayseri 7, Nevşehir 4. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 9. Denizli 16, Aydın 22, Muğla 19, Manisa 20. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mersin ve Hatay 17, Adana 18, Kahramanmaraş 14. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 9, Karabük ve Rize 15, Samsun 16. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 15, Erzincan ve Ardahan 14, Van 13. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8. Mardin 16, Şanlıurfa ve Siirt 17 ve Diyarbakır 18 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: En paradan %15 nakit iadeli kasko. Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli, üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
4: hızla değişen piyasaları yakalamak isteyen Caner'le Caner oluyoruz. Caner canlı veriyle piyasaları anlık takip ediyor, yatırım kararlarına rehberlik eden Kaşif'le hisse senedi öngörülerine ulaşıyor. Mobil'den Akbank'la ol, yatırımlarını tek yerden yönet.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu Perşembe 16'da Apara'da.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım gününden merhaba. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında her gün olduğu gibi. Önce haber başlıklarına gidiyoruz. Özetlere bir göz atıyoruz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verileriyle ilgili yorumda bulundu. Şimşek, birçok alanda kayda değer sonuçlar elde ettiğimiz programımıza duyulan güven sayesinde enflasyonu kalıcı olarak düşürerek fiyat istikrarı hedefimize de ulaşacağız dedi. Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'na ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin yasalaşmasıyla imalatçı, ihracatçılar ve yurt dışından gelen yatırımcılara önemli kolaylıklar sağlanacağını ifade etti. Güler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027'ye kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz dedi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Mart ayının ardından Nisan'da da otomobil ve hafif ticari araç satışları 100 bin adedin üzerinde gerçekleşti. Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Nisan ayına göre %1 oranında daralarak 104.298 adet oldu. Orta Doğu'da hızla yükselen jeopolitik tansiyon küresel emtia piyasalarında sert fiyat hareketlerine yol açarken petrol ve altın piyasaları gelişmelere bağlı olarak yeniden yön arayışına girdi. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan son askeri gerilimler enerji arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarında keskin yükselişe neden oldu. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki savaşın 2027'ye kadar uzaması ve petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 125 dolara çıkması durumunda küresel ekonominin çok daha kötü bir sonuçla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Georgieva, savaşın devam etmesi nedeniyle kısa süreli bir çatışma varsayan IMF'nin referans senaryosunun artık geçerliliğini yitirdiğini söyledi.
0: Ve dönüyoruz verilere. Bugünün bu haberleri ışığında bakalım küresel taraftaki fiyatlamalar nasıl? Hemen haritamızla başlayalım. İçeride BIST 100 endeksinde dün geri çekilmeyle 0.51'lik 14.370'te tamamlamıştık ama bugün 14.400'ün üzerine geldik. 14.474'teyiz ve 0.73'lükte bir yukarı yönlü hareket var. Avrupa'da karışık bir seyir. Frankfurt 0.96, Paris 0.67, Madrid 1.27 yukarıda, Londra ise 0.95 geride. Dönelim nasıl kapanmıştı Asya, hatırlatalım. Güney Kore, Japonya tatil bugün. Çin 0.11 yukarıdaydı. Hong Kong 0.76 geride. Hindistan 0.27 aşağıda. Amerika Birleşik Devletleri vadelilerde de S&P 0.47, Nasdaq 0.67, Dow Jones 0.36 yukarıda. Dün Dow Jones, S&P ve Nasdaq'ta geri çekilme vardı. Özellikle Dow Jones 1.13, S&P 0.41, Nasdaq ise 0.19 geri çekilmişti. Ama bugün vadeli tarafta pozitif bir seyir olduğunu takip ediyoruz. Şimdi tabii Hürmüz tarafındaki şu anda gerilimin arttığı bir haftaya başladık biz ve bakıyoruz bu da petrol fiyatlarına yansıdı. 114'e kadar gelmiştik sabah. Şu an 113.08'deyiz. Petrol 103.85'te ve doğalgazda da 2.83 seviyesini takip ediyoruz. 1.12'lik yukarı yönlü hareketle dün Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden Amerikan gemilerine saldırması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğine yönelik de bir açıklaması vardı. Aynı zamanda İran'da Körfez'de bir

0: enerji tesisine vurmuştu dün. Bunu da vurgulayalım. Amerikan tahvillerine gelirsek 10 yıllık 4.43, 5 yıllık 4.07, 2 yıllık 3.94'te. Ve ons altın bugün 0.75 yukarıda, 4.556 şu anda seviye. Gümüşte ise 1.13 yukarıdayız, 73.69 şu anda seviye. BIST 100 0.72 oldu prim. Dolar TL 45.21, Euro TL 52.89, Sepet Kur 49.06, Dolar Endeksi 98.35 ve Euro Dolar'da da 1.16.88 seviyesini takip ediyoruz. Bankacılık 0.40, sanayi 1.07, spor 2.46, gayrimenkul 0.94, teknoloji 0.25 yukarıda, turizmde ise negatif yatay bir görünüm var. Sigortacılık yatay, kimya 0.30, inşaat 0.62, bilişim 0.25, madencilik 0.76, gıda 0.92 yukarıda. En çok artanlarda ilk sırada bugün Pasifik Teknoloji var 9.96 ile, Kua Granit 5.65, Ereğli 5.08, Çiçecam 4.61 ve Batı Çimento'da 4.63 yukarıda. Azalanlara da bakalım. Efor Yatırım 5.20, Enerjisa 3.87, Pasifik Euroasia 3.70, Magün Enerji 3.39 ve Kuyumcu Kent'te de 2.80'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Ve şimdi dönüyoruz yerli ve milli ürünlerin sergilendiği Saha Expo Fuarı'na. Bugün kapılarını açtı fuar ve muhabirimiz Rıfat Fırat orada, konuğu da Pasifik Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah. Seni dinliyoruz Rıfat.
1: Çok teşekkürler. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay organizasyonu burası ve Türkiye'nin yüz akı savunma sanayi firmaları burada. Yanımızda da değerli bir konuğumuz var. Siz de ifade ettiniz. Pasifik Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Sayın Aykut Ferah. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz efendim. Tabii yoğun bir katılımı görüyorum ama biraz da sizin gözünüzden burayı dinlemek isterim. Fuar nasıl geçiyor?
2: Valla siz de bahsettiğiniz gibi yani Avrupa'nın en büyük fuarlarından bir tanesi ama bence dünyaya gücümüzü gösterecek bir fuar. Onun için çok değerli. Katılımcılar çok yoğun. Sabahtan beri koşturuyoruz ve güzel yani maşallah.
1: Evet. Hangi ürün ve hizmetleri sergiliyorsunuz? Hemen arka fonda da ben titreyi görüyorum.
2: Evet. Şimdi bizim şöyle bir yeni haberimizle başlayayım isterseniz. Çünkü dün açıkladık. İlk ihracatımızı yaptık. Pasifik Teknoloji ve Titra olarak. Yaklaşık 100 bin adet kamikaze drone sattık. Çerçeve sözleşmesinde bütün ürünlerimizi yerleştirdik. Alpin dahil. Onun için çok mutluyuz. Böyle bir açılış yapmak istemiştik zaten bu fuar için. Ve açılışı da yapmış olduk.
1: Peki efendim hangi bölge ve ülkelere hitap edecek bundan sonra?
2: Şimdi Türkiye'de tabii bizim kendi ordumuz kullanıyor. Ancak biz yurt dışında başarı elde edersek o bizim için hem ülke açısından hem bizim açımızdan en iyisi olacak. Tabii burada devletimizin tasarladığı politikaları istinaden dost ve müttefik ülkelerle biz ihracatımızı devam ettirmek istiyoruz. Çok görüşmelerimiz var. Çok iyi gidiyor. Tabii bu savaş teknikleri, savaş teknolojileri çok değişti artık. Ve biz Pasifik Teknoloji olarak buraya yatırım yaparken de bu vizyona yapmışız. Ve bu şu an bütün bu savaşlar bize bu teyidi veriyor esas.
1: Biraz da büyüme stratejinizi dinlemek isterim efendim. Nasıl geçiyor yıl? Artık tabii yılın ilk 4 ayını geride bıraktık. 5. ayının içerisindeyiz. Nasıl bir performans gösterdiniz?
2: Şimdi Pasifik Teknoloji olarak bizim tabii her alanda, teknoloji alanında bir yerimiz var. Onun için de bütün şirketlerimiz iyi gidiyor. Şu an toplam 7 şirketimiz var. İşte siber güvenlikten başlayarak biyometri çözümlerimiz var. İşte biletlendirmeden tutun blockchain, siber güvenlik ürünlerimiz var. Ama Titra bizim tabii şu anki göz bebeğimiz. Ve biz burada hedeflerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz. İhracat çok önemli bir faktördü. Ama ileride de bizim esas biliyorsunuz bir rakam vardır. 1.3 dolar kilo başına ihracat. Biz bunu toplamda teknoloji bazında 53 dolara çıkartmak istiyoruz. Tabii savunma sanayi ayırırsak orada da 100 doların üstünde olmak istiyoruz.
1: Evet, tabii katma değeri çok yüksek bir sektör. Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada mükemmel savunma sanayi araçları görüyoruz aslında her standta.
2: Ya şöyle bir sözle söyleyeyim, muhteşem. Yani 20 senede ülke, belki 25 senede inanılmaz bir yere geldi. Biz geçen Suudi Arabistan'da bir fuara da katıldık. Gerçekten insanın böyle gurur verici bir ortam oluyor. Çünkü Rokansan'dan tutun Aselsan, Baykarlar, Titralar, hepsi böyle, onları orada görmek gerçekten gurur verici bir Türk vatandaşı olarak. Onun için biz burada devam etmemiz lazım. Onun için bütün katılımcılar burada, herkesin emeğine teşekkür ederiz. Çünkü biz burada rakip değiliz. Biz burada bir ülkenin stratejisini paylaşıyoruz. Ve dost müttefik ülkelere de ne kadar satış yapabilirsek Türkiye bayrağını oraya taşımış olacağız.
1: Tabii aynı zamanda da sermaye piyasalarında işlem gören borsaya kote bir firma. Dünkü ihracat haberinden sonra da bugün iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz efendim. Siz borsadaki performansı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Valla borsadaki performans bence başarılarla beraber zaten artacaktır. Halkımız bize güveniyor. Sonuçta halka açık şirketlerimiz var. Ve böyle güvenmeye devam etsinler.
1: Çok teşekkür ederim Aykut Bey.
2: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olunuz. Pasifik Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Sayın Aykut Ferah konuğumuzdu. Bizler röportajlarımıza, yayınlarımıza devam edeceğiz diyelim. Sözü merkeze bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Rıfat Fırat'a ve kolaylıklar diliyoruz. Şimdi de dönüyoruz buradan. Cenk Ak Yoldaş bizimle birlikte olacak. Van Portföy Portföy Yöneticisi, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Melisa Hanım.
0: Şimdi biraz önce de izledik, aslında savunma sanayi malum öne çıkan sektörlerden biri Türkiye için son dönemde. Tabii borsa da bizim açısından önemli. Ben hazır böyle bir fuarda varken, ben genel olarak borsaya girerken bir savunma sektörüne dair sizin yorumlarınızla başlamak istiyorum. Şu andaki şirket performanslarını da nasıl değerlendiriyorsunuz? Aselsan'ın bilançosu da geldi malum. Ne dersiniz?
3: Tabii o tarafa baktığımız zaman şunu görüyoruz. Özellikle son Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte başlayan süreçle birlikte jeopolitik risklerinin yükseldiğini, işte bu noktadan sonra da Avrupa ülkelerinin uzun zamandır savunma sanayi yapmadıkları yatırımları teşviklemeye başladıklarını, biz de özellikle 2018 sonrasında savunma sanayine yapmış olduğumuz yatırımların meyvelerini almaya başladığımız bir dönemin içindeyiz. Harcamalar arttıkça bu sektörde isterseniz yatırımlar da artıyor. Buna paralelde cirolarda da gelişmeler oluyor. Görüldüğü üzere son dönemde Türk savunma sanayi şirketleri tarafında oldukça olumlu gelişmeler yapıldığını kaydettik. Bunu da meyvelerini Aselsan tarafında ve diğer firmalar tarafında net şekilde görmeye başladığımızı söyleyelim. Aselsan zaten şu anda piyasa değeri en yüksek olan Türk firması. 2 trilyon TL sınırını aşan ilk Türk firması oldu. Bu da tabii ki artık endeks üzerinde ağırlığın da kuvvetlendiğini ve belli bir noktaya kadar taşıdığını, endeks üzerindeki etkisinden dolayı da piyasada bazen bakıyorsunuz biz satış hissediyoruz ama piyasa artı da nasıl oluyor bu derken Aselsan tarafından gelen güçlü destek noktasında bu noktalara geldi. Aselsan'ın yanında diğer taraftaki firmalara bakarsak, işte dün biliyorsun ISO rakamları açıldı. O tarafa geldiğimiz zaman, baktığımız zaman net şekilde şunu söylemek lazım. PMI verileri tarafında 50'nin altında kalmaya devam ettiğimiz bir süreçteyiz. Ama buna rağmen savunma sanayini destekli bir şekilde bu kesim güçlenme, yukarı doğru bir ivme vermeye çalışıyor kendine ama yeterli olamıyor. Özellikle Eylül 2024'ten bu yana hep 50'nin altına kalmaya devam ettik. 45.7'lik bir rakamla karşı karşıya kaldık. Ve şu dikkat çekiciydi. 10 kategoriden sadece birinde 50 sınırının üzerinde rakam gördük. Diğer sektörler tarafında aşağı doğru bir baskılanma olduğunu. Tek başına işte Aselsan ya da savunma sanayi tek başına yeterli olamıyor. Diğer sektörlerin de bir şekilde desteklenmesi lazım. Bu süreçle de ilgili dün yine biliyorsun Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı. Bakanlar Kurulu vardı. Oradan çıkan açıklamalara baktığımız zaman önümüzdeki dönemde bir toparlanma sinyallerinin gelmesi için gerekli adımlar atılacakmış gibi duruyor.
0: Evet, peki o zaman devam edelim Borsa İstanbul'la dair sizin genel tespitlerinizle. Şimdi bugün yukarı yönlü hareket var. Dün baktığımızda ekside kapatmıştık ama 0.51'lik. Şimdi bugün 14.500'e doğru yeniden yukarı doğru hareketin devam ettiğini görüyoruz. Ne bekleyelim bugün?
3: Şunu söylemek lazım. Dün enflasyon raporu, enflasyon verileri geldikten sonra piyasa beklentisi hatırlarsanız

0: 3.20'ler, 3.30'lar civarındaydı. Bizim beklentimiz 3.45-3.50 civarındaydı. Bu piyasa beklentiden oldukça karşısında bir rakamla karşı karşıya kaldık. %4.18'lik bir rakam gördük. Bu da ister istemez piyasaya bir satış getirdi. Ama bu satış daha önceki piyasa koşullarıyla değerlendirdiğimiz zaman çok minimal bir satış olduğunu takip ettik. Burada yukarı yönde ivme kazanmak isteyen bir piyasa olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Olumsuz haber başlıklarını bile sınırlı salvolarla atlattığını, peşinden hemen toparlanmaya çalıştığını takip ediyoruz. Bugün de zaten onun karşılığını almak üzereyiz. Bugün de artı tarafta 0 atmıştık. Şu an için ekstra bir gelişme, yeni bir haber başlığı gelmezse bugün pozitif tarafta günü tamamlamak isteyen bir piyasa yapısı olduğunu söyleyeyim. Tabii enflasyondan en çok etkilenen sektör bankacılık sektörü olduğu dün itibariyle baktığımız zaman. Orada da işte faiz indirme hikayesinin biraz daha ertelenmesine sebebiyet verecek beklentisi. Oraya sınırlı da olsa bir satış getirmişti. Bundan sonraki dönemde bankacılık sektörünün yine yabancının ilgisinin her zaman olduğu sektör olduğunu biliyoruz. Eğer bir giriş olacaksa yabancılar illaki burayla ilgileneceklerdir. Ama gene de genel hatlarıyla piyasanın biraz gerisinde kalma potansiyeli var. Düzlüğe çıktığımızda faiz indirimine tekrardan gündeme geldiği nokta ise daha hızlı bir agresif fiyatlamayla aradaki açığı kapatacaktır muhtemelen. Öte yandan tabii ki biliyorsun bu enflasyon üzerindeki temel baskının geldiği yer enerji fiyatları. Enerji fiyatlarının böyle yukarıda asılı kalmaya devam etmesi, özellikle Brent tarafının 110 dolar üzerinde tutulmaya devam etmesi sıkıntılı. Demin de sizin haber başlıklarınızda vardı. Burada Giorgiova'nın da yapmış olduğu açıklamalar. Yıl 2027'ye kadar bu iş sürerse sıkıntıların daha derinleşebileceğini takip edeceğini söylüyor.
1: Evet, burada bir gün koyalım çünkü Giorgiova'nın açıklamaların detaylarını bir aktaralım. Savaş 2027'ye uzarsa daha kötü bir tabloyla karşılaşırız diyor. Petrolün 125 dolara çıkması küresel riskleri derinleştirebilir. IMF kısa süreli çatışma varsayımı IMF'nin kısa süreli çatışma varsayımı artık geçerli değil demiş. Ve de olumsuz senaryoda büyümenin 2.5'a gerilemesi, enflasyonun %5.4'e çıkması bekleniyor. Şiddetli senaryoda %2'ye düşmesi, enflasyonun 5.8'e yükselmesi öngörülüyor. Savaşın sürmesiyle IMF'nin olumsuz senaryosu gerçekleşiyor yorumu da var. Şimdi burada tabii IMF'nin kısa süreli çatışma varsayımı artık geçerli değil tespiti de, yani yorumu da önemli, ne dersiniz?
0: Baktığınız zaman süreç uzayacakmış gibi durmaya devam ediyor ama son bir aylık periyodu değerlendirdiğimizde mümkün olduğunca artık bu işin masada çözülmesi için ayak oyunlarına devam ettiği, satranç hamlelerinin devam ettiğini görüyoruz. Hürmüz tabii ki buradaki kritik noktalardan biri. İşte bugün demin yayına giderken Irak'tan bir açıklama vardı. Hürmüz'ü kullanacak firmalar için özellikle indirimli bir petrol verme durumundan bahsettiğini, beyan ettiğini görüyoruz. Bu dikkat çekici. Yine geçtiğimiz hafta OPEC tarafındaki yaşanan gelişmeler önemliydi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC Plus'tan ayrılıyor olması. Bu önemli, OPEC Plus'tan ayrılıyor olması oldukça önemli. Orta ve uzun vadede petrol fiyatları üzerinde baskı yaratabilecek unsurlardan biri olabilir. Çünkü OPEC'in kota uygulamalarına tabi olmayacaklar. Bu da fiyatlama üzerinde bir aşağı yönlü risk oluşturma durumu oluşturabilir. Yine bu enflasyonun yukarıda kalması, petrol fiyatlarının yukarıda kalması arz talep dengesini bozmasıyla beraber büyümeler tarafında da aşağı yönlü revizyonların gelmesi beklenebilir. Bu da talebi kısıcı unsurlardan birisi ne yaratabilir? Bu da yine petrol fiyatlarını aşağı çekme potansiyeli oluşturacak bir ortam yaratır. Şu anda biliyorsun yaklaşık günlük 102 milyon varillik bir petrol tüketimi var. Bunun büyümelerde aşağı yönlü bir risk oluşması halinde belki 100 milyon günlük, belki 98 milyon varillere kadar düşme durumu söz konusu olabilir. Bu da yüksek enflasyon, büyümelerde daralma gibi hikayede bize yavaş yavaş masaya stagflasyon senaryolarını getirmesi söz konusu olacak. Bu da pek arzu edici unsur değil. Özellikle de Amerika'da bir seçim yılı olurken artık Trump'ın da kendi yasal çerçevesinde yapabileceği askeri harekat sınırlarında süresel olarak dolması, işte burada masa oyunlarının belki kesin bir savaşı bitirmekten ziyade ateşkes süresinin uzadığı, böyle müzakerelerin gidip geldiği, çatışmasız bir ortama doğru gitme durumu. Mühim olan Hürmüz'ün bu ortam içinde açılıp buradan sevkiyatların hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olması. Evet. Çünkü dünkü haber başlıklarına baktığımız zaman depolamalarda da artık sıkıntıların başladığını
1: görüyoruz. Evet, ona da bir girelim, bir virgül koyalım çünkü onu da bir hemen ben aktarayım detaylarını. Şimdi önce Trump'ın açıklamalarını bir hatırlatalım. İran operasyonu bitince enerji fiyatları hızla düşecek diyor Trump. Petrol fiyatları beklenenden az yükseldi. Orta Doğu krizinin fiyatları 300 dolara çıkarılacağı düşünülüyordu demiş. Trump'a göre Hürmüz ablukası İran petrolünü sınırladı. Şimdi Goldman Sachs'ın tespitleri, küresel petrol stoklarının 8 yılın en düşük seviyesinde olduğu, Hürmüz Boğazı'ndaki artışla birlikte stoklardaki düşüş kritik hale geldi diyor ve şu anda 101 günlük talebi karşılıyor petrol stokları. Mayıs sonunda 98 güne gerilemesi bekleniyor bunun ve de toplam stokların operasyonel alt seviyelere inmesi bekleniyor. Hızlı stok erimesi ve arz kayıpları da endişe yaratıyor. Bunlar da Goldman Sachs'tan gelen tespitler. Bir de Chevron CEO'sunun açıklamaları var. Bunu da hatırlatıp size döneceğim. Hürmüz kapalı kalırsa küresel petrol kıtlığı başlar diyor. Pardon, CEO değil, Chevron Yönetim Kurulu Başkanı. Hürmüz krizi 70'lerdeki petrol şoku gibi olabilir. Dünya petrol arzının %20'si risk altında. İlk darbeyi Asya ekonomileri alacak. Etkiler Avrupa'ya da yayılabilir. ABD diğer bölgelere kıyasla az etkilenecek ama korunamayacak. Fiziki petrol sıkışıklığı da görülmeye başladı demiş Chevron Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi Fatih Pirol'un da bu konunun normalleşmeye yaşamamız bu konunun ardından 2 yılı bulabilir demişti. Dün de Körfez'e yönelik İran'ın yine bir saldırısı olduğu enerji tesisine. Ne dersiniz bu açıklamalarla bu Hürmüz krizi petrol şoku getirecek mi sizce?
0: Şimdi Amerika'nın ambargosu var biliyorsun, oradan gemilerin geçişine, İran petrolün çıkışına engel olmaya çalışıyor. Bunu da meyvelerini vermeye başladığını söylüyor Trump tarafından ve Amerikalı yöneticilerden aldığımız beyanlar bu şekilde. Bunun etkisi de işte belli bir süre sonra artık depolama noktasında İran'ın sıkıntıları başlayacağı ve bunun da paralelinde üretimi durdurmak zorunda kalacağını işaret ediyor. Bu da özellikle İran'ın damarlarında dolaşan kanın kesilmesine sebebiyet verecekmiş gibi bir durum. O nedenle önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde bir şekilde bunun bir uzlaşıya kanalize edecek mi durumu, ona bakmamız lazım. Önümüzdeki bence bir hafta 10 gün hakikaten bu konuda çok önemli bir sürece işaret edecek. Demin de senin belirttiğin gibi İran petrolü çıkamadığı zaman Asya'yı özellikle besleyen süreçti bu. İran dışında da tabii o bölgeden diğer sevkiyatlarla da ilgili sıkıntı oluşmuş vaziyette. Bu da Asya tarafında ilk en büyük sıkıntının yaşanacak bölge olarak Asya'yı işaret ediyor. Bu da Çin'i sıkıştıran unsurlardan bir tanesi. Amerika konusundaki vurgusu da önemli. Amerika biliyorsun şu anda dünyadaki en büyük petrol üreticisi konumunda. Kendi kendine yetiyor mu tamamıyla? Tabii ki kısmen da olsa ihracat yapabiliyor ama gittikçe artık mal değerli olduğu için kendinden rezerv tutmaya devam edecektir muhtemelen. Orada da biliyorsun bu İran savaşı öncesinde Venezuela'ya bir operasyon gerçekleştirmişti ve operasyon sonrasında da oradaki anlaşmalarla beraber Venezuela petrolünün dolaşıma çıkması bekliyor ama oradaki petrolün tarzının da farklı olması, heavy, ağır petrol sınıfından olması nedeniyle her rafineri bunu işleyemiyor. Amerika'da firmaların orada anlaşmalar yaptığını biliyoruz. Bunların yansımaları önümüzdeki dönemde belki bir katkısı olacaktır. Demin hiç Trump'ın bahsettiği 300 doları ben hiçbir raporda görmemiştim. Allah korusun zaten oralara doğru gitmesin. Bizim için kritik sınır 120-125 dolar. Onun üzeri yeni bir stres bölgesine doğru girdiğimizi işaret eden, o günlerde de finansal piyasalar tarafında büyük çalkantı görürüz. Şu an için mevcut konjonktürü de baktığımız zaman bu 100-115 dolar bandını piyasa hala kendisi içinde sindirebiliyor. Geçici olduğunu kanaatinde hala. Burada bu kadar daha işte Georgieva'nın belirttiği gibi 2027 uzamaz hikayesine daha tam kanaat verebilmiş değil. O nedenle bu Haziran ayına kadar geçecek süre oldukça önemli olacak. Muhakkak bir uzlaşı gelmesi gerekiyor ki tekrardan bir rahatlama. Ama bu rahatlama gelse bile, uzlaşı olsa bile ben artık petrol fiyatlarını Trump'ın bahsettiği gibi çok hızlı düşüp tekrardan eski 60 dolarlara döneceğini tahmin etmiyorum. Uzun bir süre 75 dolar, 85 dolar bandında kalma potansiyeli olacak bir petrolden bahsediyor olacağız önümüzdeki dönemde eğer uzlaşı çıkarsa.
1: Evet, peki şimdi tabii bu malum özellikle enflasyon tarafında tüm ülkeleri etkiliyor. Bizlere dün beklenti üstü bir enflasyon verisi aldık 4.18 ile. Şimdi enflasyon raporu da var 14 Mayıs'ta. Bir güncelleme evet. bekliyor musunuz ve bu verinin ardından nasıl bir yön gelir ve yıl sonu beklentiniz nedir enflasyon için?

0: vaziyette. İster istemez bu rakamları denklem içine koyduğu zaman yukarı doğru yuvarlanması gerekecek. Bizim içeride petrol fiyatlarının yansıması tabii ki başladı ama gecikmeli başladığını görüyoruz. Sebebi de bizim uygulamış olduğumuz Eşel Mobil sisteminden kaynaklandığını, bunun bir şekilde sübvanse edilmeye çalışıldığını gördük. Süreç uzadığı zaman tabii bu sübvansiyon yeterliliği de sınırlı kalacak ve fiyatlar yukarı gitmeye devam etmek zorunda kalacak. Bu da alt sektörlerle dahil olmak üzere her tarafı negatif yönde etkilemesi beklenebilir. Bu da enflasyon üzerine baskı yaratacaktır. Yukarı revizyon nerelere kadar gelebilir? Merkez Bankası tarafından yapılan. Artık piyasada konsensus 29-32 bandına doğru yerleşmeye başladı. Bu son gelişmelerden sonra Merkez Bankası o bölgelere ben gideceğini zannetmiyorum. Maksimum yapacağı düzeltmeyle beraber bundan sonraki süreçte orta noktayı 24'lere 23-24 bölgesine çekerse iyi bir toparlama olarak değerlendiririm. Ondan sonraki yol haritası ile ilgili süreci biraz daha okumak lazım ama onlar da ister istemez dışsal gelişmelere kendi ellerinden gelen sınırlı. Bir de biliyorsun merkez bankalarının açıklamaları vardı. FED dışındaki bütün merkez bankaları geçtiğimiz hafta yavaş yavaş faiz artımlarına yönelik sinyaller üretmeye başladı. Bu faiz artımlarına yönelik sinyaller Haziran ayında sanki vücut bulmaya başlayacak. Bakalım bizim merkez bankası da buna bir tepki verecek mi? Bu enflasyondaki yukarı doğru gidişi sırf faizle müdahale ederek bunu durdurmanız mümkün değil. Çünkü petrol fiyatlarını siz kontrol edemiyorsunuz. Faizi yukarı çekseniz de buradaki hikayede petrolün fiyatını etkileyemiyorsunuz. Bu da Merkez Bankası'nın elini kolunu biraz bağlayan unsurlardan bir tanesi. Bu sırf bizim değil, bütün dünyadaki merkez bankaları için geçerli olduğunu da belirtelim.
1: Evet, peki. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki beklentileri alayım ben sizden. Orada da 15 Mayıs'ta göreve başlamasını bekliyoruz Walsh'un. Evet. Nasıl bir başkan görebiliriz sizce?
0: Şimdi Walsh'u iki perdede değerlendirmek lazım. Bir, aday gösterildiği zaman Trump'la konuştuktan sonra vermiş olduğu bir mülakat var. O mülakattaki söylemlerine bakarsan artık Fed'in bağımsızlığının rafa kalkacağı, 1953 anlaşmasının yürürlükten kaldırıp biraz daha Fed'i hazinenin borç çevirmesinde bir aparat olarak kullanacağını görüyoruz. Fed'in iki tane önemli görevi var biliyorsun. Tam istihdam ve enflasyonla mücadele. Bu iki noktadaki görevlerini sanki biraz rafa kaldırma durumuyla karşı karşıya kalabilir. O zamanki vermiş olduğu sinyal buydu. Ama daha sonrasında kongrede yapmış olduğu sunum tarafında Fed'in bağımsızlığına helal getirmeyeceği, işte mevcut konjonktür ne gerektiriyorsa onu yapacağını yönelik söylemleri oldu. Bunlardan hangisi hayata geçecek? Belki ilk başta ılıman bir tavırla gerçek merkez bankacılığı noktası hareket yapsa da belli bir süre sonra Trump'ın güdümüne girme potansiyeli var. Çünkü bu senede seçimler var. Trump'ın istediği, arzu ettiği faiz indirimleri bunu gerçekleştirecek mi, gerçekleştirmeyecek mi?
1: Evet.
0: Bunlar önümüzdeki dönemin ana temel hikayesi. Bu da enflasyonist bir baskın olduğu ortamda faizler indirmenin ne kadar rasyonel bir davranış olacağı büyük soru işareti olarak karşımızda.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Cenk Akyoldaş, One Portföy Portföy Yöneticisi. Kolaylıklar diliyoruz, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.
1: Efendim, yatırım günlüğünde kısa bir araya gidelim, birazdan devam edeceğiz piyasaları konuşmaya.

0: Ofçay'ın köklü mirası Eforçay'ın dinamik yapısıyla birleşiyor. Sektörde 3. büyük üretici konumuna yükseliyoruz. Çünkü Türkiye'nin üretim gücünde efor var.
1: Uyanmadı mı daha?
2: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
3: İnanın.
4: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım artist olur.
5: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
6: Orcu benim oğlum, orcu.
7: Annen herhalde.

0: bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.
1: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Şimdi de dönüyoruz. Cenk Bilgin bizimle birlikte olacak. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü Cenk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melisa Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi ne dersiniz? Sizce şu anki fiyatlama piyasada nedir? Ana temayı ne olarak görüyorsunuz?
1: Ana tema umutlu bir bekleyiş bence. Ama kısa vadeli bakıyor piyasa tabii bazı şeylere. Uzun vade baktığımız zaman bu bekleyişin çok da umuda dönmeyeceği gibi bir yargıya da varabiliriz. Ama günü yaşıyorsak, günü konuşuyorsak şu anda bence bilançolar bazlı, kağıt bazlı hareketler oluyor iç piyasada. Dışarısı da bir şekilde dayanmaya, direnmeye çalışıyor. Destek seviyelerinden dönüyor genelde. Yani Avrupa'yı biraz daha dışarıda bırakırsak, Avrupa'nın durumu daha zayıf tabii. Şimdilik hala işte Trump'ın söylemleri, gitgelleri, bunlarla uğraşıyoruz. Çarşamba gecesine odakladı bizi yine. Bakalım orada, oraya kadar ne gibi sürprizler olacak, izleyeceğiz.
0: Evet. Peki şimdi siz nasıl değerlendirdiniz bizim enflasyon verisini? Çünkü dün beklentilerin üstü bir veri geldi ve bundan sonra ne bekliyorsunuz? Şimdi haberlerde de takip ediyoruz. Biz bu sene aslında tarımda bereketli bir yıl olacak diye bekliyoruz. Çünkü 38 yılın en büyük yağışı oldu. Fakat bazı bölgelere kar yağdı ve de orada da tarım arazilerinin etkilendiğini görüyoruz. Tabii dünkü malum veride de gıda tarafı öne çıkıyordu. İlk sırada. Ne diyorsunuz enflasyon ilişkin sizdeki beklentiler ne yönde?
1: Şimdi enflasyonun yani bu kadar yüksek gelmesini bence anlayabiliriz. Yani Avrupa bile çok yüksek rakamlar almışken bizim bunların altında kalmamız zaten sürpriz olurdu. Hani dışa bağımlılığın söz konusu olduğu için. Gıda tarafında çok yağış olmuş olabilir ama onların da fazlası zarar biliyorsunuz. Hani kar yağdı vesaire, bunlar yeni gerçekleşti. Onlar belki Mayıs Haziran'ı etkileyebilir. Don kadar etkiler mi onu da bilmiyorum. Onu hani konunun uzmanları daha iyi bilirler. Ama enflasyonda bir yükselme trendine mecburen girdik şeyden dolayı. Enerji krizi bizi de mutlaka vuruyor. Yani Avrupa'yı vurduğu kadar vurmasa da bizi de vuruyor. Mayıs ayında da bence çok iyi bir rakam alamayabiliriz. Ama bir an önce şu işte karışıklığın, kaosun dinmesi lazım. Yoksa bu gerçekten petrol fiyatları 110-112 dolarlarda kaldıkça her bir haftada belki bir ay uzatıyor bu şeyin ömrünü, krizin ömrünü diyelim. Ya da işte fiyatlara yapacağı enflasyonist baskının ömrünü diyelim. Bir an önce oranın neticelenmesi lazım ki biz ileriye dönüp daha net konuşmalar yapabilelim. İşte merkez bankalarına çok önemli roller düşüyor. Bizim merkez bankamız da bence diğer büyük merkez bankalarını biraz izleyecek gibi düşünüyorum. Haftaya da enflasyon raporu var. Onu ayrıca değerlendireceğiz zaten.
0: Evet. Peki haftaya o enflasyon raporu var demişken, orada beklentiniz sizin bir revizyon mu tahminlerde?
1: Yani mutlaka revizyon yapması gerekiyor gözüküyor. Zaten rakamlar onu söylüyor. Ama bunu nasıl anlatacak, nasıl izah edecek piyasayı, bence daha önemlisi bu. Yoksa rakamlar bir şekilde yabancı kurumlarda da yurt içinde de 28-29'lar konuşulmaya başlandı yıl sonu için. Orayı işaret etmese de daha uygun bir yeri belki işaret edecektir. Ama söylemleri önemli. Sayın Şimşek de Karahan'da bunun geçici bir etki olduğunu düşünüyorlar, onu söylüyorlar zaten. Ama söylediğim gibi az önce, bu geçici etkinin geçici olabilmesi için geçmesi gerekiyor önce, ki geçmediği için, kalıcı kaldığı için üstümüzde, tepemizde biraz geçiciliği sorgulanacak gibi duruyor.

0: Evet. Peki şimdi emtia tarafına, kıymetli metal tarafına dair de ben görüşlerinizi rica edeyim. Özellikle altın nasıl bir performans bekliyorsunuz bu süreçte?
1: Burada da ara seçim var. Orada da Trump'ın işi çok zor. Hani biraz Merkez Bankası'na da dalmaması gerekiyor orada. Daha doğrusu odağını oraya kaydırmaması gerekiyor. Biraz daha iç politikaya yönelmesi gerekiyor Trump'ın. Bu da Kevin Warsh'un biraz daha rahat hareket edebilmesini sağlayacak. Orada işte Powell'ın kurulda kalması biraz soru işaretiydi ama Powell da gayet profesyonel davranacağını, etkisi olmayacağını dile getirdi. Yani Powell'ın doğru davranacağına ben de inanıyorum yani.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Cenk Bilgin. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, sağ olun.
0: Efendim, burada kapatıyoruz yatırım günlüğünü. Yarın yine Apar ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

Aloe vera çok yıllık, etli ve dikenli yaprakları olan ve 400'e yakın farklı çeşidi bulunan bir çöl bitkisidir. Anavatanı Afrika olan bu bitki sarı sabır olarak da bilinir. Sukulent ailesinden olan aloe vera, süs bitkisi olarak yaygın şekilde yetiştirilir. Aloe vera'nın içinde jelimsi kıvamda bulunan bitkinin öz suyu, doğal yağışların düşük olduğu bölgelerde bitkinin hayata tutunmasını sağlar. Soğuğa dayanıklı olan aloe vera, hem tohumdan hem de fideden yetiştirilebilir. Yalnız tohumdan yetiştirmek uzun sürdüğü için genellikle fideden yetiştirilmesi ve çoğaltılması tercih edilir. Aloe vera mineral ve organik açıdan zengin, humuslu, aynı zamanda geçirgen toprakları sever. Zengin bir içeriğe sahip olan aloe vera bitkisi, sağlık, kozmetik, gıda alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çöl bitkisi olan aloe vera az su isteyen bir bitkidir. Yetiştirilmesi için ideal yerler Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege, İç Anadolu ve Marmara'dır. Ancak ideal olan yetişme ortamı kışların ılık geçtiği bölgelerdir. Normalde ihtiyaç duyulan sıcaklık 15 ile 28 santigrat derece arasıdır. -4 santigrat derece soğuğa kadar dayanıklı olmasına karşın bu sıcaklıklar yetişmesini yavaşlatmaktadır. Aloe vera kumlu ve tınlı toprakları tercih eder. Toprağının drenajının ise çok iyi olması gerekmektedir. Besin maddesince zengin topraklar bitkinin verimini artırmaktadır. Aloe vera fidesinin dikimi yapıldıktan sonra bir hafta su verilmemelidir. Bir hafta geçtikten sonra haftada bir ya da sıcaklık durumuna göre haftada iki defa olacak şekilde aloe vera bitkisini sulamaya başlayabilirsiniz. Bu süreçte sulama yaparken toprağı elinizle kontrol ederek toprakta yeterli nem varsa sulama yapılmamalıdır. Kış aylarında uykuya geçen aloe vera uyku döneminde kök vermek için çalışır. Sonbahar kış aylarında sulamayı azaltıp iki haftada bir sulama yapılması bitki için yeterli olacaktır. Dış katman, iç deri, jel ve lateks olmak üzere dört kısımdan oluşan aloe vera bitkisinin ilk katmanı olan dış katmanının zehirli

olma ihtimali yüksektir. Çevreden gelen toz, kir ve bakteri barındırır. Aynı zamanda acı bir tadı vardır. Lateks adı verilen ikinci katmanı ise müsil ilacı yapımında kullanılan malzemeleri içerir. Bu nedenle yenilmesi, baş ağrısı, bulantı ve kusmaya yol açabilir. Dış katmanla deri arasında yer alan sarı sıvı olan lateksin fazla tüketilmesi ise ölümlere dahi neden olabilir. Aloe vera bitkisinin jel katmanı ise özellikle saç ve cilt bakımında kozmetik sektöründe kullanılır.

Ayçiçeği günümüzün en önemli yağ bitkilerinden biridir ve yemeklik kalitesi yönünden tercih edilen bitkisel yağlar arasında ilk sırayı alır. Adeta bir görsel şölen sunan sapsarı tarlalar. Bereketleriyle de çiftçilerimizin yüzünü güldüren ayçiçeği, Türkiye'deki bitkisel yağ üretiminin yaklaşık %46'sını karşılamaktadır. Dünyada birçok ülkede ekonomik düzeyde tarımı yapılan ayçiçeğinin yurdumuzda da yıllara göre değişmekle beraber yaklaşık 550 ile 600 bin hektar arasında ekimi gerçekleştirilmektedir. Türkiye'deki ayçiçeği ekim alanlarının %73'ü Trakya Marmara, %13'ü İç Anadolu, %19'u Karadeniz, %3'ü Ege ve %1'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Hem sıvı yağ hem de bitkisel margarin yapımında kullanılan ayçiçeğinin küspesi ise hayvan yemi ve yakacak olarak tercih edilebiliyor. Seliroz endüstrisinin ana maddelerinden olan ayçiçeğinin taneleri çerez olarak da tüketiliyor. Ayçiçeği ekimi çok geniş bir zaman periyodu içinde yapılabilmektedir. Ancak birinci ürün ekim zamanını hava sıcaklığı ve toprak tabı belirlemektedir. Mart ortalarından Temmuz ortalarına kadar ana ve ikinci ürün ayçiçeği ekimi yapılabilmektedir. Ekim, Ege, Güney ve Güneydoğu bölgelerinde Mart-Nisan, Marmara, Orta Anadolu, Karadeniz bölgelerinde Nisan, Doğu Anadolu bölgesinde Mayıs ayında yapılmaktadır. İyi bir ekim için tohum yatağı yeterli rutubete sahip iyi işlenmiş olmalı. Fazla kabarık ve gevşek olmamalı. Anız artıkları ve yabancı otlar temizlenmiş olmalıdır. Bu durumda en uygun ekim derinliği 3-4 cm'dir. Toprak tava açısından gerekli olduğunda 7-8 cm derinliğinde bile ekim yapılabilir. Ancak gerekenden derin yapılan ekimlerde topraktan çıkış zamanında olmayacağı gibi dalgalı ve bozuk olur. Ayçiçeği ekiminin serpme, pulluk çizilerine ocak usulü yapıldığı bilinse de iyi hazırlanmış bir tarlada ekim makinesiyle yapılacak ekim en uygun olanıdır. Ayçiçeğinde sulama yönteminin ekilişi olan toprakta yeterince rutubet yoksa bir çıkış sulaması yapılması öncelik gerektiriyor. Sulama sırasında suyun kök derinliğine kadar ulaşıp ulaşmadığının demir bir çubukta kontrolü sağlaması öneriliyor. Erken gelişme döneminde topraktaki faydalı su azaldığında solgunluk belirtisi görülebiliyor ve bu durumda 15-20 gün arayla 2 veya 3 kez sulama yapılabiliyor. Ülkemizde genellikle kuru koşullarda ayçiçek tarımı gerçekleştiriliyor. Kuvvetli ve derine ulaşan kök sistemi olan bitki kuruluğa büyük oranda dayanıyor. Oysa bitki yeterli su ile yetiştirildiğinde, toprağın nemi kontrol edilerek desteklendiğinde %100'e kadar verim artışı olabiliyor. Ayçiçeği üreticisinin sertifikalı tohum kullanması ayrıca en önemli başlıklardan bir tanesi. Çiftçiler, bölgelerine uyan yüksek verimli tohumluklarını gerek kamu ve gerekse özel sektör tohumculuk kuruluşlarından temin ederek ekilişleri gerçekleştirmeleri ayçiçeği tarımının sürdürülebilirliği için önem arz ediyor.

Pis Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel belirsizliklerin, jeopolitik risklerin olduğu bu ortamda şirketlerin davranışlarını inceleyeceğiz. Bugün 3 tane farklı bölgeden 3 farklı şirket seçtik. Aslında piyasalarda her sektörden fiyatlamalara bakarken bu ortamda şirketler nasıl bir davranış sergiliyor? Aslında bugün biraz bunun detaylarına değineceğiz. Gidelim diyelim ve önce bir gidelim Amerikan borsalarına bakalım. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Vadeli piyasalarda S&P 500'de yarım puanlık bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Bir de Nasdaq'a bakalım. Nasdaq 100 endekste yine benzer şekilde S&P'ye yarım puanlık bir yükselişle vadeli tarafta fiyatlamalarına devam ediyor diyelim ve küresel belirsizlik dedik çünkü ABD İran gerilimi sürmeye devam ediyor. En son ateşkes uzatılmıştı fakat olası barış ihtimalleri hala belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bu noktada da şirketlerden organik büyüme yerine daha fazla dev bir satın alımlara gittiğini gördük. Dolayısıyla son dönemde anlaşma yapan 3 tane şirketin detaylarına bakacağız. Amex CBT diyeceğiz. ABD merkezi bir şirket son dönemde bir tane önemli bir haber başlığı düşmüştü. Yaklaşık 6,3 milyar dolarlık bir değerlemeyle şirketin tamamını nakit bir teklif üzerinden devralındığını açıkladı. Dolayısıyla önce bir şirketi yakından tanımış olalım. Daha sonra hissesi nasıl etkilenmiş detaylarını inceleyeceğiz. Küresel kurumsal seyahat yöneten bir şirket dünyanın en büyük B2B dediğimiz yani business to business seyahat platformlarından da biri olurken şirketlerin iş seyahatlerini harcamalarını yöneten arka planda organizasyonların faaliyetlerini yöneten de bir firma diyelim. New York borsası ana işlem yeri olurken yine Russell endekslerine de özellikle 2000 ve 3000 endeksine dahil olarak da payları işlem görüyor diyeceğiz ve bakacağız hisse performansına. Özellikle savaş ortamında dalgalı bir seyir olsa da bu yıl %22'lik bir değer kazanımı kaydetti. Yine düne baktığımızda yani haberin etkisiyle beraber %60'lık da bir sıçrama gümrük mumda takip ettik. Dolayısıyla da bu ortamda da şirketlerin devralmaya gitmesi de önemli bir başlık olarak da değerlendirdik. Yani olası birleşme ve konsolidasyon süreçleri de hikayeleri zaten piyasada agresif bir biçimde fiyatladı diyebiliriz. Dolayısıyla şu an için ölçek kazanma potansiyeli şirketler için daha da önemli bir tema haline geliyor diyeceğiz. Burada birden bir de gidelim Asya'ya bakalım. Asya piyasasına zaten Çin ve Japonya tatilde. O yüzden Kore borsasına bakıyoruz. %5'lik de güçlü bir yükselişle bugünkü seansı tamamladığını takip ettik diyelim. Yine Avustralya merkezli bir sektörden şirkete bakacağız. Madencilik tarafında bir sektör. Yine orada da önemli büyük ölçekli bir devralım var. 7,67 milyar dolarlık bir altın madenciliği şirketini almak için farklı bir Vault Minerals diye bir şirket devraldı. O da Regis Researches şirket adı altında diyelim. Hemen bakıyoruz detaylara. Altın madenciliği yapan, geliştiren ve üreten bir firma. Küresel üreticiler arasında da zaten önemli orta ölçekli bir oyuncu olurken zaten piyasa değerini ve bulunduğu endeksleri de ekranlarda yansıtıyoruz diyelim ve bakalım hisse performansını hemen savaş dönemine bakıyoruz. Çünkü altın oldukça dalgalı da enerji maliyetleri yükseliyor derken altın madenciliği yapan bu şirkette savaş döneminde %30'luk bir değer kaybı yaşadı. Fakat son bir yılda %50'likli bir yükselişi vardı. Çünkü geçen yıl 2025 yılı değerli metallerinde yılı demiştik. Dolayısıyla bu büyük ölçekli alımla beraber de yani klasik olan bu maden şirketi aynı zamanda jeopolitik risklere de hızlı tepki verdiği için de büyük bir alım da yaptı. Yani şirketin faaliyetlerini genişlettiriyor da diyebiliriz. Ve buradan bir de gidelim farklı bir borsaya bakalım. Hindistan diyeceğiz. Yine Hindistan borsasında neredeyse yarım puana yakın bir geri çekilme takip ediyoruz. Özellikle ABD merkezi bir şirketi devralması dikkat çekti. O şirket de Sun Pharma'ydı. Hindistan'ın büyük bir ilaç devi olan bu şirket ABD merkezi Organo 11,75 milyar dolarlık tamamen bir nakit anlaşmayla satın aldı. Bu şirket zaten dünyanın en büyük jenerik ilaç üreticilerinden de bir tanesi olurken aynı şekilde büyük de zaten bir piyasa değerine sahip diyeceğiz ve bakacağız yine hızlıca hisse performansa. Bugün sınırlı bir yükselişi var. Yıl bazında %5'lik bir yükseliş kaydetmiş fakat haberin etkisiyle 24 Nisan'da zaten kaynaklara terminallere düşmüştü bu başlık. O günden itibaren yaklaşık %12'de bir değer kazanımı yine Sun Pharma'nın paylarında da takip ettik diyelim. Bu noktada tabii Hindistan için de zaten globalleşmeye yakında bir büyük bir adım olarak da

değerlendirici diyeceğiz. Dolayısıyla bugünkü baktığımız bu tabloda özetlemek gerekirse şirketler büyümeye gitmekten ziyade büyümeyi hızlandırma noktasına bazı adımlar atıyor. Dolayısıyla dev satım alımlarda şirketler tarafından davranışlarını da değiştiriyor diyeceğiz ve hisaplasını burada noktalayacağız. Yarın yeni gelişmelerle de görüşmek üzere diyeceğiz.

0: tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS'yle erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
1: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS'yle gel.
2: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Anneler gününde altın başlamak lazım.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
5: Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda annene senden sonraki en güzel

Altı taksit seçeneği seninle. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
6: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
5: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: En paradan %15 nakit iadeli kasko. Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
2: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer

0: ve Flora kolye hediye. Koçak.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: Piyasa gündemi başlıyor. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendireceğiz. Ve özellikle haber akışı kaynaklı piyasalarda yol haritasının nasıl olacağını masaya yatıracağız. Bizlere Burs Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Sayın Murat Barış eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Önce BIST endeksini ve piyasalardaki fiyatlamaları ekrana getirelim. İlk değerlendirmenizi de bu vesileyle almış olalım. BIST endeksinden itibariyle görüntü ne anlatıyor? Ekrana taşıyalım. 14.500'ün üzerine çıkmakta zorlanan bir piyasa var. Zaman zaman negatif, zaman zaman pozitif bir görüntü var. Şu anda da 14.440 puan seviyesinde yarım puanlık yükseliş. Gün içerisinde hiç 14.500 puan seviyesini görmedi. 100 şirkete de bakalım. Endekste işlem gören 100 şirketin oransal dağılımı ne anlatıyor? Hangi şirketler yükseliş kaydederken hangi şirketler düşüyor? Pasifik Teknoloji, Batı Çim, Kua Granit, Fenerbahçe, Anadolu Grubu Holding en fazla fiyatı artanlarda, ilk sıralarda. Düşenlere baktığımızda Efor Yapı, Enerjisa, Margün Enerji, Kuyaş, Tekfen Holding, CVK Maden. Daha fazla yükselen şirketlerin olduğunu bu seansta görüyoruz. 60 kadar şirket yükseliyor. Ne dersiniz? Çok fazla yükselemeyen ama düşmek istemeyen de bir piyasa. Nasıl okumak gerekir?
1: Çok güzel bir tabir. Zaten son 1-2 haftadır da 14.200 ile 14.600 bandı içerisinde işlemlerimizi sürdürüyoruz. Burada kritik bölge 14.600. Bu noktayı kırması durumunda yukarı yönlü hareketlerin hızlanarak ben devam edeceğini düşünüyorum. Bu nokta nasıl kırılır? İşte bu şu anki ateşkes devam eder ve hatta kalıcı bir hale gelirse, iki tarafında açıklamaları olumlu olursa, jeopolitik risklerde bir azalma gerçekleşirse, BIST endeksi 14.600 direnç noktasını kırarak yukarı yönlü hareketlerini yeniden hızlandırır diye düşünüyorum. Olası bir tabii ki jeopolitik risklerde bir atak, yine tekrar bir savaşın hararetlenmesi durumu gerçekleşirse ise 14.200'ün altında 14.000 ve 13.600 seviyeleri takip edeceğimiz destek nokta olarak karşımıza çıkacaktır.
0: Bankalar için öngörünüz nasıl şekilleniyor? Biraz faiz indirim süreci ertelendi gibi. Bu bankalar kanadında fiyatlanmaya başladı mı?
1: Çok haklısınız. Burada aslında yıla çok olumlu başlamıştık. Hatırlarsınız Ocak ayında çok pozitif bir şekilde endekste hem dolar bazında hem TL bazında yukarı yönlü hareketler hızlanmıştı. Bankacılık hisselerin liderliğinde. Bu çeyrek bilançoları da geldi. Genel olarak baktığımızda beklentiler dahilinde veya beklentilerin üzerinde kar açıkladığını gördük. Yapı Kredi'de çok pozitif karlar açıkladı beklentilerin üzerinde. Genel olarak baktığımızda olumluydu ama tabii ki bu savaşın yarattığı özellikle petrol fiyatlarındaki, enerji fiyatlarındaki etki bizim son bir senedir aşağı yönlü patika halinde gerileyen enflasyonumuza maalesef bu aile itibariyle biraz çembe taktı diyebiliriz. Bundan dolayı önümüzdeki süreçte faiz indirimleri daha yavaşlayacak veya bir miktar yatay şekilde seyredecek diye bankalar tarafında olumsuz hareketler fiyatlanıyor. Açıkçası bunu söylemekte fayda var. Bu son bir aydır da zaten fiyatlanıyor. Önümüzdeki günlerde hani tekrar petrol fiyatlarında bir geri çekilme yaşanırsa, hızlı bir şekilde 90 ve altına gelme durumu olursa, bu biraz daha rahatlayacaktır ve yeniden toparlanma hareketi başlar diye düşünüyorum. Ama şu an için senin de bahsettiğin üzere bu risk her zaman masa üzerinde.
0: 3 hafta daha savaşın uzayabileceğini söylüyor Amerikan Başkanı Donald Trump. Daha önce bu denli açıklamalar geldiğinde piyasada satış ağırlıklı bir görüntü söz konusu olurdu. Bugün yarım puan kadar artıldı ve 60 küsur şirkette de yükseliş var. Artık bu tarz haberlere duyarlılığını piyasa yitirdi diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Hatırlarsınız savaşın ilk zamanlarında her kelimesinde bile çok sert ya yukarı ya aşağı yönlü hareketler gerçekleşiyordu. Ama artık kabaca bir 5 hafta oldu savaş başlayalı. Karşı tarafın da açıklamaları, Trump'ın da açıklamaları, ABD Başkanı'nın da açıklamaları artık biraz daha piyasa bunlara duyarlılığını artık yitirdi diyebiliriz. Ancak çok net bir mesaj, iki tarafında eş zamanlı kabul edici mesajlarda artık bu piyasaya olumlu veya daha fazla artarsa savaş riski olumsuz yansır.
0: Peki yükselemeyen piyasa düşer neticesini çıkartabilir miyiz bu sıkışıklıktan? Çünkü evet zirve seviyelerinde kalmaya devam ediyor endeks ama 14.600'ü de aşamadığını görüyoruz. Bir de bu seviyelere geldiği andan itibaren ya savaş bitmedi ki, hala sürünceme devam ediyor. Endekste neden bu yükselişler var? Acaba bir şey mi açıklanacak? Acaba olumlu bir haber mi gelecek? Söylemleri de piyasa içerisinde arttı. Buna ilişkin sizin öngörünüz ve beklentiniz nedir?
1: Açıkçası çok güzel bir soru. Burada baktığımızda aslında piyasayı etkileyen bazı spesifik şirketlerin ayrışması endeksi de bir miktar yukarıya taşımıştır. Örnek vermek gerekirse, Aselsan'ın piyasadaki ağırlığı çok fazla. Diyelim ki birkaç gün bankacılıkta satış vardı, net satış vardı ama Aselsan'da bir toparlanma hareketi ve güçlü rüzgar arkasında olduğu için işte bunun yanına bir miktarda Astor, bir miktarda Bimaş o gün toparladığında endeks aslında düşmüyor. Hatta artıyor ama diğer sektörlerde yoğun satış baskısı var. Bu durumlar gerçekleştiği için endekste bu fiyatlama gerçekleşti. Yani aslında buradaki bütün satış veya şu an yaşadığımız jeopolitik risk her

0: tarafa her sektörü olumlu veya olumsuz şekilde ayrışıyorlar ve bazı büyük şirketlerimizin ağırlığı fazla olduğu için endekste burada onların pozitif hareket göstermesi
1: Aselsan'ı verelim
0: arkadaşlar. Diğer düşüşleri kısmi olarak sınırlıyor diyebiliriz. O yüzden endeks yukarıda. Biz ne diyoruz? Eğer bu jeopolitik risk sona erirse o zaman işte geride kalan, örnek vermek gerekirse Türk Hava Yolları, Pegasus gibi, TAV Havalimanları gibi, yani savaş ve jeopolitik risklerden daha hızlı ve olumsuz etkilenen sektörlerin de yukarı yönlü hareketlerinin başlamasıyla, keza bankacılık, keza holdinglerin yukarı yönlü başlamasıyla o zaman 14.600'ün kırılacağını düşünüyoruz.
1: Hı hı. Piyasa değeri Aselsan'ın 2 trilyon TL'yi aştı.
0: Evet.
1: Dün Aselsan Genel Müdürü bu ekranlardaydı, sorularımızı yanıtladı. Bekleyen bakiye siparişlerden bahsetti ve aslına bakarsak onun değerlendirmesi şöyleydi. Hissenin görünümü belli bir noktaya kadar geldikten sonra acaba biraz geriler mi yorumları piyasada yapıldı, ama hem üretim hem siparişlerimiz hem de faaliyetlerimizle birlikte daha yüksek seviyeleri gördük. Biz üretmeye devam edeceğiz dedi. Ve son dönemde birçok aracı kurumun model portföyünde de Aselsan var. Bildiğim kadarıyla iki ayrı rapor sizlerde yayınladınız. Evet. Beklentiniz nedir Aselsan açısından?
0: Aselsan hem gurur duyduğumuz hem de izlediğimiz, yakından izlediğimiz şirketlerden bir tanesi. Son zamanlarda, özellikle son 1-2 yıldır biliyorsunuz ki dünyada yaşanan jeopolitik riskler savunma sanayiye ciddi şekilde yatırımcıların dikkatini çekti. Sadece bizde değil, Avrupa'da, ABD'de de savunma sanayi şirketlerinde ciddi hareketlilik söz konusu. Özellikle NATO'nun, hatırlarsınız ki geçtiğimiz yıllarda gayri safi yurt içi hasılanın %5'i kadar ayıracağız savunma sanayiye demesiyle beraber biz de Aselsan burada söz sahibi olan şirketlerden bir tanesi, bölgedeki ciddi şekilde sipariş almaya başladı. Karlılığını arttırmaya başladı. Net işletme sermayesinde ciddi toparlamalar söz konusu. Ve almaya da devam ediyorlar. Sayın Genel Müdürün de söylediği gibi. Burada biz Aselsan'ı hala beğenmeye devam ediyoruz. Daha tamam diyeceğimiz seviyelerde değil. Önü daha açık.
1: Hı hı. 427 lira 50 kuruş son görülen seviye, %1 yaklaşık an itibariyle düşüş var. Son bir ayda 440 lirayı da gördü. Dün test etti 440 TL'nin üzerine. Bunu da ifade etmiş olalım. O zaman şunu mu anlamamız gerekiyor? Evet, endeks zirveye yakın seviyelerde ama topyekün bir yükseliş görmüyoruz. Sadece endekste ağırlığı yüksek olan şirketler BIST 100'ü bu seviyelerde tutuyor.
0: Doğrudur. Örneğin Aselsan'a örnek verdik. Bir gün bakıyorsunuz petrol fiyatları hızlı bir şekilde 110 doların üzerine çıkıyor. Tüpraş, Petkim gibi sektörlerde ciddi hareketler gerçekleşiyor. Onların da endekste ağırlığı fazla. Ama o gün baktığınızda belki perakende, bankacılık, holdinglerde yoğun satış olabilir, ama bu satışlar bu gelen Tüpraş ve Petkim'in alışını dengeliyor diyebiliriz. Ancak şunun altını çizmek lazım. Endekste gerçekten 14.600'lerin kırılması için jeopolitik risklerin yavaşlıyor olması lazım. Ve bu yükselişe topyekün bütün endeksin katılması gerekiyor. İşte hem ulaştırma sektörünün, hem bankacılık sektörünün, hem de holding tarafının topyekün katılması gerekiyor.
1: Tüpraş'ta 273 lira 25 kuruş var. Peki önümüzdeki süreçte hangi sektörler ön plana çıkabilir? Yine böyle ayrışmalar olacak mı? Bankaları değerlendirdiniz. Biraz faiz indirim süreciyle bankalar hareket edecek. Sizin de değerlendirmeniz bu şekilde. Peki diğer sektörler, mesela ulaştırmaya da temas ettiniz. 30 şirketin içerisinde baktığımızda Pegasus ve TAV negatif görünüme sahip. Eksi bir periyot çizdi ilk 4 ayda. Bu petrol fiyatlarıyla ilintili mi değerlendirilmeli ve önümüzdeki süreçte nasıl olabilir?
0: Yani şöyle, burada aslında bizim ulaştırma tarafında en çok beğendiğimiz şirket Türk Hava Yolları. Açıkçası bunu söylemek gerekir. Türk Hava Yolları'nın hem taşıması hem kargo tarafını çok ciddi şekilde olumlu yönetiliyor. Bunu söyleyelim. Jet yakıtı fiyatları, biz içeride biliyorsunuz ki bunu ihracat ülkelerden bir tanesiyiz. Bu da çok önemli. Buna ulaşım Türk Hava Yolları'nın elinde çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Yolculuğa baktığımızda ilk çeyrek normalde Türk Hava Yolları'nda yolcularda çok ciddi bir düşüş olurdu, ama bu çeyrek çok ciddi bir karlılık da açıkladı. Bunun iyi yönetildiğini, kargo tarafının iyi yönetildiğini görüyoruz. Burada olumlu havanın biz devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki yönetim ne kadar iyi olursa olsun maalesef yanı başımızda bir jeopolitik risk var. Bu riskin sonlanmasıyla beraber umarım en kısa zamanda da sonlanır.

0: Türk Hava Yolları'nın liderliğinde ulaştırma sektörünün ben ciddi şekilde potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekte biliyorsunuz ki havacılık sektöründe en yüksek potansiyel olan çeyrek. Şu anki fiyatları da iyi seviyelerde, portföylerimizde olması gerektiğini düşündüğümüz şirketlerden bir tanesi olarak adlandırabilirim.
1: Hep Türk Hava Yolları konuşulurken 6 liraydı, 10 liraydı güzellemesi yapılıyor. Ama 6 lirayken, 5 lirayken pandemi vardı ve herkes elini eteğini hisselerden çekmişti.
0: Çok
1: o dönemde bu şirketlere güvenen birkaç yıl içerisinde meyvesini aldı. O zaman herkesin ilgi gösterdiği dönemde yatırım yapmaktan ziyade biraz daha korkulan süreçlerde bu hisseleri toplamak daha makul bir sonucu mu beraberinde getirir?
0: Çok haklısınız. Aslında demek istediğim de buydu. Tam olarak bu dönemlerde, yani korkunun en fazla olduğu dönemlerde eğer Türk Hava Yolları'nı kaçırdım, ben bu rally'yi yakalayamadım geçtiğimiz yıllarda diyen bir yatırımcı varsa, işte şu an tam zamanı portföyünü hem çeşitlendirmek hem de Türk Hava Yolları gibi güçlü, iyi yönetilen bir şirketi portföyüne eklemek için böyle korku dönemlerinde parça parça, tek bir yerden de olmasa bile düşüşlerde parça parça alım yaparak maliyet yapmasında biz büyük fayda görüyoruz. Korku dönemlerinde hikayesi iyi, temeli güçlü olan şirketler alınmasında, portföye eklenmesinde fayda var.
1: Biraz enflasyonu da konuşalım mı?
0: Tabii ki.
1: Dün geldi 4.18. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlılıkla mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Bugün Bakan Şimşek de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Enflasyonla mücadelede petrol fiyatlarından kaynaklı biraz daha sekteye uğrama durumu söz konusu. Burada beklentilerin biraz bozulması Borsa İstanbul'da hangi sektör baskılayacak? Hangi sektörler biraz daha ön plana çıkacak? Çünkü seneye başlarken faiz indirim patikasıyla alakalı değerlendirmeler yapılmıştı ve bankalar ön plana çıkartılmıştı. Mesela sigortacılık hisseleri biraz daha portföylerde geride kalıyordu. Şimdi bu bağlamda baktığımızda hangi hisseler ve sektörler biraz daha ön plana çıkar?
0: Çok haklısınız. Merkez Bankası'nın da çok yakından ve doğru bir karar aldığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz Nisan ayı kararıyla beraber yatay bıraktı biliyorsunuz. Şimdi beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon var. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. En ufak geri adım atmak yok. Yine keza Bakanımız da Mehmet Bey de açıkladı. Yine kararlılıkla devam ettireceğiz programı diye. Bu kararlılık çok önemli. Bu piyasa oyuncularına, bu hane halkına şunu ifade ediyor. Biz ne olursa olsun verileri takip ediyoruz. Buna göre davranacağız ki Merkez Bankası'nın kararları da bu şekilde devam ediyor. Bu olumlu ama tabii ki yılın başında bu yaşadığımız güzel hava şu an için maalesef sonlandı. Ne demek istiyorum? Bu enflasyonun yavaş yavaş geri çekilmesi, Merkez Bankası'nın ağır ağır faizleri indirmesi, bir miktar reel faizi bırakarak indirmesi bankacılık sektörüne olumlu yansıyordu. Bankacılık sektörü şu an maalesef bunlardan dolayı, bunların tam tersine döndüğü için daha yatay hareketlerle işlemlerini sürdürecek diye düşünüyorum. Yine keza holdinglerde çok olumlu hareketler vardı. Onlar biraz daha yavaşlayacaktır. Ama ihracatını arttıran, büyümesini sürdüren, hikayesi olan şirketler, samimi söylüyorum, bu tarz kısa vadeli ne jeopolitik riskler olsun ne içeride petrol fiyatlarından kaynaklanan görünümün bozulmasıyla etkilenmiyorlar. Bunların geçici olduğunu herkes biliyor. Önümüzdeki süreçte tekrar toparlanması durumunda yine ihracatını arttıran, büyümesini sürdüren, karlılığını arttıran şirketlerde olumlu hareketler göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Bu süreç peki petrol fiyatlarının yüksek kaldığı dönem, bugün bile bitse petrol 60 dolarlara gelmez diyen kurumlar var. Bunun biraz geniş bir sürece yayılacağı öngörülüyor. Bu iki aylık periyot daha zayıf büyüme, daha yüksek enflasyon anlamını mı taşıyacak dünya için?
0: Maalesef öyle olacak. Çünkü şimdi ne kadar bir üretimde kayıp var, nereler vuruldu, ne kadar toparlanır, savaştan önce ne kadar üretiliyordu, şimdi ne kadarı tekrar piyasaya verilecek. Bunu yakından takip ediyor olacağız ama bunun bilançosu çıkmadan bunu söylemek çok doğru değil. Ama tabii ki petrol fiyatlarının bir anlaşma gerçekleşirse kademeli olarak geri çekileceğini düşünüyoruz. Bir anda 60 dolara gelecek hali yok tabii ki ama belli bir süre içerisinde ve tekrar jeopolitik riskler artmaz ise...

0: Önümüzdeki aylarda bu seviyelere tekrar gelecektir ama gelirken sizin de bahsettiğiniz üzere işte hatırlarsınız ABD 2 mi indirecek 3 mü indirecek faiz. Türkiye her faiz toplantısında faiz indirmeye devam edecek mi? Avrupa Birliği'nden sinyal var mı? Japonya'dan var mı diye konuşurken işte maalesef petrol fiyatlarındaki yükseliş şu an bırakın faiz indirmeyi hatta zaman zaman ABD'de faiz arttırımı olacak mı soruları karşımıza çıkmaya başladı.
1: Dünyanın 101 günlük petrol stoğunun kaldığını ifade ediyor Goldman Sachs. Eğer bu sürecin barış yoluyla çözülmemesi halinde daha kötü bir döneme girildiğinin altını çiziyor. Yine merkez bankaları üzerinden değerlendirmemizi sürdürelim. Mesela bu gelişmelerle bizim merkez bankamız ilk etapta ne zaman faiz indirmeyi tercih edecektir? Mayıs'ta toplantı yok. Son toplantıda sabit kaldı. Mesela bu gelişmeler Haziran ayına ilişkin nasıl ipucu verecek? Ya da yılın ikinci yarısında nasıl bir merkez bankası göreceğiz? Nasıl bir para politikası kurulu stratejisi göreceğiz sizce?
0: Açıkçası benim burada hiçbir şüphem yok. Veriyi görür görmez gerekli hamleleri yapacaklarını düşünüyorum. Şu ana kadar da bunu yapıyorlar. İşte biraz bir toparlanma olunca enflasyon tarafında hızlı bir şekilde cevap veriyorlar ve hani hemen faiz indirimi gerçekleşiyor ama bakıyorlar ki önümüzdeki süreçte işte petrol fiyatlarından kaynaklı bir volatilite var. İçerideki piyasada fiyatlarda bir artış seziliyor. O zaman faiz indirilmiyor, yatay bırakılıyor. Belki önümüzdeki süreçte faiz bile arttırabilirler. Ama tabii ki bu jeopolitik risklerin durumuyla alakalı. Küresel piyasalarda yine aynı. İşte daha demin de bahsettiğim üzere geçtiğimiz dönemde ABD'de acaba bu sene 2 kere mi faiz inecek, 3 kere mi inecek? Başkan Trump'ın da sürekli açıklamaları var, faiz çok yüksek seviyelerinde diye. Ama maalesef içinde bulunduğumuz konjonktür şu an faiz indirmekten ziyade yatay tutup önümüzdeki süreçte umarım ki hızlı bir şekilde savaş da sonlanır. Artık etkilerinin biraz daha pozitif yansımasını bekleriz.
1: Trump Powell'a yüklenmeye devam ediyor.
0: Evet.
1: Ayın 15'inde koltuğu bırakacak. Bağımsız kalacak mı FED, kalmayacak mı tartışmaları da vardı. Son toplantıda da aslında bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunun altını çizdi Powell. Bu anlamda nasıl bir süreç göreceğiz peki?
0: Açıkçası bu dünyanın başka bir ülkesinde olsa bu konuşmalar, karşılıklı birbirlerine söylenen cümleler bağımsızlıktan veya başka bir şeyden bahsetmek çok zor. Ama
1: herhalde o ülkenin para birimi de yerle bir olurdu.
0: %100 öyle. Yani bunu herhangi bir ülke başına gelmiş olsaydı o para birimi şu anda çok ciddi şekilde konuşuluyordu. Ama tabii ki rezerv para birimi dolar. Bundan dolayı biraz daha elleri rahat diyebiliriz. Burada Powell'ın görevinin bitmesiyle beraber işte tabii ki Başkan Trump'ın da daha çok isteklerini, arzularını en azından ekonomide yapmak istediklerini daha yakın kişileri getirme olasılığı yüksek ama tabii ki Fed tarafında bağımsız olunacağını ve yine ana hartelin bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Peki bu gelişmeler emtia cephesine nasıl yansır? Mesela altın. Altında da birkaç haftadır sıkışık bir görüntü var. 2 yıldır güzel kazandırdı yatırımcısına. Bu kadar hızlı dolar bazlı getiriler elde eden yatırımcı da şimdi niye gitmiyor? Savaş var. İşte çözümlenmedi. Riskler yüksek. Tansiyon yüksek. Tansiyon yüksek olduğunda altın yükselmez miydi? Sorularını soruyor. Ne değişti?
0: Evet. Aslında 2000 doları geçtikten sonra sizin de söylediğiniz gibi çok hızlı bir şekilde her bölgeden alan yatırımcıyı mutlu etti altın. Arkasından tabii ki bu savaşla beraber daha fazla yükseleceğini düşünenler. Birincisi ne oldu? Savaştan önce zaten çok sert hareketlerle yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyordu. Merkez bankalarının nette alış yaptığını görüyorduk. Ama savaşla beraber artık biraz daha satış yaptıklarını, bu fiyatlardan realize edildiğini ve nakit varlıklara geçtiğini görüyoruz. Savaş maalesef maliyetli ve savaştan ötürü harcamalar gerçekleşiyor. Burada da bu altın satışlarının biz devam ettiğini görüyoruz. Bu da altındaki fiyatı baskılıyor. Ama önümüzdeki süreçte tabii ki umarım artmaz. Jeopolitik risklerin artması durumunda artık onun da kayıtsız kalacağını düşünmek daha doğru olmaz diye söyleyebilirim.
1: Bir ara 4100 doları görmüştü.
0: Evet.
1: Sonra 4600 dolara geldi.

0: Şimdi 4400-4600 dolar aralığında gidiyor geliyor. Yani o zaman altının da gözü bu gelişmelerde olacak.
1: %100 öyle. Herkesin aslında bütün finansal enstrümanların ve emtiaların gözü bu gelişmelerde. Ama şunu da unutmamak lazım. Son 1,5-2 yıldır rallide olan, zaten belli bir yere gelmiş bir varlığın bu noktalarda dinleniyor olması, buralardan farklı kurumsal büyük yatırımdan satış yiyor olması gayet normal. Orta uzun vadede yine altında pozitif hareketler, politik gelişmelere göre görme ihtimalimiz var.
0: O zaman ben sizin değerlendirmenizden şu çıkarımı yapıyorum. Bir enstrüman 1,5-2 yıl yükseliyorsa bir dinlenme evresi olur.
1: Muhakkak ki sürekli yükselme olmaz. Eğer temelde bir değişiklik yoksa sürekli düşüş de olmaz.
0: O zaman şimdi bu 2-3 yıllık periyotta altın rüştünü ispat etti.
1: Doğrudur.
0: Biz bu 2-3 yıllık süreçte Trump'ın yeniden başkan olmadan önceki periyottan alarak Bitcoin'de de hareket gördük. Amerikan borsaları yıllardır yükseliyor. Gümüş keza herhalde son 50 yılın 100 yılın yükselişini gerçekleştirdi. Bu 2-3 yıldır ne iyi hareket etmiyor diye düşünüyorum. Borsa İstanbul aklıma geliyor. Sıra ona mı geliyor?
1: Umarım tabii ki.
0: Niyet okuyuculuğu yapalım.
1: Niyet okuyuculuğu değil aslında. Tabii bahsettiğimiz enstrümanların birçoğu küresel enstrümanlar ama Borsa İstanbul'a baktığımızda 2024'ün sonundan itibaren 25 yılı ve şu ana kadar geldiğimiz noktada dolar bazında çok ciddi bir şekilde getiri karşıladığını görmüyoruz. Ben Borsa İstanbul'un geçtiğimiz senelerde yüksek faizden dolayı da baskı altında kaldığını fikiriz. Burada önümüzdeki süreçte umarım ki hani bu yine jeopolitik olaylara gelecek ve petrol fiyatlarına gelecek. Bunların düşmesiyle beraber, jeopolitik risklerin azalmasıyla beraber nasıl ki yılbaşında hatırlarsınız Ocak ayındaki ralliyi çok sert başladık. Yabancının ilgisinin de olduğunu gördük. Her hafta açıklanan raporda yabancının girişi vardı. Çok önemliydi. Ama maalesef savaş gerçekleşti. Ben bu savaşın arkasından Borsa İstanbul'a ilginin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Bunu çok açıklayıp söyleyebilirim. Son 1,5-2 yıldır yatay bantta hareketlerini sergileyen Borsa İstanbul 100 endeksi TL bazında şu an tarihi zirvelerine yakın veya bu noktalar oluyor ama dolar bazında çok büyük bir hareket gerçekleştirmedi. Ocak ayındaki harika rallinin ben savaşın bir nihayete erdiğinde kaldığı yerden devam edeceğini düşünen taraflardayım.
0: Peki neden? Ana tema ne olacak? Yani çok ucuz olduğumuz için mi? Makro veriler iyi geleceği için mi? Türkiye yatırım noktasında fırsatlar barındırdığı için mi? Nedir? Ana tema ne olabilir?
1: Aslında bu saydığınızın hepsi dönem dönem moda olacak ve ana hikayemiz olacak diye düşünüyorum. Ucuz olmak demek muhakkak ki buradan alınacaksınız ve yukarı yönelik olacak anlamına gelmiyor. Bir şey ucuzsa bunun bir sürü sebebi vardır. Ama makro dengenin toparlayacağını düşünüyoruz önümüzdeki süreçte. Kaldığımız yerden yine enflasyonun

0: belki değil diyoruz ama yine beklentilerin üzerinde kârlar açıklanıyor. Bu çok önemli. Önümüzdeki süreçte bu saydığımız bütün olumlu gelişmelerin Borsa İstanbul'a yansıyacağını ve özellikle yabancı takasının çok düşük olduğunu görüyoruz. Son yıllardır zaten böyle. Ama bunun da yavaş yavaş işte Ocak ayındaki gibi, bence o bir fragmanıydı. Ocak ayındaki gibi yavaş yavaş yabancı yatırımcının da jeopolitik hislerin sonlanmasıyla beraber Borsa İstanbul'a ilgisinin artacağını düşünüyoruz.
1: Bir hissenin elde kalma süresi 18 günmüş ortalama.
0: Bayağı, yerli yatırımcı için.
1: Evet, bayağı düşmüş. Evet. Bence ilk etapta yerli yatırımcının bu kafa yapısının değişmesi lazım. Buranın bir yatırım ağı, yatırım merkezi olduğunu kavrarsa, sizin dediğiniz hani ivedilikle ve itinayla, siz hep şu kelimeyi kullandınız. Bugünden söylemiyorum.
0: Evet.
1: Savaş bittikten sonra, orta vade, uzun vade. Bugünden stratejileri ortaya koyup, sonraki süreci planlayıp, ufak ufak toplama eyleminden bahsettiniz.
0: Çok haklısınız.
1: Bu ifadelerde buranın, hani tabirimi sevgili izleyenler lütfen hoş görsün, kumarhane olmadığının net bir şekilde yani ispatı ve değerlendirmesi. O zaman yatırım yeri ise ona göre de bu vadeler olmalı, ona göre davranışlar olmalı.
0: Çok katılıyorum. Ben bunu her ortamda söylemeye de çalışıyorum. Sizin dediğiniz gibi özellikle şunu unutmayalım. Korku, endişe varken doğru, temeli, güçlü hikayesi olabileceğini düşünen şirketlere ufak ufak, parça parça, farklı yerlerden maliyet yapmakta her zaman fayda var. Ve en coşkulu olduğumuz günlerde de, artık portföylerin bize hayal kurdurduğu günlerde de işte belki arabamı değiştirmekten, belki evimi değiştirmeyi hayali kurulmaya başlandığı günlerde de artık ufak ufak kar reaksiyonu yapmakta fayda var diyorum her zaman. Bu çok önemli. O yüzden bunlar orta uzun vadeli yatırıma geçmesinde yerli yatırımcının çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede kayıplarınız fazla olabilir. Böyle işlemlere gerek yok. Tabii ki profesyoneller bunları yapıyor. Onlar için söylemiyorum ama orta uzun vadede yatırım yapan borsaya, doğru sektörlere, doğru korku zamanlarında gerçekten korkmayıp şirketlere güvenen, parça parça alımlar yapan yatırımcıların kaybettiğini görmek çok zor.
1: Bir konuğumuza haftalar önce borsadan zengin olunur mu diye sordum. X hesabında 1 milyon tıklandı. Şimdi şunu da merak ediyorum. Ufak ufak dediniz ve zamanı geldiğinde de karı almak gerekiyor. Şunu anlıyorum o zaman. En güzel kar cepte olan kar. Peki yeni başlayan bir yatırımcı kaç şirketle bu ufak ufak biriktirmeyi yapmalı ve ortalama kaç yıl sonra finansal özgürlüğüne erişme, biraz daha onun için hayalden ziyade gerçek noktaya gelebilir?
0: Bunlar kişiye ve risk algısına göre çok çok değişen veriler ama ben ilk başta şunu tavsiye ederim. Yeni başlayan bir yatırımcıya bence profesyonel kişilere emanet etsin. Hiç kendisi bile uğraşmasın. Çok tefasta açık, çok değerli fonlarımız var. Getirilerini karşılaştırabiliyorlar. Profesyonellerin yönetmesini tavsiye ederim. Ama yok, hayır, ben kendim ise senede almak istiyorum. Her ay bir miktar gelirimle. O zaman da araştırma raporlarını en azından bir gözden geçirmelerini, bir sektöre değil birkaç sektöre yatırım yapmalarını tavsiye ederim. Tam olarak da aslında o birkaç sektöre yatırım yapmak demek istediğimiz, yayının başında da konuştuk. Örneğin Aselsan çok pozitif gidiyor ama bankacılık sektöründe biraz yavaşlama var. İşte ulaştırma sektöründe ciddi satış baskısı var. Şimdi sadece portföyünüz Türk Hava Yolları olsaydı bu dönemde moraliniz bozulacaktı. Ama hem Türk Hava Yolları, hem savunma sanayi, hem banka olsaydı en azından belli bir kayıpların bir kısmını savunma sanayi yatırımınızdan kaynaklı karşılayacaktınız. O yüzden tek bir sepete koymak yerine ben küçük yatırımcının en az 2-3 sektöre yatırım yapmasında fayda görüyorum.
1: Şöyle bir şey aklıma geldi. Bilmiyorum doğru düşünüyor muyum? Lütfen düzeltin beni bir yanlışlıkla varsa. Faiz arttığında bankaların faizi artıyor, kazancı artıyor. Faiz düştüğünde o krediye daha fazla teveccüh oluyor. Bankaların yine kazancı artıyor. Özellikle son 20 yıldır üretim, yatırım, ihracat politikası var. Demek ki burada da sanayi ön planda. O zaman iki ana sektör, banka ve sanayi deyip bu iki ana sektörde kalitesi yüksek, yüksek montanlı şirket

0: belirleyerek yola devam etmek mantıklı olmaz mı?
1: Uzun vadeli eğer toplama amaçlıysa, evet. Hatta bunun yanına bir de temettü veren, her sene temettüsünü düzenli açıklayan, yatırımcısına temettü vermeye çalışan şirketi de koyarsak çok doğru bir portföy olur.
0: O zaman bu da finansal okuryazarlık açısından güzel bir değerlendirme olmuş olsun.
1: Kesinlikle, ağzınıza sağlık.
0: Sizlerin de çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Buls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Sayın Murat Barışık bizlere eşlik etti. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendirdik. Konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS'yle erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
2: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS'yle gel.
3: Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
5: Uyanmadı mı daha?
6: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
7: İnanın. Uyanmış benim sambacım.
8: Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa.
7: Sambacım artist oğlum.
9: Bakma oğlum sen babanın pas vermediğine.
10: Oğulcu benim oğlum, oğulcu.
11: Anne.

Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil. Von Resort Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar.

0: Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da şirketler finansallarını duyuruyor. Bu finansallar hisse bazlı görüntüye nasıl etki ediyor ve kalan dönem için nasıl ipuçları barındırıyor? Borsa İstanbul'da hangi şirketler öne çıkabilir? Değerlendireceğiz. Bizlere Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Sayın Mehmet Aşçıoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Önce bilanço dönemini arzu ederseniz konuşalım. Nasıl geçiyor? Gelen bilançoları nasıl okumak gerekir?
1: 3 aylık bilançolarda savaş etkisi minimum seviyede. Bu savaşla beraber yükselen enerji maliyetleri burada ikinci 3 aylık dönemde daha etkili olacak. Onun için de bilanço fiyatlamasında iyi gelen bilançoları muhakkak ki piyasada baktığınız zaman ödüllendirerek fiyatlıyoruz şu an. Ama sayılar o kadar az ki burada bilanço fiyatlamasından daha çok pozisyon alınmış pek çok hissede volatiliteyle birlikte oluşan hareketlerle piyasayı gözlemliyoruz ki bunların içinde artık endekste ciddi şekilde etkili hisseler de var. Misal Aselsan iyi bir bilanço beklentilerle ama bilançoda kâra bakıldığında, ulaşılmış fiyata bakıldığında neredeyse artık 40-50 yılı fiyatlıyor bu karlılıkla. Muhakkak ki kar daha da artabilir ama çarpan etkisiyle artamayacağı da kesin. Çünkü mevcut kapasitede neredeyse tam kapasite konumunda bu karı elde ediyor. Biraz daha çok beklenti ve geleceğe dair yapılan hesaplar fiyatlanıyor bazı hisselerde. Bilanço fiyatlamasını iyi olarak gördüğümüz sektör dışında konuşmak lazım. Çünkü bir tane sektör aman her

0: kesen ayrılıyor, çok iyi demek zor gerçekten. Bu dönemde bankacılık sektöründe bile karlar yükseliyorken bazı bankaların başta Garanti olmak üzere karlılığında geçtiğimiz döneme göre biz bir artış görmedik ve yılı da böyle geçme olasılığı da var. Ama mali sektör hala çok karlı görünen o ki oraya mani olan şey yükselen enflasyon ki bu ay çok yüksek bir enflasyon rakamı geldi. Mali sektörde bankacılık dışı özellikle factoring ve baktığınız zaman kitle finansmanı yapan şirketler yine karlılıklarını büyütüp borsada hareket edebilen şirketler. Ama onlarda dahi bu bilanço döneminde, bilançosu gelenler için konuşuyorum, sınırlı hareketler gördük. Bazı şirketler var, değerleme ve benzeri bir takım yatırım karları sebebiyle bu dönemde ciddi kar oluşturmuş. Onlarda ciddi hareket gördük bilançoya bağlı. Bir tanesi Escort Computer'dı ki artık pek çok girişim firmasını bünyesinde bulunduruyor ki bunların çoğu startup. Bunlardan bir veya birkaçı dönem dönem satışla veya değerleme yoluyla değerlendiğinde de doğal olarak yaptığı işin meyvesini yiyor. Bu dönem öyle bir dönem olduğu için. Diğer taraftan özellikle yükselen petrol ve gaz fiyatlarıyla natürel gaz bugün bilançosu geldi. Fena değildi. Ben asıl Tüpraş'ın bundan sonraki dönemleri ve bu dönemini merak ediyorum. Çünkü öyle veya böyle bir stokla yürüyor Tüpraş. O stokta da bir değerleme karı muhakkak yazacak. Sonraki dönemlerde bozulacak olsa bile. Ama çok belli ki ikinci çeyrekle dahil petrokimya tarafında da muhtemelen bilançolar iyi gelecek.
1: Özellikle endekste ağırlığı yüksek olan şirketlerin pozitif bir performans fiyatlama açısından gösterdiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de benzer bir görüntü mü olacak? Diğer şirketler oyuna dahil olabilecek mi? Çünkü zirve seviyelerine yakın noktada BIST 100 endeksinin fiyatı ama her şirkette de aynı performans söz konusu değil. Öyle ki 30 şirketin de BIST 30'da yer alan şirketlerin bile ayrıştığını görüyoruz.
0: Şimdi popüler olan da pozisyon alındı. Biraz evvel yayınınızda konuşuyordunuz savunma sanayi. Savunma sanayi dediğiniz tek başına aslında Aselsan. Aselsan Türkiye'nin de devi artık ulaştığı değerle. Ama biraz evvel anlattım. Aselsan'da öyle bir fiyata gittik ki biz bu pozisyonlar fonlar ve yabancı tarafında taşındığı sürece evet fiyat yerinde kalmaya devam eder. Hatta yeni zirveler de oluşturabilir. Çünkü fiyat yukarı giderken her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Aselsan için artık 1000 lira diyen de var, 600 lira konuşan da var. Ama şu anda ulaşılmış olan değer, mali tablolara aldığı, backlog'un da aldığı ihaleler dahil bakıldığında, onu yaratacağı karla hesap edildiğinde aslında ulaşılmış optimum değer. Bundan sonrasında gelecekte alacağı ihaleler ya da artıracağı kapasiteye bağlı olmak üzere yeni fiyatlama gelir. Burada bir realizasyon gelirse, birkaç fon ya da bir yabancı portföy burada bir satış yapacak olursa muhakkak ki bundan endeks de etkilenir. Sorunuz şuydu, Aselsan diyelim ki böyle oldu. Başka endeks hisseleri de var. Onlarda pozisyon alınmayacak mı? Onlar görece bakıldığında, hele Türkiye'de şimdi dezenflasyonu süreçte savaşa bağlı olarak darbe yemişken, görece bakıldığında 2026 sonuna kadar kendini çok da büyütemeyecek şirketler. O sebeple de ilave pozisyon açılmıyor. Sadece fiyatlarını koruyabiliyorlar. Maalesef endeksimiz şimdiye kadar kat ettiği yolu birkaç tane şirketle, kafada birkaç şirketle almış durumda. Onların durması halinde, durulaması halinde diğer taraflarda pozisyon alınması ya da diğer taraflara geçilmesi hem olasılık olarak çok yüksek bir olasılık itibar etmiyor hem de zamana bağlanacak olur. Buralar evet endeksimizin zorlandığı seviyeler. Açıkçası bu savaş olmasa bu sene bütün araştırma gruplarının neredeyse konsensüs halinde olduğu 17.600 endeks, 17.500 endeks rahatlıkla görülebilirdi. Çok da zor değildi. Hatta aşılması da söz konusu olabilirdi. Ama savaş ortamının özellikle dezenflasyonist süreçleri yarattığı belirsizlik, makroekonomik belirsizlik şu an mikro tarafı yani şirketleri yani borsada da halka açık işlem gören şirketleri de etkiliyor ve kaçınılmaz olarak da etkilemeye devam edecek.

0: Daha şu noktada değerlendirirsek daha verimli olacaktır. Mesela havacılıkta Türk Hava Yolları %6, %7 sene başından itibaren yükselmişken TAV ve Pegasus'ta kırmızı bir görüntü var bu 4 aylık periyotta. Ya da bankalarda Akbank biraz daha müspet bir görüntü çizmişken Garanti Bankası eksi yazdı. Ya da sadece 30 şirketin 8 tanesi BIST 30 endeksinin getirisinin üzerinde yükseliş kaydetti. Diğerleri düşüş noktasında bir görüntü çizdi. Burada seçim yaparken nasıl davranmalı yatırımcı? Yani havacılık diyoruz, bir tanesi daha olumlu gitmiş, bir tanesi eksi yazmış. Ya da banka diyoruz, bir tanesi %10'un üzerinde yükselmiş, bir tanesi eksi 5 yazmış. Nasıl bu planlama gerçekleşmeli?
1: Şimdi şöyle, söz konusu olan şey tabii mali tablolar ve mali sonuçlar. Tabii bir de beklentiler. Şimdi özellikle havacılık endüstrisi petrol fiyatlarındaki geri çekilmeden gelecek dönemde muhakkak ki pozitif etkilenir. Havacılığı şu an kötü etkileyen en önemli sebeplerden bir tanesi de havacılık endüstrisinde iflas eden şirketler. Tabii bu iflas Amerika'da olunca çok ses çıkarıyor ama bir sürü firma var böyle. Spirit Hava Yolları, Ryanair gibi, İngilizlerin ucuz uçan şirketi gibi ucuz uçan kupon uçuşlar yapan bir şirketti. Maalesef artan fiyatlarla başa çıkamadı ve iflasını ilan etti. Keza benzer bir şeyi şu an Ryanair yapıyor. Eskisi kadar ucuz uçamayacağını ilan ediyor. Bazı uçuş noktalarını da iptal ediyor. Şimdi böyle baktığınızda Türk Hava Yolları için avantaj gibi görünebilir ama alyans, yani ortaklık anlaşmalarıyla yaptığı işlerde pek çok başka firmada Türk Hava Yolları'nın ortağı. Ve ortaklar neticede orta yerde oluşmuş koşullarla, bu anlaşmalar ve imza ettikleri statementlarla hareket ediyorlar. Bir şekilde tabii ki bundan bütün hava yolları, bu işin içindeki bütün hava yolları da etkileniyor. Türk Hava Yolları'nın fiyatının şu an baskı altında kalmasının yakın dönemdeki sebebi bu. Ama uzun vadede, çok uzun zamandır baskı altında, en önemli sebebi bundan yaklaşık bir yıl evvel Amerika'da Boeing'de yapmış olduğu anlaşma. Orada çok ciddi bir kapasite artırımına imza atıldı ve hala da ondan vazgeçilmiş değil. Ortam buyken o kapasite artırımı çok ciddi bir borçlanma getirecek. Borçlanma demek şirketler için tabii ki büyüyorsa hoş bir şey ama büyüme planları tutarsa hoş bir şey. Benzer bir şey bugün Sasa'da var. Sasa satışlarını artırıyor, artırdığını ilan ediyor ama ez cümle dönüp bakıyorsunuz gelir tablosuna. Evet, bir kar var ama ödediği faize bakıyorsunuz, ancak ve ancak bilançoyu, karı ancak enflasyon farkıyla geçirebiliyor. Faaliyette elde ettiğiyle değil, çünkü faaliyette elde ettiği kar, siz faizi düştüğünüzde aslında şirket 5 milyar lira bu çeyrekte zararda. Şimdi benzer durum büyüme yolunda borçlanacak bütün şirketler için geçerli. Havacılık endüstrisi de maalesef borçla dönüyor. Bu Türk Hava Yolları tabii en büyük borçlanmayı göze alan. Ama bir taraftan da TAV da işini borçlanarak yapıyor ki onda da ciddi bir faiz yükü var. Keza Pegasus da öyle. Üstüne bir de maliyetler arttığı zaman gelecek, kısa vadede gelecek için maalesef onlarda bir beklenti yaratamıyorsunuz. Onların da endekse bir katkısı olmuyor. Çok hızlı dönebilir tablo. Nasıl? Bir anda petrol tekrar 80 dolara dönerse işte orada Türk Hava Yolları'nı fiyatlarlar. O sebeple de hani tezinizi oluşturmanız gerekiyor. Bu petrol fiyatı 80 dolara nasılsa düşer diyen yatırımcı için Türk Hava Yolları fırsat sunuyor. Ama önümüzdeki 3 ayda yine bu 100 doların üzerinde petrol seyretmeye devam eder diyen için de dokunmaması gereken şirket haline geliyor. Bunu tahmin etmek zaten mümkün değil. Şu an belirsizlik ortamındayız. Belirsizlik ortamında da maalesef fiyatlama böyle geliyor. Bankacılık sektöründe de durum farklı değil. En iyi bilanço Yapı Kredi yolladı. Görüntü o baktığınızda. En iyiler arasında olan sanayi kalkınma bu dönemin kötüsüydü. Hep iyi iş yapan, hep para kazanan Garanti yine karlıydı ama beklentilerden daha görece kötü bir bilanço post etti. Burada sıralama artık çok belli ki Yapı Kredi, Akbank, Garanti ve diğerleri şeklinde devam ediyor. Buna İş Bankası'nda diğerlerine koyuyorum, ilave ediyorum. Az evvel de söylemeye çalıştım. Öyle sektörel bir ayrışımdan söz etmek artık mümkün değil. Şirketler çok kötü bir sektör içinde de pekala ayrışabiliyor. Bakınız enerji sektörü. Enerji sektörü fiyatlama açısından son dönem %25'lik bir zam geldi ama maalesef karlılığına bunu yansıtamıyor. Çünkü enerji sektöründe de dağıtan ve üretenler ve ekipman sağlayanlar olmak üzere 3 ayrı grup var. Burada dağıtanlarda sorun yok. Bakıyorsunuz karlılıkları hiç fena değil. Ama üretenlerde sorun var. Yenilenebilir enerji üretenler avantajlı. Geçen sene avantajı kullanamadı. Bu sene avantajlı. Neden? Hem hidroelektrik tarafta hem rüzgar tarafında hem de zaten gaz doğal yapısı gereği Türkiye güneş enerjisi üretmeye oldukça açık bir ülke. Tüm bunları bir araya getiren bu sene daha karlı olacak gibi. Biraz bakış açısını buna çevirmek lazım. Ha, diğer taraftan enerji sektörüne ekipman üretenler mesela Astor, mesela Europower. Bunlar çok iyi çünkü hep satıyorlar. Fakat onların iyilikleri de göreceli. Şimdi Astor'u nereye kadar fiyatlayacaksınız? Bir yerde bakıyorsunuz bütün hedefler üst üste kırılıyor. Kapasite artırımı için ilave fiyatlamayı da biz şu an yaptık ve neredeyse 300 liranın üzerine bir fiyata da çıktı şirket. Burada gerçekten iyi olanın da fiyatının bir haddi var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Seçimleri yaparken görece diğerlerine göre gerçekten fiyatlamada değil sadece değerlemede ucuz kalmış olan şirketlerin üzerinde kafa yorup onları bir vadede seçmek gerekiyor.
0: Petkim için ne dersiniz? Petkim'in finansalları çok müspet değildi ama bu gelişme sonrası Petkim'de de biraz iyi bir görüntü oldu. Bilançosuna nasıl yansıyor, nasıl yansıyacak?
1: Bence iyi yansıyacak. Yani neredeyse 650 dolara çıktı marj, nafta etilen marjı. Çok uzun zamandır görmüyoruz bunu. Şimdi değilse bile böyle devam etsin marj, ikinci çeyrekte muhakkak karlılığına yansır. Ama bunlar one shot diyorlar, yani bir kerelik, bir defa. Petrol fiyatı geri gelsin, bir anda o marjlar geri gelecek. Temel sebebi benim gördüğüm Petkim'de üretim konusu olan materyalin kar marjının düşüklüğü. Şimdi tabii özellikle tedarik tarafında sıkıntı olduğu için arzdaki kesinti de yarıyor. Çünkü ürettiği şeylerin fiyatı artıyor. Bu senesi karlı geçecek gibi duruyor Petkim'in. Zaten onu 17 liradan buraya fiyatladık. Fakat bu dediğimiz bilançoda kendini gösterirse ilave fiyatlama da gelir. Bir kerelik bile olacak olsa ilave fiyatlama gelir. Çok uzun zamandır bizim borsacı tabiriyle sürülen hisseler arasında.
0: Biraz altını da konuşalım mı? Altında bir dar bant aralığı var. Bu nasıl sürer? Yukarı yönlü mü hareket eder yoksa yükselemeyen altın düşer mi?
1: Darbant'ta artık biz altının alt bant seviyesinde seyrediyoruz. Öyle düşer. Şimdi bu söylediğimiz hisse senedi olsa eyvallah, buna okey derim de altında öyle bir durum yok. Altın şimdiye kadar hesap edilemeyen 2007'den beri artan dolar emisyonlu fiyatladı. Ki bu süreç 2020 pandemide sekteye uğradı. Dolar emisyonu artarken altın yerinde saydı. Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle spota epey altın geldi. Biz bu savaşta da gördük onu. Neyi öğrendik? Savaş sıkışmak demek. Sıkışan ülke altın stoğuna başvuruyor. Bu da o fiyatı muhakkak ki dizginliyor. Şu anda da bunu yaşıyoruz. Bugün bir barış anlaşması imzalansa ki aslında ortada barışılmış gibi bir durum var. Füze atılıyor. Amerika diyor ki ya yok öyle füze atılmadı. İran diyor ki attım ya ben diyor füzeyi. Çok belli ki Amerika'da artık lafta savaşta ama icraatte çok da çatışma ortamında olmak istemiyor. Görüntü o. Ha böyle mi olur onu zaman gösterecek ama tamam ya biz anlaştık dedikleri noktada altındaki turnover dönüş başlar. Buralardaki seviyeler 4300-4400 dolar seviyeleri bence taban oluşturur. Aşağı sarksa bile çok çabuk buraları görürsünüz. Altın neticede bir yatırım aracından çok. Türkler için bir yatırım aracı olabilir. Çünkü altın ons dolar. En büyük korkumuz da dolar TL'de Türk lirasının devalüe olması. Neticede paramız da sürekli devalüe oluyor. Öyle olunca da altın yukarı giderken hem ondan kazanıyorsunuz hem de değer yitiren Türk lirasından kazanıyorsunuz. O zaman bizim için bu yatırım aracı oluyor. Dünya için pek böyle değil. Dünya için paraya eşdeğer, paranın korunması, paranın park edileceği yer anlamı taşıyor. Paranın park edileceği yer şimdiye kadar Amerikan hazine bonolarıydı. Dünyanın en çok borçlanan ülkesi. Para dünyada üredikçe, çoğaldıkça gidecek yer arıyor. Gideceği de en kolay gideceği yerde Amerikan hazine bonolarıydı. Hem de getirisine bakmaksızın. Şimdi biraz o neredeyse 3 yıldır sekte yemiş durumda. Merkez bankaları da altın alıyor. O sebeple de ben burada çok daha çok geri çekilme, borsada hisse bazlı

0: hareketlerde gördüğümüz türden volatiliteler beklemem.
1: Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizlere eşlik etti. Mehmet Bey, teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağolunuz. Bu arada altında 4564 dolar seviyesi görülüyor. Bugün özelinde baktığımızda yatay bir grafiğin olduğunu ifade edelim. Bu değerlendirmeyle bu bölümümüze nokta koyacağız. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Afera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratay Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli ve Bursa 15, Sakarya 16, Balıkesir 18. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 2. Konya ve Sivas 12, Kayseri 7, Nevşehir 4. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 9. Denizli 16, Aydın 22, Muğla 19, Manisa 20. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mersin ve Hatay 17, Adana 18, Kahramanmaraş 14. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 9, Karabük ve Rize 15, Samsun 16. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 15, Erzincan ve Ardahan 14, Van 13. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8. Mardin 16, Şanlıurfa ve Siirt 17 ve Diyarbakır 18 derece.
2: Duratay Seramik hava durumunu sundu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Anneler gününde altın başlamak lazım.
2: Rams Park Maslak'ta bahar kampanyası varmış. Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar lütfen.

0: anlamak isteyen Caner'le Caner oluyoruz. Caner canlı veriyle piyasaları anlık takip ediyor, yatırım kararlarına rehberlik eden Kaşif'le hisse senedi öngörülerine ulaşıyor. Mobilden Akbank'la ol, yatırımlarını tek yerden yönet.
1: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
2: Araca satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Dumping. Dumping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: En paradan %15 nakit iadeli kasko. Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif.
2: En para, en para.
3: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
4: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
5: Şimdi yolda olmak var.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
4: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratik.

0: bir ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu Perşembe 16'da Ankara'da.
2: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Paranın Yönü ile karşınızdayız. Paraya yön veren gelişmeleri sizlerle buluşturacağız ve değerlendirme alacağız. Önce manşetlere bakalım. Enflasyonla mücadele devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Birçok hususa temas etti ve enflasyona değindi. Bugün o mesajları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından alıntılayarak değerlendirdi ve enflasyonla mücadelenin devam ettiğinin altını çizdi. Birçok sektörde bu konuyla alakalı yol kat edildi ve bu mücadele devam edecek. Enflasyon yenilecek minvalinde bir mesaj paylaşıldı. Enflasyonla kararlılıkla mücadelenin sürdüğü vurgulandı. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan saatler 15.30'u gösterdiğinde mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hitaplarını gerçekleştirecek ve son para politikasına dair gelişmeleri masaya yatıracak. Savaşın etkilerini ve ortaya konulacak stratejileri milletvekillerine anlatacak. Bakalım Merkez Bankası Başkanı bu değerlendirmelerde hangi hususları ön plana çıkartacak? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcıya teşvik paketini açıklamıştı. Detayları günler içerisinde hemen belli olmaya başladı ve 15 maddelik yeni yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Amaç yatırımın Türkiye'ye gelmesi ve bu bağlamda birçok vergi avantajının olduğunun altını çizebiliriz. Bu arada gözümüz kulağımız bugün Sağ Expo fuarında olacak. Bugün itibariyle fuar başladı. Savunmaya dair önemli gelişmelerin görüleceği ve önemli anlaşmaların yapılacağı bir fuar. Savunmanın kalbi İstanbul'da atıyor dersek yanılmış olmayız. Birçok firma yerli ve yabancı olarak katılım sağlayacak ve anlaşmaların yapılması öngörülüyor. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, savaş devam ederse bu ekonomiler için tahribatı büyük bir noktaya bizleri götürür değerlendirmesinde bulundu ve kötü sonuçların doğabileceğinin altını çizdi. 3 hafta daha savaşın sürebileceğini vurguladı. Amerikan Başkanı Donald Trump, aslında Donald Trump'ın verdiği bu sürelere baktığımızda çok da aslını yansıtmıyor. Çünkü savaş başladığında 6 hafta demişti ama 2 ayı aşkın bir süredir İran, İsrail ve ABD savaşının devam ettiğini görüyoruz. Öyle ki 6 Nisan sonrası her ne kadar ateşkes görüşmelerine şahitlik etsek de nihai bir karar çıkmadı. Bir barış söz konusu olmadı. Bakalım petrol fiyatları düşecek mi ve bir barış söz konusu olacak mı, takip edeceğiz. Bir değerlendirmede Goldman Sachs'tan geldi. Dünyanın 101 günlük petrol stoğunun kaldığının altını çiziyor. Tabii Hürmüz Boğazı kapalı olunca stoklarda da ciddi problemler yaşandı. Bu 101 günlük periyotta çözülmezse bu sorun, yükselişlerin petrolde devam edebileceğinin altını çiziyor uluslararası kurum Goldman Sachs. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalara bakacağız. Yurt içinde BIST 100 endeksinde sınırlı hareketler var. An itibarıyla 14.420 gelinen nokta, %0.36 hafif yukarı yönlü hareket. 14.483'te gün içerisinde test edilmişti. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksinde geri çekilme var. Sanayi endeksi %0.83 artıda. Turizm düşüyor, teknoloji geri çekiliyor. Gayrimenkulde ise yarım puan üzerinde alıcılı bir tablo söz konusu. Karışık bir seyir sektörel anlamda görüyoruz. En çok artanlar ve en çok azalanlarda son durum nasıl? Bakalım. BIST 100'de fiyatı en çok yükselenler: Patek %9.96 artıda, Odaş Elektrik, Anadolu Grubu, Batı Çimento ve Ereğli Demir Çelik. Sıralama böyle. Bir de düşenleri görelim. Efor Yatırım, Enerjisa Enerji bilançosu geldi. %4.35 değer kaybı yaşıyor. 119 TL'nin altında konumlanmış durumda. Pasifik Kürecya, Margün Enerji ve Sasa Polyester fiyatı en fazla düşen şirketler olarak kayıtlara geçiyor. İlk 5 bu şekilde. Piyasalarda görünüm böyleydi. Önümüzdeki süreçte piyasalara dair genel tabloyu konuşmayı bültenimiz içerisinde sürdüreceğiz. Ama önümüz bayram, malum. Bayram tatili 9 gün olacak mı olmayacak mı sorusu gündemdeydi. Dün kabine toplantısının ana gündem maddesi olarak bu konuşuldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olacağının altını çizdi.
1: Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışması

çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.

0: Bayram tatili 9 gün oldu. Peki rezervasyonlara nasıl yansıyacak? İlk 4 ay tatilciler adına nasıl geçti? Tur operatörleri bu 4 ayı nasıl tamamladı? Yaz tatilinde ortaya konulan hedefler yakalanacak mı? Her sene hedefleri yakalıyoruz. Bu sene de o denli bir yükseliş söz konusu olacak mı? Jeopolitik riskler rezervasyonlara ne derece etki ediyor? Ve son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok destek paketi açıklıyor. O destek paketinin bir tanesi turizm sektörüne yönelik 60 milyar liralık bir destek paketi var ve konaklama vergisi %1'e düşürüldü. Bu da ne anlama geliyor? Bu ve buna benzer birçok soruya cevaplar arayacağız. Bizlere Jolly Tour Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mete Vardar eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Sağ olun. Kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Önce destekleri konuşalım. 60 milyar liralık destek paketi ve konaklama vergisi %1'e düşürüldü. Sektör tarafında nasıl karşılandı, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bununla ilgili tabii ki öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Turizmi her zaman çok önemseyen bir devletimiz var. Bu anlamda verilen katkılar sonuçta potansiyelin artmasına sebep oluyor. Geçen sene 64 milyon turist, 60 milyar dolar döviz girdisi oldu. Bu sene hedefler daha da yüksek. Önümüzdeki dönemlerde bu daha da yükselecek. Bu sene zor bir sene. Özellikle turizm sezonunda ben kendim yaklaşık 2 aydır seyahatteyim. Bölgeleri geziyorum. Özellikle otelci dostlarımız tabii belirli maliyetlerin de yükselmesi ve talebin de kısmen düşmesinden kaynaklı. İlk çeyrek verileri %4'lük bir artış ama ikinci çeyrek itibariyle ne yazık ki Türkiye'de çok tabii Türkiye olumlu turizm anlamında kültürel zenginlikleri, tarihi dokunusu, doğası, tabiatı, üç tarafı denizlerle çevrili, turizme çok yatkın bir insan topluluğu, genç nüfus. Ama yan coğrafyada yaşanan ne yazık ki olumsuzluklar, Rusya, Ukrayna ile başlayan savaş, şimdi İran, ABD ve İsrail ile devam ediyor. Umut ediyoruz ki tabii ki son bulur. Ama ne yazık ki bu anlamda bizim yan coğrafyamız olmasına rağmen etkilendi. Bu anlamda konaklama vergisinin %2'den 1'e düşmesi ve 60 milyarlık kaynak turizme önemli yansıması olacak. Bundan dolayı biz turizmciler olarak hakikaten bir memnuniyetimiz var. Bundan dolayı teşekkür ederim. Yeterli mi? Açıkçası çok derin. Hakikaten sahaya çıktığınız zaman, özellikle otelci dostlarımızla da konuştuğumuz zaman bunlar çok önemli. Çok önemli katkılar ama farklı bir takım beklentiler de var. Özellikle KDV indirimi geçici de olsa belki 2-3 aylık bir dilim. Bunun yanında istihdamla ilgili, yani kış dönemi otellerin açık kalması ve devamlılığı ile ilgili de personelle ilgili de belirli devletimizin kaynak yaratması ile ilgili beklentiler var. Umut ediyorum ki zaten bununla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok etkili çalışmalar içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da turizme bakışı dünkü açıklamalarından da çok net ifadeleriyle beraber anlaşılıyor. Umut ediyoruz ki bu destek paketi biraz daha geniş kapsamlı turizm sektörüne çok daha olumlu bir hava getirecektir diye düşünüyorum.
0: Hizmet sektörü özellikle içerisinde de spesifik olarak turizm yetişmiş iş gücüne zor ulaşıyor. Evet. Turizmi 12 aya yaymak istiyorsak bu yetişmiş iş gücüne, istihdama sahip çıkmak gerekiyor. Siz bu BAP'ta sezonun dışındaki evrede de bu istihdamı koruyabilmek adına bir destekten bahsediyorsunuz
1: muhakkak,
0: değil mi?
1: Çünkü şimdi bakıldığı zaman Ege'de işte Mayıs başı, Akdeniz'de Mart başı itibariyle otellerimiz açılıyor ama bu desteklerle beraber belki otellerimiz 2-3 aylık kış döneminde çok daha rahat geçirip 12 ay uzanıp 12 ay olduğu zaman da talep artışının da bu yönde olabileceğini düşünüyoruz. Ve hedefimiz 100 milyon turist inşallah 10 yıl içerisinde.

0: içerisinde bu hedefimize çok daha kolay bir şekilde sağlayabiliriz. Tabii Türkiye hakikaten bunları konuşuyoruz ama tekrar söyleyeyim, çok hoş bir seyahatten geldim. Bunu yakın çevreme, dostlarımla da zaman zaman paylaşıyorum. Türkiye hakikaten bir cennet. Ben Muğla'daydım en son 10 gündür. Ya 174 tane antik kent var Muğla'da. Yani Bodrum ayrı güzel, Marmaris'i, Turunç'u, Dalyan'ı. Hele hele Dalyan'da kaldım 2 gündür. İhmal etmişim. Bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Dalyan'a çok girip çıktım ama ilk defa konaklayarak kaldım. Yani müthiş. Ortam müthiş. Ekoturizmle ilgili ilk defa bir köy alanı, Türkiye'deki ilk köy alanı tarımla ilgili Dalyan'da kabul edildi. Bir başlangıç oldu. Bunlar gelişecek. Mandalinalar, portakal bahçeleri, nar bahçeleri. Hakikaten Türkiye bir hakikaten ne? Bir kekik kokusu
1: bu
0: vardı Dalyan'da.
1: Bu mevsimde Muğla'ya gitmiş kadar oldum sizin
0: ya,
1: bu anlatınızda.
0: Bir kekik kokusu vardı. Hatta çok uzun yıllar sonra annem babamı da götürdüm bu seyahate. Yani bayıldılar. Hakikaten Türkiye dünyanın, şimdi şu anda 4. sıralara geldik, 5 filan ama bence dünyanın en güzel turizm ülkesi. Dediğim gibi yan coğrafyada yaşanan ne yazık ki olumsuzluklar kısmen de olsa bizi de etkiliyor. İnşallah dünyaya barış gelsin. Türkiye'de de kekik kokuları çok daha fazla hissedilsin diyorum.
1: İnşallah. İlk etapta bu savaşın başlaması sonrası rezervasyon iptalleri oldu mu ya da tablo ne anlattı?
0: Şimdi aslında rezervasyon iptalinden çok yeni rezervasyon sayısında belirli bir azalma oldu. Ne yazık ki belirli ülkeler çok etkilendi. Turizmin öncü ülkelerinden mesela Dubai'de turizm neredeyse bitme noktasına geldi bu sene için. Ülke turizmi olarak bu anlamda özellikle turizm gelişme ajansımızın da katkılarıyla beraber tanıtım ve algı yönetiminde çok doğru işler yapıyoruz. Eskiden Gazi Mahallesi'nde küçük bir olay olurdu. Dünya basınında Türkiye'nin en büyük turizm merkezinde büyük bombalar patlıyor diye çıkardı ama ülkemiz artık turizmle ilgili çok tecrübelendi. Bu işleri çok daha doğru bir şekilde yönetebiliyor. Ama genel itibariyle insanların özellikle böyle bir dönemde tatil alışkanlıklarını sonraya ertelemek gibi bir yol açabiliyor bu. Özellikle Avrupa'dan gelecek turist açısından veya diğer ülkelerinden. Umut ediyorum ki bu kısa zaman içerisinde tekrar eski coşkusu oluşur ama Nisan-Mayıs aylarında ne yazık ki otellerde boşluklar oluştu. Fiyatlarda geriye gitmeler ne yazık ki söz konusu oldu. Umut ediyorum bu ay itibariyle tekrar eski hızına, umut ediyoruz ki tekrar bu savaş son alır. Rusya-Ukrayna ile ilgili dün bir haber ben de basından okudum. Herhalde bununla ilgili bir barış anlaşması ile ilgili bir süreç başladı. Bir an evvel bitsin. Hepimiz ne istiyoruz? Güzel bir tatil istiyoruz. İşte güzel bir tatil, her seferinde bunu ifade ediyorum. İnsanların aile hayatında, iş hayatında, sosyal hayatta müthiş gelişmelere sebep oluyor. Biraz herhalde sizin bahsettiğiniz gibi tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bayram tatilini 9 gün olarak açıkladı. Pazartesi ve Salı'yı da dahil ettiler. Bu çok önemli.
1: Nasıl yansıyacak?
0: Tabii ki şöyle, üretim çok önemli, çalışmak çok önemli. Hepimizin çalışması lazım. Önce kendimiz ve ülkemiz için, daha sonra çevremiz için. Bu hakikaten önemli ama güzel bir tatil sonrasında çalışma isteğimiz de çok daha fazla olabiliyor. Tatil hakikaten ihtiyacımız olabiliyor. Bunun şöyle bir faydası var. Bayram tatili 4-5 gün gibi kısa bir zamana denk gelseydi fiyatlar oldukça yüksek olabiliyordu. Çünkü oteller tüm bayram olgusunu o yönde yapıyordu.
1: 4-5 günden çıkarmaya
0: çalışacaktı. Şimdi tabii gün sayısı uzalacak. Kişi sayısı belki %5-%10 artacak ama ciro daha fazla artacak ve daha fazla tatil yapmış olacak insanlar. Belki 5 gün fiyatını 6-7 güne çıkartacak. Çünkü paket fiyatları daha makul seviyeye gelecek ki bunu yarından itibaren tüm seyahat acentalarında bu fiyatları, farklılıkları bayram öncesindeki daha düşük fiyatlarla daha yüksek fiyatları paçal olarak yaptığımız zaman çok daha ekonomik fiyatlarla bayram tatilini geçirebilecekler veya son 4 gün değil ilk 4 gün seyahatini yapabilecek misafirlerimiz. Bu hakikaten sezonun başlangıç noktasında, çünkü iklimler de biraz ileriye gitti. Yani Nisan Mayıs'a kaydı gibi bu hafta itibariyle Ege Akdeniz'de 28-30 derecelere çıkıyor. Bayramda da herhalde 30 derecelerde olacak gibi gözüküyor. Yazın başlangıcını bayramla beraber yapmak turizmciler içerisinde hem otelci dostlarımız hem seyahat ajantaları bilhassa misafirlerimiz için bence çok olumlu olacaktır.
1: Yerli tatilciler peki böyle süreçlerde bayram tatillerinde en fazla hangi lokasyonları tercih ediyorlar?
0: Şimdi sezon tabii sezon itibariyle ilk bayram biraz daha doğa, Afyon, termal otelleri, hatta kış devam ediyordu. Bazı otellerde kayak sezonu hala devam ediyordu. Şimdi Ege Akdeniz sahilleri aslında Mayıs Türkiye'de turizmin en yoğun olduğu dönem. Yani Güneydoğu'nun da en güzel zamanı, Karadeniz'in de kısmen böyle yaz yağmurlarının başladığı zaman, İç Anadolu'nun, Ege'nin, Marmara'nın hakikaten en güzel zamanı bence Türkiye'nin her bir noktasında. Bence bayram hareketliliği olacaktır. İnşallah kazası belasız. İnşallah. Güzel, huzurlu, sağlıklı, güzel bir bayram tatili geçiririz.
1: İnşallah. Şimdi ilk değerlendirmenizde 2 aydır lokasyonlara gidiyorum dediniz. Saha araştırması yapıyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Aslında 35 senedir yapıyorum ama son 2 ay ayrı bir programım vardı. Ben çok seyahati seven, zevk alan, yeni insanlar tanımak, yeni tatlar tanımak, yeni bölgeler tanımak, keşfetmek hakikaten beni bir birey olarak, sadece seyahat acentesi sahip kendi şirketim açısından değil, bu bizim ailemizin genlerinde var diyebilirim. Bizim ekip çalışma arkadaşlarımız da hem bu sosyalliği düşünüp hem işinden keyif alan arkadaşlarla bir ekip oluşturduk. Bu da şirketimizin 40. yılında Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, dünya turizminde çok etkin olmasına, çok başarılı olmasına, Türkiye'nin belki sadece seyahat acentesi açısından değil, en önemli markalarından bir tanesi olması için bence çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum.
1: O zaman şöyle sorayım, 35 yıldır herhalde gitmediğiniz yer kalmamıştır.
0: İşte diyorum, mesela hakikaten var hala. Yani bazen bazı yerleri görmediğimi falan şaşırıyorum.
1: Popüler diye nitelendirilen noktaların çoğuna gitmişsin.
0: 110 ülke, 180 tane farklı şehir gördüm.
1: Bunların
0: dünyada
1: İçerisinde hani ya Bodrum ilk sırada ya da Antalya ilk 5'e girer ya da işte Ege'de şurası ilk 10'a girer dediğiniz oluyor mu?
0: Ya inanın, Mardin çok güzel, Urfa çok güzel, Adıyaman, Artvin dünyanın en güzel renklerinin olduğu beldemiz, Rize ayrı, Trabzon ayrı. Birey olarak sorarsanız ben Bodrum'u çok çocukluk yaşım. Ben 14 yaşında ilk defa Bodrum'da çalıştım. İlk paramı orada kazandım. Sağ olsun babam kendi otelimizde bana 3 ay bulaşık yıkattı. Öyle başladım bu işe. Rehberlik yaparak başladım. Bodrum'un yeri her zaman küçük de olsa bir farklılık var ama hakikaten Türkiye'nin her noktası güzel. Van güzel, Kars güzel. Yani her yer çok güzel yani. Ayırt etmiyorum yani.
1: İlk çeyrek verilerine baktığımızda 9.9 milyar dolarlık bir gelir var. Bu geçtiğimiz yılların ilk 3 aylık periyodu ile kıyasladığımızda nasıl okunmalı? Siz Nisan ve Mayıs ayına ilişkin biraz rezervasyonlar yavaşladı dediniz ama acaba bu savaşın sona ermesi Temmuz-Ağustos adına bu açığı kapatmamızda etkili olur mu? Çünkü savaşın sona ereceğine ilişkin emareleri de görüyoruz.
0: Bakan Bey'in açıklamalarında %4'lük bir artış, gelir anlamında da %5'lik bir artış gözüküyor. Ama tabii yatak kapasitesi artıyor Türkiye'de. Otellere yansıması bu artışların bu oranlarda olmayabiliyor. Bu anlamda ikinci çeyrek yani özellikle Nisan-Mayıs aylarında beklediğimiz düzeyde değil. Son dakika satışları özellikle yurt dışından beklentiyi karşılayacak gibi gözüküyor. Ve mevsim geneli itibariyle de yeni açılıyor sezon. Yaz tatili açısından. Geçen sene Ekim sonuna kadar çok rahat dayandı. Ben bu sene Kasım sonuna kadar yaz tatilinin devam edebileceğini ve bu açığı kapatabileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda özellikle yurt dışına verilen fiyatlarda da otelcilerimizin daha dengeli ve hakikaten karamsar olmamaları gerektiğini, taleplerin artabileceğini düşünüyorum. Fiyat avantajları olacaksa da iç pazar için kullanılmasını buradan rica ediyorum.
1: Bu iç pazara ilişkin fiyat noktasını birazdan soracağım ama hazır biraz önce bayramı da konuşmuşken, genel itibariyle bayramda tatilciler daha çok tur tercih ediyor gibi geliyor bana. Yani bu Doğu Anadolu turu olabilir, yurt dışı turları olabilir, Dubai olabilir, Kıbrıs olabilir. Bu anlamda son rakamlar ne anlatıyor? En azından Jolly Tour ziyaretçileri en fazla hangi tura ilgi gösteriyorlar?
0: Şimdi şöyle, paket turlar çok. Biz Türkiye'de bu anlamda yani ukalalık yapmış olmayayım ama paket turlarda hakikaten çok önemli şeyler yapıyoruz. Pandemide dahil biz organizasyonlarımızı, operasyonlarımızı bitirmedik. Çok enteresan şeyler yaptık. Çünkü turizm hakikaten sadece deniz, kum, güneş değil. Paket turlarla ilgili bölgelerin esnaflarının da daha gelişmesi, ekonomiye katkı sağlaması için Türkiye'nin her bir noktasında kendi şirketimiz adına çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda dün Sayın Cumhurbaşkanı başkanımız açıklama yapar yapmaz hemen kültür turları müdürümüzü aradım. Dedim ki ne yaptınız bayram? Mete Bey, biz zaten önceden bayramı 9 günlük planlamıştık ve büyük bir talep bu noktada oldu dedi. Yani haftalık programlar, haftalık Karadeniz, haftalık Güneydoğu, İç Anadolu, Ege Akdeniz programlarımızın %70 talep daha uzun turlara,

0: 7-8 günlük paketlere geldi. Daha %30'da 3-4 gecelik programlara, Kapadokya gibi, sadece Mardin, sadece Urfa, sadece Adıyaman gibi programlarımıza talep oldu. Aynı şekilde yurt dışı ile ilgili de dün itibariyle şöyle bir şey yaptık. 4-5 günlük paketlerimiz vardı. Onun önüne 3-4 günlük yeni paketler açtık. Bilhassa vizesiz ülkelerle ilgili. Mısır bunun başında geliyor. Balkanlar özellikle vizesiz ülkeler içerisinde çok talep görüyor. Aynı zamanda yeşil pasaportu veya vizesi olan misafirlerimiz için de Schengen ülkeleri hala rezervasyon almaya devam ediyoruz. Dediğim gibi 9 gün olması turizmciler içerisinde çok önemsenmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi tabii ki tatil herkesin hakkı. Reçeteye tatil yazın diyoruz. Ama çalışmak, üretmek birinci görevimiz, ülkemize kazanım elde ettirebilmemiz için.
1: Şimdi ben Bodrum'da bir otel yöneticisiyle konuştuğumda Bodrum pahalı değil diyor. Antalya'daki otel yöneticisiyle konuştuğumda Bodrum pahalı, Antalya ucuz diyor. Siz biraz da tepeden tüm lokasyonlara daha vakıf bir isim olarak Türkiye'de tatil yapmak pahalı mı? Öyle bir jargon yerleşti çünkü. Yurt dışı daha ucuz, Balkanlar daha ucuz, işte şuraya vereceğim parayla şuraya gidersem daha fazla gezerim gibi. Bir de şunu da merak ediyorum. Hem daha ucuz mu yurt dışı, hem de aslında burada verilen hizmeti de bence açmak gerekiyor. Yani her şey dahil konseptini ya da işte nasıl bir hizmet veriyoruz biz?
0: Şimdi şöyle, bir kere neyi karşılaştırdığımız sabahı. Türkiye dünyada hala bu fiyatlara karşı verdiği hizmetle dünya sıralamasında açık ara birinci. Açık ara. Ama siz Türkiye'de 100 euroya ultra her şey dahil yemeniz, içmeniz, geç kahvaltınız, bütün imkanlara sahip olduğunuz bir otelle Roma'da 100 euro verip oda kahvaltı kaldığınız bir oteli veya Maldivlere uçak fiyatını çıkartıp oradaki oda kahvaltı bir otelle, hatta kahvaltısız bir otelle, buradaki her şey dahil bir oteli karşılaştırırsanız pahalı diyebilirsiniz. Ama birebir aynı şeyle karşılaştırdığınız zaman Türkiye hala çok uygun bir ülke fiyat olarak. Evet, geçmişe dönük belirli 2-3 senedir belirli markaplar kapanmaya başlandı. Ama hala 2 liraya ödeyip, eskiden 1 lira ödeyip 10 lira hizmet alıyorduk. Şimdi bu farklılık gelince 2 lira ödeyip 5 liralık hizmet alıyoruz. Niye bu fark bu kadar
1: azaldı? Ama yine 1 liralık diyor. Hizmet almıyoruz yani. Yine daha yüksek hizmet alıyoruz.
0: Aynen öyle. Yani ben bunu böyle görüyorum. Tabii ki belirli kıstaslar var. Her şey dahil deyip her şey dahilin gereksinimlerini yerine getirmeyen oteller var. Misafirlerimiz de artık zaten çok bilinçli. Bunları çok iyi tanıyor. Beraber olduğu, uzun yıllardır satın almasını gerçekleştirir. Seyahat acentalarının hizmet birimlerinden de doğru bilgileri alıyordur diye düşünüyorum. Bu anlamda en doğru kararı veriyordur. Hala Türkiye ödediğimiz fiyat karşılığı hizmetini aldığımız en önemli ülke. Bunu açık ara söyleyebilirim ben.
1: Peki mesela ekranda Kapadokya var. Kapadokya'ya ilgi ne durumda? Hep yılın belli dönemleri balon seyahati yapmak isteyenlerin sayısının fazla olduğunu biliyoruz. Bu açıdan ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya dünyada böyle güzel bir yer var mı? Allah aşkına bu kadar güzel bir yer var mı ya? Yani daha ben nasıl anlatabilirim ki? Ama bu kadar güzel bir yeri biz biraz da gençtik. Asmalı Konak'la başladı değil mi? İlk Türkiye'de patladı. Şimdi yine önemli bir dizi Mardin'de çekiliyor. Mardin'de 4 ay sonraya zor yer buluyorsunuz. Ne kadar ilgi çekiyor. Buraları görmek lazım. Çocuklarımıza görmek lazım.
1: O zaman tanıtımını yani, yeteri kadar yapamıyor
0: muyuz? Ya aslında yapıyoruz da filan ama herkesin belirli bir önceliği olabiliyor. Bazen hakikaten tatili böyle ihtiyaçtan çok biraz lüks gibi görüyoruz filan ama hakikaten tatil çok önemli. Çok önemli. Yani bir insanın, hatta hakikaten tatile çıkmamış ve ihtiyaç sahibi olan, imkanı olan bütün herkese bunu öneriyi yapıyoruz. Muhakkak tatil yapın. Yeni zevkler, yeni tatlar, yeni insanlar, yeni bölgeler keşfetmek. Bakın tatil yapın, 3 gün sonra, tatilden sonra dönün. Hakikaten farklı bir gelişim olmazsa, mutlu, keyifli olmazsanız yani beni bulun ve istediğinizi söyleyin. Yani hakikaten güzel bir tatil, müthiş ve ülkenin hakikaten Artvin'i, Rize'si, Trabzon'u, Adıyaman'ı, Köyceğiz'i, Dalyan'ı, Kapadokya'sı, hakikaten dünyada 174 tane Dalyan'da, Muğla'da antik kent varmış. Ben de bilmiyorum, çok var diyordum. Gidince biraz da tarihe girdim bu. 174 tane. Yani Muğla diyorum, dün döndüğüm için. Türkiye

0: fazla varız. Bizler de bununla ilgili küçük de olsa bireyler olsak katkı sağlamaya çalışıyoruz.
1: Çok da çeşitliliği var artık. Yani artık sizin de ifade ettiğiniz gibi deniz, kum, güneş tatilinden ziyade işte doğa, kültür turları, diğer yandan sağlık turizmi, şimdi gastronomi çok ön planda.
0: Kesinlikle.
1: Mesela şu noktaya Mardin'e gitmek istiyorum yemeklerinden ötürü ya da Ege mutfağındaki nadide yiyecekleri
0: ekoturizm
1: tatmak istiyorum diyenler. Biraz bunu da açalım mı, ekoturizmde diye?
0: Yani hakikaten mesela en son gittiğimde dediğim gibi mesela Dalyan'da ilk eko köyü kurulmuş. İlk Türkiye'de belgelenmiş. Bu çok daha gelişecek diye düşünüyorum. Müthiş bir doğa var. Koruma altına alınmış. Şimdi mesela şeyi gördüm, paraşütü. Aladağ'a çıktım Fethiye'de. Biraz bende yükseklik korkusu var ama 2100 metreydi. 1200 olan kısma kadar çıkabildim. Ondan sonra biraz şu, ya böyle bir şey olamaz ya. O manzara, o güzellikler, o yatırımı yapan
1: yükseldikçe
0: ailelere...
1: korkunuz mu arttı?
0: Arttı. Arttı. Şey yaptım biraz. Bende vardır yükseklik korkusu.
1: Hiçbir şeyden
0: korkma ama yükseklikten korkarım.
1: 1200 yine iyi ama.
0: 1200'e kadar çıktım. Orada nefis bir restoran. Turistler akın akın geliyor. 500 bin, bine yakın paraşüt aşağıya uçuyor. Böyle bir manzara. Ya dedim hakikaten dünyada böyle bir yer olabilir mi ya dedim. Ve çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Kızım da yanımdaydı. Çok böyle şeyini belli etmez Ceylan ama o da dedi baba nefis bir yere getirmişsin beni dedi. Hakikaten çok keyif aldım. Çok mutlu oldum.
1: Peki önümüzdeki süreçte siz bazı rakamlardan bahsettiniz. Biz bu rakamları tüm olumsuzluklara rağmen yakalayabilecek miyiz?
0: Yakalayacağız inşallah. Yani Türkiye'de bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önceliğinde Seyahat Ajantaları Birliğimiz TÜRSAP, TUROFET, AKTOP, TUROP ve bütün STK'lar müthiş bir birleşim ve birliktelik içerisinde turizme kaynak yaratmak için herkes can siperhane çalışıyor. Ben umut ediyorum ki artık Haziran ayı itibariyle son dakika satışlarının da yoğunluğuyla beraber inşallah Kasım ayı sonuna kadar yaz tatili devam eder. Bu anlamda sene başında almış olduğumuz hedefler noktasında ilerleriz ve tuttururuz ve üstüne geçeriz inşallah.
1: Şunu da merak ediyorum. Bugünlerde erken rezervasyon süresi uzadı tarzında haberler görüyoruz. Erken rezervasyonla tatil almak daha tüketicinin avantajına diyebilir miyiz?
0: Şimdi erken rezervasyonun iki avantajı var. Bir istediğiniz seyiste yer bulma avantajı. Bir de daha doğru fiyattan tatile gidebilmek. Şu anda şöyle bir şey. Sezon yani erken rezervasyon fiyatlarını oteller ne yazık ki Nisan-Mayıs ayındaki belirsizliklerden dolayı devam ettiriyorlar. Bu da açıkçası misafirlerimiz için bir avantaj oluyor. Muhakkak ve muhakkak Mayıs sonuna kadar misafirlerimiz yaz rezervasyonlarını yaptırsınlar. Çünkü şu anda hakikaten erken rezervasyon avantajlarının aynı şekilde devam ettiği bir dönem yaşıyoruz.
1: İnşallah ortaya konulan hedeflerde
0: yakalanır. Şöyle son dakikaya bırakmasınlar iç pazarda. Çünkü yurt dışından talep artacak. Bu gözüküyor. Hepimizin de umudu.
1: En fazla nereden bekliyorsunuz?
0: Avrupa'dan. Yani Almanya başta olmak üzere. Polonya, Bulgaristan, Romanya. Yani o bölge bizim en fazla turizmin kaynak yarattığımız bölge. Onun dışında İngiltere. Rusya'da iyi haberler geliyor. Turizmin hareketliliğiyle ilgili. Umut ediyoruz ki dünyanın her noktasından Türkiye'ye turist geliyor. Amerikalı da geliyor. Çinli de geliyor. Japon turiste geliyor. Türkiye'nin her bir noktasına, dünyanın her noktasından Hintli turistler de geliyor. Ve pazar payı gitgide bu bölgelerden artıyor. Bu anlamda dediğim gibi Turizm Gelişme Ajansı'nın da önemli katkıları oluyor Türkiye'nin o noktalarda tanıtım açısından. Umut ediyoruz ki güzel ülkemiz, güzel vatanımız, kekik kokulu vatanımız, değil mi? Burnumda çünkü 3 gün evvel 10 saat o kekiği kokladım da devamlı aklıma o geliyor. Hakikaten umut ediyoruz ki bu güzel vatanımızda, bu güzel kokularla turizmde daha fazla güzelliklerle karşılaştığımız bir dönemi yaşarız.
1: İnşallah. Nisan ve Mayıs ayına ilişkin rezervasyonlar biraz yavaşladı dediniz. Ben bu tarz tansiyonun yüksek olduğu süreçleri iki aşamalı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, ilk etapta belki olumsuz bir yansıması olabilir ama biz geçtiğimiz yıllarda mesela Mısır'ı konuşuyorduk, Dubai'yi konuşuyorduk. Şimdi bu körfez ülkeleri içerisinde risk altında olan ülkeler arasında bu ülkeler gösteriliyor ve Dubai'de sokaklar bomboş. Hatta oradaki sermayenin başta Türkiye olmak üzere başka gelişmekte olan ülkelere de kayabileceğine ilişkin öngörüler var. Orta vadede bizim turizm potansiyelimiz için bu gelişmeler bir fırsat barındırıyor olabilir mi? Çünkü sağımız, solumuz, evet. Yukarımız, aşağımız, evet, ateşten gömlek ama...

0: ki şöyle de değerlendirmek lazım. Tüm bu olanlara rağmen biz ciddi bir irade koyuyoruz. Ciddi bir güvenlik dozumuz yüksek ve bunlara rağmen çok şükür ki ülkemizde hiçbir şey yok.
1: Şimdi bu kesin. Yani bu anlamda güvenli bir şeyimiz var, yapımız var. Ama şöyle düşünüyorum. Ben ülkesini çok seven bir vatandaşım hepimizin gibi. Ama turizmciyim. Ve dünya vatandaşıyım. Böyle bir şeyden hiçbir Türk vatandaşı böyle bir şeyden fırsat oluşturma noktasında bir düşünce içerisinde olamaz. Mümkün değil böyle. İnşallah umut ediyoruz ki dünyada bütün her şey sağlıklı gider ve dünya turizmde her noktada turizm kaynağı tekrar hayata geçer. Ama diğer taraftan da tekrar söylüyorum. Bu anlamda ülkemiz hakikaten çok donanımlı. Bu konularda çok daha fazla tedbir alabilen hem devletimiz hem STK'larımız hem turizmcilerimiz bu anlamda çok daha aktif bir şekilde daha böyle dönemlerde daha hareket ediyor. Pandemi bunu gösterdi. Ben pandemide bazen bazı dostlarım bu sözlerimi yanlış anlayabiliyor. Pandemiyi dünyada en iyi şekilde yönetebilen turizm açısından bilhassa, sağlık açısından hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Bugün hayattaysak çok şükür Allah'ımıza diyoruz. Bu bir başka bir taraf ama ülke turizmi olarak çok iyi yönettik ve 1 Haziran itibariyle otellerimiz dolmaya başladı. Dünyada belki ilk turizm açılan ülkelerin başında geliyoruz. Bu dönemi de bu şekilde geçiriyoruz. Yani ama dediğim gibi yani orada yaşanan olumsuzluktan dolayı o olumsuzluk bize kaynak yaratır mı? Hiçbir şekilde böyle bir düşünce içerisinde hiçbirimiz değiliz.
0: Sayın Vardar çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Çok hakikaten Uğur Bey çok keyifliydi. Çok sağ olun.
0: Benim için de öyle. Ümit ediyorum ortaya konulan hedefler yakalanır. O kekik kokusunu yurt dışından da tüm tatilciler gelir ve tecrübe eder.
1: Keşke. Çok sağ olun. Çok sağ teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Jüri Tur Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mete Vardar bizlere eşlik etti. Son rakamları, destekleri ve olası senaryoları turizme dair değerlendirdik. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabanın

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Makro göstergeleri konuşacağız. Bizlere İş Portföy Yönetimi Baş Ekonomisti Hande Şekerci eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep.
1: Merhaba Uğur Bey, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Sağolunuz. Dün enflasyon verisini gördük. 4.18 geldi. Piyasa beklentisi 3.19 civarındaydı. Beklentinin yaklaşık %1 yukarısında aylık enflasyon. Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu olacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. 4 aylık periyot enflasyona dair ne anlatıyor? Para politikasının savaş sürecinde attığı adımları nasıl değerlendirirsin? Ve bu bileşenler sonraki döneme ilişkin nasıl ipuçları barındırıyor?
1: Merkez Bankası aslında çok proaktif davrandı savaş başladığından beri. Hemen Şubat ayının sonlarında Orta Doğu'da savaşın başlamasıyla birlikte likidite yönetimi ve rezerv yönetimiyle o dönemden beri durumu yönetiyor. Burada aynı zamanda yurt içi yerleşiklerde de bir döviz talebi ile karşılaşmadık piyasalarda. Bu da çok önemli tabii, yani aslında. Bugüne kadar uygulanan politikaların bir başarısı olarak değerlendiriyorum ben. Bununla birlikte tabii bir faiz değişikliği de yapılmadı Nisan ayında Merkez Bankası tarafından. Biz de aslında beklemiyorduk ve likidite yönetimiyle

bu durumun yönetilmesinin devam edebileceğini düşünüyorduk ve halen düşünmeye devam ediyoruz. Fakat tabii bir yandan da enflasyon bacağı var. Maalesef yıla daha savaş başlamadan önce de biraz daha olumsuz başlamıştık yılbaşına. Yani beklentilerin üzerinde bir veriyle başlamıştık. Şimdi Nisan enflasyonu da yine tahminlerin üzerinde kaldı. Burada neden bu kadar beklentileri aştı diye bakınca, bizim kendi tahminimizle de kıyaslayınca, biz gıdada, özellikle işlenmemiş gıdada sebze fiyatlarının Mart ayına göre aslında biraz daha ılımlı kalabileceğini görüyorduk. Burada biraz daha bizim beklentimizin üzerinde, sanki Ankara'nın mutfak enflasyonu açıklanmıştı enflasyondan birkaç gün önce, Türk İş Verisi açlık endeksi. Orayla biraz daha uyumlu, yani daha geçen senenin üzerinde risklerin de yukarı yönlü olduğunu yansıtır şekilde bir gidişat vardı. Bir de üzerine tabii ekmek zammının da bir miktar etkisi var. Muhtemelen market fiyatları işlenmiş gıda açısından. Ki Merkez Bankası da bunu birkaç gün önce belirtmişti PPK özetlerinde de, ekmek zammının, hani aylık raporunda da ekmek zammının olası gıdada yukarı yönlü risk yarattığını. Bir de aynı zamanda giyimde de bizim gördüğümüz üzere çok ciddi bir belirgin fiyat artışı var aylık olarak. Yani evet, giyimde zaten Nisan dönemi tabii ki zam dönemi. Biz de aslında tahmini yaparken aylık %5 civarında bir fiyat artışı aktarmıştık enflasyon tahmininin içine. Ama hem geçen senenin üzerinde hem de bizim tahminimizin üzerinde bunun kaldığını görüyoruz. Burada da şöyle bir düşünce uyandırıyor aslında. Şöyle bir değerlendirme yapmak lazım. İç talepte herhangi bir zayıflık olmadığı için, yine giyim sektörü özelinde de bu geçerli, maliyet artışlarının biraz daha makul şekilde, ya yani makulün de belki biraz daha ötesinde direkt olarak fiyatlara aslında yansıtıldığını görüyoruz. Burada dediğim gibi tüketimin zayıflamamasının, hani talebin güçlü seyretmesinin de yansımalarından bir tanesi bu. Onun dışında ulaştırma gibi, yani böyle akaryakıttaki aylık fiyat artışlarının yansıdığı gruplarda veya konut gibi enerji zamlarının yansıdığı gruplarda zaten aylık olarak yüksek fiyat artışları oldu ve biz de bunu bekliyorduk. Çünkü hani doğalgaz ve elektrik zammı devreye girmişti Nisan ayında. Bir de aynı zamanda Eşel Mobil, evet, uygulanıyor ama tabii buna rağmen Eşel Mobil'in de bir limiti olduğu için mecburen Brent petrolün fiyat artışları akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Burada tabii biraz aslında piyasalar açısından Nisan enflasyonu da bu kadar beklentileri aşınca, gıdada da özellikle gıda kalemi de bunun sebeplerinden biri olduğu için muhtemelen bundan sonra da, yani bir miktar Mayıs enflasyonuna da bu yukarı yönlü gidişatın biraz yansımaları, sarkmaları olabilir gibi gözüküyor. Burada tabii bazı savaştan en kötü etkilenen, biliyorsunuz, sektörler var, gübre gibi. Yani direkt olarak petrol fiyatı ya da LNG fiyatlarının etkilediği petrokimya ile ilgili sektörler var. Bir de gübre gibi, başka turizm gibi, hani hem miktar şokunun gelme ihtimali olan, hem fiyatların aynı kaldığı takdirde talebin zayıf kalma ihtimali olan, zorlanabilecek bazı sektörler var. Önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitenin ve fiyat gelişmelerinin seyri açısından tabii bu sektörlere bence odaklanmak gerekiyor. Ama dediğim gibi Mayıs enflasyonu içinde şimdilik çok umutlu herhalde konuşmamak gerekir. Çünkü hem ayın sonunda bir bayram var, bayramın yaratabileceği belki bazı et fiyatları gibi örneğin yukarı yönlü etkiler devreye girebilir. Bir de hali hazırda yüksek seyreden Nisan enflasyonu nedeniyle bunun yansımalarını görebiliriz yine kısa vadede diye düşünüyorum. Burada tabii ateşkesle ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Yani Orta Doğu'da yaklaşık 4 haftadır aslında yine bir ateşkes diyebileceğimiz bir zemin vardı, çok sağlam olmasa da. Ama şimdi son günlerde yine çatışmaların yaşandığını görüyoruz. Bunlar da tabii petrol fiyatını maalesef yüksek tutuyor. Gerçi bugün sabahki seans açılışında biraz daha yüksek bir Brent petrol fiyatı vardı. Oraya göre en azından bir miktar yine gerileme izliyoruz ama yine de Brent petrol 110 dolar civarında varil başına seyrediyor. Yani buralarda değildi bizim bir ay ya da 15 gün önceki öngörülerimiz. Hani Mayıs ayı itibariyle biraz daha kalıcı bir ateşkesin devreye gireceği ve Brent petrolün de kademeli şekilde en azından bir ilk etapta 95-90 dolarlara doğru düşeceği şeklinde bir varsayım oluşturmuştuk. O yüzden şimdiki gidişat biraz daha bunun üzerinde yukarı yönlü ihtimal.

0: neler olduğunu yansıtıyor. Yani varsayımlarımız biraz daha bas senaryodan çok biraz bir tık daha olumsuz senaryoya doğru kayıyor gibi şu anda.
1: Malum Mayıs ayında enflasyon raporu sunumunu göreceğiz. Burada nasıl bir enflasyon raporu sunumu olacaktır? Enflasyona dair öngörüler hangi bant aralığına gelir? Faiz indirim süreciyle alakalı bir ipucu yakalayabilir miyiz? Çünkü politika faizi 2 aydır sabit kalıyor. Bu anlamda nasıl bir rapor olacaktır?
0: Şimdi tabii Merkez Bankası'nın yıl sonu için enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesini bekliyoruz bu raporda. Aslında TCMB daha önce farklı bir çerçeveye geçmişti ve asıl o ara hedeflerini çok belirgin değişimler olmadığı sürece değiştirmeyeceğini açıklamıştı. Ama şimdi tabii savaşın başlamasıyla birlikte hani bizim dışımızda olan gelişmeler, dış gelişmeler ve risklerin artması nedeniyle muhtemelen yıl sonu için tahminini yukarı yönlü bir güncelleme tahminde yapacaktır diye düşünüyoruz. Burada bizim kendi beklentilerimiz savaş olmasaydı yani Şubat ayı itibariyle bu yıl sonu için tahminlerimiz yıl sonunda enflasyonu %24'ler civarında olabileceği yönündeydi. Belki 24'ün biraz aşılabileceğini düşünüyorduk ama ilk etapta burada 3 puanlık bir yukarı yönlü risk oldu gibi düşünmek lazım. Brent petrol fiyatındaki o Şubat sonuna göre Nisan başı itibarıyla yaşanan artışların etkisiyle ama daha sonra hani biraz daha Brent petrolün daha uzun süreli sanki biraz daha yüksek seyretme ihtimali var gibi gözüküyor. Yani biz de o nedenle şu anda yıl sonu için düşündüğümüz o %27'lerdeki 26.8'lerde bir enflasyon tahminimiz vardı ama şu anda sanki biraz daha %30 seviyelerine yaklaşabilir gibi duruyor. Maalesef hani petrol yine fiyatının yaratabileceği yan etkiler de hesaba katıldığında. Burada tabii Merkez Bankası'nın direkt olarak ben 14 Mayıs'ta piyasayla birebir aynı seviyede bir enflasyon tahmini belirlemesini çok öngörmüyorum. Çünkü TCMB de aynı zamanda bir beklenti yönetimi yapıyor. Yani o yüzden muhtemelen hani bugün örneğin diyelim ki %29, %30, %31 civarında piyasadaki genel piyasa aktörlerinin beklentileri, hane halkı ve reel sektörü demiyorum tabii, daha çok finans sektöründen bahsediyorum. Merkez Bankası'nın da muhtemelen hani buralarda değil de belki orta noktasını biraz daha aşağıda belirleyip ama üst bandını, tahmin aralığının üst bandını biraz daha %29'lara yaklaştırma ihtimali olabilir enflasyon raporunda diye düşünüyorum. Burada tabii ateşkesle ilgili eğer daha güzel haberler alabilsek aslında bizim baz senaryomuz halen Temmuz ayından itibaren Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yeniden başlayabileceği yönündeydi. Yani ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %40'larda kalır, bir süre daha Haziran ayını da yine bu şekilde yüksek bir fonlama maliyetiyle geçiririz ama daha sonra Temmuz'da tekrar odak noktası içeriye dönebilir. Enflasyon gelişmelerine yeniden odaklanıp tekrar belki bir indirim sürecine başlanabilir diye düşünüyorduk. Fakat tabii bu iş uzadıkça, yani Orta Doğu'daki çatışmaların ya da savaşın sakinleşmesi, sönümlenmesi uzadıkça tabii ki bizim de tahminlerimiz giderek ileriye doğru ötelenmek durumunda kalıyor. Yani şu anki tabloda Temmuz ayında da bir indirim, faiz indirimi çok kolay olmayabilir gibi gözüküyor. Dediğim gibi burada içeride de tabii ki enflasyon çok izin vermiyor. Yine savaşın etkilerinin özellikle yansımaları sebebiyle ama bir yandan da küresel risk iştahı da bu kadar oynak bir zeminde ilerlerken tekrar faiz indirimlerine başlamak içeride çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Hani piyasa tepkilerini de çünkü önceden doğru ölçmek gerekir diye değerlendiriyorum. Burada biliyorsunuz aslında Fed'den de ECB'den de beklentiler bayağı bir değişmiş durumda. Yani Fed'in savaş olmasaydı direkt olarak iki tane indirim yapmasına piyasalar neredeyse kesin gözle bakıyordu ama bugün hatta yakın zamanda bir başkan değişikliği olacak olmasına rağmen piyasalar şu anda Fed'den çok da bir rahat bir indirim öngöremiyorlar, fiyatlayamıyorlar. Yine enflasyonist riskler nedeniyle. O nedenle içeride de yurt içinde de biraz daha faiz indirim sinyali yakın zamanda çok Merkez Bankası vermeyecektir diye düşünüyorum. Enflasyon raporu toplantısı da dahil olmak üzere.

0: Çünkü bir yandan finansal istikrarla ilgili riskler de onların da değerlendirilmesi gerekiyor. Rezerv pozisyonu var. Merkez Bankası uzunca bir süredir, hani Mart ayının başından beri, tabii ki biraz daha yurt dışı ile ilgili daha ılımlı haberler aldığımız zaman Orta Doğu ile ilgili tekrar rezerv birikimine başlayabiliyor, devam edebiliyor, ama ondan sonra risk iştahının zayıf olduğu dönemlerde tekrar rezerv kaybı yaşayabiliyor. Bu nedenle şu anki gidişat, yönetim tamamen likidite yönetimi ve rezerv yönetimi üzerine kurulu olduğu için, çünkü riskler de geçici görüldüğü için, ben kısa zamanda çok da hani rahat bir faiz indirim sinyali verilmeyeceğini değerlendiriyorum. Muhtemelen biraz daha temkinli konuşmayı, temkinli mesajlar vermeyi tercih edecektir Merkez Bankası Başkanı da
1: Bu
0: enflasyon
1: arada
0: raporunda
1: hazır
0: diye
1: Merkez Bankası
0: düşünüyorum.
1: Başkanı demişken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda saat 15.30'da sunumu başladı. Ekrana son dakika gelişmesi olarak yansıtıyoruz. Tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonla mücadelede elimizdeki tüm araçları kullanacağız diyor Başkan Karahan. Amacımız fiyat istikrarını sağlamak ifadesinde bulunuyor ve bu konuşmada savaşın etkilerini görüyoruz. Enerji kaynaklı etkilerin devam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye'nin dış talebinin önümüzdeki süreçte nasıl bir görüntü çizeceğini takip edeceğiz yorumunda bulunuyor. Tekrar ifade edelim, enerji kaynaklı etkilerin devam edeceğini öngörüyoruz diyor Karahan ve fiyat istikrarını sağlamak adına eldeki tüm araçların kullanılacağının altını çiziyor. Nasıl değerlendirmek gerekir? Açıklamalar geldikçe de paylaşacağım.
0: Burada tabii Sayın Karahan'ın yine beklentimizle uyumlu olarak daha ihtiyatlı mesajlar vermeyi tercih ettiğini görüyoruz. Ama demek ki Merkez Bankası da biraz daha petrol fiyatlarının hani kendi önceki muhtemel öngörülerine göre daha uzun süreli yüksek kalabileceği ihtimalini değerlendirmeye başlamış olabilir diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi bizim de daha önceki tahminlerimiz aslında Mayıs ayını petrol fiyatının ortalama 90-95 dolar aralığında geçirdikten sonra öbür aylarda Haziran'dan itibaren biraz da aşağı yönlü hareket etmesi yönündeydi. Ama şu anki seviyeler bunun neredeyse bir 5-10 dolar daha üzerinde varil başına. Bunlar tabii ki biraz daha enflasyondaki risklerin de maalesef birikeceğini gösteriyor. Burada tabii şunu da düşünmek lazım. Aslında bu bir enerji arz şoku ve fiyat şoku. Yani direkt olarak buna Merkez Bankası'nın para politikasıyla sadece müdahale etmesi oldukça zorlayıcı olabilir. Bir de büyümeyle ilgili aslında gelişmeleri de düşünmek lazım. Çünkü Türkiye ekonomisinde evet iç talep güçlü. Muhtemelen çok zayıf seyretmeyecektir önümüzdeki dönemde, ama net dış talebin büyümeyi aşağı çekeceğini bundan sonra tabii mutlaka hesaba katmak lazım. Dünyadaki merkez bankaları da hatta şu anda bunu tartışıyor. Yani bir faiz indirimi ya da arttırımı arasında çok ince bir nokta var böyle bir savaş döneminde. Hani bir yandan çünkü fiyat istikrarıyla ilgili riskler var. Aynı anda da büyümeyle ilgili aşağı yönlü risklerin devreye girme ihtimali var. O nedenle mali politikayla ilgili de biz adımların atılmasını bekliyoruz. Yani zaten burada da aslında proaktif davranıldı. Direkt olarak bir eşel mobil sistemi devreye sokuldu. Enerji enflasyonunun en azından tabii ki yükselecek ama hani hızlanacak, ama en azından oraya bir tavan koymak için eşel mobil devreye sokuldu. Biraz daha bütçeyle ilgili daha önceki dönemlere göre aslında daha şanslı bir dönemdeyiz diyebilirim. Yani çünkü bütçe açığı milli hasılaya oranla Aralık ayından itibaren, geçen senenin aralığından itibaren aslında bir miktar iyileşiyordu. 12 ay birikimli baktığımızda %3'lerin altına sarkmıştık. Burada tabii ki büyümede bir güç kaybı olduğu bir dönemde aslında tabii ki bütçe açısında bir miktar doğrudan bir hızlanma, bir miktar artış öngörmek lazım. Ama bununla birlikte yine de maliye politikası için de bir alan var diye düşünüyoruz. O nedenle burada Merkez Bankası'nın para politikasına biraz destekte bulunabileceğini düşünüyoruz. Mali politikanın da özellikle belki de enflasyon raporundan sonra, yani Mayıs ya da Haziran aylarından itibaren, yani yılın ikinci yarısında ilave belki sektör bazlı olabilir veya genel olabilir, biraz
1: Hande
0: mali
1: Hanım,
0: adımlarını da devreye
1: bir
0: girmek
1: dakikam
0: ihtimali.
1: kaldı. Karahan diyor ki savaş bazlı dezenflasyon süreci biraz sekteye uğrasa da biz kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz.

0: Bunu değerlendirmek önemli. Nasıl yorumlarsınız? Burada bir kararlılık mesajı var enflasyonla mücadele açısından.
1: Evet, burada tabii ki bu önemli, piyasanın da beklentilerini törpülemek açısından burası kritik olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü biraz daha Merkez Bankası şu anda daha farklı sinyaller verse hemen piyasa beklentileri de daha yukarı doğru hareket edebilir enflasyon açısından özellikle. O nedenle bunları en azından bu yıl sonu için %29-30'larda çıpalamak için Sayın Karahan'ın bu mesajları değerli diye düşünüyorum. Bir de tabii burada rezerv görünümü de çok önemli. Yabancı çıkışları, yani portföy çıkışlarında da çok belirgin bir kötü seyir yok. O da biraz daha Merkez Bankası'nı rahatlatabilir diye düşünüyorum.
0: Hande Hanım, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olunuz.
1: Kolay gelsin.
0: Hande Şekerci bizlere eşlik etti. Bu bölümümüze nokta koyuyoruz. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ekim yanmadı mı daha?
2: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
3: İnanın. Uyanmış benim sambacım. Şu tarzı, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa.
2: Sambacım artist oğlum.
4: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
5: Golcü benim oğlum, golcü.
6: Annen.

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli ve Bursa 15, Sakarya 16, Balıkesir 18. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 2. Konya ve Sivas 12, Kayseri 7, Nevşehir 4. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 9. Denizli 16, Aydın 22, Muğla 19, Manisa 20. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mersin ve Hatay 17, Adana 18, Kahramanmaraş 14. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 9, Karabük ve Rize 15, Samsun 16. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 15, Erzincan ve Ardahan 14, Van 13. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8. Mardin 16, Şanlıurfa ve Siirt 17 ve Diyarbakır 18 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: En paradan %15 nakit iadeli kasko.
3: Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli, üstüne bir de %15 nakit iade alın.
2: Vallahi görülmemiş teklif.
4: En para, en para.
5: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'ta.

0: gününde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Apara'da.
4: Vakıf Yatırım sunar.

0: piyasa notlarıyla karşınızdayız. Sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerine sunum gerçekleştiriyor. Para politikasının geldiği noktayı Başkan Karahan ifade ediyor. Peki neler söylüyor? Detaylandıralım. Savaşın etkilerini görüyoruz. Enerji kaynaklı etkilerin devam edeceğini öngörüyoruz. Ve Türkiye'nin dış talebine yönelik son tabloyu ortaya koyuyor. Bu arada talebe yönelik değerlendirmesi de var Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın. Kart harcamaları talepteki yavaşlamayı teyit ediyor. Dış ticaret açığı geriledi. Diğer yandan enflasyon yüksek seyrini korumakta. Temel mal ve hizmette yavaşladığını enflasyonun, gıda ve enerjide ise yükseldiğini görüyoruz diyor. Eşel mobil sistemi devreye girmişti. Nasıl bir etkiye sahip olduğu hep konuşuluyordu. Buna da yönelik bir ifadede bulunuyor. Eşel mobilin enflasyona etkisi %1.3 seviyesinde diyor. Kira enflasyonuna yönelik kira endeksi enflasyonda eğilimin aşağı doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Kira ve eğitimdeki enflasyonun aşağı doğru eğilimi devam edecek mi etmeyecek mi? Bu da gündemdeki konulardan biriydi ve mevduat faizine ilişkinde mevduat faizine 3, tüketici faizi 4 puan arttırdıklarını dile getiriyor. Çekirdek gruplarda enflasyonun yavaşladığını belirten Başkan Karahan, gıda ve enerjide enflasyonun yükseliş kaydettiğini belirtiyor. 28 Şubat'tan itibaren petrol fiyatlarında yükselişler görüyoruz ve bu yükseliş gıda enflasyonunu, enerji enflasyonunu beraberinde getirdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapmış olduğu sunumda bu hususa da temas ediyor. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner'le birlikte hem Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bu ifadelerini hem de gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. Nasıl buldunuz açıklamaları?
1: Aslında gayet olumlu diyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Burada Merkez Bankası'nın en azından bu mevcut politikalar konusunda kararlı olduklarının çok net olarak altı çizildiğini görebiliyoruz. Özellikle de burada son yaşanan gelişmeler tamamen jeopolitik gelişmelerden kaynaklı olduğunu ve aynı sorunların bütün küresel tarafta, bütün dünyanın aynı problemlerle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bütün dünyanın burada ciddi anlamda büyümeden dolayı bir eksi yazacağını, yani büyümenin biraz daha azalacağı yönde mesajları verdiğini görüyorum. Yani sonuç itibariyle tamamen enerji tarafı, özellikle de enerji ve devamında dolaylı yan sektörlerin etkilenmesi neticesinde bütün makro hedeflerde sapmalar görebiliriz bundan sonraki süreçte. Ama bunun açıkçası süresi çok kestirilemiyor, ama dezenflasyon sürecini devam ettireceğiz mesajı bence bu söylemlerin hepsinin önüne geçiyor. Çünkü burada mevcut politikada, bu para politikası konusunda siz yol değişikliğine, şerit değişikliğine gittiğiniz takdirde burada tamamen her şey sil baştan tekrar yazılması gerekebilir. Ve burada özellikle de TL gibi şu anda kontrollü hareket eden TL varlıklarının belirsizliği daha da artma riski olduğunu unutmamak gerekiyor şu dönemde. Bu bakımdan yani şu anki Fatih Karahan'ın söyledikleri tamamen mevcut politika devam ettirilecek. Dezenflasyon süreci özellikle devam ettirilecek. Bu durumun tamamen jeopolitik risklerden kaynaklı olduğunun mesajını veriyor. Bu sorun çözüldüğü zaman zaten dünyada da çözülmüş olacak enflasyon ve faiz oranları ile ilgili beklentiler. Şu an aynı sorunu dünyada olduğu gibi biz de maalesef yaşamak durumunda kalıyoruz. Orada bir belirsizlik var. Enerji maliyetlerinden kaynaklı ve dolaylı olarak tabii ki diğer yan sektörlerin hepsi otomatikman bu belirsizlikten etkileniyor. Enflasyonda da aynı benzer durum var. Dünkü gelen enflasyon verilerine baktığımızda orada da sapmada tamamen enerji ağırlıklı bir sapma olduğunu görüyoruz.
0: Buradaki kararlılık mesajı önemli değil mi? Dezenflasyonist süreçte bir sekteye

0: uğrama küresel kaynaklı yaşansa da enflasyonla mücadelenin devam edeceğinin altı çiziliyor.
1: Evet. Yani burada siz neyi anlatırsanız anlatın, yabancı yatırımcı ve Türkiye'deki fon sahipleri aslında istikrarın devam edip etmeyeceğinin mesajını duymak ister her zaman için. Bu yüzden Merkez Bankası'nın vermiş olduğu bu mesaj çok değerli. Dezenflasyon süreci devam edecek. Yani biz mücadeleye devam edeceğiz demek istiyor enflasyonla. Yani buradan tekrar yeniden bir sıfırdan bir mücadeleye başlayacağız denmiyor. Şunu baz alarak, şu sebepleri baz alarak demiyor. Özellikle de şu anki durumun geçici olduğunun tespiti yapılıyor. Bu durum aşılması durumunda zaten piyasalar kendi dinamiklerine dönmüş olacak. Yani şu an bunu zaten etkilerini biz görüyoruz. En son PMI verileri de pazartesi günü açıklanmıştı. Türkiye PMI verileri. Orada da 50'nin altında geldiğini görüyoruz. Özellikle de buradaki bozulma maalesef şimdilik devam ediyor. 45'li seviyelerde geldi diye hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Yani sonuç itibariyle dezenflasyon konusu bizim için çok daha belirleyici olacak.
0: Kira ve eğitim konusu önemli. Başkan Karahan kira ve eğitim enflasyonunun düşüşte olduğunun altını çiziyor. Yani mevcut enflasyondaki katılığın talepten ziyade petrol fiyatlarından kaynaklı maliyet enflasyonu olduğunu vurguluyor. Bu da enerji ve gıda enflasyonunun yüksek seyrini oluşturmasında etkili olduğunu belirtiyor. Biraz kira ve eğitim enflasyonundaki bu düşüşe değinelim mi? Yani beraber baktığımızda aslında bu programın iyi bir netice verdiğini, yüksek kalan tarafın tamamen bizle alakalı değil, küresel konjonktürden ötürü petrol fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklandığını da aslında tabela net bir şekilde bizlere gösteriyor.
1: Evet, yani özellikle de kira ve eğitim ile alakalı konuşmamız gerekirse aslında buradaki enflasyon daha çok Ağustos aylarında, Eylül aylarında biraz daha ön plana çıkan bir konu. Şu an için en azından burada şu anda eğitimle ilgili biraz daha böyle bahar ayları, yazın başlangıcında okulların kapanmasıyla birlikte açıkçası eğitimle ilgili okullarda yeni kayıtlar yapılacak. Burada özellikle de okulların enflasyon, eğitim enflasyonuyla alakalı olarak yapabilecekleri artış oranları artık belli. Tamamen yasalar çerçevesinde yapılacak olması ve bununla ilgili de hatırlarsak Milli Eğitim ciddi anlamda birçok okulla ilgili soruşturma da başlatmıştı. Yani her okul kafasına göre burada okul ücretlerini belirleyememesinin gerektiği konusunda. Bu durum açıkçası buradaki yaptırımlar doğal olarak bize bu konuda biraz daha regüle olabildiğini, yani özellikle de eğitim enflasyonu, kira tarafında da ciddi anlamda bir inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini görüyoruz. Yani devlet birçok ilde çok yoğun bir şekilde emlak konut öncülüğünde burada konut üretimi yapmayı devam ettiriyor. Bunun hedeflerin devam etmesi, aynı zamanda depremle ilgili de aynı şekilde deprem konutlarının çok hızlı bitirilmesi, bu konuda ki mevcut enflasyon konusunda her geçen gün biraz daha iyiye gideceğinin sinyalini veriyor. Ama kontrol edemediğimiz tek şey şu an için enerji ve gıda tarafı. Bunlar da tamamen dışsal faktörlerin ön plana çıkmasıyla birlikte jeopolitik riskler, savaş, tan kaynaklı belirsizlikler, özellikle de mesela doğalgaz fiyatlarındaki artışlar ciddi anlamda burada

0: Enflasyon üzerinde ulaştırma konusundaki ulaştırmadaki fiyat artışları şu an için enflasyon üzerinde bir baskı yaratmakta. Ama bu iki kalemin de açıkçası tamamen geçici olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Sayın Başkan da zaten bunun altını çizmiş. Önümüzdeki süreçte bu iki kalemde özellikle de savaş tarafında bir iyileşme görülmesi durumunda biraz daha piyasaları destekleyecek muhafazakar oranların gelebileceği kanaatindeyiz. Ben mevcut durum zaten savaşın şu an için en çok böyle etkilerinin gözlendiği bir dönem. Petrol fiyatlarının da zirve yaptığı bir dönem olması burada piyasalar üzerinde maalesef birçok kalemde olumsuz etki yaratıyor. Ama diğer taraftan Eşel Mobil sisteminin de
1: enflasyon olması, etkisi %1.3 diyor Başkan Karahan.
0: Evet. Aynı şekilde burada önemli diyebiliriz. Ben bundan sonraki süreçte petrol fiyatları bu mevcut fiyatların üzerine çıkmadığı takdirde enflasyon tarafının biraz daha öngörülebilir olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada tamamen belirleyici olacak olan şey petrol fiyatlarının daha da yukarıya mevcut şu anki fiyatların üzerine çıkması ve bunun etkileri mutlaka piyasalara yansıyacaktır. Ama şu an için biz şu fiyatlar itibariyle en kötüyü yaşıyoruz diyebiliriz.
1: Merkez Bankası tüm araçlarla masada. Merkez Bankası aksiyon almaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın tüm araçlardan kastettiği şeyi biraz açabilir miyiz? Yani aklımıza faiz artışı mı gelmeli? Yoksa Merkez Bankası bu süreci petrolde sadece 110-100 dolar seviyeleri görülürken başka adımlar atarak da yürütebilir mi?
0: Evet, şu an Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi ama üst banttan oranların gerçekleştiğini görüyoruz. Gecelik faiz oranları üzerinden işlemler gerçekleşiyor 40 seviyesinden. Şimdi burada ihtiyaç olur ise açıkçası Merkez Bankası ek önlemler de alabilir. Bu üst bandı genişletebilir de piyasanın ihtiyacına bağlı olarak. Şu an açıkçası Merkez Bankası'nın mevcut rezervleri en azından Merkez Bankası'nın bu son toplantısında çok da böyle yıkıcı etkilerinin sınırlı kaldığını gösteriyor. Aksi halde Merkez Bankası aslında şöyle söyleyeyim ben faiz arttırmak durumunda da kalabilirdi bu son toplantıda. Bunu yapmadı. Şimdi Haziran ayını bekliyor. Haziran ayında buradaki belirsizliğin devam edeceği yöndeki beklentiler artması durumunda Merkez Bankası işte orada dediğimiz gibi para politikası faizi üzerinden haricinde diğer birçok kalem üzerinde zorunlu karşılıklar gibi birçok alanda esnemeler yapabilir, ek önlemler alabilir ama bunun şimdilik ben gördüğüm kadarıyla bu son toplantıda faizleri değiştirmemesi, üst bant üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaması bence buraların şimdilik öngörülebilir olduğunu kendileri de gördüğü için yani daha ilerisini açıkçası şu an bütün dünya da bilmiyor. Doğal olarak Merkez Bankamız da biraz bekleyelim dedi. Diğer merkez bankalarının yaptığı gibi. Burada özellikle enerji fiyatlarında öngörülemezlik arttığı zaman işte o zaman merkez bankaları devreye girecektir diye düşünüyorum. Şu an hepsinin mutlaka ajandasında faiz arttırımla ilgili bir not vardır diye düşünüyorum ben. Amerika tarafında da Avrupa Merkez Bankası burada öncü de olabilir faiz arttırımlar konusunda. Bu bakımdan bizim merkez bankamızda aslında biraz zaman kazandı diyebiliriz. Şu anki mevcut koşullar zaten kontrol edilebilir boyutta olmasından dolayı Merkez Bankası'nın rezervlerinin yeterli olması şu an bu durumu çok rahatlıkla idare edebilir olduğunu görüyoruz.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan.

0: sunumda hangi hususları ön plana çıkardığını konuşmaya devam edeceğiz. Ankara'ya döneceğiz. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu bizlerle birlikte olacak. Tülay Ağoğlu, hoş geldiniz yayına. Ayrıntılar için sizi dinliyoruz.
1: Evet, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda az önce bir sunuş gerçekleştirdi. Savaşın küresel ekonomiye etkileri üzerinde durdu bu sunuşunda ve şunları söyledi. Enerji kaynaklı enflasyon etkilerinin kısa vadede devam edeceğini düşündüklerini ifade etti Karahan. Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımız değişmeyecek vurgusunu yaptı. Önümüzdeki dönemde tüm para politikası amaçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz dedi Karahan. Etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları ise para politikası duruşumuzda şekillenecek. Önümüzdeki dönem para politikası kararlarını alırken bu unsurları göz önüne alacaklarını ifade etti Karahan. 2026 yılında küresel büyümenin belirgin şekilde ivme kaybetmesinin beklendiğini belirtti. Buna bağlı olarak Türkiye'nin dış talebinin de zayıflayacağını öngördüklerini yine söyledi. Mayıs 2024'te ulaşılan zirve ile kıyaslandı. Enflasyonda belirgin bir düşüş yaşanmakla birlikte enflasyon yüksek seyrini korumakta olduğunu söyledi yine Karahan bu sunuşunda. Yurt içi enerji fiyatları, petrol ve doğalgaz fiyatları öncülüğünde hızlandı. Yavaşlama eğiliminde olan enerji yıllık enflasyonu son 2 ayda 19 puan artış gösterdi açıklamasını yaptı. Enflasyon beklentilerinin arzu ettikleri ölçüde gerilemediğini ifade etti ve beklenti halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor dedi Karahan. Gerilimin ne kadar süreceği enflasyon görünümü açısından kritik bir risk unsuru olduğunu vurguladı. Son iki çeyrekte ticari kredi büyümesi bir miktar hızlanmıştır. Kredi büyümesindeki yükselişin ticari kredilerden kaynaklandığını ifade etti yine Karahan. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu da sürdüreceklerini yine vurguladı. Burada Fatih Karahan komisyondaki sunuşu tamamlandı. Karahan'ın milletvekilleri şimdi değerlendirmelerde bulunuyorlar. Daha sonra milletvekilleri soru da soracaklar Fatih Karahan'a. Onun yanıtları da yine dikkat çekici olacak diyelim. Şu anda aktarabileceklerimiz bunlar.
0: A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Bakalım soru cevap kısmında da hangi hususlar ön plana çıkacak. Şimdi artık Mayıs ayında para politikası kurulu toplantısı yok. Haziran ayında İsmail Bey yeni bir karar göreceğiz. Ama Mayıs ayı enflasyon raporu açısından önemli. Ne dersiniz? Yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda beklentilerde yukarı yönlü bir değişiklik olacak mıdır? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugünkü sunumunda aslına bakarsak bazı riskleri ve mevcut uygulanan politikalara ilişkin son tabloyu ifade ediyor. Bu enflasyon raporu sunumuna dair de bize bir ipucu veriyor mu?
2: Evet, yani şu an enflasyon tarafındaki gerçekleşmeler aslında beklentilerin biraz daha üzerinde gerçekleştiğini bize söylüyor. Burada muhtemelen önümüzdeki haftaki Merkez Bankası'nın ikinci enflasyon raporunda ben yüksek ihtimalle burada 2026 yıl sonu tahmin aralığının biraz daha yukarıya doğru revize edilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu birinci enflasyon raporunda %15 ile %21 arasında idi. Bunun orta noktası da yanılmıyorsam %18. Şimdi burada çok yüksek ihtimalle yıl sonu enflasyon beklentileri şu an piyasalarda birçok kurum da yukarı yönlü revize etmeye başladı. Bu bakımdan ben bu tahminin çok yüksek ihtimalle biraz daha piyasa beklentilerine yaklaşacak şekilde revize edilmesini bekliyorum.
0: Biraz piyasayı da konuşalım. 14.465 gelinen nokta BIST endeksinde. BIST endeksinin teknik grafiğini de ekrana isteyelim. Bugün biraz daha dar bant aralığını ifade edebiliriz. 100 puan civarı bir hareket var. Sıkıştı kaldı BIST endeksi ama %0.67'lik de bir yükseliş var. Endekste ağırlığı yüksek olan şirketlerle BIST endeksi zirve seviyelere yakın noktada fiyatlamasını sürdürüyor. Peki teknik anlamda gelinen noktayı nasıl değerlendirmek gerek? İlk etapta 14.600'ü mü takip etmemiz lazım? Aşağıda hangi seviyeler ön plana çıkabilir?
2: Evet, aslında bizim piyasamızla yurt dışı piyasalar arasında şu an son zamanlarda birbirine çok yakın hareketler. Hatta bizim piyasamız
0: korele ilerliyor diyebilir miyiz?
2: Korele, hatta bizim piyasamız bir tık daha geride kaldı. Asya tarafında mesela Güney Kore borsasında
0: Kospi.
2: Evet, Kospi'de
0: %58.
2: En son %5'lik bir yükseliş vardı. Sonra dün
0: sene başından bu yana yaklaşık %50 civarında yükseliş var.
2: Evet. Amerika Nasdaq ve S&P tarafında rekor kapanışları biz gördük. Ve birçok borsa aslında rekor tazeledi. Bizim de borsamızda açıkçası en son 13 binlerden başlayan hızlı yükselişte bütün dünyada olduğu gibi bizde de hızlı tepkiler verildi ama son günlerde 14.600'ü kırmakta zorlanıyoruz. Ama bu şu demektir, 14.600 kırılmayacak anlamına gelmiyor.
0: Şimdi baktım, teyit etmek amacıyla Kospi bugün %5.12 yükselmiş, 4 ayda %60 yükselmiş.
2: Evet.
0: İnanılmaz bir yükseliş.
2: Bu bakımdan bizim borsamızda da bir sıkışma söz konusu. Son 1-1,5 haftadır 14.600 yukarıda direnç, kuvvetli bir direnç. Çünkü burayı defalarca denedik. Aşağıda da 14.200 seviyesi. Aslında çok yakın destek ve dirençler. 14.200'ün kırılması aslında bizim piyasamızdaki düzeltmenin ilk sinyali olarak algılanabilir. Ama şu anda bu mevcut gelişmelere baktığımızda aslında Amerika ve İran arasındaki bu yaşanan savaşın tekrar yeni bir savaşa dönüşmekten ziyade daha çok müzakereler üzerinden yürütüleceğini piyasanın bu yönde algılamaya başlaması aslında piyasalar üzerindeki baskıyı da azalttı. Bu bakımdan 14.600'e çok yakınız biz şu an için. Neredeyse 140 puan gerisindeyiz. Burası aşılması durumunda Borsa İstanbul'da BIST endeksinde çok hızlı bir şekilde 15 binlere doğru bir hareket görme ihtimalimiz çok yüksek. Bunu halen ben güçlü görüyorum bu ihtimali. Ama dediğim gibi 14.200 seviyesi aşağı kırılması durumunda ise yine olumlu bir senaryo çizeceğim. Burada trend dönüşünden ziyade bir düzeltme başlamıştır diyebiliriz. Bu düzeltmenin ardından da zaten 60 günlük ortalama 13.550, 13.600 diyelim oraya düz olsun. 13.600 seviyesine kadar olası geri çekilmelerde ben hiçbir risk görmüyorum. Sadece adı ismi düzeltme olarak karşımıza çıkabilir. Bu bakımdan kötü senaryo aslında bir alım fırsatı oluşturabilir bizim piyasamız açısından. Ama 14.200 seviyesi kırılmadığı sürece 14.600'lere doğru kapanışlar yaklaşırsa, hatta 14.600 civarında bir kapanış görürsek de burada tekrar yukarı yönlü yükseliş hız kazanabilir diye düşünüyoruz. Burada da en belirgin konu da bizim için petrol fiyatlarının seyri olacak.
0: Şimdi İsmail Bey, şöyle bir şey dikkatimi çekti. Grafik burada yana yatmış. Biraz yakın gösterecek sevgili arkadaşlarım. Benzer bir görüntü şurada da var.

0: yaklaşık olarak 11.000'lerden 11.500'lerden başlayan yükseliş, evet, 14.600'e kadar devam etmişti. Şimdi dikkat ederseniz burada iki tane tepe görüyorsunuz bu endekste. Arası da bayağı bir açık.
1: Bir U olmuş resmen.
0: Evet, bir U, evet, U hareketi benziyor. Görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, indikatörde ise aynı tepeleri, endeksteki aynı tepeleri aşağıya doğru indirdiğimizde en sağdaki tepe aşağıda kalıyor. Bakın bu şu demektir, çok net. Hiç böyle dolan başlı konuşmayacağım. Tepenin, ikinci tepenin aşağıda kalması bir negatif uyuşmazlık anlamına geliyor. Bunun anlamı çok yakında endeks üzerinde bir trend değişikliğinin olacağının bir mesajı. Şimdi burada şöyle bir strateji yürütebiliriz. 14.600 kırıldığı zaman buradaki negatif uyuşmazlık aslında bir anda bir alım fırsatına dönüşebilir endekste. Yani 14.600'ü biz çok net bir referans olarak kendimize alabiliriz. Yani çünkü bir şeyleri bilmiyoruz ama neticesinde dünyada, bizim piyasamızda bir şeyler oluyor. Ama yorumlayamıyoruz. O yüzden 14.600 bizim için çok önemli bir referans. Burası kırıldığı zaman bu negatif uyuşmazlık bir anda kuvvetli bir ala dönüşebilir. İşte evet. 14.200 kırılırsa da tersi yönünde aslında bir satış fırsatı gibi algılanacaktır.
1: Biraz şirket konuşalım, sektör konuşalım. 100 şirketi ekrana getirelim. BIST100'de işlem gören şirketlerin bu saat diliminde performansı ne anlatıyor bakalım. İnanılmaz bir yükseliş var. Yaklaşık 65 şirket artıda. Ve iki şirketin nötr bir fiyatlama yaşadığını görüyoruz. 33 şirket düşüyor. Düşenler Efor Yapı, Enerjisa, finansalı gelmişti. Pasifik Güreşya, Margün Enerji, Sasa Polyester, Killer Holding ve Kontrolmatik. Yükselenlere bakalım. Pasifik Teknoloji yükselirken Pasifik Güreşya düşüyor. Odaş Elektrik, Gesan, Europower, Anadolu Grubu Holding, Miatek, Batıçim, Ereğli, Şişe, Kua Granit, Tofaş, Rail Yatırım Holding, Çan 2 Termik Santral, Altınay Savunma, Obama Karna, Telekom, Şekerbank, DAP Gayrimenkul, Türksel. Astor'da da %2.76'lık yükseliş var. Bugünkü yükselen şirketleri nasıl buldunuz? Biraz sanki yan kağıt diye ya da biraz daha small cap diye tabir edilen şirketlerle mi endeks yarım puan artıda?
0: Evet, aslında biraz hikayesi olan şirketlerin hareket ettiğini ben görüyorum. Özellikle de mesela dün en son Coca-Cola'nın bilançosu gelmişti piyasaların tarafından. Beklentilerin karşıladığını gördük karlılık açısından. Bu hisse fiyatlaması üzerinde olumlu yansıdı. Astor tarafında mevcut bir hikaye var. Şirketin özellikle de kap haberlerine baktığımızda buradaki olumlu haber akışları, alınan ihaleler, yatırımlar, bunların hepsi aslında şirketin projeksiyonunun önümüzdeki süreçte orta ve uzun vadede biraz daha olumlu yansıyacağını gösteriyor. Onun haricinde mesela en son dün Enerjisa'nın bilançosu gelmişti. Orada beklentilerin altında bir kar açıklaması mesela o hisse üzerinde bugün için negatif bir baskı oluşturduğunu görüyoruz. Biraz dediğim gibi hisseler biraz daha hikayesi olan hisseler ön plana çıkıyor. Enerjiler tarafı son günlerde bir miktar daha piyasada ilgi görüyor diyebiliriz. Buradaki ilgiyi ilk Astor başlattı. Sonra devamında diğer hisselere de yansımaya başladı enerji tarafında. Holdingler tarafına bakıyoruz. Şimdi bilançosu gelecek şirketler var. Örnek veriyorum, Sabancı Holding'in zarardan kâra geçecek bir bilançosunu görme ihtimalimiz çok yüksek. Bu da mesela Sabancı tarafında biraz daha pozitif fiyatlanmanın yaşanabileceğinin önümüzdeki günlerde bir sinyali olarak algılanabilir. Yani

0: Biz aslında son günlerde bilançoları, evet, hikayelerini ve gelmeyen şirketlerin de tahmini bilançoları üzerinden fiyatlamaların şu günlerde yapıldığını görüyoruz.
1: Bankacılık sanayi ve BIST 30 karşılaştırması yapalım. Bununla alakalı grafiğimiz ekrana gelsin. Sektörel ayrışmadan mı söz etmek gerek?
0: Evet, şu an çok net olarak mesela yıl başından beri bankacılık sektörü hisselerine baktığımızda %24 civarında endekse göre negatif ayrışmış. Bakın çok büyük bir oran bankacılık sektörü hisseleri yıl başından beri %24. Diğer taraftan BIST 30 hisseleri ise endekse göre biraz daha bu turuncuyla çizilmiş olan grafik %5,5'luk bir endeksin üzerinde bir getiriye sahip. Sanayi sektörü ise aynı şekilde %3,2 bir getiriye sahip. Yani endeksin üzerinde bir performans. Yani buradan şöyle bir sorun çıkıyor. Halen BIST 30, özellikle BIST 30 içerisinde banka dışı BIST 30 hisseleri endeksi yukarı taşımaya devam ediyor diyebiliriz son zamanlarda. Doğal olarak sanayi sektörü hisselerinde de biraz daha hisse bazlı hareketler endeks üzerinde etkili oluyor.
1: Biraz petrolle konuşalım. 113 dolar seviyesinde petrol. Bir düşüş görüyoruz ama düşüşe rağmen 113 dolar seviyesinde. Brent petrolden bahsediyorum. Brent petrolün teknik grafiğini de ekrana taşıyalım. Buradaki görüntü ne anlatıyor? Yeşil grafikle anlatmak istediğiniz şey nedir? Oradan epey bir uzaklaşmışız. Bu kadar hareketli ortalamadan uzaklaşması ne anlama geliyor?
0: Evet, burada da aslında bir 60 dolarlar civarında petrolün zaten geçtiğimiz yıl taban oluşturduğunu görmüştük zaten. Birçok kurum, dünyada birçok ülke aslında 60 dolara göre ekonomik makro projeksiyonlarını oluşturmuştu. Şimdi savaşın neticelerinde dikkat ederseniz bu ilk savaşın hızlandığı dönemde ilk defa petrol fiyatları 113, Brent petrol 113 114 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Sonra işte o esnada dikkat ederseniz yeşil olan ortalamadan, yani 60 günlük olan ortalamadan çok fazla hızlı uzaklaşmıştı. Sonra bir süre zirve seviyelerinde oyalandıktan sonra ortalama, genel piyasa ortalamalarına tekrar geri döndüğünü gördük. Yani 90 dolarlar civarına. Şimdi bakıyoruz bu ortalamadan, 60 günlük ortalamadan tekrar uzaklaşmış ve tarihi zirve seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Şimdi bunun üzerine şimdi biz hemen Hürmüz Boğazı'na bakıyoruz. Orada yeni bir gelişme var mı? Orada şu an için Amerika ve İran karşılıklı olarak birbirlerine psikolojik bir savaş uyguluyor. Hem ablukayı İran kıramıyor. Evet. Diğer taraftan da Hürmüz Boğazı'nı İran her halükarda kapalı tutuyor. Bu da petrol fiyatlarını şu an için en zirve seviyesinde sabitlemiş durumda.
1: O noktada şunu söyleyeyim. Hesant'ın açıklaması vardı. Hürmüz'deki kontrol İran'da değil. Bir saat kadar önce bu değerlendirmeyi yaptı. Kontrol bizde. İsterse kaçabiliriz dedi. Bu tarz mesajlar zaman zaman geliyor ama artık piyasanın çok fazla etkilenmediğini de görüyoruz.
0: Evet. Yani bugün aslında biraz daha olumlu fiyatlıyor diyebiliriz. Yani ben yayına gelmeden önce açıkçası 113 dolarlar üzerinden grafiği hazırlamıştım. Ama şu an baktığımızda
1: 111 dolar.
0: Evet. Biraz daha geri gelmiş durumda. Bu bakımdan hatta 110 doların dahi altına indiğini ben görüyorum. Yani burada olumlu bir takım, yani bu açıklamanın etkisinin sınırlı da olsa fiyatlar üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz.
1: Ama İsmail Bey, 25 gün önce bu açıklama olsaydı hemen 90 dolara kadar geri çekilirdi. Benzer mesajlar o dönemde gelmişti ve 15-20 dolar düşmüştü. Evet. Şimdi 2 dolar kadar bir geri çekilme yaşanıyor. Çünkü... Ve ifade ettiğiniz gibi gerçekten

0: sınırlı.
1: Yani burada gerçekten burada gemi geçişleri zaten sistemler üzerinden takip edilebiliyor. An ve an. Burada gemiler geçmeye başladığı zaman bu tankerler Hürmüz Boğazı'ndan diyelim bugün 10 tane, 20 tane, 30 tane geçti. Bakın bu artık sorun çözülmüştür anlamına gelebilir. Piyasalar biraz daha somut gerçekleşmeleri görmek isteyecektir. Bunu da dediğimiz gibi çok rahat haber akışlarıyla takip edebiliriz. Burada gemiler, çünkü şu an için buradan geçen birçok böyle sınırlı gemiler hayalet gemi olarak adlandırılıyor. Yani bütün sistemlerini kapatarak hareket ediyor. Yani bunu siz isteseniz de yokmuş gibi görmüyorsunuz. Burada somut olarak takip edilirse oradaki GPS sistemlerinden gemi geçiş sayısı artmaya başladığı zaman aslında arka planda bir anlaşma ya da kontrol Amerika'ya doğru geçmeye başladı ya da İran'la Amerika bir şekilde anlaştı anlamına gelecek. Biz bunları anında fiyatlara yansıdığını görebiliriz. Yani tekrar çok rahatlıkla burada 90 dolarlara doğru geri çekilmek bence çok zor değil. Sadece piyasalar iyi haber bekliyor. Ve geçen sefer olmuştu ama şimdi tekrar yükseldi. Zirveye çok yakın yerdeyiz. Bence biraz daha emin olmak isteyecektir piyasa. Ve o gemi geçişlerinin somut olarak görülmesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Hızlı bir geri çekilmenin olumlu haberler sonrası olabileceğini söylüyorsunuz.
1: Çünkü halen piyasa ortalamalarının çok üzerinde fiyatlamalar.
0: Bunu ortalamalardan uzaklaştığını o anlıyoruz değil mi? Bu
1: yeşilden
0: tablodan.
1: Uzaklaşmış olması, yeşil hareketli ortalamadan uzaklaşmış olması aslında burada halen belirsizliğin devam ettiği anlamına geliyor. O yeşile dokunduğu an aslında bizim için asıl piyasalarda güçlü yükselişlerin, uptrendlerin başlayacağı bir an olabilir. Onu söyleyeyim. Ama o anın gelip gelmeyeceğini de henüz çok böyle net elimizde bir veri yok.
0: Kristalina Georgieva'nın da açıklaması vardı. Savaş devam ederse dünyayı zor bir süreç bekliyor yorumunda bulunuyor. Bugün Karahan'ın küresel ekonomiye ve küresel büyümeye yönelik de ifadeleri vardı. Son tablo küresel büyümeyi de yavaşlatacak değil mi?
1: Evet, yani bu aslında birçok merkez bankasının da öngörüleri arasında şu an için. Bu enerji maliyetleri maalesef bütün dünyada gıda enflasyonu, ulaştırma, böyle zincirleme, hizmet tarafına doğru geçen enflasyonların artması anlamına gelecek. Doğal olarak merkez bankalarının maliyetleri artmaya başlayacak, faiz arttırmaya başlayacaklar. Bu da aslında küresel çapta bir büyüme tarafında bir daralma, talep eksikliği oluşturabilir.
0: Georgieva'nın ifadeleri de burada. Petrolün 125 dolara çıkması küresel riskleri derinleştirebilir. IMF'in kısa süreli çatışma varsayımı artık geçerli değil. Referans senaryo büyümede %3.1'lik yavaşlama öngördüğüne işaret ediyor diyor. Buyurun. Evet.
1: Aslında dünya halen Haziran ayı gibi Haziran ayı ya da Temmuz başı gibi bu belirsizliğin bitebileceğini öngörerek tahminlerini ona göre yapıyor. Yani burada merkez bankalarının aslında faiz toplantılarını pas geçmeleri, yani hiçbirinin faiz arttırmamasının asıl arka plandaki sebeplerinden bir tanesi. Evet. Haziran ve Temmuz başı gibi bu belirsizlik artık bitebilir. Bu olmayacağını anladığı an işler aynen IMF Başkanı'nın söylediği gibi bir duruma dönüşecektir.
0: Bir es verelim. Philip Capital'e gideceğiz. Philip Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı Makoto Mutsuyashi bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Siz küresel piyasalarda hangi başlıkları ön plana çıkartırsınız? Biz özellikle Kristalina Georgieva'nın ifadelerini ve petrol fiyatlarında gelinen noktayı son olarak konuşmuştuk. Peki başka hangi başlıklar var?
2: Evet, aslında sizin dediğiniz petrol fiyatları oldukça önemli. Şimdi jeopolitik riskler tarafındaki baskı riskli varlıkları

0: baskılamaya devam ediyor. Diğer taraftan da yapay zeka coşkusu tabii ki devam ediyor. Bunun arasındaki farkı aslında tahvil piyasası ve hisse senedi piyasasına baktığımızda çok iyi anlıyoruz. Atıyorum bu petrol fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenmesi gereken uzak doğu ülkeler. Bunlar mesela Kospi, Japonya, Nikkei endekslere baktığımızda tarih zirvesine çok yakın. Hatta Kospi bugün uçarak tarih zirvesini tazeledi. Nasdaq, S&P bunlara baktığımızda da aynı şekilde tarih zirvelerini de seyrediyor. Buna baktığımızda yapay zeka, çip, ekipman yani bu altyapı, yapay zeka coşkusunun devam ettiğini görüyoruz ki bilanço sezonu aslında ben şunu bekliyordum. Bilanço sezonunda baktığımızda ciro artıyor, süper. Karlılık da aslında bir darbe yemedi ama free cash flow yani serbest nakit akış tarafında bir darbe gördük. En azından bir düşüş gördük. Hatta Amazon gibi şirketlerde eksiye geçtiğini gördük. Bunlar açıkçası piyasaya kötü etkiler diye düşünmüştüm ama piyasadaki iyimserliğin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz ki yani momentum varken piyasayı shortlamakta çok yani çok fayda yok diyebiliriz. Diğer taraftan tahvil piyasasına baktığımız tahvillerin büyük darbe yediğini görüyoruz. Burada tabii enflasyonist riskler de var. Fed'in faiz indirimin 2027'nin sonlara kadar olmayacağına dair beklentiler mevcut. Hatta Fed Fund Futures'a baktığımızda 2027'nin ortalarında veya bu senenin sonlarında belki faiz indirim beklentilerin oluştuğunu görüyoruz. Açıkçası faiz arttırımı beklemiyorum çünkü şöyle yani o kadar kötü olursa petrol fiyatları yani 120, 130, 140'a kadar giderse ve enflasyon tekrar coşarsa da bence resesyon riskinin daha çok yüksek olacağını düşünüyorum. Bu cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelecek Amerika tarafından. Bunu da takip ediyor olacağız çünkü enflasyon yüksek evet ama istihdam piyasasındaki durumunu da takip etmemiz lazım diye düşünüyorum. Burada bir düşüş bekleniyor ama tabii ki baz etkisi var burada çünkü Mart ayı rakam oldukça yüksek gelmişti Amerika'da. Tarım dışı istihdam yani 62-65 bin arasında bekleniyor Nisan ayı için. İşsizlik oranı da sabit kalacağı bekleniyor. Bu aslında istihdam piyasasının görüntü olarak çok kötü bir görünüm oluşturmuyor diyebiliriz. Tabii ki bu rakamın çok daha düşük gelmesi durumunda resesyon riskleri tekrar konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Son olarak bir emtialara da bakmış olayım. Ya zaten petrol fiyatlarından hep tüm ay yani 2 aydır konuşuyoruz. Altın gümüş fiyatlarına baktığımızda bunlar da aslında artık riskli varlık olarak sayıyorum kafamda. Yani tam teknik olarak öyle olmasa da. Altın gümüş fiyatları oldukça geride kaldı hisse senetlerine karşı. Burada benim tahminim şu, şimdi tahvil piyasası darbe yedi. Hisse senetlere de bir geri çekilme gelirse tekrar altın, gümüş yani bu kıymetli metalleri de bir yükseliş bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki yani bu senenin başında olduğu gibi çok yani her gün yeni bir zirve gibi bir durum söz konusu olmayabilir. Ama oradaki toparlanma bence hisse senedi piyasasındaki bir gerileme yaşandıktan sonra olacağını düşünüyorum. Altın gümüş artık o kadar cazip bulmuyor yatırımcılar. Orada bir katalist gerektiğini düşünüyorum. Merkez bankalarındaki alımların devam ettiğini görüyorum ben ama tabii ki burada bir yavaşlama var. Dediğim gibi kıymetli metal tarafındaki bu koruma mekanizmanın biraz daha geride kaldığını gördük. Benden bugünlük bu kadar. Çok teşekkürler ve iyi akşamlar sizlere.
1: Makrotomist süreci bizlere eşlik etti. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Tamamlamadan savunma sanayine ilişkin önemli işler gerçekleşiyor. Bugün sağ İstanbul Fuarı'nın ilk günü 140'tan fazla temsilci İstanbul'a gelecek. Önemli iş anlaşmasının yapılmasını, iş anlaşmalarının gerçekleşmesini bu fuarda bekliyoruz. Hemen kameralarımızı oraya çevireceğiz. Rıfat Fırat bizi bekliyor. Yeni ürünleri bizlere anlatacak. Rıfat seni dinliyoruz.
2: Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük uzay, havacılık ve savunma sanayi fuarındayız. Saha Expo'dayız. Tabii burada özellikle Türkiye'nin savunma sanayi alanında ulaştığı teknolojik kapasiteyi görüyoruz. İnsansız sistemlerden akıllı mühimmata, kara, deniz, hava platformlarından yapay zeka destekli çözümlere kadar birçok geniş yelpazede ürünün, dünya çapında ürünün sergilendiği stratejik bir fuar burası. Tabii Baykar başlamak istiyorum. Özellikle Baykar'ın ilk kez

0: sergilediği K2 kamikaze İHA var. Yine mızrak akıllı dolanan mühimmat ve sivrisinek sistemini şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Ömer Er bu sistemleri size gösteriyor. Yeni tanıtıldı ve yapay zeka desteğiyle hedef arayabiliyor bu sistemler. Aynı zamanda GPS olmayan ortamlarda da görev yapabildiğini ifade etmiş olalım. Yine uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetinin de olduğunu söyleyelim bu sistemlerde. Ve Türkiye'nin İHA ve SİHA alanındaki başarısı, ki hatırlayacaksınız, Türkiye dünyanın SİHA açısından en büyük üretim yapan ve dünyada pazar payını elinde bulunduran ülkesi, akıllı mühimmat ve otonom taarruz sistemleriyle de bu başarı daha ileri bir seviyeye taşınıyor. Bunu öncelikle ifade etmiş olalım. Tabii burada kara, hava, deniz, uzay, siber ve insansız sistemlerin bir ekosistem oluşturduğunu belirtmiş olalım ki savunma sanayi alanındaki her araç burada bulunuyor. Birçok firma tarafından geliştirilen insanlı ve insansız sistemleri görüyoruz. Şu anda da ekranlarımıza Bayraktar Kızıl Elma geliyor. Türkiye'nin insansız hava araçlarından bir tanesi. O da geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. İHA ve SİHA ve dolanan mühimmatlar özellikle Baykar'ın uzmanlık alanı. Tabii burada yerli ve milli insansız deniz araçları da sergileniyor. Özellikle deniz gözetleme, kıyı güvenliği, mayın tehdit algılama, otonom deniz operasyonları ve deniz platformları için de haberleşme açısından önemli çözümler. Roketsan'ın da yine burada mini akıllı mühimmat ailesini tanıttığını ifade etmiş olalım. Tabii füze ve roket sistemleri tüm dünyada Roketsan'ın biliniyor ve yeni nesil akıllı mühimmat sistemlerinin de bu çözümlerin de fuarda bulunduğunu ifade etmiş olalım. Bizler burada yeni savunma sanayi ürünlerini takip etmeye ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü şimdilik merkeze bırakalım.
1: Rıfat Fırat'a teşekkür ediyoruz. 203 yeni ürün tanıtıldı. Savunma sanayinde ülkemiz önemli işler gerçekleştiriyor. İsmail Bey, hep Aselsan'ı konuşuyoruz. Genel itibarıyla yerlilik oranımız %80'in üzerine çıktı. Ülkemizin 100 akı Aselsan'ın piyasa değeri de 2 trilyon lirayı aştı.
2: Evet, yani Borsa İstanbul üzerindeki en değerli şirket diyebiliriz. Gerçekten yılbaşından itibaren de baktığımızda yaklaşık olarak %90'ın üzerinde bir getiri elde ettiğini görüyoruz. Bu tamamen bilançodaki olumlu görünümle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de yıl sonu bilançosu gayet başarılıydı. Bunun etkilerini gördük. İlk çeyrek bilançosuna da baktığımızda aslında geçen yılın karlılık açısından iki katına ulaştığını söyleyebiliriz. Bu bakımdan ben şu an borsanın en değerli hem de üzerinde gelecek vadeden hedef fiyatının halen çok daha şu anki mevcut fiyatların üzerinde olmuş olması bizim için çok değerli. Bu tarz şirketlerde benim aradığım tek şey sürdürülebilirlik. Sürekli özellikle bulunduğumuz savunma, yani içinde bulunduğumuz bu belirsizliklerde savunma sanayine olan ihtiyacın çok olması ve bunun yanında şirketin karlılık açısından sürdürülebilirlik olması açısından sayılı hisselerden bir tanesi. Şu anki ilk çeyrek bilançosuyla baktığımızda aslında sene sonu çok çok daha güçlü bir bilanço görme ihtimalimiz yüksek. Son çeyrek biliyorsunuz bu tarz şirketlerde hak edişlerden kaynaklı olarak en güçlü finansalların açıklandığı çeyrek oluyor, son çeyrek. Bu bakımdan ilk çeyreğe de çok güçlü başlandı. Zaten bilançodan sonra da hisse senedi prim yapmıştı. Ben buradaki bilanço beklentisi ve savunma sanayine olan ihtiyaç duyulduğu sürece hatta şunu söyleyebilirim, asıl bundan sonra işlerin, yani bu tarz savaşların Orta Doğu'daki belirsizlikleri gördükten sonra bu tarz şirketlerin

0: şirketlere olan ihtiyacın çok çok daha artacağını öngörebiliriz. Bu da Aselsan tarafında sürdürülebilir bir trendin düzeltmeler olsa dahi devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu bize söylüyor.
1: 427 lira 50 kuruşta bugün %1 düşüyor ama son bir yıllık grafik yukarı yönlü olduğunu bizlere gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olunuz. İsmail Güner'le piyasaları değerlendirdik. Böylece süremizin de sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Vakıf Yatırım sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: En paradan %15 nakit iadeli kasko.
2: Hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerine tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun.
1: En güzeli, üstüne bir de %15 nakit iade alın. Vallahi görülmemiş teklif.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföyü yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
2: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
3: Yatırımın iş gücü seninle. İş portföy.
4: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
5: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. 0 faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi

0: fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
1: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
3: CV Enerji Güneş Panel.

0: Elleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Güçlü partneriniz CV Enerji.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Ankara Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
2: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, anneler gününüz kutlu olsun.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Bahar geldiyse düz bir...

0: kaçırmayın.
1: Uyanmadı mı daha?
2: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
3: İnanın. Uyanmış benim sambacım. Şu tarzı, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa.
2: Sambacım, artist oğlum.
4: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
5: Orcu benim oğlum, orcu.
6: Annen her halini

0: ve Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

Başarının anahtarında bu hafta sınav hazırlıkları ve başarı kaygısı konuşuluyor. Merkezi sınavlara çok az bir zaman kaldı. Öğrenciler bu kısa zamanı nasıl değerlendirmeli? Sınav stresiyle başa çıkmanın yöntemleri neler? Aileler sınava hazırlanan çocuklarına nasıl yaklaşmalı? Hedefe kilitlenmek başarıyı artırır mı yoksa engeller mi? Eğitimci Celil Vardar ve klinik psikolog Doktor Bahar Akoğlu öğrencilerin zorlu sınav sürecini anlatıyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te A Para'da.

0: 110 doların üzerindeki seviyeler endeksler direnmeye devam ediyor. İçeride özellikle Borsa İstanbul tarafındaki yükseliş çabasını görüyoruz ama 14.400'ün üzerinde böyle kalıcılık sağlamaya çalışan bir endeks varken dün bunun bir miktar altına gelmişti. Bilanço sezonu bir yandan tabii petrolün yüksek seviyelerde seyretmesi, dün Amerikan endekslerindeki sınırlı geri çekilmeleri de yine beraberinde getirdi. Dolayısıyla tahvil getirileri tarafındaki artışla beraber risk iştahının bir miktar daha temkinli seyrek bıraktığını görüyoruz. Konuşacağız hepsini. Stratejist Cüneyt Paksoy'la birlikteyiz. Bir salı akşamı daha hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gözde.
0: Şimdi tabii çok fazla konu başlığı var. Hem bu dışarıdaki seyir hem içerideki ama içerisi diyeyim dilerseniz. Çünkü dün gelen enflasyon rakamları 4.18 ki beklentilerin yaklaşık 1 puan üstünde geldi. 14.510'da bugün Borsa İstanbul'da hani yüksek de gelse enflasyon yükseliş eğiliminin devamını konuşuyoruz. Bir yandan özellikle gelen kararlılık mesajları. Bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da meclise yaptığı sunum ve verdiği mesajlar önemliydi. Orada enflasyon eğilimi bir miktar yükseldiğini söyledi ama ekonomi yönetiminden çok fazla kararlılık mesajı geldi. Biraz orayı sorayım. Yani hem işte Cevdet Yılmaz'dan gelen mesajları okuduk hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden, X üzerinden yaptığı paylaşım kararlıyız diyor. Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız mesajları geliyor. Ne dersiniz? Nasıl bir tablo var içeride?
1: Yani öncelikle bu mesaj oldukça önemli. Devamlı yıllara sari dezenformasyon sürecinde kullanılan, speküle edilen bir konu. Bu enflasyonla mücadele programı süreci. Bu noktadaki hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelen kararlı mesajlar, hem Cumhurbaşkanı Yardımcımızdan, hem Hazine Maliye Bakanlığından Sayın Bakanımızın listesine gelen tüm açıklamalar oldukça önemli ve kıymetli ve yerinde. Çünkü yani şunu iyi biliyor olmamız gerekiyor. Mevcut durumda evet birçok şeyi konuşuyor olmamız gerekiyor. Petrol fiyatlarının yüksekliği, onun etkileri, işte enflasyonda potansiyel etkileri başladı bile. Onun ne kadar süreceği, buna karşı alınacak önlemler. Ama buna karşılık üretim motivasyonuna dair alınabilecek önlemler. Bütün bunları konuşacağız. Ama bunları konuşurken mevcut uygulanan programın devamı noktasında soru işaretlerini ortadan kaldırmak Merkez Bankası'nın işini rahatlatır Gözde ve önümüzdeki dönem Hazine Maliye Bakanı'nın atacağı adımların da gücünü arttırır. Bu noktada siyasal bir kararlılığın olması kıymetli. Yani bunun da tam bu noktada belirtilmiş olması, yüksek gelen enflasyona rağmen bu programdan vazgeçilmeden programın koşullarının devamı önemli. Çünkü hesapta olmayan bir süreç yaşıyoruz. Hı hı. Yani kimse petrol fiyatlarının bu noktada olacağını dünya ölçeğinde konuşuyorum. Bilemezdi.
0: Evet, bir de merkez bankalarının doğrudan etki edebildiği bir alan olmadığı için arz yönlü bir şoktan bahsediyoruz.
1: Yani merkez bankalarını hiçbir hükümet ya da reel sektörden herhangi bir kesimin direkt müdahale edebildiği ya da kendini koruyabileceği bir alan değil. Herkesin bir şekilde bu fiyatta karşı karşıya olup bu fiyata karşı belli bir defans uygulamak zorunda olduğu bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden önemli olan bu sürecin korunması ve bu sürecin önümüzdeki dönem enflasyon düşene kadar kararlı olacağı mesajının finansal istikrar tarafına vereceği güç ve bununla beraber, bu güçle beraber bir şey yalnız önemli. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ekonomi normalleşene kadar, ekonomik kriterler, enflasyon kalıcı düşme eğilimine girene kadar, dezenflasyon süreci netleşene kadar sanıyorum sıkı para politikası, finansal istikrar vurgusu çok kıymetli. Bugünkü harekette, belki borsadaki harekette bunun da bir miktar payı vardır diye düşünüyorum. Kendi adıma öne olmalıdır da zaten ama üretime ayrı bir parantez açmamız da gerekiyor. Ola ki petrol fiyatları istediğimiz zaman diliminde, istediğimiz denge fiyatlarına gelmedi. Bizim enflasyonla mücadele ederken üretim ve büyümeyi de önceliklendirecek politikaları da devreye koymamız kıymetli olacaktır. Bunun içinde yapısal reform da var ama bunun içinde bugünün şartlarına uygun reel sektörü ve üretimi destekleyecek politikalarda olacaktır. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bu meyarda açıklamalar yapmıştı öncesinde. Önümüzdeki dönem ben bu tip hani altyapısı hazırlanmış ya da bu döneme uygun koşullarla netleştirilmiş bazı desteklerin de açıklanacağını düşünüyorum, bekliyorum. Kendi adıma önemli de olacaktır. Evet. Ama enflasyona gelirsek, o parantezi açarsak, birkaç ay sanıyorum minimum. Maalesef hani mevcut enflasyon sürecinden, yani dezenflasyon sürecinden, yani enflasyonun aşağı yönlü gelişinden bir miktar sapma göstereceğiz. Peki o sapma bizi yıl sonu enflasyon olarak karşımıza hangi tabloyu çıkaracak? İşte onu anlamak için galiba bir numaralı bakacağımız grafik yine petrol olmaya devam edecek.
0: Evet.
1: Gözde yani petrol düşmeden bütün bu konuştuklarımızın dengeye gelmesi veya dengede kalması zor olacak. Bu Amerika için de böyle, Avrupa için de böyle, Asya için de böyle. Tüm dünya içindeki tüm önemli saydığımız ekonomiler için de böyle.
0: Şimdi bir yandan getirelim ekranları. Trump'ın

0: mesajları vardı. İran'la yine bir savaş halindeyiz dedi. Çok ilginç olan şu, Amerika'da enerji fiyatları savaş biter bitmez hızla düşecek dedi. Ama hiçbir rapor böyle söylemiyor. Yani bölgede kapanan kuyular, zarar gören rafineriler, 80'den fazla tesis, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un mesajlarını geçen hafta aktarmıştınız. O da yine hani piyasa yeterince bu iş ciddiye almaz, sıkıntılar devam ediyor açıklamaları yapmıştı. Yani savaş biter bitmez gerçekten enerji fiyatlarında Amerika'da, dünyada petrolde bir düşüş görecek miyiz? Yani mutlaka. 80'e 90'a bir geri dönüş görsek bile 60'lar bu kez gündemimizde olabilir mi gerçekten?
1: Yani kısa vadede zor. Ama seçime gitmek zorunda olan bir Trump savaşı bir ay içinde bitirip fiyatları da geri çekiyorsa, çekebiliyorsa o zaman o ayrı bir şey. Ama mevcut koşullarla ilerleyeceksek önümüzdeki veri akışında, rasyonel veri akışında işte Fatih Birol'un uyarıları dışında Lagarde'ın yaptığı uyarılar vardı biliyorsun. İlk öyle başladık. Ama Goldman'ın ardışık iki raporu çok önemli bence burada. Birincisi geçen hafta işlediğimiz rapor. Son çeyreğin de 90 dolar ve civarı fiyatla geçecek olması çok önemli gözde. Eğer hakikaten 90 dolar ortalamayla gideceksek bu sene problem. Hatta IMF Başkanı bugün Georgieva, o da tabii çok uzun vadeli bir opsiyon yapmış bana göre. 2027'ye uzarsa çok zorlu bir döneme girebiliriz. İşler daha da kötü olabilir. Ya zaten zorda. Yani IMF Başkanı'nın yaptığı uyarı anlamlı da. Yani 2027'ye gelene kadar zaten
0: yani şimdi şöyle, Cüneyt,
1: dünya ciddi yani, bir sıkıntı çekecek.
0: Şimdi herhalde çok da analiz etmesi zor bir başlık değil. Daha kötü tabloyla karşılaşırız.
1: Yani, savaş 2027 zaten kötü bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Hani 2026'ın sonuna uzarsa da daha kötü bir tablo. 2027 uzarsa da daha kötü bir tablo. Olumsuz senaryolar gerçekleşir demiş. Büyüme işte yavaşlar, enflasyon 5.4'e çıkar demiş. Tüm dünyanın söylediği başka söylüyor.
1: Şimdi bak, olumsuz senaryoda diyor. Büyümenin 2.5'a çok iyi bir büyüme bu arada. Yani 2.5 dünya ölçeğinde bir büyüme ise ortalama, kötü bir büyüme değil. 5.4'e çıkıyorsa da çok kötü bir enflasyon değil. Yani kötü senaryo buysa bu ehvenişer bir senaryo mevcut şartlarda. Neden?
0: Yani %2, %3 olan enflasyonun hani 3 bandına yakın desek yani, 5'e çıkması. Yani
1: 1.5 puan oynayacaksa bütün dünya ölçeğinde ve savaş uzayarak bu oluyorsa problem değil. Böyle bir etki analizine sahiplerse ve rasyonel bir etki analizi ise bu.
0: Keşke bu kadarla kalsa diyorsun.
1: Yani şimdi problem başka. Yani bugün benim birçok okuduğum raporda stagflasyon vurgusu var.
0: Evet.
1: Yani daha geçen günü bir tweet kadar yakınız dedi Salomon. Goldman CEO'su yani şeye, resesyona. Bu işin resesyondan farklı olarak bir de stagflasyon tarafı var.
0: Yani bir de faiz artırarak çözülebilecek konular mı gerçekten ki büyük bir soru işareti?
1: Valla bak net söyleyeyim, Goldman'ın ikinci raporu da önemli. Hani bir fiyat mekaniği, iki dünyada kalan rezerv, kullanılabilir rezervden bahsediyoruz. Eğer Hürmüz açılıp arz problemi gitmezse dünya başka bir şoka doğru gidiyor. Nereye doğru gidiyor? Gübre fiyatlarının daha da artması, gıda üzerinden ulaşılabilirliğin daha da zorlaşması, artı üretim tarafında birçok ham maddenin, sevgili Gözde, birçok ham maddenin ve ara mamulü ulaşımında zorluk. Yani bugün gemi sektörü çalışmıyor neredeyse. Yani bu sadece Hürmüz kapandı, petrol yükseldi gibi bir hikaye değil. Farklı bir hikaye. İşte bu hikayeyi doğru okuyup doğru anlıyorsak vallahi olumsuz senaryolarına ben, ha bir de şiddetli senaryoları varmış.
0: Orada 5.4 değil 5.8 demiş orada enflasyon.
1: Yani şimdi
0: 0.4 puan artırmış.
1: Anlıyorum. IMF gibi bir kurumun başındaysan dünyayı herhalde panik etmemen gerekiyor. Sorumluluk. Ama şöyle bir sorumluluğu da var. Bu savaşı bitirin beyler demesi gerekiyor.
0: Yani bu kadar eğer etkileri azsa ve işte 5.4 ise sadece 1.5 puan yukarıysa o zaman savaşın bitmeme ihtimali ya da dünyanın bunu ciddiye almama ihtimali artıyor diyorsunuz.
1: O zaman IMF başkanı olarak çıkıp bu savaşı bitirin beyler de demesi gerekiyor. Yani insani olarak zaten bitmesi gerekiyor da ekonomik olarak da bu savaşın bitmesi gerekiyor. Yani dünyanın kalan stoğu dünya için problem oluşturacaksa hangi senaryoları göreceğiz bilmiyorum. Ama benim baktığım 3 tane ana etkisi var petrolün. Hep konuşuyoruz seninle. Büyümeyi etkiler. Enflasyonu etkiler.

0: ve maalesef kamu borcunu etkiler. Hı hı. Bütün globalde. Çünkü daha fazla para ödüyorsun, çok daha fazla para harcıyorsun mevcut enerji sürecini dengede tutabilmek
1: zaten
0: için.
1: Zaten savaş olmadan önce de çok ciddi bir kamu borcundan bahsediyorduk. Yani işte ne kadar? 40 trilyon dolara yakın değil mi? 30 trilyon dolarlar.
0: Amerika borç,
1: Amerika'nın borcundan
0: 35-36 trilyon 40'a doğru gidiyor kademe kademe. Tabii her sene 1 trilyon dolar civarında bir rakam ekleniyor. Bu az buz bir rakam değil. Hem borçlanma gereği hem faiz. Niye Trump bir tweet attı Powell'la ilgili? Görmüşsündür. Yani Powell'ın görev süresi bitti. En sonunda gönderdik mealinde.
1: Bir de şey demişti geçen hafta. Kendisi iş bulamıyor. Hani işsiz kaldı ve hani zor durumda. Şimdi buradan da gidiyor.
0: Yönetim kurumunda kalıyor ama Powell. O da ayrı bir konu. Yani işte bravo. Valla bu arada hem seni Emre'ciyi de kutlarım. Harika yani tüm ekip iyi iş çıkarıyorlar. Şu yani çok geç.
1: Nasıl bir görüntü bu Cüneyt Bey?
0: Yani bir ABD başkanının şöyle bir şey.
1: Çöp kutusunun üzerinde bir Amerikan Merkez Bankası, bağımsız dünyanın en büyük merkez bankası başkanını
0: sene,
1: bir çöp kutusunun üzerinde görüyoruz ve 8 yıllık da bir emek var.
0: Bu kadar sene emanet etmişin. İlk başkanlığı senin başkanlığın dönemine denk geliyor bu arada.
1: Kendin atadın.
0: Kendin atadın.
1: Yani, Pavlo sen
0: bu kadar
1: koydun.
0: Sene görevde kalmış ve bence hani Ben Bernanke önemli bir isimdi. Yalın önemli bir isimdi. Eskilerden Alan Greenspan çok efsane bir başkan olarak anılırdı ama Powell'a da bu dünya hakkını verecek. Bir ABD başkanına karşı bu kadar direnebilmek, bu kadar mücadele edebilmek, yargılanma korkusuyla, farklı korkularla direnebilmek hakikaten önemli bir özveri ister. Hı. Bu arada yönetim kurulunda olma ihtimali de
1: evet
0: bana
1: duracağım
0: göre.
1: Da durmak istiyorum.
0: Durmak
1: İki istiyorum yıl da. Daha
0: hakkı.
1: 2028'e kadar guvernör olarak durma
0: hakkı var. Oy hakkı da anlamına da gelir bir noktadan sonra.
1: Ki yönetim kurulundaki bir üye yani kalacaksa onu bir çöp kutusunun üzerinde göstermek bir hani...
0: Ya ben kurtuldum. Şimdi getirdiği Kevin Walsh da hemen böyle faiz indirmeyecekse aynı durumu Kevin Walsh için de mi göreceğiz? Hani işin trajikomiğini bir tarafa bırakalım. Bir an önce bu savaşın bitip petrol fiyatlarının dengeye gelmesi bizim için çok kıymetli deyip istiyorsan hemen hızlıca fiyatlamalara
1: bakalım,
0: geçelim.
1: Hemen
0: çünkü
1: bakalım.
0: Bugün bir iki kritik grafik var. Bir tane de ilgimi çeken bir grafik var. Sen dikkatini çekmiştir. Hani ilk birkaç tanesi hep tekrarladığımız zamanlarda bir tane var. Bir de
1: yani
0: sonunda var.
1: Yani özellikle DAX zaten hep konuştuğumuz.
0: DAX, bir de Bitcoin var.
1: Evet Bitcoin var. 80 bin doların üzerinde.
0: Bir hareket başlangıcı. Petrolde senle uyarmıştık ya 70-75 dolarda bir şeyler mi oluyor diye. Şimdi Bitcoin'e de bakıyorum hayırdır dedim. Grafikte
1: bunu almamız lazım dediniz. O zaman bakalım tahvil faizleri yükseliyor efendim. Savaş ve petrol fiyatları yükseldikçe 4.4'e neredeyse yaklaştı. Sizin o sıkıntılı kriz dediğiniz 4.5'ların üzerine doğru gider mi acaba?
0: İşte yani şu bölge ve şu bölgenin orta dediğin ekseni 4.5. 4.5'un üzerine taşma ne zaman netleşecek? Yeni başkan atanacak ve yeni başkan ilk toplantısını yapacak Haziran ayı. Karar verecek. O karardan bakalım bir faiz indirimi hakikaten çıkabilecek mi bu noktada? Çıkmıyorsa hatta enflasyon sebebiyle biz bu faizi indiremiyoruz hatta yüksek tutmayız mealinde bir açıklama geliyorsa yeni başkandan ki söz verdi biliyorsun konuşmada senatoda.
1: Yani başka bir türlü bir söylemde bulunsa senato onay verecek miydi? Yani ben faizleri indireceğim ya da Trump'ın
0: kutlusu
1: değilim dedi. Tam tersini söyle senatodan onay alabilir miydi?
0: Ama o cümlesine de verdiğini zannetmiyorum. Hmm. Yani netice itibariyle o yaşanarak görülecek bir şey. Hmm. Yani onu orada söylemeniz bir şey ifade etmiyor. Önemli olan FED başkanlığında Powell gibi o direnişi o duruşu sergilemeniz önemli. Ama benim için de ABD tahvil faizlerinin aşağı inmesi önemli. Yani benim için derken global piyasa bahsediyorum. Çünkü 4.5 üzerinde 5'e doğru gidebilme riski herkes için maalesef sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil herkes için olumsuz. Yani Trump artık bu savaşı bitirmeli kendisi için de Amerika için de kendisi için diyorum çünkü seçime gidiyor. Amerika için diyorum çünkü Amerika ekonomisi için artık bir takım çanlar çalıyor. Bunu ben söylemiyorum.
1: Sesler
0: Amerika'dan geliyor.
1: Sesler yükselmeye başladı. Karşı sesler Trump'a
0: Avrupa'dan
1: karşı.
0: Geliyor. Bak Avrupa'da
1: destek
0: da.
1: Destek olmadı evet Avrupa
0: Amerika'ya karşı.
1: Olmadı.
0: Yani şöyle bir şey var. Şimdi ABD tahvil faizi konuşurken bunu konuşmak ne kadar anlamlı bilmiyorum ama Avrupa'yı itiyorsanız Çin'e doğru bunun yarın size bir bedeli olur. Yani bu bedeli de herhalde düşünüyordur umuyorum.

0: Ve önümüzdeki dönem faizlerin yüksek kalması üzerinden oluşabilecek riskleri de umuyorum, düşünüyordur. Bu savaşın çünkü hala sürüyor olmasının bir mantığı da yok. Yani nükleer enerji dedik, nasıl bir nükleer enerji ki bu? Ortada bunca senedir konuşulan bir nükleer enerjinin bugün bu savaşa, dünya bu kadar problem içindeyken bu savaşa konu edilmesi tek sebep olmamalı. Ama şu
1: perde
0: faiz,
1: arkasında çok daha farklı yani, konular
0: şu
1: var.
0: Şu faiz dördün altına gelmeli Gözde. Güvenli liman sebebiyle değil ama. Normalleşerek. İzleyip göreceğiz.
1: Evet, güvenli liman sebebiyle daha da sıkıntı ve kriz yaratabilir diyorsunuz. O zaman riskler daha çok artıyor anlamına geliyor bir yandan.
0: Bir şeyin aşağı düşmesi illa pozitif anlamına gelmeyebiliyor.
1: Şimdi Alman 10 yıllıklarında zaten biz tahvil faizlerinde yükselişi konuşurken 8 kez...
0: veriyorum. Farkında mısın bazı grafikleri?
1: Evet, 8 kez faiz veriyorum. İndiren Avrupa ve geçen sene yükselen tahvil faizleri şimdi bir de Lagarde dedi ki hani işler kötüye girebilir, sıkılaşabiliriz. Piyasa korkuyor. Acaba mı? Hani bir ihtimal var mı? Faiz artırır mı Avrupa?
0: İşte arttırırsa bugüne kadar şu hareket içinde negatiften çıkıp buraya kadar ulaşmış faizi almayan yatırımcı grubu, büyük ölçekli kurumlar dahil, alır mı Almanya 10 yıllıkları? Almaz. Zaten Avrupa'ya dair kaygı, sıkıntı
1: zaten
0: masada.
1: Almıyorlardı geçen yıl, şimdi hiç alınmaz.
0: Ama ben şunu için bu hafta değil, her hafta bu grafiği veriyorum ve vereceğim. Normalleşene kadar. Sınırdayız Gözde. 3-10 faiz olarak. Üzerine geçmemiz demek... Farklı bir, önce 3,5'lar şu bölgenin bak düşmeden önceki son direnişi, sonra kocaman bir boşluk ve ABD 10 yıllıklarla eşdeğer bir Almanya 10 yıllık tahvil faizi. Bu Avrupa için büyük problem, bize etkisine hem portföy girişi hem ihracat potansiyeli olan bir bölgenin istikrarsızlığa gitmesi bizim için de problem.
1: Evet, en büyük ticari partnerimiz %42'lik bir payı var.
0: Şimdi bakıyor olacağız piyasalar için de önemli.
1: Şimdi gelelim dolar yine Japonya korkulanı yapmadı. Faiz artırmadı ama...
0: Müdahale etti.
1: Evet, müdahale etti. Kura bir müdahale. Japonya'nın müdahale. Çünkü onların kritik bir eşiği var değil mi? 160-150'nin üzerine geldiğinde böyle alarmlar çalıyor. 160'ya dayandı ve Japonya müdahale etti.
0: Ama piyasa müdahaleyi yeterli görmüş mü?
1: Görmemiş. Zaten faiz artırınca da piyasa bunu yeterli görmemişti. Faiz artırdığı halde Japon yeninde değer kaybı
0: şimdi
1: devam etmişti.
0: Bizi izleyen izleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, yatırımcı olan borsa tarafında veya farklı enstrümanlarda niye dolar yen paritesi diyorsa bir kez daha cevap verin. Bu kadar sıkıntı içindeyken, petrol yüksekken bir de dolar yen paritesi üzerinden yukarı yönlü ya da sert aşağı yönlü bir fiyat refleksi oluşuyorsa bu piyasalar için ekstra bir sistemik risk anlamına geliyor Gözde. Bu neyi etkiler? Şu an risk iştahını koruyan borsalara etkiler. Bu neyi etkiler? Şu ana kadar risk iştahını korumaya çalışan emtia grubunu etkiler. Bu uyarıyı yapalım ve dolar yeni öyle bakalım. Hala bence faiz artışı isteyen bir dolar yan paritesi grafiği var. Yen güçlenmesi gerekiyorsa. Bu arada gücünü de Euro'dan ve buradan alıyor dolar endeksi.
1: Evet, yani aslında Euro'daki değer kaybı, Avrupa'nın kırılganlığı, bahsetmiş enerji krizi, birçok aslında sıkıntısı, yani ne kadar kırılgan bir ekonomisi, işte borçluluk düzeyi derken bir de yendeki zayıflık, dolar gücünü buradan almaya devam ediyor diyorsunuz. Şimdi bir yandan tabii dolar gücünü alıyorken petroldeki yükselişle beraber gördük ki dolar endeksi de yukarı gitti. Bakalım petrol tarafına, çünkü 111 dolara kadar gelen bir rakam var.
0: Ya ki bu spot, bir de bunun vadeli tarafı var.
1: Yani 100 mü dolar mı acaba eşik dedik, yani risk iştahını böyle düşürecek yani, nokta 110'a geldi. Aynen. Yine borsalarda
0: bazı vadelerde bu 115-120'lere kadar,
1: evet,
0: uzanan
1: özellikle
0: bir
1: bugün
0: perspektif.
1: Fiziki petrole erişim sağlamak isteseniz 111 ekrandaki fiyattan erişim zaten sağlayamıyorsunuz. Çok
0: üzerinden.
1: Daha yukarısı.
0: Aynen. O yüzden şimdi yani şurada olmak gerçekten problem. Yani şurada olmak problemdi Goldman'ın raporuna göre. Bana göre en rasyonel raporlardan biri son dönem petrolle ilgili. Burayı geçtiniz, buralardasınız. Şimdi 116 dolar aşılıyorsa 130 dolar. Sonra 2008, senle gösterdik ya 2008 öncesini, hatırlar mısın? 150 dolar. Oraya doğru mu gidecek bu petrol fiyatlaması? Böyle devam ederse bu savaş süreci, agresif söylemlerle ve anlaşmamakla devam ediyorsa gitme ihtimali var. Problem şu sevgili Gözde, gitmesi önemli değil. bir yerde uzun süre kalması önemli, tahribat.

0: açısından. Bunu iyi anlamak lazım. Bir fiyat bir yerde uzun süre kalıyorsa tahribat fazla oluyor.
1: Ve şu bölgede yani 90-100 dolar bandına bile inse, orada bile kalsa problem. Normalleşmek için senle yayında belirttiğimiz 75-85 bandına en azından gelmek gerekiyor ki rahatlayalım. Şimdilik pozitif ayrışıyoruz borsa tarafında. Onu bir konuşacağız. Yani yükseliyor muyuz yoksa yükselişte mi kalmaya çalışıyoruz, onu bir konuşacağız.
2: Evet.
1: Çünkü farklı şeyler takdir edersin. Ama petrol normalleşmeden her an daha da yukarı gitme riskine karşı uyarıcı olalım. Bizim için şu an bir numaralı grafik dünya ölçeğinde petroldür.
2: Evet, zaten önce petrole bakıyoruz.
1: 70-80-90'lardaki tarihe bir baksın izleyicilerimiz, neler olmuş. Biz anlatmaya çalıştık Paul Volcker dönemine kadar uzanan süreci. Evet. Umarım bir daha aynı şeyi yaşamayız.
2: Şimdi 4500 dolarda altın, zirvesinden 1000 dolar aşağıda ve Citi diyor ki altında tahminimiz 5000 dolar. Ama 2 ay önceki zirvesi 5600 dolardı. Dolayısıyla çok da bir potansiyel görmediğini paylaşıyor.
1: Ya çokça anlattık. Anlatmaya da devam edeceğiz. İzleyicilerimiz de bizim altınla ilgili yorumlarımıza da gerçekten ekstra bakıyorlar. Teşekkür ediyorum buradan ama 5600 fiyatlanmış bölge dedik mevcutun fiyatlanması. Yani bu işin bir kara savaşına dönüşmeden ya da genişlemeden devam etmesini 5600 zirvesinde piyasa fiyatlamış önceden. Bir. İki, likidite ihtiyacı var dedik, kullanılıyor dedik. O ihtiyaç hala var.
2: Yani petrole terste kalan varsa özellikle.
1: Şu an petrolle bir ters korelasyonu var doğal olarak. Potansiyel risklere karşı altının kullanılıyor olması. Burada yanlış anlaşılmasın. Fiyat yükselmiyor. Niye peki yükselmiyor, savaş var? Çünkü daha önce yükseldi ve orada oluşan karlar kullanılıyor. Olaya böyle bakmak lazım. Peki hala düşüş ihtimali bir kez daha var mı? Bence var. Neden var? Çünkü eğer önümüzdeki günlerde petrol düşmez, FED şahin kalmak zorunda kalır. Avrupa Merkez Bankası bir de faiz arttırırsa, bu ilk etapta ne yapar? Altını baskılar gözde. Ha, nereye geliriz teknik olarak? Senle geçen hafta, iki haftadır bir şey söylüyorduk. Tepkinin 4750-4850'yi aşıp 5000 üzerine, yani o senin dediğin Citi'nin dediği rakamın üzerine gelmesi. Orayı yapamadı. Şimdi desteğe geldi, desteği test ediyor. Neresi orası? 4450'yi kırmaması gerekiyor. Hem önemli bir FIBO bölgesi, hem önemli bir 34 haftalık ortalamamız orada. 4450'nin altına gelmemeli. Çünkü gelirse ne olur? Ben söyleyeyim. 3800-4200 bandında bir kez daha destek arar. Orayı kırmadan da bu trend sorgusu gelmez. Trendin içindeyiz. Ara bölge yaşıyoruz. Yani bak, şimdi grafikte sıkışınca tabii fark edilmiyor. Çok ara bölgeler yaşadık. Bak şurada mesela. Şuraya 3500'leri geçene kadar kaç hafta, kaç ay geçmiş. Sonra birden zıplamış. Arada gene düzeltme seviyeleri var, görüyorsun. Şimdi onu yaşıyoruz. Ama çok zikzaklı bir şekilde yaşıyoruz. Özetle ana trend yukarıdır. Uzun vade. Orta vade trend sorgusu henüz gelmemiştir ama yukarı gidebiliyor olmak için 4800-4700'ün üzerinde kalıcı olmak gerekir. Kısa vade, bu ikisi masada kalmak kaydı şartıyla 4450 kırıldığı an 3800-4000'e bir alım fırsatı vererek altın gerileyebilir. İyi de bir alım fırsatı olur. Herhalde net.
2: Bitcoin 80 bin dolar kritik eşiğinin üzerine geldi 3 ay sonra.
1: Sende notlar var mı bununla ilgili? Vardır sende bir şeyler.
2: Şu an yayında kullanabileceğim mi? Hiçbir şey yok. Ama ben böyle birkaç başlık paylaşabilirim sizinle.
1: Lütfen.
2: Kurumsal taraftan fonlar üzerinden bir ilgi var. Bitcoin tarafına altcoin'lere bir giriş yok. Orada zaten böyle bir yükseliş hareketi de görmüyoruz. İkinci konu, Amerika'da beklenen, özellikle aylardır çözülmesi beklenen bir yasa vardı. O yasanın artık çözüldüğünü, düğümün çözüldüğünü gördük. Yasada şu diyordu ki, Trump'ın vaatlerinden işte bir tanesi böyle hep destekleyici kripto varlıkları, regüle edici, daha destekleyici açıklamalar paylaşıyordu. Şu konu gündemdeydi Cüneyt Bey. İşte kripto varlıklarda stabil coinlere faiz ödesin bankalar. Yani siz bugün işte dolara endeksli bir Tether tutuyorsunuz ki Türkiye'de de Tether kullanımı çok yüksek. bunun da faizi olsun. Yani doları mevduata, bankaya koyduğunuzda nasıl faiz alıyorsanız, tedarik kullanan da faiz olsun. Şimdi bankacılar buna karşı çıktı. Dediler ki

0: almak ister gibi açıklamaları vardı sanıyorum.
1: Şimdi tabii onlar geride kaldı savaş etkisiyle ama istediğim notlar buydu. Yani işte neden şu an bir yükseliş gösteriyoruz? Altın düşerken bu arada. Yani altın rekor kırarken düştü. Şimdi altın denge ararken yükselmeye çalışan bir Bitcoin profili. Dediğini yapsalardı ki yapmak kolay değil, yapmaları mümkün değil. O zaman tamamıyla Bitcoin'in önümüzdeki dönem ödemeler dengesinde, ödemeler sisteminde kullanılmasının önü ardına kadar açılırdı. Rezerv dahil. Hı. Zaten Amerika hazinesi bir miktar aldı. Evet. Trump onun yasal önünü açtı ama üvey evlat muamelesi gören Bitcoin'de teknik bir hareket var. Teknik hareketin detayları belki senin verdiğin notlarda gizli ya da önümüzdeki dönem gelebilecek notlar da bunda önemli olabilir. Net söyleyeyim mi? Hareket çok ilginç bir hale geldi. 75-78 bin altına gelmedikçe Bitcoin yukarı gitme ihtimali %51 ve yukarıda bak 83-86 bin eşiğini aştığı an hareketin hızlanıp bir kez daha 100 binlere doğru gitme potansiyeli belirdi. Tabii ben tek grafikte söylemiyorum bunu. Arka tarafta farklı grafiklerle de teyit edip gelip burada konuşarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun için bir destek, destekten geri dönüş, tam da 200 haftalık ortalama civarından geri dönüş ve dönüşün önemli bir eşeğe gelmesi. Ya tamam ya devam. Bitcoin için önemli iki haftaya girdik.
0: Evet. Şimdi DAX da merak ediyorum. Alman borsası sene başına başladığı bölgede ama zirve seviyelerine hala gelebilmiş değil. Amerika'da biz zirveleri gördük. Orada henüz zirve yok. Ne bekliyoruz? Geçen sene uzun bir süre sonra ilk kez Amerikan borsalarını geçen bir Almanya borsası performansı, savunma hissesi rallisi ve banka hissesi rallisi ama bu yıl daha yavaş temkinli bir seyirde ilerliyor. Ne gösteriyor teknik seviyeler?
1: Söylediğin cümle önemli. Ben de bugün bu grafiği getirirken onu düşünerek getirdim. Çünkü yeni zirve göstermedi. S&P yeni zirve gösterdi. Teknoloji ve Nasdaq etkisiyle ve bankacılık sektörünün bilanço etkisiyle bir miktar beklentiler de var bunun içinde. DAX yeni bir zirve gösteremedi. Hatta DAX 200 günlük ortalama civarında destek arayışı yapıp yukarı gitmek istiyor. Diyor ki grafik bana. Çok net. Çok önemli bir eşik. 25-26 binler aşılmadan her an 23.000-23.500'ün altına geçip sert bir düşüş ihtimali gelebilir DAX alıyor. Peki DAX niye önemli? S&P'den rol alır. Gelişen piyasalar için sinyal olur. Bilmiyorum ifade edebiliyorum. Yani bizim için şu an korelasyonu önemli DAX'ın.
0: Benchmark olarak kabul ettiğiniz borsa.
1: S&P'den bir tık daha önemli şu an bizim için de. Bizim borsamız için de. Yukarı gitmeye çalışan borsa İstanbul için de. Çünkü 22.500'lerde de durmayabilir o zaman. Daha da aşağı gelebilir. DAX'ı da bu Haziran'a kadar, Haziran sonuna kadar takip etmemiz lazım. Burada şu uyarıyı yapayım mı seyircilerimize? Biz bu ayın içinde bir bayram idrak edeceğiz. Ama biz bayramdayken global piyasalar açık olacak. Lütfen pozisyon ayarlarınızı ona göre çok
0: ona göre
1: iyi yapın.
0: Hazırlığınızı ona açık. Göre. Sadece Borsa İstanbul için
1: sadece Borsa İstanbul
0: olarak
1: değil.
0: Kısa bir ay bizi bekliyor.
1: Tüm kaldıraçlı piyasalar için. İşlem yapanların çok dikkat etmesi gerekiyor.
0: Evet. Şimdi bir yandan tabii 1 Mayıs, 19 Mayıs Kurban Bayramı'nın işte hafta içine denk gelmesi. Mayıs daha kısa bir hafta. Geleyim bizim göstergemize. Özellikle yakından takip ediyoruz. Bu neden? Çünkü orada ciddi anlamda gerilemeler takip etmiştik. 34'ten 44'e savaşla birlikte bir sıçrama, bir yükseliş gördük. Sonra 39'lara doğru geri çekildik. Yani 43'lerden 39'lara doğru gelince önemli bir rahatlama sağlandı. Ama son günlerde görüyoruz ki özellikle dün de gelen enflasyon verisinin ardından tahvil faizleri 41'in üstünde 42'ye dayanan bir hareketlilik izledi. Bakalım mı Türk 2 yıllık tahvil faizini alacağım nasıl bir tablo var diye. Bu arada yabancı alıyor Cüneyt Bey. Almış yani geçen haftaki rakamı.
1: Almalarına rağmen böyle.
0: Evet almış. Ama 10 yıllıkların 34-43 ve tarihi zirvesine çok yakın bir bölgede olduğunu belki söylemek gerekiyor. Çünkü 35'li sanıyorum değil mi? İşlem görmeye başladı tarihten bu yana. 10 yıllıkların zirvesi 35.
1: Şimdi enflasyonun yüksek gelmesi ve önümüzdeki birkaç ayda yüksek gelme ihtimalinin masada olması, petrol fiyatlarına da bağlı olarak

0: Merkez Bankası'nın işini zorlaştırdığı için faiz indiriminden bekle göre geçtik. Hatta şöyle deniyor piyasada bazı yorumlarda, eşleşme yapabilir mecburen. Politika faizini şu an uygulanan gecelik faiz üzerinden faizle eşleştirebilir. 37 ya politika faizimiz. 40. 43 bandında ya kabaca gecelik borçlanma ve mevduat faiz ortamı. Oraya doğru Merkez Bankası ilerlemek zorunda kalabilir diyor.
1: Yani aslında şöyle anlıyoruz. 2 yıllık gösterge Merkez Bankası ne yapacağı ile ilgili piyasaya da bir sinyal veriyor. Yani piyasa oradan takip ediyor. Bir faiz artışı var mı yok mu? Şu anki göstergeler bir artış ihtimalinin olduğunu mu söylüyor?
0: Aynen. Çıktısı bu. Çünkü grafiğe geldiğimizde dediğin gibi bir yükseldik, bir indik. Şimdi tekrar o bölgedeyiz. Ama biz nereden gelmiştik hatırlıyor musun? 50'lerden 34'e gelip bankacılık endeksi öncülüğünde büyük bir hareket görmüştük. Bankacılık çok ciddi bir hareket göstermişti. Endeksi desteklemişti. Endeks yukarı gitmişti. Ama sonra bankacılık...
1: Halik yeniden ve dün enflasyonda beklentilerin bir puan üzerine gelen rakama rağmen değil mi?
0: Aynen. Dün bugün kurant ATR bandını kırdığı an aşağı yönlü yatla beraber ya aşağı ya da yatay piyasa demek. Şu an sinyal geldi. Bollinger Band 14.500'de, ATR Band 14.700'de. Bir uyarı değil mi bu? Normal şartlarda. Evet uyarı. Yani yukarı yönlü bir piyasa var ama işte belli hisselerle, belli sektörlerle defansif bir hareket olduğu için bu. Topyekun bir hareket olmadığı için şimdilik bir sıkıntıyı gösteriyor. Eğer önümüzdeki günlerde gözde 14.500 üzerinde güç kazanıp 14.700-800'lere ulaşıp orayı da geçip 15.000'lere ve üzerine geçecek kuvvete ulaşamıyorsa endeks aşağıya zorlamaya başlayacak demek. Burada da stopumuz belli. 14.350-13.800 bu kadar da net söylüyorum. O bölgenin kırılmaması gerekiyor. Çünkü bak Bollinger Band'ın altına bak 13.943'e gelmiş. Yani önümüzdeki dönem şu en azından burada kalıp yukarıyı denemeye çalışmalı. Bu olmuyorsa problem demek günlükte bir sinyal var. Peki haftalıkta bir sinyal var mı?
1: Haftalıkta teyit edelim bakalım bir sonraki sistem haftalık grafiği.
0: İndikatör sat vermemiş. İndikatörde problem yok. Günlükte de haftalıkta da. Ama burada bir iyi sel işaret var. Bollinger Band şimdilik ATR bandı kırmadığı için fiyat onların altında olsa da orta ve uzun vadede hala yükseliş tarafında bir Borsa İstanbul var diyebilir miyiz? Deriz.
1: Evet.
0: Ama yine de şunu ekleriz. Bak bir ortalama 10 haftalık ortalamamız 13.800, 5 haftalık ortalamamız 14.200. Bu 14.200 13.800'ün kırılmaması gerektiğini maksimum 13.500 bir kez daha hatırlatayım. Oradan uzağız. Uzak olmak demek oralar görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Temkinli iyimserlik modunda devam etmemiz gerekiyor Borsa İstanbul için sevgili Gözde.
1: Evet, bankalar bir yandan değer kaybı devam ediyor.
0: Cüneyt. Herhalde o ana grafiğimiz yok, onu başka zaman.
1: Onu verelim, hemen varsa, verelim onu. Evet, hızlıca. Geldi o da 16.433'te.
0: Bu banka tabii. Bankayla devam edelim. Şimdi.
1: Evet, BIST 100'ü, isterseniz önce BIST 100'ü verelim, sonra hemen bankaya devam edelim. Evet, bulduk, geldi.
0: Varsa, tamam. Sağ olsun. Şimdi, işte şu bölge, bak, iki bant içinde... 14.000-14.550 Şubat. Fiyat orada. Bir teknik analiz bilgisi paylaşayım mı? Tam zamanı. Fiyat orada. Kısa vadeli ortalamalar da oraya doğru ilerlemiş. Bak 13-21 günlük ortalamalar oraya doğru evrilmiş. 14.300-14.100 34 yaklaşıyor. 55 onun altında. Şimdi diyor ki grafik. Böyle zamanlarda, bak şurada olduğu gibi, bak şu hareketli olduğu gibi, eğer bu ortalamalar fiyata yaklaşmışsa ve fiyatı yukarı itemiyorsa, yani son dönem oluşan algı, maliyet, psikoloji yukarı yönlü çalışmıyorsa, bir noktadan sonra stop lossların çalışma gücü artmaya başlıyor. İhtimali daha doğrusu, doğru ifade. Bilmiyorum ifade edebildim. Çünkü bir anda herhangi bir haberle, piyasadan bağımlı ya da bağımsız bir haberle bu ortalamaları ne yapması lazım? Endeksi yukarı itmesi lazım. İtmiyorsa bu ortalamalar birbirine yakınlaştığı için ve fiyata yakınlaştığı için eğer önümüzde

0: Ki günlerde 14.500, 14.000 altına geçiyorsak aman dikkat demek zorunda kalırım ve bak 55 günlük ve 34 günlük 13.500, 13.800 niye önemli? Net olarak grafik bize gösteriyor. Bu piyasa gitmeli, böyle durarak olmuyor. Gitmiyorsa dikkat.
1: Şimdi gitmesi için bankaların da biraz böyle destek vermesi gerekiyor mu? Çünkü seviyesinden %20 aşağıda olan bir banka.
0: Sen buradan banka alır mısın?
1: Yani biraz tabii enflasyonu düşüreceğine ilişkin beklentim ya da faiz indirimleri beklentim varsa alırım. Kademeli şekilde değerlendiririm. Kademeli. Çünkü sonrasında bu fiyatları bulmak çok mümkün olmuyor. Doğru. Cüneyt Bey. Doğru. Ama temkinli olmanın da vakti tabii bankalar.
0: Yani en iyi vakiti bulmak her zaman mümkün olmuyor. En dibi evet. Bulmak ya da o zaman kademeli alım ya da biraz daha stratejik yaklaşım önemli. Ama grafiğe dönelim mi?
1: Dönelim.
0: 20 binden üzerini gördükten sonra aşağı sert bir hareket. Ta 200 günü de kırıp 377 günlük üstel ortalamaya kadar bir geri çekilme. Oradan alınan destek 17.500 üzerine geçiş önemliydi. Fakat şu eşiğimizi geçemedik. Bak o eşik önemli. 18.500, 18.600'leri geçemediği için bir kez daha nereye geldi? 200 günlükleri geri döndü. 16.500. Gözde bir işin kuralı vardır. Bankacılık endeksi yukarı gidecekse ne yapmalı? Direnci geçip destek yapmalı. Hı. Yani 17.500 üzerine geçip tüm ortalama üzerine geçecek kuvveti bulup 18.500'lere bir kere daha gitmeli ki ben buradayım desin. O zaman endekse rahatlar. Ana endeks. Ama bu olmuyor. 200 günlükte direnen bankacılık endeksi direnemiyor ve 15 bin liraya bir kez daha dönüyorsa 377 günlük ortalamalı endeks de burada. Hı-hı. Ben tek başımayım diyemez.
1: Evet, bankaların desteği.
0: Bir yere kadar endeks mühendisliği çalışır. Bir noktadan sonra realite konuşur. O yüzden ana sektörlerin de destek vermesi zamanı diyelim.
1: Evet, sanayiye bakalım.
0: Şaşırtıyor beni. Pozitif ayrışımı gösteriyor. Ama mevcut karlarla mı? Gelecek projeksiyonlarla mı? Orada tabii sen birçok arkadaşımla burada yayın yapıyorsun. Araştırma bölümünden. Raporları beraber harmanlıyorsunuz. Mutlaka bir fikrim vardır ama ben grafik bakarak netleştiğimde yukarı yönlü bir sınav endeksi görüyorum. Bu iyi. Ama belli hisselerin tabii katalizörlüğünde. Genele yayılan bir sınav endeks hareketi değil. Maalesef. Bak bunu iyi anlayalım. Bugün Metalana'yı da konuşacağız. 2-3 hisse hareket ediyor. Endeks de hareket ediyor.
1: Yani zaten
0: ağırlığı bunu, yüksek çünkü.
1: Bunu BIST 30 ve BIST 100 arasındaki farktan dahi anlayabiliyoruz.
0: Yani aynen
1: hiç
0: öyle.
1: Hiç BIST 100 dışı demiyorum bile.
0: Önemli olan endeksteki ağırlığı değil mi? Bazı hisseler. İşte bunu iyi konuşmak, burada da netleştirmek gerekiyor. Onu o bölümle ilgili arkadaşlara bırakıyorum. Ben grafiğe dönüyorum. 17.500 kırılmamalı diyor. 17.500. Yukarıda 18.500'lerin de kalabiliyorsa 20.000 ve üzerine doğru bir hareket ihtimali var diyor. Sınav endeksi şimdilik güçlü. Belli hisselerle olsa da.
1: Evet. Peki holdinglerin durumu. Yani bugün düzelteyim, yarın Sabancı Holding'i alacağız. Sonra herhalde Cuma Koç Holding'i alacağız.
0: İşte destek vermesi gereken ana endeks bunlar. Bak bankacılık endeksi coşarken o da coşmuştu değil mi? Şimdi tekrar baktığımda ta 200 günlüklere kadar geri çekilip oradan tekrar destek verip bak şu pembe çizgilerle belirttiğim benim trend bölgelerim holding endeksi için çok önemli. Yukarı gidebiliyor olması için bir kere 13.400'ün kırılmaması gerekiyor. Madde 1. Direnci geçmesi gerekiyor. En yakın direnci kaç orası? 14.000, 15.500 bandına girmesi gerekiyor ki düşüş riskini bertaraf etsin, geride bıraksın. Bu olmuyorsa 12.500'ün holding endekste stop olduğunu hatırlatmak isterim.
1: Evet.
0: Holding gidemiyorsa endekse iyi bakmak lazım.
1: Şunu da söyleyelim Cüneyt Bey. Şimdi holding endeksi
0: sadece bankacılık değil.
1: Bu yükselişleri evet konuştuk özellikle Ocak'ta işte hani tam 2026 başlangıcında.
0: Müthiş bir hareket.
1: Şimdi orada
0: bazı hisseler var tabii.
1: Çiller Holding'in etkisi o kadar büyüktü ki yani %85 düştü bu arada. 3 ayda %85 düştü. Şimdi endeks ağırlığı tabii %5'lerde ama o döneme geldiğimiz o dönemde ağırlığı çok yüksekti tabii. Dolayısıyla orası da biraz etkili, onu da söyleyelim. Şimdi geliyorum elektrik endeksi, enerji, elektrik, yani son dönemde

0: De hani o geçen senelerde sıkışan duran grafikler şimdi yönünü böyle yukarı çevirmeye başladı.
1: Trend var o piyasada. Yani o endekste, o endeks içindeki seçilmiş temeli hikayesi sağlam hisselerde. Yukarı yönlü gidiyoruz. Hedefimiz şu bölge, yani 850'lerin üzerinde 1000-1200'lere kadar gidebilmek, ama 750'nin ortalamaları taşıyan, bak ortalamalar nasıl taşıyor fiyatı, görüyor musun? Bu çok önemli. Yani ortalamada basit bir rakam gözüyle bakmasınlar ya da bir çizgi. Maliyet, psikoloji, algı taşıyor endeksi. Oraya geldikçe piyasa hep almış. Hep de yukarı taşımış. Ama 750 kırılırsa bir düzeltme gelir. 800 altında kaldıkça, 750'de kırılıyorsa düzeltme gelir. Fırsat olur, alım fırsatı. Çıkış fırsatından bahsetmiyorum. Bu endeksi özel. Böyle birkaç endeks var.
0: Evet, metal ana da yükseliyor ama dediğiniz gibi birkaç hisseyle, özellikle son dönemde Ereğli, değil mi? Kardemir.
1: Yani ben söylemedim, sen söyledin.
0: İskenderun demişti.
1: Bugün sadece şöyle bir metal ana endeksi verebiliyor mu yönetmenim, evet, öncesinde?
0: Canlı değil mi?
1: Ha, verebiliyorsak.
0: Verelim bakalım,
1: varsa
0: metal
1: tabii.
0: Metal ana da tablo nasıl?
1: O hisseleri yani, hisse performans. Ama o gelene kadar ben bir endeksi anlatayım.
0: Oldu.
1: Bak, önemli bir eşiği geçtikten sonra %161.8, 23.779 geçildi ya. Bu endeks nereye gider biliyor musun? Arada bir 28.000 var ama 32.800, %261.8'e kadar gidebilirim der. Kuralıdır bu işin. Fibo bakanlar bilir. Fibonacci seviyeler üzerinden endeks veya grafik bakanlar bilir. Stopumuz neresi metal ana için? Çok net. Bir rakam var, %161.8. Yani 23.779 10 günlük ortalamamızda 23-24 binlere evrilmiş. 23.000-24.000 kırılmadıkça hareket yukarı, ama kırılıyorsa bir düzeltme alım fırsatı olarak da kullanılabilir. Yalnız son gelen bilançolara baktım.
0: Marjlar toparlanıyor nihayet.
1: Sen de yazmışsın, gördüm.
0: Evet.
1: Özellikle Ereğli'nin. Bazı hisselerin marjlarında ciddi toparlanma var. Şimdi, bu da kıymetli.
0: Şimdi metal anaya baktım. Ne oluşturuyor endeks ağırlığı? Tabii Ereğli en başta %43,5 bir ağırlığı var, ama Ereğli ve Kardemir'in endeksteki ağırlığı yarısı. Yani metal ananın yarısını Ereğli ve Kardemir oluşturuyor. Bu arada hem Ereğli hem Kardemir son bir ayda %25 yükselmiş. Çok güzel bir rakam. Yani önemli bir yükseliş kaydetmiş.
1: Hatırlıyor musun? Biz 1-1,5 ay önce metal anayı konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Yani önemliydi, o hareketi yapıyor.
0: Oradaki sıkışma kendisini,
1: yani bu grafik önemli,
0: bırakıyor.
1: İçindeki hisseleri de görebilseydik iyiydi, ama biz devam edelim. Şimdi sırada bir hisse.
0: Bu arada Ereğli %4'ten fazla bugün yükseliyor. Orada önemli bir hareketlik var, onu da söyleyelim.
1: Grafikte tamamladık mı? Bir tane daha var mıydı?
0: Grafiğimiz var. Teknoloji orada da tabii %80'ine yakını Aselsan oluşturuyor.
1: Geçen hafta konuşamamıştık. Bir problem olmuştu.
0: Evet. Bu hafta yarım kalmasın.
1: %80'i Aselsan olan bir sektörden bahsediyoruz.
0: Borsanın da %10'u yani.
1: %10. Şimdi Aselsan çok önemli bir kıymet. Türkiye için çok değerli bir varlık. Yani şirket daha doğrusu. Ve bu şirketin devamlı güçlenmesi, devamlı değerine değer katması hepimizin gururu. Neticede finans sisteminde her şeyin bir bilançosu var ve bilançonun bir karşıtlığı var. Aselsan değerinde midir, pahalı mıdır, değil midir, o ayrı bir tartışma. Ama Aselsan'ın desteklediği teknoloji, ki çok sayıda firma var, o çok sayıda firmanın içinde Aselsan'ın payı çok yüksek, endeks de çok güçlü, bak devamlı yükselen trend. Savunma sanayine, daha doğrusu bunun karşılığı olan teknoloji endeksine yatırım yapanlar ve doğru hisseleri seçenler, başta Aselsan olmak üzere, hep kazanmış. Böyle bir ortamda da. Ve bulunduğumuz seviye çok önemli. 50 bin üzerinde kalabiliyorsak, 50 bin 500, hareketin 60 bin ve üzerine gitme potansiyeli var grafiklerde. Bir düzeltme, bir soluklanma gelir mi? Yani şöyle bir netleşme yapayım. Barış gelirse Aselsan trendini bitirir mi? Bir düzeltme gelir. Ama trendi bitirmez. Kavramları kullanmamak gerekiyor. Çünkü Aselsan büyüyen bir şirket. Teknolojisi sadece savaş teknolojisi değil. Artı bir savaşı caydırıcılık için savunma sanayini kullanıyoruz savaş noktasında. Saldırgan değil diğer ülkeler gibi. Savunan, bölgesini savunan, barışı savunan amaçlarla yapıyoruz. Onun için Aselsan teknolojisi birçok alanda kullanılıyor. Bu da çok kıymetli.
0: Yani örneğin NATO'nun Amerika'dan sonra en büyük savunma kapasitesine sahip, güce sahip ülkesi Türkiye.
1: Çok şükür. Gerçekten bu çok önemli. Bunun biz karşılığını masada

0: görüyoruz bugün. Yani Türkiye'de bu vizyonun getirdiği karşılığı bugün biz masada Türkiye'nin daha güçlü oturmasıyla ve karar alıcı mekanizmalarda yer almasıyla bugün bunu görüyoruz. Bir savunma sanayi deyip geçmeyelim. İşin birçok noktaya doğru girişi var. Dediğim gibi Türkiye bunu kendini, bölgesini ve barışı korumak için yapıyor. Bu da çok kıymetli diye düşünüyorum.
1: Şimdi evet, bu arada savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atıyor bugün, biliyorsunuz.
0: Harika.
1: Fuar var. 203 yeni ürün tanıtılıyor Cüneyt Bey.
0: Gideceğim mi?
1: Yok, ben buradayım şu an, yayındayım. Fuarda arkadaşlarımız var, ekipten arkadaşlarımız var, muhabir arkadaşlarımız bölgedeler. Önemli değil mi bu fuarlarda?
0: Çok önemli. Yani biz bu fuarlarla bir nesili bu işe yaklaştırdık. Savunma sanayi olarak da bakmayalım. Teknoloji var bu işin içinde. Türkiye'nin gururu olan şirketlerin orada.
1: Şimdi ben bunları görünce bile heyecanlanıyorum gerçekten. Yani
0: nereden nereye geldik? Evet. Yani hakikaten çok önemli ve gençlerimizi, hatta hepimizi, ben de fırsat bulabilirsem mutlaka gideceğim. Şunları görebilmek, Türkiye'nin yaptıklarını, yapabileceklerini, planlarının stratejisini görebilmek yerinde bu fuarlarla çok kıymetli. Birçok etkinlik de yapılıyor.
1: Evet. Bu arada Türk mühendisinin ulaştığı son nokta.
0: Yani.
1: Çok önemli bir nokta.
0: Muhteşem. Yani işin mühendis kısmından yazılımına kadar.
1: Evet.
0: Yani biz bugün yazılım üretiyoruz. En önemli Türkiye'nin gelişimi bu. Dijitalleşme ve yapay zekanın çok önemli olacağı bir dünya diyoruz ya. Bu dünya Türkiye, bu dünyada Türkiye iyi bir yer almak için
1: evet.
0: mücadele ediyor. Bunun da işte hani sahadaki gösterişi çok evet. kıymetli. Ben valla ayaklarına taş değmesin.
1: Evet.
0: Kendi adım.
1: Efendim, Türk savunma sanayinin yerli ve milli gücünün küresel vitrine çıktığı fuar, 120 ülkeden 1700'den fazla katılımcı firma var.
0: Gurur.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Güzel bitirdik bu yayında, böyle gururla, güzel insansız sistemlerden yeni nesil ağır silahlara kadar birçok ürün tanıtılıyor.
0: Çok
1: küçük teknolojileri tanıtıyoruz bu fuarda. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Görüşmek dileğiyle yarın sabah 9'da. Hoşçakalın.

0: Tera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ramspark Hazmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yer.

0: Ankara-Eskişehir yolunda Viyole Manzara, ilk 100 daireye özel 1 milyon 350 bin TL peşinat, 48 ay vade, aylık 75 bin TL taksit fırsatını kaçırmayın.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canın Cimri.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok. Arabanı arabam.com'a
0: değerinde Trinksaft. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Ne? Kazancım
2: net, sigortam net. Uyanmadı mı daha?
3: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
4: İnanın. Uyanmış benim sambacım. Şu tarzı, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım artist oğlum.
5: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
6: Golcü benim oğlum, golcü.
7: Annem.

Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

0: konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Sır Küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
0: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
0: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Ahbar'da.
1: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

0: Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız ve hemen özetlerle başlıyoruz. Sayın seyirciler, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını temel amaç olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edecekleri mesajını verdi. Merkez Bankası reel efektif döviz kuru gelişmelerini yayımladı. Buna göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 olarak gerçekleşti. Böylece TL'nin reel değeri 6 yılın zirvesine çıkmış oldu. İstanbul Havalimanı'nda İGA ve JETEX işbirliğiyle kurulan genel havacılık terminali düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yapılan yatırımın havacılık vizyonu açısından stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise devreye alınan terminalin yeni işbirliklerine kapı aralayacağını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon %3,4 oldu. Bu oran Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Şimdi yurt içi verilerle hemen devam ediyoruz. Biz TÜZ'e bakalım. 14.492 seviyesinde %1'e yakın primlenme olduğunu görüyoruz. Gün içerisinde gördüğün en düşük seviye 14.364 ve 14.500'ün üzerinde gördüğü BIST endeksi 10 Nisan'dan itibaren de 14.000'in üzerinde, yaklaşık bir aydır 14.000'in üzerinde kalmaya devam ediyor. Sektörlere bakalım. Bankacılık 16.500'ün üzerinde, sanayi 18.484, %1'den fazla yükseliş var. Turizm 1.975, teknoloji 50.816, gayrimenkul yükselişte, spor 1.945 seviyesinde. Sigortacılıkla devam edelim. 81.530 bir sigorta, kimya 17.574, inşaat %2'lik bir primlenme var inşaatta, bilişim 8.162, madencilik 13.119 ve gıda 16.000 seviyesinde %1,55'lik yükseliş var gıdada da. Gün içerisinde en çok artanlara bakalım. En çok artanlar Pasifik Teknoloji, Odas Elektrik, Rail Yatırım Holding, Girişim Elektrik ve Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri. En çok artanlar bu şekildeydi. Azalanlara da bakalım hemen. Pasifik Eurasya Lojistik, Dış Ticaret, Efor Yatırım, Margün Enerji, Enerjisa Enerji, Sasa Polyester gün içerisinde en çok azalanlar da bu şekildeydi. Şimdi canlı yayın konuğumla hemen devam edeceğim. Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Merhabalar.
0: Dün enflasyon verisini takip ettik. Beklentilerin üzerinde geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Geçici yükseliş olarak değerlendirdi. Bugün de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları vardı. Savaş dezenflasyonu olumsuz etkilese de tüm para politikası araçlarını kullanacağız dedi. Siz neler söylersiniz veriye ilişkin ve enflasyon verisi özellikle borsada satışlar üzerinde bir etki oluşturdu mu?
1: Tabii oluşturdu. Öncelikle son sorunuzdan başlayayım. Bir yandan da malumun ilanı aslında. Yani baktığımız zaman aslında savaş gündemi ortaya çıkmamış olsaydı biliyorsunuz dezenflasyon süreci gayet normal bir şekilde, normal seyrinde devam ediyordu. Beklenen faiz indirimleri vardı. Merkez Bankası proaktif bir şekilde, yani tutarlı söylem ve eylem sürecini devam ettiriyordu. Tabii savaş bizim elimizde olmayan bir süreç. Ve enerji fiyatlarının etkisi burada enflasyonu negatif etkiledi. Bir yandan evet borsayı olumsuz etkiliyor ama bir yandan da aslında malumun ilanı. Bu savaşın çıkmasıyla özellikle petrol fiyatlarının yukarıya evrilmesiyle birlikte enflasyon tarafında bir miktar zaten ekonomistler de sene sonu beklentilerini yukarıya güncellemeye başlamışlardı biliyorsunuz. Dolayısıyla enflasyon evet yüksek geldi. Özellikle şirket bilançolarında da henüz birinci çeyrek bilançolarında savaş etkilerini görmedik. Ancak ikinci çeyrek bilançolarında görmeye başlayacağız. Özellikle bu yüksek enflasyon ve dezenflasyon sürecinin sekteye uğramasından negatif etkilenen sektörlerde sert satışlar izliyoruz. Yani endeksin satıcılı olduğu günlerde o tür hisselerin, şirketlerin baş çektiğini görüyoruz. Savaş gündeminin yumuşamasıyla beraber tekrar dezenflasyon süreci devam edecektir. Merkez Bankası da proaktif yaklaşıma devam ediyor. Ancak

0: Şu anda kısa vadede savaş bir miktar borsa ile ilgili, tahvil tarafı ile ilgili iştahları kaçırmış durumda.
1: Şimdi endekse baktığımızda Nisan ayında geçtiğimiz ay 14.600'ün üzerini görmüştü. Tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Son bir ayda da %10'un üzerinde %12 civarında bir değer kazancı olmuştu. Değer kazandı. Mayıs ayına ilişkin genel beklentiniz nedir? Endeks nasıl geçirecek Mayıs ayını?
0: Yani şunu söyleyebiliriz. Evet, tatsız haber akışı var. Aslında şu anda elle tutulur olumlu bir gelişme yok. Endeksin gidişatı ile alakalı. Ama bir yandan da aslında bizim negatif ayrıştığımız bir durum da yok. Yani baktığınız zaman aslında bütün dünyada bu savaş süreciyle beraber risk iştahı olumsuz etkilendi ve işte hisse senetleri satışıyor. Keza tahvil tarafında da satışların geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında bütün dünyaya paralel bizde de bir takım fiyat gelişmeleri var. Burada sevindirici olan şey şu. Bu kadar negatif haber akışı varken endeksteki satışların çok derinleşmemiş olması şimdiye dek. Yani evet, bir yandan satış yedik ama bir yandan da 14.000 üzerinde kalmaya devam ediyoruz ki geçtiğimiz haftada biliyorsunuz zorlamıştık tarihi zirveyi. Yine tekrar zirve rakamlara yaklaşıyoruz. Ancak önümüzdeki süreçle alakalı biraz daha temkinli olmakta fayda var. Temkinli iyimser olmakta fayda var diyebilirim. Muhakkak ikinci çeyrekte de olumlu bilanço gönderecek sektörler, şirketler olacak. Bu hem bu savaş sürecinden faydalanan hem de savaş sürecinden bağımsız marjları iyileşen ve geçmiş bilanço dönemlerinde negatif bilançolar gönderen büyük sanayi şirketlerimiz vardı. Muhakkak bunlar da olacaklar. Biraz daha böyle yatay yukarı hareketler, yatay battı hareketler izleyebiliriz diye düşünüyorum endeksle alakalı kısa vadede.
1: Bundan sonrası için hem işte enflasyonun seyrine paralel olarak yani Merkez Bankası faiz politikasını bir değişikliğe gider mi? Yani faiz artırımına gidebilir mi? Şayet böyle olursa biraz bankacılığı da konuşalım. Bankacılıkta nasıl bir görünüm olur? Ve banka bilançolarında karlılık beklentisi hala güçlü mü? Bunu da sorayım.
0: Şimdi tabii baktığınız zaman Merkez Bankası zaten hali hazırda aslında piyasayı politika faizinden değil, üst banttan fonluyor. Yani aslında örtülü bir faiz artırımı var piyasada. Merkez Bankası burada bu politikayı genel olarak para politikasını çok tutarlı bir şekilde götürüyor, proaktif götürüyor. Yani eğer olumsuz gelişmeler devam edecekse, eğer piyasadaki sıkıntıyı çözmek adına faiz artırması gerekecekse bunu yapacaktır Merkez Bankası. Ancak olumlu bir gidişat olursa da ona uygun tepki verecektir. Dediğim gibi aslında bir örtülü faiz artırımımız var. Üst banttan fonluyor piyasayı ama politika faizini de yukarı çekmesi gerekirse önümüzdeki süreçte çekecektir. Bu biraz hani değişken bir süreç olacak. Çünkü savaş gündemi de biliyorsunuz çok değişiyor. Bir gün olumlu haber geliyor, ertesi gün olumsuz açıklamalar geliyor. Dolayısıyla bununla ilgili bugünden peşinen konuşmak çok mümkün değil. Kaldı ki Merkez Bankası da çok gelişmeleri yakından takip edip aslında karar zamanında güncel gelişmeler neyse ona göre eylem yaratmakta. Dediğim gibi hani şu anda zaten üst banttan fonluyor. Eğer savaş gündemi daha sertleşerek devam edecekse ve petrol fiyatları daha da yukarı giderse Merkez Bankası mutlaka gereğini yapıp faiz artıracaktır. Ancak ters senaryoda da tekrar aslında kaldığımız yerden faiz indirimlerine ve dezenflasyon sürecinin devamının olacağına inancımız tam.
1: Peki sanayiyi de konuşalım. Şimdi sanayi endeksi rekorunu tazeliyor. 18.000'in üzerinde kalmaya da devam ediyor. Enflasyonist baskı hafiflemişti aslında son zamanlarda. Şu an nasıl bir tablo var sanayi endeksinde? Dün açıklanan Nisan verisinden sonra sanayi tarafında beklentiler nasıl şekilleniyor?
0: Tabii orada enflasyondan ziyade bir süredir yani daha geniş vadeye bakarsak enflasyon muhasebesinin sanayi şirketleri üzerinde ciddi etkisi vardı. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesinden ciddi anlamda negatif etkilendiler. Tabii yıllık bazda baktığımızda enflasyon rakamının da aşağı gelmesiyle beraber burada çarpan etkisi azalmaya başladı. Yani enflasyon muhasebesi devam ediyor ama bilançolar üzerindeki etkisi daha azalmaya başladı. Dolayısıyla sanayi tarafta 2026'da geçtiğimiz yıllara nazaran daha hareketli gözüküyor. Bununla birlikte aslında savaş gündeminin çıkmasıyla biliyorsunuz işte petrokimya tarafında operasyon sergileyen şirketlerimizin marjları ve stok değerlemesinden kaynaklı gelirleri artıyor gibi gözüküyor. Aynı zamanda biliyorsunuz sanayi tarafın ağır abileri demir çelik tarafında bir miktar marjlarda iyileşmeler var. Özellikle ikinci çeyrekte bilançolarda savaş etkisini göreceğiz. Negatif bilanço beklentileri çoğunlukta ancak demir çelik tarafının marjının iyileşmesi bekleniyor ve ikinci çeyrekte mesela iyi bilançolar gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte şişe camda da yine olumlu

0: hareketlenmeler gördüğümüz evet. için hani oradaki büyük şirketlerdeki kımıldanmayla beraber sanayi tarafın olumlu gitmeye devam edeceğini, tabii dezenflasyon sürecinin sekteye uğramasıyla birlikte tahvil evet. faizlerinin de yukarıda olması bankacılığı negatif etkiliyor. İkinci çeyrekte bankacılıkta evet. beklenenden, yani sene başına göre beklenenden daha zayıf bilançolar görebiliriz.
1: Tolga Bey, kapanışa bakalım, devam edeceğiz.
0: Evet.
2: İki, bir ve gol.
1: Haftanın ikinci işlem gününü geride bıraktık. BIST endeksi günü 14.495 puandan tamamladı. %0,88'lik bir yükseliş var. Tolga Bey, kapanışla ilgili değerlendirmenizi almak istiyorum ve isterseniz enerjiyle devam edelim. Enerjiyi soracaktım size. Geçen hafta baktığımızda enerji sektörü en çok artanlar arasındaydı. Ki son zamanlarda en çok konuştuğumuz sektörler aslında. Sektörlerin başında geliyor jeopolitik gelişmelerin gölgesinde. Türkiye bölgedeki krizi düşünecek olursak aslında enerjide de güvenli liman olarak adlandırılıyor. Bu anlamda enerjide nasıl bir görünüm var?
0: Tabii olumlu bir görünüm var. Biliyorsunuz zaten şu anda piyasada da olumlu bir fiyatlama var. Az önce siz taban olan hisseleri saydığınızda, yani en fazla, en çok yükselen hisseleri saydığınızda içlerindeki yoğunluk enerji tarafındaydı. Enerji tarafında bir olumlu gidişat var. Birincisi, dediğiniz gibi savaş gündemiyle beraber biz bir güvenli liman durumundayız o tarafta, enerji tarafında. İkinci konu aslında işte bu yapay zekaya, özellikle dünyada yapılan yatırımlarla beraber enerjiye olan gereksinim çok daha fazla arttı. Yani baktığınız zaman Amerika tarafında da utilities dediğimiz işte bu elektrik üreticileri, elektrik sağlayıcıları tarafında ciddi ralliler oluyor. Orada da anlamlı olumlu hareketler var. Bunun tabii bize de yansımaları oluyor. Çünkü bizim enerji şirketlerimiz yurt dışından da sipariş almaya başlıyorlar. Yani ihracat payları artmaya başlıyor. Bir yandan zor bir sektör. Yüksek borçlu olan ve aslında operasyonel karlılık yaratmakta bilançoda kağıt üzerinde zorlanan bir sektör ama şu anda dünyadaki trend özellikle savunma ve enerji tarafı çok ön plana çıktığı için tabii ki bizim enerji şirketlerimiz de bundan faydalanıyorlar, nasibini alıyorlar.
1: Tolga Bey, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Milyonlarca kamu çalışanına bayram tatili müjdesi geldi. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını söyledi. Erdoğan'ın bir müjdesi de aile ve gençlik fonundan faydalanan çiftlere geldi. Buna göre yuva kurmak için bu fondan kredi kullanan çiftlere ikinci çocuk sahibi olmaları halinde kalan taksitleri hibe edilecek.
3: Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık.
4: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi.
3: Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
4: Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan'ın bir müjdesi de Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan çiftlere geldi.
3: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
4: Erdoğan dış politika ilişkinde önemli mesajlar verdi. Hedefinde Avrupa Birliği vardı.
3: Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyaç.

0: ihtiyacından daha fazladır. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir.
1: Orta Doğu'daki savaşın ekonomiye etkisine değindi. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
0: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda küresel gelişmeler, enflasyon görünümü ve para politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki gerilimin petrol ve doğalgaz fiyatlarını yükselttiğini belirten Karahan, bu durumun kısa vadede enflasyonist etkiler oluşturmaya devam edeceğini söyledi.
3: Merkez Bankası'nın temel amacı...
4: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda ekonomi ve enflasyon görünümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, küresel ekonomide artan jeopolitik risklerin özellikle enerji fiyatları üzerinden enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini belirterek, Orta Doğu'daki gerilim enerji fiyatlarını yükseltti. Bunun etkilerini enflasyonda net biçimde görüyoruz, dedi. Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyonun %32,4 seviyesinde olduğunu hatırlatan Karahan, enflasyonda zirve seviyelere göre gerileme yaşansa da fiyat artışlarının halen yüksek seyrettiğini vurguladı. Karahan, enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir yükseliş gözleniyor ifadelerini kullandı. Karahan, gıda ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığını belirtirken, hizmet ve temel mal gruplarında ise sıkı para politikasının etkisiyle yavaşlamanın sürdüğünü söyledi. Para politikasına ilişkin net mesaj veren Karahan, sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğiz. Fiyat istikrarı sağlanana kadar tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz, dedi. Küresel ekonomiye de değinen Karahan, 2026 yılında büyümenin belirgin şekilde yavaşlamasının beklendiğini, gelişmiş ülkelerde faiz indirimlerinin ötelenebileceğini ve gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarının arttığını ifade etti. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, talep dengesinin dezenflasyon sürecini desteklediğini, cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini ve rezervlerin güçlü seviyelerini koruduğunu söyledi. Konuşmasını fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için ön koşuldur sözleriyle tamamladı.
2: Türkiye 100 yılı yatırım için güçlü merkez programına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'ye kazandırılmasının önü açılıyor.
4: Türkiye 100 yılı yatırım için güçlü merkez programına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Yasa dönemiyle birlikte kanunlaşması beklenen teklifle yatırımcılara ve ihracatçılara önemli avantajlar sunuluyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifle Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünde bir üst lige yükseleceğini söyledi.
5: Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ve nihai aşamaya gelen yatırımcı dostu iklimi tahkim eden, üretimi ve ihracatı merkeze alan bu kanun teklifimiz ile Gazi Meclisimizin yasama süreciyle birlikte inşallah kanunlaştırmış olacağız. Bu teklif Türkiye'nin küresel finans ve teknoloji liginde üst sıralara tırmanması için yürütülen kararlı ve stratejik bir hazırlığında ürünü olacaktır.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklifle yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'ye kazandırılmasının önü açılıyor. Varlık barışı kapsamında getirilen varlık 5 yıl ve üzerinde herhangi bir tahville sisteme dahil edildiğinde herhangi bir vergiye tabi olmayacak.
5: Yurt dışındaki bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar

0: ekonomi bize kazandırılmasının önünü açıyoruz.
1: Kanun teklifinde İstanbul Finans Merkezi'nin de rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Güler burada kurumlar vergisi indirim süresinin 2047 yılına kadar uzatıldığının altını çizdi.
0: İstanbul Finans Merkezi'nin küresel rekabet gücünü korumak için kurumlar vergisi indirim süresini 2047 yılına kadar uzatıyoruz. Finansal faaliyet harç muafiyetini ise 5 yıldan 20 yıla çıkararak yatırımcıya uzun vadeli bir hukuki öngörüle birlikte sağlamış oluyoruz.
1: Türkiye'nin küresel firmaların operasyon merkezi haline getirilmesi de önemli başlıklar arasında. Güler, en az 3 farklı ülkede aktif faaliyetleri bulunan küresel gruplara yönelik nitelikli hizmet merkezlerinin kurulmasına olanak sağlandığını belirtti.
2: İstanbul Havalimanı'nda İGA ve Jetex işbirliği ile kurulan genel havacılık terminali düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yapılan yatırımın havacılık vizyonu açısından stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise devreye alınan terminalin yeni işbirliklerine kapı aralayacağını söyledi.
1: Küresel havacılıkta Türkiye'nin bölgesinde güvenli liman konumunu pekiştiren yatırımlar devreye giriyor. Bu kapsamda Jetex İGA Genel Havacılık Terminali kapılarını açtı. Terminalin açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve Jetex kurucusu ve CEO'su Adel Mardini'nin katılımıyla gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yatırımın havacılık vizyonu açısından stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.
3: Bu stratejik yatırımla ülkemizin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da daha yukarıya çıkarıyoruz.
1: İstanbul Havalimanı'nın genel havacılık hizmetlerinde de çekim merkezi olacağını dile getiren Uraloğlu, devreye alınan terminal sayesinde İstanbul Havalimanı'nın özel jet trafiğinde daha fazla öne çıkacağına dikkat çekti. İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise Jetex İGA Genel Havacılık Terminali ile birlikte İGA İstanbul Havalimanı'nın özel havacılıkta da dünyanın gözbebeği olmaya kararlı olduğunu söyledi.
4: Tüm dünyada çatışmaların ve savaşların devam ettiği, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde hayata geçirdiğimiz bu yatırım, Türkiye'nin bir istikrar adası ve güvenli bir liman olduğunda en somut kanıtıdır. Bu anlamlı yatırımın havalimanımızın sunduğu eşsiz fırsatları daha görünür hale getireceğini ve yeni uluslararası iş birliklerinde kapısını alacağına yürekten inanıyorum.
1: Genel havacılık terminali özel jet yolcularına yönelik lüks ve hızlı hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Terminalde VIP suitler, dinlenme alanları, spa hizmetleri, restoran ve premium lunch alanları bulunuyor. Pasaport ve güvenlik işlemleri için hızlı geçiş noktaları sayesinde yolcuların bekleme süresi minimuma indiriliyor. 5000 metrekarelik alana kurulu 3 katlı terminalde uçaklara transferler özel araçlarla gerçekleştiriliyor. Aynı anda 350-400 yolcuya hizmet verebilen tesis, hem iş hem de lüks seyahat eden yolculara uçuş öncesi ve sonrası kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.
2: Türkiye 2025 yılında yüzlerce uluslararası yatırım projesi çekti. Toplam yatırım büyüklüğü 21 milyar doları aşarken on binlerce kişiye istihdam kapısı açılması bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin yayınladığı Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Projeleri raporu yatırım performansına ilişkin çarpıcı veriler ortaya koydu. Rapora göre Türkiye 2025 yılında 475 uluslararası doğrudan yatırım projesine ev sahipliği yaptı. Bu projelerin toplam büyüklüğü 21.1 milyar dolar olarak hesaplanırken yaklaşık 47 bin kişilik istihdam oluşturulması öngörülüyor.
5: Dünyada bu uluslararası şirketlerin organizasyonel yapılarında da güncellemeler oluyor. Hem İstanbul Finans Merkezi'nde olabilecek projeler hem de onun dışındaki alanlarda da, çünkü uluslararası şirketlerin artık bölgeye hizmet verdiği, bölgesel hizmet merkezi dedikleri, nitelikli hizmet merkezi dedikleri, işte paylaşımlı hizmet merkezi dedikleri, farklı isimler verdikleri yapıları oluyor. Ve bunlarla şirket içi faturalaşmalarla aslında o diğer ülkelerdeki kardeş şirketlerine veya iştiraklerine hizmet verdikleri bir yapı var. Burada özellikle yani yüksek istihdam sağlayan projeler

0: olabiliyor bunlar.
1: Raporda dikkat çeken bir diğer unsursa analiz yönetimindeki değişim oldu. Geleneksel yatırım verilerinin ötesine geçilerek proje odaklı bir yaklaşım benimsendi. Bu sayede yalnızca gerçekleşen yatırımlar değil, duyurusu yapılan projeler de kapsam altına alındı. Veriler yatırımcıların özellikle yeşil enerji, dijitalleşme ve yüksek teknoloji alanlarına yöneldiğini gösteriyor. Bu eğilim Türkiye'nin küresel ekonomideki konumunu güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

0: İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, JETEX İGA Genel Havacılık Terminali açılışında APAR'ın sorularını cevapladı. Günlük 150-200 arası yolcu beklentimiz var diyen Bilgen, yeni terminalin Türkiye için prestij projesi olduğunu söyledi.
1: Yolcu sayısı olarak baktığımızda aslında İstanbul Havalimanı rakamlarına göre çok küçük rakamlardan bahsediyoruz. Günlük 150-200 arası yolcu beklentimiz var. Buranın aslında esas önemi bizim için üst segment yolculara hitap edebileceğimiz İstanbul ve Türkiye için bir prestij projesi olması. Gene dünyada çok az örneği olan genel havacılıkla ticari uçuşları aynı anda hizmet verebilen bir iş modelinin oluyor olması. JETEX özel jet

0: Birçok anlamda dünyada zirvede yer alıyor, Avrupa'da zirvede yer alıyor. Ama sanatçılar, iş adamları, sporcular gibi belli noktada daha özel alanlar isteyen, daha özel hizmet isteyen yolculara hitap edecek, ülkemizin ve havalimanımızın prestijini yukarıya çekecek bir terminal oldu.
1: Peki efendim, özel havacılık alanında Türkiye'nin potansiyelini nasıl görüyorsunuz?
0: Bu önemli bir potansiyel aslında. Ticari uçuşlarda İstanbul Havalimanı'nın bağlantısının bu kadar yüksek olması, yani bugün geldiğimiz noktada 346 tane destinasyona uçuş olması, 145 ülkeye uçuş yapılabiliyor olması artık çok önemli bir eşik. Bizi dünyanın havacılık merkezi haline getirmiş durumda. Ama tabii bu da beraberinde farklı ihtiyaçları da getiriyor ki genel havacılık ve özel hizmetler bunlardan bir tanesi. Kargo gene bunlardan bir diğeri. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada elinde bulundurduğumuz bu bağlantı gücü avantajını bu alanlarda da kullanarak zirveyi pekiştirmemiz gerekiyor.
1: Efendim, 2025'te kargo hacminde 2 milyon tonla Avrupa liderliğine yükselmiştiniz. Bu alandaki büyümenin Türkiye'nin lojistik stratejisine nasıl bir katkı sağlamasını değerlendiriyorsunuz ve bu yılki hedefleriniz nedir?
0: Şimdi hava kargo aktivitelerinin %65'i aslında yolcu uçaklarının altında gerçekleşiyor. İstanbul gibi bağlantı merkezi olan yerlere kargo uçakları, kargoları getirdiğinde onları yakın destinasyonlara yolcu uçaklarının altında dağıtıyorlar. Bu da gene bizim için ileriye dönük aslında önemli bir potansiyeli beraberinde getiriyor. Sizin söylediğiniz gibi geçen yılı 2 milyon ton hacimle Avrupa'nın zirvesinde kapattık. Ancak küresel ölçekte baktığımızda Hong Kong gibi yıllık 5 milyon tona yakın hacim elde eden dünyada zirveyi elde etmiş noktalar var. Tabii havacılıktaki bağlantı gücünün ekonomiyi, lojistik, turizm, ticaret anlamında destekliyor olması önemli bir faktör. Ancak bunun devamında da birbirini besleyen bir süreç. Kargonun da gene aynı noktaya gelmesi. Dolayısıyla bizim hedeflerimizden bir ikincisi de kargoda da küresel bir merkez haline gelmek. Önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımızda biraz da bu alana odaklıyoruz.
1: Efendim, son olarak yılın ikinci yarısında da dördüncü ana pisti devreye almayı planlıyorsunuz. Bununla beraber yolcu ve uçuş sayılarındaki beklentiniz neler?
0: Geçtiğimiz yılı 84,5 milyon yolcu ve 565 bin uçuşla tamamladık. Bu yılki hedefimiz 90 milyon yolcuya ulaşmak. Söylediğiniz Doğu Batı pisti yatırımımız da dahil olmak üzere ikinci faz yatırımlarımızla birlikte havalimanımızın kapasitesini 120 milyona çıkartıyor olacağız. Ama tabii İstanbul havacılık anlamında çok hızlı büyüyen bir nokta. Dolayısıyla da İGA İstanbul Havalimanı biliyorsunuz ilk açıldığında büyüklüğüyle ilgili konuşuyorduk. Ama çok kısa bir sürede ikinci faz yatırımlara başladık. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde faz 3 ve faz 4 yatırımlarımızda yolcu sayısı ve uçuş sayıları arttıkça devreye giriyor olacak. Bu anlamda da 200 milyona ulaşan bir kapasiteyi planlamış durumdayız.
2: Türkiye özel havacılıkta konumunu güçlendiriyor. Apar'ın sorularını yanıtlayan JetEx kurucusu ve CEO'su Adel Mardini, Türkiye'ye yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi. Bodrum ve Antalya için planlarımız var dedi.
3: JetEx'i İstanbul'da yatırım yapmaya yönelten temel faktörler neler oldu? İstanbul'daki bu yeni terminali JetEx'in küresel ağında nasıl bir konuma yerleştiriyorsunuz?
4: JetEx olarak Türkiye'ye yatırım kararımızın temelinde özel havacılık yolcuları açısından İstanbul'un dünyanın en cazip destinasyonlarından biri olması yatıyor. İstanbul'a gelen yolcuların önemli bir bölümü iş ya da turizm amacıyla seyahat ediyor ve bu müşterilerimizin bu şehri her iki amaçla da güçlü biçimde tercih ettiğini görüyoruz. İstanbul'daki yeni terminalimizi JetEx'in küresel ağının stratejik bir halkası olarak konumlandırıyoruz. Müşterilerimiz markamıza yüksek bir sadakat sadakat gösteriyor ve biz de dünyanın farklı noktalarında aynı hizmet standardını sunmayı hedefliyoruz. 38 farklı noktada terminalimiz bulunuyor. Bugün JetEx'e Dubai, Londra, Paris, Milano, Roma, Barcelona, Malaga ve Madrid'in ardından

0: artık İstanbul'da eklenmiş durumda. Bu da müşterilerimiz için nerede uçarlarsa uçsunlar aynı kalite ve hizmet anlayışını bulabileceklerinin güçlü bir göstergesi.
1: Türkiye pazarı özel havacılık açısından sizin için ne ifade ediyor? Türkiye'nin bölgesel bir merkez olma potansiyelini nasıl görüyorsunuz?
0: Türkiye pazarı benim için sadece ticari değil, aynı zamanda kişisel bir anlamda taşıyor. Köken olarak Mardinliyim. Bu nedenle Türkiye'yi bir pazarın ötesinde adeta evim gibi görüyorum. Bununla birlikte Türkiye özel havacılık açısından son derece önemli ve büyüme potansiyeli yüksek bir pazar. Son dönemde özellikle yeni nesil yatırımcıların özel jet sahipliğine yöneldiğini gözlemliyoruz. Geçmişte daha çok bir lüks ya da prestij unsuru olarak görülen özel jetler pandemi sonrasında farklı bir anlam kazandı. Olası krizlere karşı zaman yönetimi, esneklik ve güvenlik gibi faktörler daha fazla ön plana çıktı. Bugün baktığımızda dünyadaki gelişmeler de dikkate alındığında özel havacılığın sunduğu kontrollü ve kişiselleştirilmiş seyahat deneyimi daha fazla tercih ediliyor. Bu da Türkiye'nin hem talep hem de coğrafi avantajlarıyla küresel ölçekte önemli bir merkez olma potansiyelini güçlendiriyor.
1: Önümüzdeki dönemde Türkiye'de farklı şehirlerde de yatırım planınız var mı?
0: Türkiye'deki ilk yatırımımızı İstanbul'da hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde ise yatırım planlarımız arasında Bodrum ve Antalya öne çıkıyor. Özellikle Bodrum son yıllarda ultra yüksek gelir grubuna hitap eden önemli bir destinasyon haline geldi. Bölgede açılan uluslararası standarttaki resort sayısındaki artış da bunu açıkça gösteriyor. Bu tesislere gelen misafirlerin büyük bölümü özel jetlerle seyahat ediyor. Antalya'da benzer şekilde özellikle yaz sezonunda yüksek gelir grubunun yoğunlaştığı kilit destinasyonlardan biri. Bu nedenle hem Bodrum hem de Antalya özel havacılık yatırımları açısından stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor.
2: Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.

0: Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü.

0: Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Saha İstanbul'da sorularımızı cevapladı. 85 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Aliş, Türk savunma sanayi ürünlerine yüksek talep olduğuna dikkat çekti.
1: Geldiniz. Tabii Türkiye'nin en büyük savunma, havacılık ve uzay fuarlarından bir tanesi. Öncelikle fuar nasıl geçiyor efendim? Katılım nasıl?
2: Tabii bugün ilk gün, önemli bir fuar. Bu fuar bayağı bir uluslararası bir hale dönüştü. Hem yerli hem yabancı büyük bir talep var. Zaten farkındaysanız katılım fazlasıyla yüksek. Dolayısıyla dünyadan da büyük merak konusu. Herkes bir şeyler yapıyor, ortaya çıkartıyor. Türkiye'de şu an savunma sanayi zaten çok büyük bir ivme.

0: kazandı. Biz de bir yandan da kendi dalımızda üstümüze düşen görevler yapıyoruz fazlasıyla.
1: Tabii efendim, çok geniş bir ürün gamı var burada. Hatta bir kısmı sergileniyor burada anladığım kadarıyla. Özellikle hangi ürün ve hizmetler sergileniyor burada?
0: Şimdi biz sarsılmaz olarak bir ordunun ihtiyacı olan bütün silahlar yapıyoruz. Yani bila istisna. Bu Avrupa'nın en büyük entegre silah fabrikasıdır. Tabii 150 yıllık bir mühendislik arge inovasyonun oluşumu. Buna tabii ki yerli üretim maneviyatını da katınca bizden bunu ördük. Bu örmeyle de bir sarsılmaz ortaya çıktı. Tabii ki dünyada da hem ordumuzun hem kolluk kuvvetlerimizin hem bir yandan ihracat tabii ki bir yandan da kendimiz de geliştiriyoruz. Burada tabii ki neler yapıyoruz? Biz sarsılmaz olarak makinalı tabanca, tabii makinalı tabanca artık şey bir olay yani basit bir olay. Makinalı tabanca, her türlü piyade tüfeği, her çeşit makinalı tüfek, topları bırakın artık her şey topa da başladık. Bir yandan da sarsılmazı bir dönüşüme soktuk. Sarsılmaz artık bir teknoloji şirketi dönüşümünde. Ne yapıyoruz? Robot köpekler yapıyoruz. Yani robotlar yapıyoruz daha doğrusu. Adı Sarbot. Bunlar neler yapıyorlar? Bu Sarbotlar Mehmetçiğin görevini alıp Mehmetçiğin önünde Mehmetçik güvende kalması için onun yapacağı bütün görevleri yapabilecek kapasiteye geldiler ve bunun Ar-Ge'si dahil %90'ı yerli ve tamamen teknolojisi bize ait. Yani yazılım bize aittir. Ne yapıyor bu robotlar? Bu robotlar savaşabiliyor, nöbette tutabiliyor, güvenlik de yapabiliyor, ateş de edebiliyor. Yani bir bireyin yapabildiği bütün görevde yapabiliyor. Bir de dolayısıyla aynı zamanda bunun yazılımlarıyla kilitlenebiliyor da, yani hedef de gösteriyor. O hedefte kilitlenebiliyor, o hedefte ateş de edebiliyor. Tabii şimdi daha da geliştiriyorsunuz bu şekilde. Bir diğer bir yandan dünya biliyorsunuz artık havacılık, İHA tabii çok önemli. Dronlar. Tabii bir yandan da bir anti-drone teknolojisini geliştirmek lazım. Bizim silah platformlarımız var. Bu silah platformlarımızı biz anti-drone'a karşı geliştirdik. Nasıl geliştirdik? Tabii ki bu bir bileşen. Bir hem silah bileşeni hem yapay zeka hem radar. Bu platformlar 4 kilometre içindeki bütün riskleri kaydedebilip, kenetlenebilip, hedefe ölçüp ona göre imha etme kapasitesine sahip. Onları da burada sergiliyoruz şu an. Tabii bu büyük bir olay bu. Bu farklı bir platform. İşte biz kendi alanımızda bilhassa hem silahlarla, hem platformlarla, hem yapmış olduğumuz robotlar gibi robotlar, boy boy robotlar yapıyoruz yani. Şu an 3 boy var ve farklı kilolar da şey, aynı zamanda taşıma da yapabilecekler bunlar sahada. Yalnız tabii ki dağda değil, her yerde gidebiliyorlar yani. Bütün taşta da, şeyde de, kayaların üzerinde böyle bir robot geliştirdik. İşte bir yandan hızlı bir şekilde ordumuza da işte hizmet etmek bizim en büyük gururumuz, onurumuz. Bir yandan hızlı bir çalışıyoruz çok.
1: Tabii ben özellikle şahsi olarak yerli üretime önem verdiğinizi biliyorum efendim. İhracatı sormak isterim. En son ben 80 ülkede bırakmıştım bizi. Şimdi ihracat hangi noktaya ulaştı?
0: Şimdi 85'e çıktık. Hatta 90'lara da çıkıyoruz yani. Tabii ki her ülkenin ihtiyaçları farklı. Bizim şöyle bir avantajımız var. Biz her ülke farklı silahlar alıyor tabii ki. Biz de her çeşit silah yaptığımızdan dolayı böyle bir avantaja sahibiz. Bunun ve de her yapmış olduğumuz silahın her segmentin farklı çaplarını yapıyoruz. Her ülkenin farklı istediği çaplar var. Bunları da imalatımızdan dolayı böyle bir avantaja sahibiz. Tabii ki devamlı kendimizi geliştiriyoruz. Şimdi bir yandan da daha nasıl daha hafifleştiririz, daha nasıl etkin hale getirebiliriz, nasıl yeni sistemlere dahil edebiliriz. Bunların büyük bir Ar-Ge'miz var. Yani aşağı yukarı 120 mühendisten oluşan bir Ar-Ge'miz var. Ki bu iyi bir rakamdır yani. Bir yandan devamlı

0: bir inovasyonlar halindeyiz.
1: Repkon Holding savunma ve havacılık sektöründeki büyümesini sürdürüyor. Sağ İstanbul'da Apara'ya değerlendirmelerde bulunan Repkon Holding Grup Başkanı Yardımcısı Timuçin Bayraktar son 1-2 yılda fabrika yatırımlarını artırdıklarını ifade etti.
2: Geçmiş fuarlarla mukayese ettiğimiz zaman ilk gün olmasına rağmen inanılmaz hareketli. Çok yoğun bir ilgi var. Gerek yurt içinde gerek yurt dışından gelen delegasyonlarda bunu görüyoruz zaten. Oldukça güzel geçiyor fuar bugün için.
3: Hangi ürün ve hizmetleri sergiliyorsunuz efendim?
2: Biz bildiğiniz gibi aslında kendimiz bir yüksek seviye mühendislik hizmetleri sağlayan bir şirket olarak konumluyoruz. Burada gördüğünüz daha çok gelip hani ürün üzerinde tartışılacak konulara baktığımızda iki tane silahımız var. 12.7 milimetre mühimmatlı ürünümüz, makinalı tüfek ve otomatik bomba atarımız. O da 40 milimetre çapındaki mühimmatı kullanan iki tane silah.
3: Tabii Timuçin Bey, aynı zamanda fabrika kurulumları yapıyorsunuz efendim. Bu da aslında Repkon'un ana amiral gemisi diyebileceğimiz bir alan. O tarafta neler yapıyorsunuz? Biraz dinlemek isterim.
2: Memnuniyetle. Biz bildiğiniz gibi iki ayrı alanda anahtar teslim fabrikalar kuruyoruz. Metal formlama fabrikaları. Bu daha çok mühimmatın çelik aksamını ürettiğimiz fabrikalar oluyor. Bir de dolum tesisleri kuruyoruz. Bu da üretilmiş olan çelik parçanın içine patlayıcı doldurduğumuz tesisler oluyor. Her ikisinde de biz yaklaşık 7-8 senedir bu konularda iddialı olarak uluslararası pazarlarda varız. Son 1-2 senedir de hem bizim büyümemiz hem yurt dışından gelen taleplerle beraber daha bir ağırlık kazandı. Biz anahtar teslim fabrikayı kurduğumuz zaman içerideki makinelerin pek çoğunu yurt içinde ürettiğimiz gibi sonrasında bunun proses mühendisliğini yapmak, ürünün üretilebilirliğini sağlamak ve en sonunda da kabul edilir ürünü çıkarıp müşteriye teslim etmek şeklinde yürüyen bir yolculuğumuz oluyor.
3: Fabrika yatırımları ne durumda Timuçin Bey? Daha çok genişleme yatırımları mı yapılıyor yoksa sıfırdan anahtar teslim fabrika yapımları da oluyor?
2: Her ikisi de oluyor. Özellikle bizim şu anda çevremizde olan huzursuzluk, savaş durumları Avrupa ülkeleri başta olmak üzere herkes bir telaşa sevk etmiş durumda. Bunun doğal sonucu olarak da 1945'ten beri çok büyük bir yatırım yapmayan Avrupa ülkelerinde ciddi anlamda yatırım taleplerinin olduğunu görüyoruz. Bunların çoğu aslında yeni talep şeklinde karşımıza çıkıyor. Sıfırdan fabrika kurulması oluyor. Onun dışında özellikle Orta Asya'daki ülkelerde de kendilerini bir şekilde korumak için mevcut tesislerinin kabiliyetlerini arttırmak, kapasitesini yükseltmek gibi taleplerle de karşılaşıyoruz.
3: Efendim, son olarak Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü daha önce savunma sanayi firmalarında çok sayılı firmalar görürdük. Şu an gerçekten sayamıyoruz. Bu düzeye geldi.
2: Doğru, çok yaşımı belli edecek gibi şu anda ama ben üniversiteyi bitirdiğim zaman bu vakıf kuruluşları dediğimiz Türkiye'nin önde gelen kuruluşları yeni kuruluyorlardı. Türkiye o zamanlar gerçekten yurt dışından çok fazla mühimmat, işte silah vesaire ithal etmek durumundaydı. Ama özellikle bugün fuarı da ciddi anlamda gezdiğimizde görüyoruz ki Türkiye'de üretilmeyen hiçbir şey kalmamış durumda. Dolayısıyla hem kendi silahlı kuvvetlerimizi ciddi anlamda destekleyebilecek hem de müttefik olduğumuz ülkelere de çok büyük destek olabilecek imkanları sunabiliyoruz, silahları üretebiliyoruz. Bir de bildiğiniz gibi bu ulusal anlamda hükümetin de çok büyük destek verdiği programlar olduğu için de bize ciddi de bir ihracat olanağı sağlıyor. Bu da ülkenin gelir seviyesinin yükselmesine katkı sağlıyor.
3: Çok teşekkür.
1: Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki savaşın 2027'ye kadar uzaması halinde küresel ekonominin çok daha kötü bir sonuçla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. İzliyoruz.
4: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim devam ederken Uluslararası Para Fonu'ndan küresel ekonomiye ilişkin uyarı geldi. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, savaşın 2027'ye kadar uzaması halinde ekonominin çok daha kötü bir sonuçla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Orta Doğu'daki savaşın 2027'ye kadar uzaması ve petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 125 dolara çıkması durumunda küresel ekonomi çok daha kötü bir sonuçta

0: karşı karşıya kalabilir. Georgieva savaşın devam etmesi nedeniyle kısa süreli bir çatışma varsayan IMF'nin referans senaryosunun artık geçerliliğini yitirdiğini söyledi. Savaşın sürmesi, petrolün varil fiyatının 100 doların üzerine çıkması ve enflasyon baskılarının artması nedeniyle IMF'nin olumsuz senaryosunun gerçekleşmekte olduğunu belirten Georgieva, enflasyonun yükseleceğini ve enflasyon beklentilerinin de bozulmaya başlayacağını söyledi. IMF geçen ay Orta Doğu'daki savaşın yarattığı büyük belirsizlik nedeniyle olumsuz senaryoda küresel büyümenin 2026'da %2,5'e gerilemesi ve enflasyonun %5,4'e çıkmasını öngörmüştü. Şiddetli senaryoda ise büyümenin %2'ye kadar düşerken enflasyonun %5,8'e çıkacağı belirtilmişti.
1: Bu haberle Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratay Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli ve Bursa 15, Sakarya 16, Balıkesir 18. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 2. Konya ve Sivas 12, Kayseri 7, Nevşehir 4. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 9. Denizli 16, Aydın 22, Muğla 19, Manisa 20. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mersin ve Hatay 17, Adana 18, Kahramanmaraş 14. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 9.

0: 9, Karabük ve Rize 15, Samsun 16. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 15, Erzincan ve Ardahan 14, Van 13. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8. Mardin 16, Şanlıurfa ve Siirt 17 ve Diyarbakır 18 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlence dolu alanlar, sizin için şef dokunuşlu lezzetler. Gezinomi ile hayallerini erteleme. Tatil olsa
4: Gezinomi. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: ne demektir?
1: Katılımcının sistemden finansman kullanarak ev veya araç satın alma hakkını elde etmesidir.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Devalüasyon. Bir ülkenin ulusal parasının yabancı ülkelerin ulusal paraları karşısında değişim değerinin yani paritesinin idari bir kararla düşürülmesi eylemine devalüasyon denir. Devalüasyon sabit kur rejiminde uygulanan bir karardır. Dalgalı kur rejiminde paranın değeri piyasada her gün değişir.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
8: Başarının anahtarında bu hafta sınav hazırlıkları ve başarı kaygısı konuşuluyor. Merkezi sınavlara çok az bir zaman kaldı. Öğrenciler bu kısa zamanı nasıl değerlendirmeli? Sınav stresiyle başa çıkmanın yöntemleri neler? Aileler sınava hazırlanan çocuklarına nasıl yaklaşmalı? Hedefe kilitlenmek başarıyı artırır mı yoksa engeller mi? Eğitimci Celil Vardar ve klinik psikolog Dr. Bahar Akoğlu öğrencilerin zorlu sınav sürecini anlatıyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te Apara'da.
9: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ndesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersiniz?
1: 34.
0: Pardon.
2: 34.
1: Nereden buldun onu ya?
2: Birden 25'e kadar 40.
0: Ama çok erken sevin diyelim. Peki tike. Herkes bana güvensin. Ben bu yarışmanın tek galibiyim. Benim sıram geldiğinde sahnedeyim.
3: Sıram geldiğinde diyor.
0: Sefiller romanının yazarı kimdir?
1: Ben biziz.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bugün bizim için de zor bir bölüm olacak. Neden derseniz, Aspor ailesinden çok değerli, çok kıymetli iki kardeşimiz, iki dostumuzla beraber yarışacağız. Kime destek olacağız, kim öne geçecek, kim geride kalacak, heyecanlı bir bekleyiş bizim açımızdan sürecek. Yunus Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Sevgili Mustafa hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. Apara stüdyolarında siz de misafir olarak ağırlıyoruz ama esasında biz de size gelmiş olduk. Dost kanalımızın iki kardeşiyle beraberiz bu bölümde.
1: Sabırsızlıkla bekliyorduk Oğuz abi. Vallahi sabırsızlıkla
0: biz de
1: bekliyorduk.
0: Biz de iple
1: heyecan dorukta. Yani seninle programa çıkabilmek için gün sayıyordum ben.
0: Bir provalarda biraz yarışmıştık değil mi? İlk daha yarışmanın ilk günlerinde çok keyifli geçiyordu.
1: Ama en zor rakibi getirdiniz karşıma.
0: Gerçekten biraz zor rakip bulduk. Sağ olsun kendisi
2: de kırmadı. Abi bu güzellemelerle başladı. Yanlıyor sana sanki biraz. Öyle bir kayırmacılık olmaz herhalde oradan değil mi?
0: Vallahi elimizden geleni yapacağız. Çok dediğim gibi bizim için çok zor bir program olacak. Özellikle benim için çok zor bir program
1: bence
0: olacak.
1: Bence benim için ama neyse.
0: İki tarafı da kıramayacağım bir bölüm. Hemen ne yapalım? Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Tanıyalım ustadım seni.
2: Yani Mustafa İnci, kardeş kanal dediğiniz gibi A-Spor'da çalışıyorum. Yaklaşık 12-13 yılı devirdim. 2013'ten beri A-Spor'dayım. Bunun son 6 editör olarak başladım. 6 yıldır da yaklaşık yurt haberler şefliğini yapıyorum. Anadolu'daki takımların takibi bende. İşte bunlarla ilgili işler, gelişmeler oldukça her zaman düğmeye basıyoruz. Yunus da yaklaşık ne kadar oldu? 1,5 yıldır bizle birlikte ama çok böyle hemen kaynaştık. Hızlı bir kaynaşma gerçekleşti. Ve bugün buradaki yarışmamızın amacı da bakalım abi ben seni neyse o argo tabiri kullanmayayım. Tokatlamak istedi açıkçası. Tokatlamak öyle tabii. Onu göreceğim. Bakalım göreceğiz.
0: Peki bakın çok iddialı. Yunus kardeşimiz evet aileye yeni katıldı ama sıcak kanlılığıyla, yakınlığıyla çok hızlı kendisini sevdirdi.
1: Kameralar açıkken ayrı oynadım. Burada evet. Ayrı oynayacaktım. Mustafa bölümü kesmiş oldu tamamen.
0: Mustafa Bey direkt önünüzü kesmiş oldu. O zaman hoş geldin Yunus Emre. Seni tanıyalım.
1: Abi hoş bulduk. İsmim Yunus Emre Kaplanoğlu. 30 yaşındayım. A-Spor'da 1,5 yıldır editörlük görevimi icra ediyorum. Son sayfa programındayım genellikle Melike ile birlikte. Onun dışında hobilerimden bahsedeyim biraz da. Otomobil ve futbolla özellikle ilgileniyorum. Bir dönem kendim amatör futbol oynadım. Sonrasında da hayatım boyunca otomobil işiyle ilgilenmeye, otomobillerle ilgilenmeye devam ettim. A-Spor'a, yani A-Spor'la 1,5 yıl önce kesişti yollarım. Gayet mutluyum. Bakalım yarışmaya hazırlandım. Biraz heyecanlıyım. Haber merkezimizde konuştuk çünkü. Dediler ki Mustafa bölüm sonu canavarı gibidir dediler. Hı hı. Yenmen kolay olmayacak dediler. Ama hazırlandım. Çengel bulmaca falan çözdüm abi. Sudoku çözdüm.
0: Çok güzel.
1: Yayına girmeden önce bana Meltem Hanım'la Aynur Hanım ceviz verdi. Bitter çikolata falan verdi. Zihin açıklığı getirir dedi. Oo. Sağ olsunlar işte bakalım.
0: Vallahi o kafe brain orada gördüm. Yani evet, küçük bir ara vermiştiniz orada.
1: Saklandım şöyle yiyordum abi de.
0: Bu arada Mustafa benden duymuş olma ama küçük bir operasyon vardı
1: ben
0: orada.
1: Ben fark ettim.
0: Editörümüz hem yapımcımızla beraber Yunus Emre sanırım oradan geliyordu.
2: Ben küçük fark ettim zaten yarışma için buraya gelmek üzereydim. Hani koridordan çıktım konuk odasından. Baktım Meltem Hanım'la Yunus burada yürüyor böyle bir fısır fısır böyle bir şeyler konuşuyorlar. Ben orada bir işkillendim ama bakalım abi. Er meydanı göreceğiz.
0: Beraber göreceğiz.
2: Göreceğiz.
0: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
2: Başlatalım.
0: Bir tablomuzu açalım ve Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz efendim.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Bu sefer iki dostumuz stüdyoda olduğu için bizim için de çok zor bir etap geçecek diyorum. Hatta çok zor bir bölüm geçecek. Çünkü iki destek isteyen göz şu anda tam gözümün içine bakar gibi sorularını çok zor soracağım ama hemen dönüyorum. Tablomuzu açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 1 ile 25 arasında soru seçerek başlayacağız. Bakalım bu etapta, bu bölümde kaç soru üstünden yarışıyoruz? 1'den 65'e kadar sorularımız var. Ama biz birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Ve her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde.
2: Peki.
0: Mustafa Beyciğim, hazır mıyız? Sevgili Mustafa İnce, hazırsak sizinle başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersiniz?
2: 34.
0: 34.
2: 25'e kadardı değil mi?
0: 1 ile 25.
2: Tamam.
0: Pardon.
3: 34.
0: Nereden buldun onu ya Mustafa?
3: Birden 25'e kadar 40.
0: 34 harika bir tercih ama 1 ile 25 arasında yol 10. olabilir. 10. 10. Çok hızlı bir seçim oldu. Geliyor 10 numaralı soruyu okuyorum. Karşıdakini etkilemek amacıyla sergilenen abartı.

0: Abartılı davranış acaba ne olabilir? 3 harfli. Abartılı bir davranış.
1: Harf alabiliyor muyum?
0: Harf alamıyorsunuz ama harfi süreniz dolduğunda biz sizin için destek amacıyla açıyoruz. Tamam. Şöyle ki hemen ilk harfimizi mesela açıyoruz ve A ile bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Bu sefer Yunus Emre sizdeyiz.
2: Hiç gelmedi aklıma
0: bir şey. Abartılı bir davranış yok mu?
2: Yok.
0: İkinci harfi de verelim. Tekrar Mustafa Bey size geliyoruz. Tek harfi ihtiyacımız var. A.
1: Emre Aydın. Afili yalnızlıktan yola çıkarak. Afi.
0: Afi. Harika. Ben bir an şarkıda mı geliyor acaba arkadan diye
1: onu düşündüm. Yunus Emre'ye bırakıyorum.
2: Onu Yunus Emre'ye bırakıyorum.
1: Ben önde olduğum için şu an her kazandığım soruda Yunus Emre'ye böyle bir paslama yapacağım.
0: O zaman şarkı sözleriyle sevgili Yunus Emre şarkılarıyla eşlik edecek bize. Mustafa Bey'den sözleri, Yunus Emre Bey'den de şarkıların gerisini alacağız. Nameler alacağız. Size devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numara soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, süre başladı.
1: Ara.
0: Doğru. Harika.
1: Tebrik ederim.
0: Dostluk
1: tebrik
0: kazansın.
1: Ederim. Çok zor soruydu.
0: İki olayı birbirinden ayıran zamandı. Ara. Sizle devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum hızla. Eski kullanımda yoksulluk, fakirlik anlamına gelen bir kelime. Fakirliğe çok yakın diyeyim. Sürenizi başlatayım.
1: Abi ben bunu biliyorum. Tasavvufi anlamı da var bunun. Fakir.
0: Fakir.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Fakir, fukara anlamında doğru. Da kullanılıyor. Doğru mu bu arada?
0: Doğru.
1: Evet. Tasavvufta da kişinin kendinden vazgeçip aslında gerçek mutlak gücün Allah olduğunu kabullenmesi gibi bir anlamı var. Evet, biraz hakimim bu soruyu. Hızlı
0: bildim. Gördüğünüz gibi sorunun üstüne açıklamasıyla da kendisi bayağı bildiğimiz meydan Larus, değil mi? Bir sözlük.
1: Var,
0: bir
1: daha şey yeni başlıyoruz.
2: Çalıştığı farklı, demek ki farklı kanallarda bir bulmaca çözüyor. Hangi bulmaca ben çözüyor ben de merak ettim şu an.
1: Ya 13 yıldır bu Turkuaz Medya bünyesinde editörlük de yaptım. Yurt Haber şefliği.
0: Kelimelerle yani, bu kadar aramızda.
1: Tabii arkadaş 1,5 yıllık normal olduğu için zamanla birazcık daha oturtacak.
2: Genciz o zaman.
0: Ama çok normal. Etmiyor. Editör olarak çalışmanın tabii sürekli ki. Sabahtan tabii akşama ki. Kadar kelimelerle içli.
2: Gerçek bir editördür. Gerçek bir editördür. Meslek büyüğümdür.
1: Eskiden.
2: Saygılar abi.
0: Harikasınız. Bana o sıra zaman sevgili meslek büyüğümüzle devam ediyoruz. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Ya şimdi kaybetmek istiyorum. 11 numaralı soruda bayağı harf gözüküyor. Onu bir isteyeyim. Bakayım 11 numarada ne gelecek?
0: 11 numaraya gidiyoruz o zaman. Evet, biraz farklı bir kelimeyi açıyoruz. Sizin için geliyor sorumuz. Sayfa kenarına düşülen not. Açıklama veya şerh anlamına gelen terim. Süre başladı.
1: Bir tahminim var ama şu an tam emin olamadım. Bana biraz harf lazım. Bunu bulamayacağım şu an. Yunus'a geçsin sıra.
0: Oldu. Bir harf desteğiyle Yunus Emre'ye geldik. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, sizin için süremiz başladı. Ne olabilir bu? D. Bir kenarmış tabii. Kenarına
2: derlemek falan mı? Derlemek.
0: Derlemeye çok yakın ama kenar destek olabilir diye düşünüyorum. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Mustafa Bey'e geçiyor söz sırası.
1: Zaten sizdeyiz, süremiz var. Derlemekle bana büyük ipucu verdi. Der kenar.
0: Der kenar doğruydu. Evet.
2: Kopyayı geç aldım.
1: Evet.
2: Kopyayı, tüyoyu geç aldım. Yani
1: kopyayı sen verdin bana
2: evet.
1: Aslında.
2: Olsun canım sağ olsun abi.
0: Küçük bir pas buradan geldi ama.
2: Abimiz orta çarız. Abimiz iyi golcüdür.
0: Oraya harikasınız. Spordan da orta yaptık ve golü bulduk. Der kenardı buranın şifre kelimesi. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2. Yine çok harfli bir yer. Evet, onu seçelim. 2 numara.
0: Geliyor 2 numaralı sorumuz. Uzun değerlendirmelerden sonra verilen değişmesi zor son hüküm. Süreniz başladı.
1: Son karar, nihai karar.
0: Ah, doğru.
1: Nihai karar.
0: Nihai karar böyle giderse kesinlikle elime kalmayacak ve sevgili Yunus Emre şu anda diyor ki Mustafa İnci ne yapıyorsun?
1: Çok büyük konuştu.
0: Peki. Kaç çok numaralı büyük. Soruyla devam ediyoruz. Sevgili Yunus Emre sürekli
1: Sana gelemiyorum.
2: Ben en iyi yerden izliyorum şu an abi. En iyi yerden izliyorum, öyle devam.

0: Biriyiz abi.
1: Peki Mustafa Bey kaç numaralı 34. soruyla devam edelim?
2: 20.
1: 20 numaralı 20. soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 20 numaralı soru. Özneden bağımsız, tarafsız ve dış dünyaya ait olanı ifade eden felsefi kavram. Süre başladı.
3: Ya abi biliyorum da Yunus'a çok yazık olmayacak mı?
4: Bil ben bunu bilemem.
3: Ben Yunus'a bırakmak istiyorum bunu. Bilmiyorum emin ama. Değilim. Yani şimdi orada aslında cümlede Yunus'a da yardımcı olmak istiyorum. Özne geçiyor zaten. Hani öznenin
1: geçiyor ama
3: öznenin tersinde bir şey düşündüm yani. Hani öznel artık gerisi Yunus'ta.
1: Öznel ne olabilir mi acaba? Ne ile mi başlıyor evet. diyebiliriz. Belki evet. ilk harfimizde nedir? Öznel değilse
2: nesnel.
1: Bir sen önce süre.
2: Alkışa hazırdım.
1: Başlatalım. Rejide karıştı. Süreyi başlatalım.
2: Nesnel.
1: Bravo. Nesnel harikasın.
2: Bravo. Bravo.
0: Bir gol sevinci gelsin mi abi o zaman? Harika. Bir gol sevinci gelsin mi?
1: Gol sevinci gelsin. Buyurun alkışlarımız sizinle beraber. Ama çok erken sevinmeyelim.
0: İki tike.
1: Arayı hızla kapatalım Yunus Emre Kaplanoğlu diyoruz.
2: İnanılmaz.
1: Seçme sırası sizde. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
4: Ben 24 ayar bir Erzincanlıyım. 24 diyorum efendim.
1: 24'e gidiyoruz o zaman. Hazır
4: i̇şte
1: mıyız?
4: İşte bakmadım nasıl bir kelime ama. Hazırız
1: abi. Geliyoruz sorumuz. Türk-Moğol kültüründe hükümdar anlamına gelen ünvanı da çağrıştıran yaygın erkek ismini soruyoruz size. Süre başladı. Türk-Moğol. Neler var? Hanlıklar var
4: i̇şte
1: değil
4: Mete
1: mi?
4: Han var. Aklıma hangisi geldi? Gelmedi ki.
1: Cengiz. Geldi. Peki. Biz han dedik, sondan bir desteğimiz olsun. Evet, hanın H'sini açtık. Mustafa Bey size geçti cevap sırası. Süremizi başlatalım, bulabilecek miyiz?
3: Abi sevmediğim birinin ismini hatırlatıyor bana. Ben bulamayacağım bu ismi.
1: Ah, biliyoruz ama bulamıyoruz.
3: Tahmin ediyorum ama sevmediğim birini hatırlatıyor bana.
1: Sevmediğimiz için.
3: Evet.
1: Cevap hakkımızı sevdiğimiz bir kişiye devrediyoruz.
3: Ama reji çok akıllı. Han'dan
1: çok
3: devam ediyor.
1: Han'dan devam Han'dan ediyor.
2: Aynur Hanım.
3: Hadi Ayhan mı diyeceksin?
1: Peki acaba Ayhan mı diyoruz? Ayhan'a çok güvenmem ben.
2: Ben de güvenmiyorum.
1: Sizin yeriniz olsun. Ne yazık ki doğru cevabı söyleyeceğim.
3: Hayır, söyleme sevmiyoruz.
1: Evet buyurun ne olabilir? Han. Ama ne Han?
2: Orhan.
1: Hayır.
3: Zorla bana gelecek bu.
1: Orhan da olmadı. Mustafa Bey size geliyoruz. Bir
2: M
1: harfini ah dedik ve süreyi sizin abi, için başlattık.
3: Abi ben söylemek istemiyordum ama çok açık artık. 5, 4, 3, 2 maalesef İlhan.
1: İlhan doğru yanıtıydı. Sevgili rejimize de teşekkür ediyoruz. L harfiyle evet, size oradan. Büyük bir destek oldu.
4: Futbola başladığında ilk antrenörümün ismiydi abi.
1: Öyle mi?
4: Evet, İlhan Yıldız. Kendisine buradan selamlar olsun. Çok güzel. Söyledim ama söyleyebiliyor muyduk bilmiyordum
1: tabii
4: abi.
1: Ki, ne
4: çok
1: demek?
4: Teşekkür ederim.
1: Sizin
4: ben de yeri çok ayrıdır
1: sizin
4: hocam.
1: Sizin ekranınız ne demek tabii ki. Sevgiler, selamlar olsun kendisine de. İlhan, ısrar ettiğimiz ilk bulduğumuz kelime isim İlhan mıydı gerçekten?
4: Evet, evet.
1: Yoksa Ayhan mıydı?
3: Hemen bilemezdim. Yok, hemen bilemezdim ama o aklıma geldi. Yani doğru olduğunu emin olamadım ama aklıma gelen ilk isim oydu.
1: Ha yani sevmiyorum bir bahaneydi. Hani yani sevmediğim evet, kişiler evet, Ayhan, evet, İlhan, evet, Orhan evet, diye devam edermiş.
3: Evet, evet, evet.
1: Çok sevgi doluymuşsunuz Mustafa Bey deyip değil mi? Sevmediğim insanlar inanılmaz. Listesi. Evet, İlhan yanıtını aldık. Siz de devam edelim mi Mustafa Bey?
3: Tabii nasıl ki. Nasıl yapalım? Tabii ki. 15.
1: 15 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 3 harfli ne arıyoruz? Eski Türkçe'de bazen anlamında kullanılan, günümüzde de edebi dilde rastlanan bir sözcük arıyoruz. Ne olabilir? Sürenizi başlattık.
3: Bunu da biliyorum.
1: Kah. Kah doğru yanıt tabii ki.
2: Ayrıca kah güler, kah üzülürüz.
3: Kah ağlarız.
2: Kah ağlarız. Tebrik ederim.
1: Kah ağlarız, kah güler, kah üzülürüz, kah seçmeye devam ederiz. Ya. Mustafa Bey sizdeyiz. Kaç numaralı sorumuzla devam edelim?
3: Evet efendim 14 numaralı soruyla devam
1: 14
3: edelim.
1: 14 numaralı
3: güldürüyor
1: soru.
3: Beni.
1: Ara güldürüyor küçük güzel. Açılıyor bilgimiz güzel. Olsun.
3: Bu hareketler güzel güldürmeye devam et sen.
1: Aramız küçük küçük açılıyor bilgimiz olsun.
4: Kapatır efendim. Biz her yerden döneriz abi biz bitti demeden bitmez.
1: Peki. Osmanlıca kökenli, mavi gök rengi anlamına gelen ve divan edebiyatında geçen sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık Mustafa Bey.
3: Mayı.
1: Mayı doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Bir harfimiz.
4: Keyifli program abi. Ben zaten izlemeyi seviyordum. Her hafta takip ediyorum. A parayı açarım, burada gazerim. Bu hafta da güzel.

0: yerden izlerim. Önceden ekranda izliyorum.
1: Hep tanıdık
0: daha
1: izler,
0: yakından
1: tanıdık
0: izliyorum.
1: İzler.
0: İzlemeye tanıdık devam ortam. Ediyorum diyorsunuz. Peki biz Mustafa Bey'le devam ediyoruz o zaman. 30 numaralı soruyla devam edelim Mustafa Bey.
2: Oz abi güldürüyor görüyor musun? Beni daha çok kamçılıyor.
0: Ama ne yaparsa
2: ben bir yarış atı gibiyim. Ben ama yarış atı gibiyim. Beni kamçıladıkça ben daha çok hızlı koşarım.
0: Ama özellikle 34
1: açı Mustafa.
2: Ben geliyorum. Gülmeye devam etsin o.
0: Vallahi
2: ben
0: şey geliyorum söyleyeceğim. O değil de fena bir ara açılıyor. Küçük küçük. Benden söylemesin.
2: Ben 18
0: bence
2: diyorum.
0: Çok fazla üstüne gitmesen iyi olur sevgili.
2: Ben bir söyleyeyim. Çıta gibiyim abi.
0: Sonradan
2: açılırım. Tık. Aradayım.
0: Açılırım. Peki.
2: Hadi abi.
0: Ama bu ara biraz açılıyor.
2: Kaplumbağa, tavşan, çıta. Bak bunlar abi bir şeyler çağrıştırsın. Benim sıram geldiğinde sahnedeyim.
0: Sıram geldiğinde diyor.
2: Kardeşim ben bilemezsem sana sıra geliyor.
0: Ama evet sıkıntı orada.
2: Problem
0: sıra geliyor şu anda.
2: Sıranın kendisi ben oldum yani burada. Ben karar
1: herkes
2: veriyorum.
1: Bana güvensin. Ben bu yarışmanın tek galibiyim.
0: Peki.
1: Yaklaşık 3 aydır falan bu program için hazırlıyorum. Tüm seyircilerimize de söz veriyorum. Programın galibi benim.
0: Peki.
2: Ya çok iyi.
0: Çok iddialı bir yarışmacımızla devam ediyoruz. Küçük bir farkla yakından takip ediyordu Yunus Emre Mustafa İnci'yi.
2: Tur bindireyim mi sana? Tur bindireyim mi Yunus?
1: Şu an saatime bakıyorum sadece. Peki. Ne kadar vaktin kaldı abi onu hesaplıyorum.
0: Buyurun Mustafa Bey. Siz de devam ediyorsunuz.
2: 18 numara.
0: 18 numaralı soruya gidelim. Hadi gelsin bakalım 18 numaralı soru. Matematik ve fizikte doğrusal ilişkiyi ifade eden İngilizce kökenli bilimsel bir terim soruyoruz. Size ne olabilir? Bu sürenizi başlattık.
2: Bunu Yunus çok iyi bilir. Matematik de çok başarılı. Galiba Yunus bilecek gibi. Ben şu an bunu bilemiyorum.
0: Acaba ne olabilir?
1: Abi sen matematik ve fizik dedin. Ben soruya bakmadım bile. Ben sözelciyim.
0: Sözelcisiniz. Sözelciyim. O zaman biz bir harf desteğinde bulunalım. Belki bir çağrışım yapar diyoruz. İlk harfimiz L ve N var. Süre sizin için başlıyor. Yunus Emre Kaplanoğlu. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir line desem...
1: Lineer.
0: Lineer doğru yanıtını bulduk. Gerçekten matematikle aranız çok iyiymiş.
2: Tabii line, line'dan o.
1: O zaman 34.
0: Abi 3. 3 numaralı soruya gidiyorum. Hemen geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Padişaha ait özel birlik ve saray hizmetlerini ifade eden terim soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Kopya versene abi.
0: As. Eski bir...
2: Söylemeyeceğim.
1: Hiç aklıma gelmedi şu an abi ya.
2: Bak has.
0: Ne olabilir?
2: Has diyor. Has diyor.
1: Ha, yakalayamadım tiyoyu biliyor musun abi? Evet. Oraya odaklanınca.
0: Peki. Bir harf desteği bizden Mustafa İnci için başlatıyoruz süremizi. Evet Mustafa Beyciğim. Has.
2: Hassa.
0: Hassa tabii ki. Doğruydu. Buranın şifresiydi. Son sorumuzu açıyorum. Hazırsak.
2: Hazırım.
0: Bu bölümün birinci etabın son sorusu geliyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Hemen bakıyorum. 21.
0: 21. 25'e çok yakın yerlerde dolaşıyoruz mutlaka. Ve 21 numaralı sorumuz bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bakalım bunu bulabilecek miyiz?
1: Bu ne yapıyor?
0: Sizi bir doğa mühendisiyle baş başa bırakıyoruz.
1: Ateş, su, toprak, tahta.
0: Ateş, su, toprak, tahta.
1: Bu film değil mi abi?
0: Birazcık yeşillik, birazcık da toprak
2: Yürgüt
0: var.
2: Yürgüt mü?
0: Burada.
1: Abi bununla ilgili çok burada güzel birisi var.
2: Peri bacalarına benziyor ama yok peri bacası değil bu ya.
0: Peri bacası değil ama.
2: Neyi bileceğim
0: burada
2: ben?
0: Burada bir coğrafi açılım var. Şöyle tarif edebilirim size.
1: Deprem dedi hadi söyle.
0: Kireç taşı diyoruz. Kireç taşı arazilerde oluşan. Bu mağara obruklarla karakterize edilen jeomorfolojik yapı türü diyoruz buna. Jeomorfolojik yapı türü. Tam da bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlatalım.
1: Şef bunları çok iyi takip eder.
2: Abi çok burada bana harf ihtiyacı var benim.
0: Harf ihtiyacı var.
2: İhtiyacım var. Yunus'a bırakacağız mecburen.
0: Kireç taşı.
2: Bir şey Yunus yapı Emre. Diyorduk ama oradan bir şey yapı diyorduk değil mi?
0: Evet. Bir şey yapı
2: devamında.
0: Buna.
2: Aynen.
0: Biz bir harf desteğini bulalım. Hatta ilk harfimizi de açalım. Bakın kireç taşı. K. İki harf koy desteği gerekecek araya. İki sessiz harf neler olabilir? Hangi harfleri koyabiliriz? Süremizi sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
1: Karst.
0: Tebrik ederim. Direkt karst kelimesini buldunuz. Bildiğiniz yerden mi geldi? Matematik, fizik değil ama gerçek bir coğrafya üstadıyla beraberiz. Kast kelimesini anında yakaladı kendisi. Ben açılacağım.

0: demişti.
1: Saatini gösterdi.
2: Takip ederim. Araştırırım. Coğrafya benim işim.
1: Harikasınız. Kast kelimesi fotoğraftan. Jeomorfolojikten yakaladınız galiba.
0: Evet. Oradan yakaladım.
1: Oradan yakaladı kardeşim. Sevgili Yunus Emre'ye ben jeomorfolojik yapı deyince Yunus Emre Kaplanoğlu hemen ben bunu biliyorum dedi ve soruyu aldı. Harika bir birinci etap bitirdiniz.
2: Bitti Celal mi? Şengör'e selamlar.
1: Birinci etap bitti.
0: Abi çok hızlı bitti.
1: Çok hızlı bitti böyle.
0: Daha bundan hızlı biten oldu mu?
1: Bir de sizinle zaten inanılmaz zaman geçiyor.
0: Çok iyi.
1: Daha sorularımızın daha var. İkinci etabımız var. Üçüncü etabımız tamam, var. Ama güzel. Birinci etapta sorularımız bitti. Puan tablosuna gideceğiz. Hazır mıyız?
0: Abi Karst'ı nasıl bildi ya?
1: Gerçekten. O jeomorfolojikten. Evet, gerçi ben onu tam okuyamadım ama o yine de bildi. Bildi.
0: Ya nasıl olur bu?
2: Kaybettiğim savaş yok.
1: Kaybettiğiniz
2: asla savaş kaybetmem yok. Ve kaybetmeyi sevmem. Karst.
1: Bu Karst sorusunu, Karst yanıtını aldıktan sonra nereye gidiyoruz? Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım. Puanlara bir bakalım mı?
0: Bakalım. Şöyle bir omuzlarımı şöyle bir genişleteyim, şöyle dimdik bakayım puan durumu.
2: Daha yeni başladık abi.
1: Peki, şimdi iyi, Mustafa iyi. İnci. Bakalım kaç puan aldı bu bölümde? 45 puan.
0: 34.
1: Harikasınız. Kaç soru bildiğinizi biliyor musunuz Mustafa Bey?
0: Kaç soru soruldu şu ana kadar? 25
1: şu ana
0: mi?
1: Kadar 13 soruda.
0: 13 sorum. Evet. 13 soruda 10 tane bilmişimdir.
1: Doğru söylüyorsunuz. 9 doğru yanıt aldık sizden.
2: Ben 9 dedim. Tutturdum.
0: Tebrik ediyorum.
1: Doğru. Burada Yunus Emre bilmiyorum. Bey de mücadeleyi bırakmadı. Ve 4
2: şu an bilerek
1: kelime.
2: Şu an bilerek. Hatta bunu fazla bile bilmişim.
1: Küçük keşke Karst'ı bilmeseydim. Avantaj verdiğini söylüyordu kendisi. Sonradan arayı açacak şefi Mustafa İnci'ye küçük bir jeste bulunduğunu söyledi kendisi. Abimizdir. 45'e 20 idi birinci etap. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: O zaman ikinci etaba geçelim mi?
0: Tabii ki.
1: Efendim birinci etap sır küpünü tamamladık. Sıra geldi ikinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme.

0: Evet efendim, geldik sır küpünde. İkinci etaba 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Yarışmacılarımız Mustafa İnci ve Yunus Emre Kaplanoğlu çok çekişmeli bir mücadele içerisindeler. Ve Mustafa Bey birinci etapta 45 puanla ikinci etaba önde girmeye hak kazandı diyelim. 45 puan topladı. Ve hemen Mustafa Bey'e dönüyorum. 120 saniyeniz var. 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz soruda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. Dinleyeceğiz, seyredeceğiz. Arkasından yanıtınızı bekleyeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: 120 saniyenizi başlatıyorum. Semaver Sarnıç Şahmeran öykülerinin yazarıdır. Sait
1: Faik Abasıyanık.
0: Harikasınız, 10 puan. Filios çayı hangi denize dökülür?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz, doğru. Hemen bir sesimiz, bir şarkımız var, dinliyoruz.

0: Çok zor bir soru geliyor. Futbolda rakibe baskı yapmayı ifade eden terimdir.
1: Hiç bilmez.
2: Pres.
0: Pres. Çok güzel. Sefiller romanının yazarı kimdir?
2: Ben biziz. Victor Hugo.
0: Victor Hugo. Doğru yanıtını aldınız. Efendim bir video sorumuz var. Geliyoruz.
3: Ne oluyor Cep? He? Oğlumla yeni çıkanın ölçülerini alayım. Muhteşem çağım. Bak aynı dediğim gibi her yeri ölç. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın bu dükkanın başına sen geçeceksin.
4: Leblebi hala sıcak. Yeni kavrulmuş olabilir.
3: Muhteşem. Dokanma oğlum, hadi sen dışarı çık Allah aşkına.
4: Peki tamam, ben dışarı çıkayım da dükkanın önünü ölçeyim. Bakayım kaç bin santim.
2: Ne gelecek buradan acaba, çok merak ediyorum.
0: Efendim, izlediğiniz Dedemin Fişi filminde Onur Buldu ile başrolü paylaşan oyuncunun adını soruyoruz.
2: Adı.
0: Evet.
2: Adı ve soyadı mı?
0: Adı ve soyadı.
2: Abi ben çok da iyi tanıyorum. Ölümü Dünya'da da oynuyordu kendisi, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Çok iyi tanıyorsunuz. Pas diyebiliriz, geçebilirim.
2: Pas diyorum.
0: Pas. 1998'de NBA liginde oynayan ilk Türk basketbolcuyu soruyoruz.
2: Mirsad Türkcan.
0: Harikasınız. Rebap ne tür bir müzik aletidir?
2: Tür derken?
0: Yani üflemeli mi, yaylı mı, yoksa üstünde?
2: Telli.
0: Telli, doğru. Telli. Diğer zaten bir tane kalmıştı. Evet. Hemen bir dinliyoruz bakalım.

0: konuşuyoruz.
1: Kadar dans ettim biliyor musun?
2: Estağfurullah.
0: Harika. Dinlediğiniz 18-20 adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: J-Lo. Jennifer
0: Lopez. Hemen sorumuz geliyor. Formula 1'in unutulmaz İngiliz pilotudur.
1: Lewis Hamilton.
0: Hamilton tabii ki. Hemen gidiyorum. Sesimizi dinliyoruz. Seni bana katsam diyoruz. Acaba kimdi bu dinlediğimiz şarkı? Kimden gelmişti?
3: Sen hayatını boyarsın.
1: 4 harfli değil mi?
0: Dinleyelim biraz. Dansını döndürürsün tersine. Kim acaba? Yok mu? 4 harf eskilerden.
1: Burada harf yok mu abi? Burada alamıyor muyuz?
0: Benden size hemen bir ikram. İlk harfimiz ne?
1: Neco.
0: İkinci harfimiz
1: Neco.
0: E. Tabii ki Neco doğru yanıt olacaktı. Harikasınız. Peki Dedemin Fişi filmi izledik değil mi?
2: Evet evet izledik.
1: İzledik abi
2: ben de. Ben de aklıma gelmedi beyefendinin adı.
0: Onur yani... Buldu'nun yanında cool desem.
1: Alper miydi? Alper miydi?
2: Alper.
1: Abi kusura niye? Bakma. Alper abi çok özür diliyorum.
0: Çünkü niye? Çok peruk iyi vardı değil mi? Saçı olduğu ben için tanıyamadınız.
1: Bizim
0: göz evet. Alışkanlığı böyle bir şey.
1: Alper abi. Hatta evet TV serilerinde tiyatrolarda da oynadığı doğru değil mi? Ben hayır, çok iyi tanıyorum. Ben, muhteşem bir sanatçı.
0: Kesinlikle.
1: Ben Alper, de heyecanımdan bilemedim.
0: Harika. 120 saniyenin yarattığı heyecanın sizdeki o baskıdan dolayı evet. Bulamadık diyelim. Evet, evet. Yoksa Alper Kul tabii ki çok rahat bulabileceğimiz.
2: Alper abiye bir kahve borçlandı. İnşallah size konuk geldiği zaman.
0: En kısa sürede inşallah hep beraber misafirimiz olsunlar ve bir çay kahveyle kendimizi affettirelim diyoruz. Sevgili Alper Kul'a da buradan sevgiler selamlar olsun.
2: Şimdi bana geçiyoruz herhalde.
0: Evet 120 saniye.
2: Ama ben şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Abim Victor Hugo'dan aşağı kalır bir adam değildir öncelikle.
1: Ne olarak? Yazarlık çizer.
2: Tabii ki. Yani Victor Hugo belki sefilleri yazamayabilir ama Victor Hugo da onun attığı kajeleri manşetleri atamaz. Bunu da belirtmek isterim yani. Hakkı yenmesin.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Bu arada Lewis Hamilton'dan da hızlıdır. Piste.
0: Piste.
2: İyi ama bir motor. Kendi iyi bir motor.
0: KJ ve yayın pistinde.
2: Evet, evet. Her türlü işinin ustasıdır yani abim.
0: Kesinlikle. Hazır mıyız?
2: Her senin zaman. Daima hazır. Daima hazır.
0: 120 saniye süreyi kuralım mı?
2: Her zaman. Naim Hanım geliyorum.
0: Hazır geliyor sorumuz. Kaşağı Yalnız Efe diyet öykülerinin yazarıdır.
2: Ömer Seyfettin.
0: Ömer Seyfettin tabii ki. Emet çayı hangi denize dökülür?
2: Marmara Denizi.
0: Marmara Denizi tabii ki. Çok zor bir soru da size hazırlanmış. Futbolda hızlı karşı saldırı.
2: Kontra atak.
0: Kontra atak daha bitmedi geldi. Bir şarkımız, bir sesimiz var. Dinliyoruz. Dışarıda bir
1: yağmur başlar. Hemen cevap verebilirim. Ama önce dinlememiz lazım.
0: Biraz dinleyelim.

0: misin?
1: Oysa
0: abi senin ne sesi? Abi Oğuz abi mütevazilik yapmayalım.
2: Yanıtımız
3: Alpay.
2: Alpay tabii ki fabrika kızıydı.
3: Severim.
2: Savaş ve Barış romanının yazarını soruyoruz.
3: Kimdi ya?
2: Savaş
3: pas, pas pas pas pas geleceğim oraya tekrar geleceğim.
2: 2013'te Detroit Pistons'ta
0: Mehmet Okur.
2: Ya harikasınız. Hemen bir videomuz var, görselimizi izleyelim. Daha soruyu okuyamadan geldi yanıtı.
4: Hocam tamam mı ya? Nezarethaneye çevirdin kulisi. Bizi de geriyorsun şu an.
5: Gerilin arkadaş, ben geriliyorum, herkes gerilsin.
4: Aa. Tamam mı? Biz birazdan dans etmeye çıkacağız yani. Az motive etsen, birkaç taktik versen fena olmaz diyorum.
5: Taktik maktik yok, dans.
3: Siz, hocam, ne sahnesi var puan paylaşmadan? Bize?
5: Yok. Ya size güvenmediğimden değil de diğerleri çok iyi bir Aysel. Kazanmamız için bir mucize lazım.
2: Hazırsak okuyorum sorumuzu. İzlediğiniz Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Şengül karakterini kim canlandırmaktadır?
3: Pas diyeceğim, geleceğim oraya da.
2: Harika. Kisilofon ne tür müzik aletidir?
3: Abi kisilofon duymadım da saksofon gibiyse üflemeli diyorum.
2: Değil. Telli ol değil. Yaylı değil.
3: Vurmalı.
2: Vurmalı doğru yanıt. Harikasınız, bildiğiniz yerden geldi. Formula 1'in Brezilyalı unutulmaz pilotu.
3: Senna.
2: Senna tabii ki. Ve hemen bir şarkımız var, dinliyoruz.

0: Anlayacağız,
1: evet, diyoruz ki Break My Heart adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa doğru yanıtı geldi. Hemen gidiyorum. Savaş ve Barış romanının yazarı.
0: Tolstoy.
1: Ah, Tolstoy da geldi. Harika. Bir film izlemiştik.
0: Ya Edil diyeceğim de yok hanımefendiyi biliyorum.
1: Acaba neydi bu ismimiz?
2: Hatta bir sahnesi var. Erman Soyuş mu ben mi? Sen tabii ki.
3: Abi çok basit. Ben ipucu vereyim mi?
0: Ya ne abi? İlknur bir şeydi ya.
1: İlknur'a çok yakın. Çok nur yakın. Var içinde.
0: Nur.
1: Ama
0: Binnur ateş miydi? Binnur Kaya.
1: Evet, ya harikasınız ya. Gerçekten. Gönülden tebrik ediyorum. Binnur Kaya da
3: çok iyi.
1: Son anda geldi.
3: Çok iyi.
1: Abi,
3: çok
1: seviyorum. Ve 10'da 10 yaptık.
0: Ben bir Feyyaz Yiğit hayranıyım aynı zamanda.
1: Yok, sizinki bir iki tane eksik.
4: Ben de bildim ya.
1: Bildiniz mi?
4: Döndüm ya, ben yapamadım mı?
1: İki sorumuz olmadı. Eksikti.
3: Peki.
0: Canın sağ olsun abi. Canın sağ olsun.
1: Ama büyük desteğimiz var. Peki. Gördüğüm kadarıyla içeriden sevgili hem yönetmenimiz Naime Hanım.
3: Teşekkür ederim.
0: Dünyanın en iyi insanı olabilir.
1: Aynur Hanım ve çok yapımcımız iyiler. Meltem Hanım olmak üzere neredeyse bütün ekibimiz.
0: Bir alkış onlara. Bir alkış onlara.
1: Size büyük bir destek göstermişler. Soruların hazırlığından da belli.
3: Şunu söylemek
1: hatta kurgudan Hakan Bey diyeceğim. Sena Hanım üstüne Tuğrul Bey'imiz bile büyük destek vermiş bütün arkadaşlarımız size. Evet.
4: Yani şunu söylemek istiyorum. Sorular da çok keyifli, eğlenceli. Yarışmayla birlikte o dozu sorular da böyle bir yükseltiyor. Bizi kıpır kıpır etti abi. Şu müzikler, sorular inanılmaz
1: bu
4: bölüm.
1: Ve bir de size haberim var. Rejide büyük bir taraftar kitlesi oluşmuş durumda. Karşılıklı sevgili Yunus Emre'yi destekleyenler ve sevgili Mustafa seni destekleyenler, iki farklı grup oluştu.
0: Utandırmayacağım onları.
1: Resim masasından ses masasına kadar rejide bölündü. Büyük bir mücadele başladı içeride.
3: Beni destekleyenler.
1: Tüm teknikteki kameraman arkadaşlarımız dahil
3: herkese. Çıkışta çorbaya gideceğiz.
1: Buradan sevgilerimizi de iletiyoruz. Harika bir yarışma geçiyor ailemizin içinde. Evet, nasıl yapalım?
0: Abi büyüğümüzdür, meslek büyüğümüzdür önce o.
1: Önce bir puanlara bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Hadi bakalım, kaç puan topladık, nasıl bir durumdayız? Bu arada daha kat edeceğimiz bayağı bir yol var. Çok bilginiz iyi. Olsun, daha hiç harf açamadık. Üçüncü
0: koşuyoruz yavaştan.
1: Harikasınız.
0: Sessiz ve derinden.
1: 135. İki soru eksik açtırmış olmanıza rağmen Mustafa Bey hala 135 puanla ikinci etap önünde tamamlıyorsunuz.
0: İlkinde 25'ti değil mi?
1: İlkinde 45'ti.
0: Şu anda 45'e 20'ydi.
1: Evet, 45.

0: 25 puandı. Şu an 15.
1: Şu anda 15.
0: Yavaş yavaş geliyorum abi.
1: Ama bir de şöyle bir durum var. Butonlar devreye giriyor. Esas mücadele burada başlıyor.
0: Abi ben her gün spor yapıyorum. Abi, tak, tak,
2: ne,
0: tak,
2: devreye, işte. Ne devreye girerse girsin. Ben yarışmanın başında Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesini canlandırdım.
1: Nasıl abi, anlatır mısın?
2: Ben karınca olarak çok çalıştım. O birazcık ağırdan aldı. Hmm. Onun için beni geçemeyecek.
1: Peki o zaman 3. etaba geçelim. Bakalım kim kimi geçecek, kim kimi geçemeyecek. Beraber izleyelim. Hazır mıyız?
0: Biz her zaman sahnedeyiz.
1: O zaman efendim her zaman hazırlar, her zaman sahnedeler. 3. etaba geçiyoruz Sır Küpü'nde.
3: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
4: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, o kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Seramik hava durumunu sunar.
8: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli ve Bursa 15, Sakarya 16, Balıkesir 18. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 2. Konya ve Sivas 12, Kayseri 7, Nevşehir 4. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 9. Denizli 16, Aydın 22, Muğla 19, Manisa 20. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mersin ve Hatay 17, Adana 18, Kahramanmaraş 14. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 9, Karabük ve Rize 15, Samsun 16. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 15, Erzincan ve Ardahan 14, Van 13. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8. Mardin 16, Şanlıurfa ve Siirt 17 ve Diyarbakır 18 derece.
7: Seramik hava durumunu sundu.
9: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
10: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
11: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
9: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Good True Partner CB Enerji.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
1: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Anneler gününüz kutlu olsun.
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
3: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
2: Süper. Zaten 5G kalitesi.
3: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
2: Onun özellikleri
3: budur
2: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: O zaman hayırlı olsun.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Çok iyi seçim.
5: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gidin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
2: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı.

0: Evet efendim, Slip Küpü'nün 3. etabındayız. Stüdyomuzda iki dostumuz var. Aspor ailesinden iki kardeşimiz, iki dostumuzun çekişmesine, mücadelesine şahitlik, tanıklık ediyoruz burada. Mustafa Bey 1. ve 2. etapta önde bitirdi. Yunus Emre Kaplanoğlu çok yakından takip ediyor. Ve geldik yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaba hazır mıyız?
1: Daima hazır.
0: Daima hazır geldi. Burada çok basit bir kuralımız var. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı dediğim an butonlar açılıyor ve en önce basan yarışmacımız cevap verme sırasını
1: ilk basan kazanıyor.
0: Dolayısıyla sorunuzu okurken sürekli butona basıp masayı itelemenizi değil,
1: tamam,
0: sakin bir şekilde beklemenizi özellikle Yunus Emre Bey sizden önemli rica ediyorum.
1: Sakin kalamıyorum da.
0: Böyle bir potansiyel var, var diyorum ve sizinle başlıyoruz sevgili Mustafa İnci. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Artık serbest miyiz?
0: Artık serbestsiniz. 34'ü açabilirsiniz.
2: Yarışmamızın 34'e
0: takıldık. Tablomuzu açalım bakalım. Kaç numaralı soruyu açalım Mustafa Bey?
2: 34.
0: 34 peki. O 34'ü alacağız. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Harika. Hemen okuyorum.
2: Biliyorum ki abi galiba.
0: Bir şeye bağlı olma, onunla ilgili bulunma durumunu ifade eden kelime diyorum. Süreyi başlattım.
2: İlk ben bastım ya.
0: Buyurun Yunus Emre.
1: Aa, ben kazandım.
2: Abi, öyle bir şey olmadı.
0: Cevap ait. Ait olmak doğru yanıt tabii ki. Harikasınız.
2: Süre başlamadı.
0: Şimdi sizinle devam ediyoruz sevgili Yunus Emre Bey.
1: Oğuz Bey, 6 demek istiyorum.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Harika kararlılıkla bir duruşumuzla beraber seçtiğimiz soru. Bir şeyin zihinde bıraktığı izlenim, etkilenme durumu, sürekli bıraktığınız. Buyurun, süreniz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
2: İntiba.
0: İntiba tabii ki.
2: Biliyor muydun?
1: Biliyordum tabii, ondan seçtim.

0: Biliyordu ve sürekli de kameralara oynuyor.
1: Evet evet.
2: Yunus, o sırada kameraya bakayım derken azıcık geç kaldım basmaya. Neyse sağlık olsun. Bakmaya devam.
0: Harika. Zihinde bıraktığı izlenimde etkilenme durumuydu intiba. Mustafa Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 34. Zor soruyu açıyorum. Hadi buna da bas bakayım. 37.
0: 37'ye gidelim bakalım. Nereden 37? 37'de
1: bayağı bir harf var orada.
2: Bilirim.
0: Gerçekten zor bir soru geliyor.
1: Çok iyi.
0: Hazır mıyız? Okuyorum. Evet. Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatı estetik ve dengesi de ön plandadır. Süre başladı. Buyurun.
2: İnkene yani Asya kültürüm var biraz.
0: Japonca bu çok iyi bildiğiniz bir kelime. Iyoko Tamaya Soshi'nin.
1: Ghost of Tsushima'yı çok oynadım.
2: Çok oynadım. Sen. Gittim Tayland'a kadar da gittim. Asya kültürünü kesiyor. Severim.
1: Vuruyor.
0: Evet. Peki. Bir harf desteğinde biz bulunalım.
2: Tam iyi biliyordum zaten.
0: Japonca bir işte. Kelimeydi. Sürenizi başlattık. Kim? Buyurun.
1: Ama o Ikbe Azu gibi bir şey mi bu?
2: Bilemem.
0: Chamita Jakiyanota'nın
2: ise Kora.
0: Olmadı tabii ki. Chaniko Japonikota'nın Türkçesini soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Ikenora.
0: Ikenora da değil. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Ike. Ba. Ba.
2: Ha, devam edebiliyor muydum abi?
0: Devam edebiliyordunuz süreniz dolmadan. İke. Ama biz bir harf desteğinde bulunuyoruz.
1: Ike.
0: Ah.
1: Ike bana.
0: Suya.
1: Ike bana.
0: Süreyi önce bir başlatalım, bir basın butona. Buyurun.
1: Abi böyle bir şey olamaz ya.
2: İkebura.
1: Ne?
2: İkebura.
0: İkebura. İkebura değil. İkebura.
2: İkebana.
0: İkebana.
2: İkebana. Evet.
0: İkebana doğru yanıt. Doğru yanıt.
2: Onları düzelttin ya abi.
0: Yeşile dönelim.
2: Yeşile dönelim.
0: İkebana geldi.
1: İnanılmaz. Hayretler içerisinde.
0: Rejinin bölündüğü çok belli.
1: Hayretler
0: biz doğru yanıtı verseniz evet, bile Rejinin'deki arkadaşlar kırmızı yapıyorlar.
1: Ya sen Ikebana'yı nereden
2: söyleyeceksin ben? Duydu.
1: Tüm Türkiye duydu.
2: Ikebura dedin
1: tüm
2: sen.
1: Tüm Türkiye duydu.
2: Sen Ikebura dedin. Ama abi, tebrik ediyorum.
1: Abi bak
2: doğru. Şey. Kazanan haklıdır. Yapacak bir şey yok. Şampiyon olan Ikebana. Haklı olacak. Ben şampiyon oldum.
0: Ikebana doğru yanıtını aldık ben ve zorla aldık.
2: Ben
0: Kars'ta
2: bilmişim. Buradan oyun verir miyim?
0: Gerçekten ama rejimiz de bölünmüş durumda.
2: Sağ olsunlar.
0: Yarışma inşallah.
2: Mustafa abi desteklenenler de bizden.
0: Bizden.
2: Sıkıntı yok ama biz kazanacağız.
0: Teşekkür İkebana doğru İyi yanıtını varsın. Aldık.
2: İyi evet
0: ve
1: iyi ki varsın.
0: Harika Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatıydı. Sizinle devam ediyoruz Yunus Emre Bey. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: Abim bir meydan okumada bulundu. Hiç harf çıkmamış bir sayı seçti. Ben de 58 diyorum. Tüm Sivas'a selam. Zavağa kadar buradayım.
0: Evet, 58 numaralı soru geliyor. Hazırsak okuyorum. Gerekli, zorunlu anlamına gelen yaygın bir kelime arıyoruz. Nedir? Sürenizi başlattık.
1: Hadi bas.
0: Bastı. Kim basacak?
1: Bastı o.
0: Evet, şimdi yandı.
2: Ha, şimdi mi yandı?
0: Evet, evet, evet, evet. Ne olabilir?
2: Zor... Hemen.
0: Değil. Bir harf desteğinde bulunuyoruz.
1: Ya.
0: Ve...
2: Olsun, denemedir.
1: Kral da bir şeyler biliyor. Abi. Kral da bu işi biliyor, bekledim.
0: Peki, bir harf desteği bizden geldi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun.
2: Lazım.
0: Lazım. Lazım. Doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. 56'dan destek alabiliriz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 64. Yine harf çıkmamıştan
0: 64.
2: Devam.
0: 64. Peki 64'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor sorumuz. Örnek, benzer durum anlamında kullanılan bir kelime. Süre başladı. Mesela... Buyurun.
1: Misal.
0: Misal tabii ki.
2: Aa, ben altı harf sanıyorum ya.
0: Misal yanıtımızı
2: misal diyecektim. Altı şey sandım. Yani stüdyodaki ışıklar falan herhalde engelledi.
1: Süre tanıyorum ama sevgilim, süreyi kullanamadın.
0: Mustafa İnci'den bir doğru yanıt daha aldık.
2: Helal
0: evet,
2: İnci tanesi.
0: Harfleri de yönlendiriyorum bu arada.
1: Evet.
0: Bakın 38 diyorum. 45
1: abi 38 diyorum o zaman.
0: Peki 38 yeni geldi Kayseri'den. O zaman.
1: 38 nerede? 38?
0: Geliyor 38 numaralı sorumuz. Tam ortada, tam bunun
1: tamam,
0: ortasında
1: gördüm,
0: aşağıya doğru.
1: Gördüm.
0: 4 harf okuyorum. Osmanlı'da ağırlık ölçü birimi olarak kullanılan yaklaşık 1,28 kilograma denk gelen birim. Süremiz başladı.
1: Ben bastım.
0: Buyurun
1: abi, kabul
0: Mustafa Bey.
1: Okka.
0: Okka doğru okka. Yanıtını kabul ediyoruz. 4 harfli okka yanıtı.
2: Mustafa Bey bunu hediye etmemiz lazım.
0: Ağzına okkalı bir yanıt geldi. 1,28 kilogram değerinde bir soru kazandı Mustafa Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: Evet, kritik noktalardayız artık.
0: 42 yapabiliriz. Video sorularımız var. Mesela 51'i yapabiliriz. Bakayım. İsterseniz. Bu arada 47. 47 nasıl? Güzel müzikli bir sorumuz varmış 47'de.
2: 47 mi? Evet. İki harfli.
0: 47.
2: 47 uzun, abi.
0: Soldan sağa. 5 harfli.
2: Ben görmedim, pardon.
0: Bir tamam, de video yapalım. Var bununla ilgili. Yapalım. Seyredelim mi?
2: Yapalım.
0: Hadi seyredelim o zaman. Gelsin yapalım. Görüntüler.

0: Sorumuz: boşta gezen, işsiz dolaşan kimse mecazda başıboşluk ifade eder. Süreniz başladı, kim basacak? Buyurun Mustafa Bey.
1: Ava re midir ram avara.
0: Avara. Avara. Doğru avara. Yanıtını hızlı basıyoruz, kabul hızlı. Ediyoruz gönülden ve sizinle devam ediyoruz. Video sorularımız da var. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 51 numarayla devam
0: 51
1: edelim.
0: 51 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 51'de nasıl bir görüntümüz var, izliyoruz. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilirden görüntülerimiz var. Neresi acaba bu görüntülerin ait olduğu bölge diyoruz. Ve hazırsak sorumuzu okumaya başlıyorum. Türkiye'nin komşu ülkelerinden biri olan Orta Doğu'da yer alan bir devleti soruyoruz. Süre başladı.
1: Erken bastın.
0: Erken gerçekten. Mustafa Bey buyurun.
1: Yine mi? Erken bastın, süre başladı.
2: Şalam Çetori. Bu benim Çetori.
0: Irak. Buyurun. Irak, doğru yanıtını aldık. Harikasınız.
1: Gerçekten.
0: Geliyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Harika bir yanıt aldık. 39 yapabiliriz. 56 yapabiliriz.
1: 39 yapalım.
0: Peki, 39 numaralı soruya gidelim. Bakalım 39'da ne arıyoruz?
1: Nerede 39?
0: Bir şeyin yerine başka bir şeyi koyma, substitüsyon anlamına gelen kelime. Süreniz başladı. Substitüsyon. Substitüsyon.
1: Aynen.
0: Subs. Ama süre bitti.
1: Bitti mi?
0: Tamam. Bir harf desteğini veriyoruz. Yunus Emre Bey çok detaylı bakıyor. Acaba ne olabilir bu yanıt? Sürenizi başlatıyoruz. Bir şeyin yerine onun neyi olur? Onun iyi... Buyurun Mustafa Bey. Onun
1: ikame.
0: İkamesi olur. İkameydi.
2: Nasıl aklıma gelmez ya?
0: Evet. Oradan
2: yaşlandık.
0: Çok rahat bulabileceğiniz bir yanıttı. Bir harf daha açtık. Tebrik ediyoruz sizi. Sorularımıza devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45'i açalım.
0: Peki 45'e gidelim. 45 numaralı sorumuz geliyor. Edebiyatta ve günlük dilde ünlem, seslenme anlamı taşıyan kelime. Süreyi başlattık. 4 harfli, bir de kadın ismi olarak da geçer diyeyim.
1: Buyurun. Ben bilir.
0: Bilirim. Nida. Nida doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son saniyede.
1: Abi kadın ismi deyince buldu.
2: Oraya kadar demesin. Yoktu.
1: Çok
2: ben
1: seni çok tebrik ediyorum.
0: Çok tebrik ediyorum. Çok fena bir yerden yakaladık.
2: Yakalandık.
0: Nida yanıtıydı. Harikasınız. Son iki soruyu açacağız. 59'u öneriyorum. 63'ü öneriyorum. Bu arada bakıyorum hemen video ve foto sorularımdan. 23 varmış.
2: 23'e devam o zaman abi.
0: 23. Peki gelsin o zaman, bir fotoğrafımız var. Görelim 23 numarada nasıl bir fotoğraf sakladık. Gördüğünüz gibi burada kuru bir meyve tabağımız var. Doğru mu?
2: Doğrudur.
0: Peki o zaman sorunumuzu okuyorum. Elma, armut ve benzeri meyvelerin güneşte kurutulmuş haline ne diyoruz? Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kalk.
0: Kalk. Doğru yanıt.
2: Bilirim.
1: Süre başlamadan
0: bildiğimiz yerden geldi.
1: Oğuz abi basketbolu sektirir gibi böyle basıyor sürekli zaten. Tık. Böyle bir şansım yok ki benim.
2: Anında, saniyesinde. Tık. Refleks sesi.
0: Ama biraz önce çok güzel yakaladınız.
2: Yakaladım.
0: O kadar hızlı bastı. Aradan evet. Mustafa Bey çok güzel aldınız soruyu. Evet, sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Son iki soru diyorum. 59'u öneriyorum.
2: 59 demek istiyorum.
0: Peki,
2: Oğuz Bey.
0: 59'u açıyoruz. Gelsin 59 numaralı sorumuz. Bir malın karşılıksız veya ödünç verilmesi anlamına gelen Arapça kökenli bir soru soruyoruz. Bir kelime soruyoruz. Süre başladı. Kim basıyor?

0: Hadi bas, basketbol topu gibi sektiriyorum.
1: Al senin olsun al. Sana kızıyorsun.
2: Buyurun Mustafa.
0: Abi tam emin değilim. Kazan iare olabilir mi?
2: İare olabilir iare. Tabii ki.
0: Biliyorum da. Çok yaşça doğru bir yerden güzel. Bildiniz. Evet. Son harfimizi, son kelimemizi arıyoruz. Ve öneriyorum. 41 öneriyorum. 60 öneriyorum. 61 öneriyorum.
3: 60.
0: 60 gelsin bakalım. Son kelimemizi açıyoruz. Ne olacak sonuç? Diğerleri. Başkaları anlamına gelen, resmi dilde kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mustafa Bey.
3: Sair.
0: Sair kelimesi de sevgili Asipor'dan sorumuzu çok hızlı yanıtlayan Mustafa İnci editörümüz kelimelerle arasının iyi olduğunu bir kez daha net bir şekilde bize gösterdi. Ve geldik finale. Evet, geçmiş olsun. Nasıldı?
3: Bu son tur birazcık sıcak bastı, terledim. Yunus çok iyiydi. Çok hızlı bastı. Sürekli basıyordu yani. Bana zaman tanımadı bile.
0: Harika. Butonu çok iyi kullandı. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Antrenman. Peki gerçekten kullandı mı? Bir bakalım mı?
3: Bakalım.
0: Tabloya gidiyoruz. Önce puanlarımızı görüyoruz.
3: Beni geçmiş
0: olabilirsin. Kaçar puanla tamamladık burayı? Bir bakalım. Birinci etapta.
1: Ufak bir konsantrasyon eksikliği yaşadım.
0: Küçük.
1: Çok ufak. İnce.
0: Ama o ikinci etapta çok güzel arayı kapattı.
1: Olur, yabancı değil abimiz, yabancıya gitmez.
0: Harikaydı ama kabul etmek lazım ki Mustafa Bey'in kelimelerle arası çok iyi. Ve daha lep demeden leblebiyi havada yakaladı dediğimiz
1: manası vardır Oğuz Bey. Çıkarttı. Cümle mühendisi.
0: Gerçekten cümle mühendisi, tebrik ediyoruz. Kolay değil. O yayınlarda son dakikada KJ'lere atmak yani, evet. Anında.
1: İnanılmaz manşetler atar.
0: Kelimelerle manşetleri belirlemek. Hızlı karar vermek ve yayınları bu şekilde götürmek. Evet, puan tablomuzu gördük.
3: Evet.
0: Puanlarımızı gördükten sonra diyoruz ki finalde sevgili Mustafa İnci 215 puanda ve Yunus Emre Kaplanoğlu da 170 puanla
3: İyi
0: bu etabı tamamladı. Ve ne diyoruz? Finalde birinci tahmin hakkı Mustafa Bey sizde. Ve burada şifre kelimemiz için eksik olan harfi sizden rica ediyoruz. Tek seferde kelimeyi okuyabilirsiniz ve şifre harf hangisini belirliyoruz? Buyurun.
3: Burada tahminde bulunuyorum. L harfi diyorum. Bilmiyorum. Hidrolizan.
0: Hidrolizan. Acaba bu bölümün bakıyoruz şifre harfi doğru mu diyoruz ve bakalım hidro suyla ilgili olabilir mi acaba, değil mi? Hidro kısmı suyla ilgili bir çağrışım yapıyor.
3: Hidrolizan mı?
0: Hidro
3: J ile mi?
0: J ile olabilir mi? Ama biz L belirledik. Değiştiremiyoruz.
3: Evet.
0: Son dakika acaba Yunus Emre Bey'e kaptırdık mı diyoruz ve Yunus Emre Bey hazır mısınız?
1: Hadi. Aa, bilemedim.
0: Ama bir saniye. Hadi daha doğru olup olmadığını söylemedik.
1: Aa, nefesler tutuldu.
0: Efendim hidrolizan dedi sevgili Mustafa İnci. Yurt Haberler şefimiz kendisi Aspor'dan ve tabii ki hidrolizan yanıtımız doğruydu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir yarışma çıkarttınız şimdiden.
3: Gerçekten nasıl bildim ben bunu bilmiyorum.
0: Gerçekten ilk hidrolizan.
3: İlk defa.
0: Peki detayını biliyor muyuz
3: hiç
0: kelimenin? Bilmiyorum.
3: Kelimeye dair hiçbir fikrim yok. Hani hidrojen dediğiniz gibi bilmiyorum. Yani anlamı ne bilmiyorum.
0: Bir maddenin su ile tepkimeye girerek parçalanması anlamına geliyor.
3: Öğrenmiş
0: hidrolizan kelimesi maddeyi su ile tepkimeye girerek parçalanmasıydı. Üçüncü etabı da burada final yanıtıyla tamamlamış olduk.

0: Evet, harika çekişmeli bir 3 etap geçirdik. Hemen bir küçük değerlendirme alayım. Önce Yunus Emre'den başlayayım. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, harika bir mücadele başlattınız. Nasıl geçti yarışmamız?
1: Çok güzel geçti, çok keyifliydi. Benim için de çok farklı bir deneyim oldu. Şefimle birlikte ve abi seninle birlikte olmak inanılmaz derecede mutlu ediciydi. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımın, ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Ellerine sağlık. Çok da güzel sorular hazırlamışlar. Kıymetli vakitlerini ayırmışlar. Çok sağ olun. Takipteyiz, devam ediyoruz. Ben bir de geçtiğimiz haftanın kazananı Bozkurt Bey'i izlemiştim. Evet. Ona da bir baktım, geldim, çalıştım.

0: da vermişti bana. Olmadı, nasip değilmiş ama yabancıya gitmedi. Mustafa abimize yakışır galibiyet.
1: Harika Mustafa Bey, harika bir yarışma çıkarttınız.
2: Gerçekten öyle mi bilmiyorum.
1: Gerçekten
2: ama
1: öyle.
2: Yani bence Yunus Emre de o konuda bana destek oldu. Bazı soruları bilerek yanıtlamadığını düşünüyorum ben açıkçası. Saygısından dolayı.
1: Ben pek yani öyle evet, bazı sorularda şöyle biraz galiba süreyi tam kullanamadık evet. Ama son etapta gayet iyi bir mücadele çıkarttı ve ipuçlarını çok iyi değerlendirdi sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Mustafa Bey, sizi gönülden tebrik ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ve
2: çok sağ olun.
1: Ne iyi yaptınız, geldiniz. Sevgili dost kardeşimiz, kardeş kanalımız A Spor'dan iki değerli yarışmacımızla bugün yarıştık. Okuduğunuz zaman da bizi hatırlamanız dilekleriyle birer küçük
2: çok naziksiniz. Hediyemiz çok teşekkür ederim.
1: Var.
2: Çok sağ olun.
1: Şu şekilde bana, veriyoruz.
2: Bana gelen.
1: Evet efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
3: Belli ki aramızda bir hayın vardır.
4: Onu da düşüneceğimiz günler gelecek ama önce buradan kurtulalım. Saltuk.
5: Aman babam, nasıl çıkacağız? O itler etrafımızı sarmışken.
4: Çıkacağız. Kanlı olacak ama çıkacağız. Hayır.

0: Erken bir haber mi var hatun? Ne bu yüzünün hali?
1: Ak kız, Çoban hatun, Kırçiçek hapsettiklerinde. Hepsi can takıymış.
0: Bir sorun daha ortadan kalktı. Bugün baht bizden yana Kuzubek. Gök Tengri'ye alkışlar olsun.
1: Yuh yapmak gerek. Evren Alp, Künata, onların yanına gömülsünler. Ruhları uçmakta huzur bulsun.
0: Bana isyan eden uçmakta da huzur vermem. Hepsini yaksınlar. Küllerinde lanetli kara çukur atsınlar.
2: Dışarı çıkmanız için size bir fırsat vereceğim. Tanrınız Gök Tengri'yi bırakıp benim tanrım Çora'ya taparsanız yine kurtlar gibi bozkırda özgürce dolaşabilirsiniz. Tabii tasmanız benim elimde olmak şartıyla.
3: Cevabımızı merak eder misin?

0: Geçen yüzyıllar sizleri pek değiştirmemiş. Esaret altındayken bile fazla cesursunuz.
1: Oğlum Kaya, elbet gelip bizi kurtaracaktır. O zaman kaçacak delik arayacaksınız.
0: Oğlum Kaya demek. Onunla tanışmayı çok isterim.
1: Keşke Kaya ile ilgili söylediklerim gerçek olsa. Tahtı bırakıp gelip bizi kurtarmaz. Bilirim.

0: Яман! Яман! Как?
1: Сынок,

0: mutfağa vardın sandım.
1: Vardım ama baktım yoksun, geri döndüm eve.
0: Ah!

0: 설마
1: 과연 과연
0: 바바만 홀드
1: Çiçek.
2: Bak kız, Kaya yaşadığımızı öğrenmeden Ahmet Ekinleri bulmamız gerek.

0: Ne yaparsın sen?
1: Kaçıyorum lan!

0: Hacemos.
1: ¡Vamos!
0: ¡Prisa! ¡Entra!

0: Burada izler yok olur.
1: Çok tuhaf.
2: Tuzak olmasın.
0: Tuzak değil. Buradalarmış. Hoca Gökkanlı ordusunu 3-5 it kılıçtan getirecek değil.
2: Evet, o baskında çok kalabalıklardı.
0: Onca it iz bırakmadan ortadan kaybolmuş olamaz.
1: Yer yarılıp da içine girmediler ya.
0: Ya girdilerse? Eğer böylece ortadan kayboldularsa yerin altındalar demektir.
3: Sıra!

0: Gücü o var. Diğer mağaraya götürün.
1: Emredersiniz, gücü o var. Haydi, götürün.

ayağından bitik geldi. Alpago'nun pençesi Akkız peşimizdeymiş. Dediğine göre de amacına ulaşmadan vazgeçmezmiş. Madem bu kadar inatçı,

0: iyi karşıla Kamaz. Emredersiniz Yüce Ubar. Demek çift başlı kurdun pençesi sensin ha?
1: Kim olduğumu bildiğine göre kafanı gövdenden ayıracağımı da iyi bilirsin.
0: Sökün şunun pençelerini.
2: Yüzyıllar sonra ortaya çıkıp Budun'un alamadığı öcü almak değil midir amacın? Haydi. Ne durursun? Öldür hepimizi haydi.
3: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz

kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Cimriye bak, cimriyle seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım cimri.

imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 10. Kocaeli ve Bursa 15, Sakarya 16, Balıkesir 18. Ankara yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 2. Konya ve Sivas 12, Kayseri 7, Nevşehir 4. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 9. Denizli 16, Aydın 22, Muğla 19, Manisa 20. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 13. Mersin ve Hatay 17, Adana 18, Kahramanmaraş 14. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, en düşük sıcaklığı 10. Bolu 9, Karabük ve Rize 15, Samsun 16. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 0. Malatya 15, Erzincan ve Ardahan 14, Van 13. Gaziantep yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 13, en düşük sıcaklığı 8. Mardin 16, Şanlıurfa ve Siirt 17 ve Diyarbakır 18 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Bu anneler gününde ona Konyalı Saat'ten bir Erbelin alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme.
2: Gezinomi. Bahar geldiyse...

0: kaçırmayın. Anneler gününde en güzel hediye İdefix'te. Değil, sende. Bir mesajında, küçücük bir aramanda, kocaman bir sarılmanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Tink satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
0: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Böyle cesur adamlar kolay ölmemeli. Ona yaraşır bir ölüm hazırlamalıyız.
1: Bizi ölümle korkutamazsın. İç suyu. Bizler öldüren bir anda zehirden daha iri tip yeniden doğan bir soyuz.
0: Götürün şunları.
2: Batuk olmadan bir yere gitmem.
0: Oğlunun ölümünü izlemek mi istersin?
2: Onun kılına zarar verirsen seni kendi ellerimle öldürürüm.
0: Oğlunu ben öldürmeyeceğim, meraklanma.
2: Götür.
1: Bunların havlaması beni korkutmaz baba.
3: Batuka! Batuka!

Macit elbette yine döner. O it de bizi hanımıza götürecek. Uzaklaşmadan takip ederim Haydar.

0: Biz Batı Gök Hanlığına ayak bastığımızda sen çoktan gebermiş olacaksın.
1: Ölmem için Tanrı'nın Çoray'a alkış tut. Adaklara da aldız. Çünkü eğer buradan çıkarsam topraklarımıza ayak basan her bir itten tek tek hesap soracağım.
0: Buradan ancak cesedin çıkar. Diyelim ki çıktın. Hangi birimizle baş edeceksin? İlk baraklar bir çılgın nehir gibi yola çıktılar, geliyorlar. Sizi yok etmek için Acun'un dört tarafından koşup geliyorlar. Burada gördüklerin sadece öncü birlik. Kamaz, Hakkı'sı öldürdüm de. Sandığımızdan daha yaman çıktı o kız. Candaşları geldi Yüce Obar. Bütün it baraklarımı kılıçtan geçirdiler. Canımı zor kurtardım.
1: Erimiz kadar dişimiz de kurttur. Türkiye'yi yenebileceğinizi düşündüğünüz için gerçekten ahmaksınız.

0: Hepsi ölürken sen kaçabildiğine göre demek ki yerimizi bulmak isterler.
1: O hatun içinde tuzak kurun. Artık bize ayak bağı olmasın.
2: Emredersiniz Yüce Obar.
3: Haklısın. Hayır!

0: Atakan! Atakan! Kardeşim!
1: Dokunmayın oğluma!
0: Yok Tengri! Kargış tutsun size!
1: Bırakın oğluma!
2: Bu halde çok yaşamaz. Ya acından, ya acısından ölür.

0: İt soylu. Canını yaktığınız her Türk'ün öcünü senden alacağım. Her bir yana geç.
1: Şimdi vakit bizim öç alma vaktimizdir. Her Türk elimde can verecek. Leşlerimizi batraklarımızın dikildiği batı gök alnında sallandıracağım.
0: Batı gök kanlığı size boyun eğmeyecektir.
1: O vakit kendi gözlerinle gör.
2: Götürün bunları.
0: Seni geberteceğim. Kendi ellerimle seni geberteceğim.

0: Bu otlar daha yeni ezilmiş.
1: Bu yol nehrin diğer yanındaki mağaralara çıkar.
0: Hanımızla Teginler orada olmalı. Haydi.

Kız bu ipe dokunduğunda zehirli ok onu vuracak. Acı içinde. Gözlerinin önünde can verecek.

0: Ya kız buraya gelmezse? Tuzağa başkası yakalanırsa efendim?
1: Pençesinden başka hiç kimse onu buraya kurtarmak için gelmez. Haydi. Akız buraya varmak üzeredir. Diğer çıkıştan çıkacağız.

0: su dökülmüş köz kokar. Az evvel buradalarmış.
1: Mağaranın girişinde nöbetçi de yok.
0: Ben mağaraya bakayım. Siz de etrafa bakın. Belki hanımız dayında teginlerden bir iz buluruz.
2: Bak kız.
0: Dikkatli olun.

어, 죽어!

Kız. Kız ne oldu? Dayanmak zorundasın. Kız dayanmak zorundasın. İndir de sen.

Alles.

0: ayakların nal izleridir bunlar.
1: Nereye giderler?
0: Bu yol Batı Gökkanlığı'na gider. Tez dönüp Akkız'la diğerlerini haber edelim. Haydi.
1: Akkız. Kapama. Kapama gözlerini Akkız.
0: Fasuka.
1: Şşş. Şimdi. Konuşup da daha fazla yorma kendini. Haydi.
0: Hayır, hırpalama kendini. Yaşadığım sonbahar buymuş. Bırak. Bırak. Yüzüne bakarak uçmalarını isterim. Gördüğüm son şeylik yüzün olsun.
1: Tanımazdan evvel durgun bir suydum. Seni tanıdıktan sonra durulmaz bir ırmak oldum. Seninle taştım. Şimdi ben kaynağımı seninle bulmuşken beni bırakıp nereye gidersin?
0: Haydi. Bahtımızda kavuşmak yokmuş.
1: Bu destan böyle bitmeyecek. Gök Tengri bizim yazgımızı bir kıldı. Kimsenin de ayırmasına müsaade etmeyecek. Umudu bulup içimize umutsuzluğu üfleyen kim Akkız? Kim? Biz seninle nice albızların oyunundan çıktık. Buradan da birlikte kurtulacağız.
0: Gayrı yol sonuna geldik.
1: Sus.
0: Kızlarımız hiç ayrılmayacak.
1: Sus Akkız. Ne olur sus. Daha atlarımız bozkırın sonsuzluğuna süreceğimiz nice birlikte baharlarımız olacak. Tuğlarımızın altında gök ortada el ele gezeceğiz. Gitme. Gitme. Gidersen sensizlik odalı bir düşman olur bana. Gönlüme yuvalanan sevgini hayatıma da nakış nakış işleyeceğim. Geleceğimizi kopmazcasına birbirine bağlanacak. Sevgimizin önüne de artık size dönmeyeceğiz. Gök oraya gider gitmez düğün toyumuzu kuracağız. Gök Tengri'nin de verdiği kutluğa sevgimizi sonsuza kadar mühürleyeceğiz.
2: Batuga!
0: Kız.
1: Zehirli oklar vuruldu.
2: Zehir bedeni sarmış.
1: Derhal gök ortadaki otocalara götürmemiz gerek. Yoksa dayanamaz.
0: Artık Kayahan oldu. Alpaka'yı tanımaz bile. Gök ortaya gidemeyiz.
1: Teyze. Götürmezse görecek. Ne yapacağız?
0: Zehirli kanı akmış. Çocukken atalarımızın bize bahsettiği bir kan vardı. Vadinin arkasındaki ormanın içinde. Ona başka kimse derman olamaz. Oraya kadar dayanır.
2: Yaman, Tilbe. Taşımak için bir şeyler ayarlayın.
0: Sen nasıl oldun Batuga? Kolun nasıl?
1: Ben iyiyim. Tez ne olur Akkız'ı yetiştirelim.
2: Tez davranın.

0: Öncü yezeklerden haber var mıdır?
1: Gökordan'ın askerleri Batı Hanlığı'ndan tamamen çekilmiş Yüce Ovar.
0: Her şey yolunda gider. Oraya vardığımızda ilk iş Barak Han'ın tacını bulmak. O tacı olmadan tahta oturamam.

0: Kızdan haber var mı?
1: Gökbenlerimiz her yerde arar. Belki de Obar. Çoktan öldürmüştür.
0: Obar öldürseydi haberimiz olurdu. Gerekirse tüm gökbenleri seferber et. Ak kızı bul Kuzubek. O ne Batuga'ya benzer ne de babama. Onu bulmadıkça bize sarayda rahat yüzü yok.
2: Kaya Hanım. Çaşıtlarımızdan haber geldi. İtbaraklar Batı Gök Yabukluğu'na girmiş. Kargışlar olsun ki gökbenlerden bir tanesi bile düşmana karşı koymamış, kılıç üşürmemiş.
0: Her şeyden haberim var.
2: Haliniz işittiklerimden daha ürkütücüdür. Nasıl kabul edersiniz bu durumu? Bir şey yapmayacak mıyız?
0: Ben gerekeni yaptım. İtbaraklarla anlaşıp savaşı bitirdim. Batı Gök artık onlarındır.
2: Böyle bir anlaşmayı benim ve danışma meclisinin haberi olmadan nasıl yaparsınız? Göz göre göre devletin yarısından nasıl vazgeçersiniz?
0: Devletin kalan yarısı için vazgeçtim. Bu anlaşmayı Gök Ordu'yu korumak için yaptım. Alpaguan ve Teginlerin dışında binlerce gökberimiz öldü. Zayıf durumdayız. Günü gelince Batı Gök'ü yine alırız.
2: Han da olsanız Türk'ün töresi bu yaptığınızı kabul etmez.
0: Töreyi han koyar, sen de uygularsın. Han olarak hangi töreyi koyup koymayacağımı sana mı soracağım?
2: Han babanız töreyi...
0: Han babam uçmağa vardı. Babamla birlikte töreleri de ortadan kalktı.
2: İstersen seni de onun ve törelerini yanına göndereyim.

0: yüzyıllar sonra bize bu kapıyı açtıran Çora'ya alkışlar olsun. Oğuz'a kargışlar olsun.
1: Oğuz'a kargışlar olsun. Oğuz'a.

0: Kızı.
1: Kız. Dayan, buradayım. Buradayım Akkız, dayan. Dayan. Dayan Akkız.
0: Akkız ölür.
1: Yaman. Haydi hızlan. Haydi.

hatun çocuk demeden hepsini çadırlardan çıkarın. Türkler it baraklara kul olacak.

0: Mustafa Kuan hayatta olsaydı halkımızı kul yapmazdı. Oğuz atamız gibi itlerin tasmalarını elinde tutardı.
1: Seni dansız!
2: Dur!
1: Hepinizin tasması benim elimde. Atalarımın sürüldüğü toprakları alan obanın önünde diz çökün.
3: Diz çökün! Dur çökün! Dur çökün!
0: Biz gök tengrimiz ve hanımızdan başka kimsenin önünde diz çökmeyiz.

0: istersem ayakta kalır. Ben istersem nefes alırsınız.
1: Gücü o var, gücü o var, gücü o var.

0: İsmaraklar.
1: Durun dedi size.
2: Vakit yok.

0: Filme! Candaşım! Filme! Dayan! Dayan! Dayan!
1: Uçma, giderim.
0: Bırakmam seni! Bırakmam seni, Filme!
1: Sen Hakkı'sı yetiştir hanım.
0: Filme! Bırakmam seni! Bırakmam! Filme, aç gözlerini! Aç gözlerini! Tilbe, aç gözlerini! Candaşım! Tilbe!
2: Gökordu'da yeni bir çağ başlamıştır. Artık kanun da, töre de bendedir. Ticaret kervanlarınızdan alınan vergiler yarıya indirilecektir. İlişkilerimiz Alpagu Han'ın devrinde olduğundan daha samimi ve sıkı olacaktır. Hanlıklar arasındaki barış devam edecek. Tüm Acun'da kazanan dostluk ve ticaret olacaktır. Elçilerimiz bu bitiği Rus vareklere ve Çin'e götürsün.
3: Kaya Hanım, Rus varekiniz yine bu kadar ayrıcalık vermek bizi zayıf gösterecektir.
2: Bilirsin ki Rus varek kinezinin kızı anam Gökordu'ya gelin gelince babam Rus vareklerle barış anlaşması imzaladı. Ama babam uçmağa varınca anlaşmada geçerliliğini yitirdi. Ordularımızı kaybettiğimizi işitirlerse bize savaş açacaklardır. Onlara karşı koyacak gücümüz yok. Gücümüzü toplayana dek onları barışa ikna etmeliyiz. Aynı durum Çin için de geçerlidir.
3: Vergileri yarıya indirirsek ordumuz güç kaybeder. Olası bir saldırıya da karşı koyamayız. Han babanız Alpagu Han hayatta olsaydı bu vitiyi göndermemize izin vermez idi.
2: Ama hayatta olmadığına göre töre de geçerli değil. Sana söyledim Danışat'a. Babam artık yok. Geçmiş ardında bıraksan iyi edersin.

0: için bunlara sen sebep oldun. Şimdi de utanmadan evdeşin Temur'un yasını mı tutarsın?
1: O senin evdeşinse benim de oğlum. Ben ne yaptıysam oğullarım için yaptım.
0: Sen sadece kendini ve Kaya'yı düşündün. Tüm sevgini verdiğin oğlun Kaya da senin sonunu getirecek.
1: Bana hiçbir şey yapamaz.
0: Rus Varek ve Çin İmparatorluğu'na bitikler göndermiş. Hayatın Rus Kinezi babanın iki dudağı arasında. Ellerine bir canavar yarattın Vera Hatun. O canavar senin sonun olacak.

0: Ulu ruhların fısıldadığına göre başı karlı aladan gölgesinin düştüğü toprağı en kızıl, yaprağı en yeşil meşe ağacının dibinde.
1: Tüm ormanı kazın. Oğuz'un toprağa koyduğu atan barakın tacını alıp bana getirin.
2: Emredersin Yüce Obar.
1: Barak Han'ın tacı başıma geçtiğinde soydaşlarımız akın akın buraya gelecek. O vakit yalnız Gök Hanlığı değil, Türklerin bulunduğu her yerde it barakların hükmü sürecek. Soyları, destanları yok olacak.
0: Ayda. Bu taraftan.
3: Dayanak kız.

0: Volkan mı? Arşuray.
1: Geciktiniz. Akde daralmış. Tez içeri geçin.

0: Her yeri kazın. Barak Ağa'nın tacını bulmadan dönmeyeceğiz.
1: Emredersiniz efendim.

0: Kimi vakit yalan söylemek büyüklüktür oğul. Herkes kolunun ne kadar acıdığını görür. Ben görürüm ki ruhun kolundan çok acır.
1: Ulukam, sen hakkızı iyileştir. Benim ruhum zaten iyi olur. Hem bu kolumdaki acıyla eski dostuz biz.

0: soak. I'm not chucked in.
1: Ruhum çekilir.
2: De hele Ulukam. Yaşayacak mı?
0: Ana gök tengri bilir. Biz bize bildirileni biliriz.

geldiklerini bilirdi. Gök Tengri'nin lanetledikleri itbaraklar. Kara it yılanının zehri. Siz oraya geçin. Haydi. Haydi.

0: Annemiz bir yakınını kaybetti. Kim var kim yok öldü. Öldürüldü. Ölmeye de devam ederiz. Ama albızlık yapıp türlü türlü oyunlar kuran Ulu Ece'nin bütün suçları ortaya çıksa da ona hiçbir şey olmaz. Suçsuz ananın gözünü kırpmadan öldüren Han baban Alpago Han Ulu Ece'sine kıyamadı. Yaptıkları yanına kaldı.
1: Ben de senin gibi düşünürdüm. Ta ki Han babamla konuşuncaya kadar.

0: Sen de benim düşündüğümü mü düşünürsün? Göktengri'ye ne ettik de bizi bu duruma soktu?
1: Düşünmedim. Çünkü her şey ortada. Göksaray oyunların yeri. Hainlerin barınağı olmuş. Göktengri'nin bizi albızlarla cezalandırması için başka bir şeye gerek var mı?
0: O halde neden bütün ihanetleri eden, masum anamı sana öldürten, o ulu ecenin boynunu vurdurmadın?
1: Ulu ece bu söylediklerini kabul etmedi. Bütün bunların iftira olduğunu söyledi. Tılsım'ın ulu ecenin eliyle öldüğüne dair bir kanıt yok. Ulu yargıda elinde kanıt yokken kimsenin cezasını vermez. Ama eğer yaptıysa da cezasını çekecektir. Ulu Ece hakkındaki iddiaları ne unuturum ne de unuttururum. Ben Ulu Ece'yi değil, hanlığı düşünürüm. Rus vareklerle el ele verip it baraklarla mücadele etmek için birlik olmalıyız. Ulu Ece'nin desteğine ve yardımına ihtiyacımız var. Bu it barakların nasıl tehlikeli, nasıl canavar ve kanla beslendiklerini bilirim. Ben bugüne değin ne yaptıysam, törem için, hanlığım için ve devletim için yaptım.
2: Hele şu belaları bir atlatalım da, hiç merak etme. Ulu Yargı, doğru kararı verecektir.

0: 멈춰라! senin uzattığın eli tuttuk. Topraklarımızı Türklerin zulmünden kurtardık. Senin gücünle düşmanlarımız diz çöktü. Şimdi senin önünde diz çökecek olan bizleriz. Akan kanlarımız, verilen canlarımız senindir.
1: Canımız hakkımızda yerde olsun.
0: Barak Han'ın ruhu huzur bulsun.
2: Kan dökülsün.
3: Kan dökülsün.
1: Kan dökülsün. Kan dökülsün.

0: Onların tacından haber var mı?
1: Baraklarımız her yerde ararlar. Hiçbir yerde yoktur.
0: Gün doğmadan taç elimde olacak.

0: sana döneceğim demiştim.
1: Hanım. Yeğenim. Basuka.
2: Sen dağın bedeni, göğün ruhusun.

0: bize bu utancı yaşatanların hepsinin canını alacağım.
1: Amaçları bize utanç yaşatmaksa ne diye saklarlar bizi?
2: Bunların amacı bizi öldürmeden bütün Budun'u rezil etmek. Bu yüzden yaşadığımızı gizlerler Saltuk.
1: Kimden saklarlar hanım?
2: Herkesten. Herkesten.
0: Gökdenler. Göktengri kargış versin onlara.

0: Kayategin. Ne diye pusat bıraktırsın ki?
1: Vardır bir hesaba.
2: Bu donumu kim tutsak ettiyse, her kim ki yurdumun yarısını bu itlere sattıysa, canını kendi ellerimle alırım.
1: Bu ikisini götürün.
2: Obar bekler.
0: Nereye götürürsünüz?
2: Esaretten kurtarmaya.
0: Bırakın onları!
2: Sonsuza dek.
0: Temur. Şaltok.

0: Ne yaparsın Sırma? Nedir bu toprak?
1: Kirli toprak kararım hanım. Ulu Kamar Türay böyle buyurdu.
2: Yaman nerede?
1: Kil yatağına gitti. Toprak taşır.

0: Koku için belli ki.
1: Ulukam işini bilir. Batuka tez zamanda iyileşecektir.
0: Sağ ol. Batuka iyi olsun da. Alpaguan'ın Saltun Temun'un yerini öğreniriz ondan.
1: Alpaguan, Batı göktedir, ak kız.
0: Sen nereden bilirsin?
1: Batuka söyledi, sen uyurken.

Tanrı çora topraklarımızı Türk kanıyla sulayacak.

ruhunun kutsal suyu. Aladağ'dan aşarsın. Bedenimizden geçer. Ruhumuzda yaşarsın. Orhun'un kutsal suyu. Ruhla bedeni bir kıl. Kemikleri kaynat. Tekini hür kıl.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Anneler gününde altın başlamak lazım.
2: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
6: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
7: Bu kadar artık show.
5: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatı.

0: Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: budur
1: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: zamanda. Annene senden sonraki en güzel hediye için İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
0: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Anneler gününde altın başlamak lazım.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor.
5: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
6: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
7: Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
7: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
8: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: Ne kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.

Tanrı Çora, Türklerin kanını ellerimle akıtmamı ister.

0: Hacım nerede?
1: Sandığı ben açmadım efendim. Tanrı şurada şahidimdi ki ben açmadım sandığı.
0: Kim açtı öyleyse? He? Barakan tacını kim aldı?
2: Kim?
0: Kim aldı? Kim çaldı? Kim aldı? Kim? Kim?
3: Bu taç sayesinde Kuzubek, Obar'ın tasması hep elimizde olacak. Ona iyi bakmalıyız.
4: Hiç şüpheniz olmasın ha. Gözümü üzerinden ayırmam. Siz Taci'nin varlığından nasıl haberdar oldunuz?
3: Vaktiyle Batı Gökkanlı'nın yabgusu bendim Kuzubek, unuttun mu? Yabguluğun altının da üstünün de hakimi bendim.

0: Hazır mıdır Ulukan?
1: Değildir. Hayat devam eder.
2: İyi de bu albuzlar neden Gökordayı değil de Batı Gökkanlı'nı hedef alırlar?
0: Küçükten büyüğe giderler. Önce Batı Gökkanlı, sonra Gökorda. En önemlisi en sona.
1: Gökorda sizin için önemli çoban. İtbaraklar için değil. Onlar başından beri Batı göğü isterler.
0: Niye baş dururken kol isterler?
1: Batı Gökkanlı'nın toprakları İtbarakların ata yurdudur. Orada doğdular. Kıyım başladı, orada yaşadılar. Zulüm başladı ve bu zulüm onların da sonunu getirdi.
0: Sonları gelmemiş demek ki. Tekrar gün yüzüne çıktıklarına göre.
1: Savaşta Han'ın ölümü Budu'nun da ölümüdür çolpan. Oğuz Ata Barak Han'ın kellesini orada düşürdü. Düşürdüğü yere de gömdü. Üstünde tacıyla beraber.
0: Tacıyla mı gömmüş Ulukan?
1: O taç Barak Han'ın kellesiyle beraber gömüldüğünde İtbarakların Budu'nu da geçmişin karanlığına gömüldü. İtbaraklar öldükleri yerde doğacaklarına inanırlar. Batı Gökhanlı topraklarında.
0: Ne vakit Ulukan?
1: Barak Han'ın tacını buldukları vakit. O vakit Barak Han'ın

Kur'an'ın öcünü alacaklarına Türkleri geçmişe o vakit gömeceklerine inanırlar. Yeterlidir.

0: Arkaya gebe olmadığımı anlayacak diye çok korkarım. Benim ne yapıp edip bir an evvel gebe kalmam gerek. Ama gebe kalamam bir türlü.
1: İşinde iyi bir aktarınca Gorda'ya geldiğini duydum. Yaptığı karışımlarla gebe kalmayan hatun yoktur derler.
0: O aktarı bul derhal. Altınları bol gerekirse. Bana da tez o karışımdan hazırlasın.
1: Buyruklu Ecemindir. Geceniz aydınlık olsun hanım.

0: Çalayır ne arar bu vakitte?
1: Süt getirmiş. Yavruya faydalıdır bilirsin.
0: Eğer bir kızımız olursa senin kadar güzel olmasını isterim. Bir oğlumuz olursa da benim kadar güçlü.
1: Bunları düşünmek için çok erken henüz. Sağlıklı da olsun yeter.
0: Haklısın. Batuga gibi eksik de doğabilir. Çocuğumuzun sağlığı için Gök Tengri'ye kurban vermek gerek. Benden sonra tahta oturduğunda sağlığı yerinde olmalı.

0: Toprak bedenin özü, yüce ülkenin yüzü. Kaynatsın kemiğine gök tahtının yıldızı.
1: Peki tacı. Barakan'ın tacı. İmri nerededir Ulukam?
0: Tüm vakti yerdeydi. İmdi ise göktedir.
1: Tüm yerdeydi, imdi ise göktedir. Ne demek bu? Yerdeyken nasıl göğe yükseldi?
2: Dün yerin altındaydı. Bugün gök sarayda.
1: Ne oldu?
2: Kaya Tekin, Barak Ağa'nın kurganını açıp tacı almış Çolpan Han.
1: Bak kız. Kayanın altından nasıl bu kadar eminsin?
2: Başımıza gelenleri unutur musun? Alpaguan'la Tekinlere pusu kuruldu. Urbaları gören Kaya, tenlerini görmeden öldüklerine inandı. İt baraklara iş yaptırıp tasmalarını elinde tutmak ister.
1: Kahırlar olsun.
2: Gün doğanda yola düşüp Alpaguan'ı kurtarmak için Kaya'nın elinden tacı almamız gerek.

Babam Oğuz Kağan destanlarını anlatırken ben tahtında oturmuş tüm Acun'a tuğ dikmeyi hayal ederdim. Karayağız atlara binip Kartal'ın kanadına uçup tüm göğe çekerdim. Tüm çocukluğum, gençliğim hepsini arzuladım. Senin sahibin olup tüm Acun'a hükmetme heyecanıyla yaşadım her anı. Şimdi vakti geldi. Yargı verecek günlere kavuştum. Gök Ordu Hanı olarak tüm Acun'u susturacağım. Ancak sahibin ben olmasaydım Acun'da namın olmayacaktı. Hükmün geçmeyecek. İnsanlık senden korkmayacaktı.

yüzün gözüme değince kırılıp parçalandı içim. Kırılınca seni buldum. O vakit kendime de varabildim. Bunca yıl göğsümde yara diye sakladığım üreyim seni tanıyınca derman buldu. Senden evvel dolup taşan öç akıp gitti yüreğimden. Şimdi sende esenlik dolu yüzünü benden esirgeme Batuka.

göğsümü yasladığım, huzur bulduğum omzundan beni mahrum etme Batuka. Senin olmadığın bir hayat, mutluluğa atılmış düğüm. Beni bir başıma koyma. Bilirim duyarsın beni. Duyarsın. Haydi gel. Haydi gel ki şenlensin ruhum.

Anasın Batukan. Doğan güneşin günü uyandırması gibi sen de uyanasın. Gönlüme doğduğun gibi Türk iline doğasın. Sen bana söz verdin. Tuttun, döndün. Şimdi söz verme sırası bendedir. Benim seni beklediğim gibi sen de beni beklersin Batukan.

0: Ne dersin? İyileşir mi?
1: Onu suyla sağaltıp havayla dinlendirdim. Toprakla yoğurdum, ateşle kaynaştıracağım. Dört ruhun gücü onu iyileştirecek.
0: Gündoğana kadar uyumadın Akkız. Bari bir şeyler ye. Yok. Gitmemiz gerek. Taci Kaya'dan Alpago Han'da ip paraklarını elinden alacağız. Temur'la Saltuğ'da. Haydi gidelim o vakit. Sen kal. Aklımız burada kalmaz. Hazırız Akkız. Yaman da dışarıda bekler. Haydi.

0: Ey ulu çora, ruhuma çöken kurt ulumalarını sustur. İntikamımı köreltmeye çalışan sesleri boğ içimde. Varsa merhametin kırıntısı, ya sök at içimden, ya da boğ, zehirle beni, yok et. Barak Han'ın tacını bulmam için bana ışık ol. Bana tacımı ver ki acımı yasa boğayım. Kan akıtıp sana sunayım.
1: Bunlar Çin İmparatoru'ndan it barakların büyük hanı Obara dostluğunun bir işaretidir. Eski yurdunuza, atalarınızın topraklarına, dönüşünün onuruna gönderdi. Gök orada yıkıp Türkleri buradan gönderdiğinizde çok daha fazlası sizin olacak.
0: Ne kadar fazla?
1: Bir devlet kurmanız için ne kadar gerekliyse o kadarına sahip olacaksınız.
0: Devlet için bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız yok. Ancak Türkleri Çin'e tehdit olmaktan kurtarmamızı istersen daha fazlası gerek.
1: Daha ne kadar istersiniz?
0: Altından fazlasını. Çin hanının kızını isterim.

çocuğu var. Getirdikleri altınlarla neden yetinmediniz? Madem ki bize devlet vaat ederler, hısım olalım ki ilişkilerimiz berk olsun. Bana Alpago'yu getir.

0: Nasıl olur da Rus Varek Devleti hanlığımı tanımazmış? Cevap ver! Bütün bunlar senin başının altından mı çıktı? Babam varken hanlığımızı tanıyanlar, ben başa geçince nasıl tanımazlar?
1: Senin hanlığını ben de tanımam.

0: Max'e haber gönderdim.
1: Benim gücümü küçümsemesen iyi edersin Kaya. Bana karşı durursan Rus varekleri de karşına alırsın. Ben olmazsam sen bir hiç olursun.
2: Buydu lan.
1: Beni öldürürsen Rus varekler seni yaşatır mı sanırsın? Rus vareklere karşı savaşacak ordun bile yok. Bunları düşünesin.

0: Buyurun hanım.
1: Teyzemi Tezrus topraklarına götürün. Kandaşı Vera'nın yaşaması için hanlığımızı kabul ettirecek ve ilişkilerimizi güçlendirecek.
0: Buyruk sizindir hanım.

0: Bilir misin bu oyunu?
1: Atalarımın oyununu bana mı sorarsın? İç soyunu.
0: Otağın konuğu sensin. Alpaguan. Başla.
1: Bu topraklarda da konuk sensin. Sen başla.

0: önce atalarımız da bizim gibi böyle karşı karşıya geldiler. Atam Oğuz ve atan Arak.
1: O gururla anlattığınız Oğuz atanız, Ulu Barak Han'ın karşısında çaresizdi. Çünkü atam güçlüydü. Topraklarımızı savunurdu.
0: Senin atan zalimliği savundu. Benim atamsa bu zalimliğe engel olmak için bu topraklara geldi.
1: Geldi de ne oldu? Ulu Barak Han'ın karşısında tıpkı kafesteki bir kurt.

bilmediğim bir şey daha var. Kurtlar kafesteyken de boyun eğmez. Bir kurt yollandı mı, bütün acun onun avlağı olur. Bütün itler de onun avı.

0: Yeter bu kadar oyun. Emni söyle. Barak Han'ın yere düşen tacı nerede?
1: Kellesiyle birlikte düşen tacı mı?
0: Altago!
1: İstem de söyleme. Türkler için Barak Han'ın tacı bir itin tasmasından daha değerli değildir. Şimdi bulursam obamdaki bir etin kafasına koyarım. Bulsam da yerini söyleme.
0: Tez alın şunu buradan. Hemen bilgilere haber edin. Tacımı bulsunlar Barsuk. Tacımı bulsunlar.
2: Emredersin Yücebar.

0: Teslim olun. Zorluk çıkarmaya kalkmayın.
1: Türk kanı akıtmak istemeyiz. Ana sıfatına bürünmüş o albızı bırakın gidin.
2: Sağ olarak ele geçmek istemezsen o vakit Kaya Ağa'na leşini götürürüz.

kırıp yersin. Albastır ruhu ateş.

0: Ne vakit uyanır? Ulukam. Vakti var. Ama uyanır.
1: Yüreğime yara açıp kolayca kaçacağını mı sanırsın?

0: Kendisi kandışım Ulu Ece'nin suçu. Ben...
1: Senin de onun kadar suçun var. Sana ana diye sarılırken çok eğlendin mi?

News. Im Leben. Haydi gidip kayadan tacı alalım. Alpagoan'ı kurtaralım.

0: Ne istersiniz?
1: Takılarınızı almaya geldik.
0: Senin dilin ne söyler?
1: Kaya Hanımızın buyruğudur. Varekler hanlığımızı tanımadığı için hanımız da artık sizi tanımaz.
0: Takılarımı kimse alamaz.
1: Zorluk çıkarmıyorsun Vera Hatun.
2: Takılar. Şöminenin içindeki gizli bölmede.
0: Bunu senin yanına bırakmam. Bilesin.

0: Hepsini alın. Sonra da defolun gidin buradan.
1: Sizin çıkmanız gerek. Hanımız künelerle kalacağınızı buyurdu.
0: Ne dersin sen? Öyle bir şey olmaz. Bana kimse bunu yapamaz. Kimse bunu yapamaz.
1: Ver hatun eşlik edin.
0: O hanınıza söyleyin. Bunu onun yanına bırakmam. Duydunuz mu beni?

0: kokama öğrenmemişti.
1: Bir tas ayranla içimizi serinletir, sonra yola çıkarız. Çocukken Künata ne çok ayran içirdi bize, değil mi Hakkız? Sana derim. Yine hangi bilinmez kuyuya daldın?
2: Düşünürüm öyle. Tam her şey ortaya çıktı dedik. Herkes cezasını çekecek dedik. Şimdi ilk baraklar çıktı. Hanımız ortada yok. Batı Gökkanlığı düşman elinde. Kaya ne yapar bilmeyiz. Taci de bulamazsak hanı da kurtaramayacağız. Bir de o olacağı. Aklıma geldikçe.
1: Şu it baraklardan bir kurtulalım. Hanımız yine tahtına geçsin. Hepsi Uğul Ece ile yaptıkları oyunun cezasını çekecek.
2: Onca bahar yılmadan, yorulmadan dirilttiğim, büyüttüğüm umutlarım. Alaca cezasını çekti. Olayca cezasını çekince yeniden dirilir mi umutlarım?
1: Sen umudun akış nakış ruhumu işleyen Akkız değil misin? Sana bu sözleri öfken söyletir. Senin umutların Ulayca'nın da karanlık kötü ruhunu boğar, yeniden dirilir.
2: Anama kavuşma hayalini öyle büyütmüşüm ki. Sen benim kızımsın deyince ne çaşıtlık geldi aklıma, ne albızlık.
0: Anana olan hasretini, sevgini en iyi biz biliriz Hakkız. Bu konuda kendini suçlama. Kim olsa kanardı.
2: Kötü ruhlar öyle işlemiş ki yüreğine. Canavarların bile söylemeyeceği yalanlar derler. Oyunlar oynarlar.
0: Yaptığı yanına kalmadı. Cezasını buldu.
2: Andım olsun. Andım olsun ki Ula Ece gibilere ben yaşadıkça gün yüzü göstermeyeceğim. Hadi yola çık.

Haydi çabuk. Kimseye görünmeden kesin tünellere girmemiz gerek.

0: Geykit'i. Temur'un en sevdiği.
1: Gülsel'i de çok sever. Onun için avlattım.
0: Severim.

0: Hanım. Bayacığım.
1: Haline bakılırsa kötü bir haber getirmişe benzersin Kuzubek. Konuşsana Kuzubek.
0: Niye susarsın? Bak kız. Alacağı öldürmüş.
1: Tez yanına güvendiğin Gökbenleri al. Onun canını almadan da gelme. Haydi. Haydi derim, ne durursun?

0: Hayır. Botlar sadece gebeliği hızlandırmak içindir. Yoksa Gülsele Hatun gebe değil midir?
1: Ne dersin sen? Kendine gelesin. Ulu Ece'miz yalan mı söyler? Bunu mu ima edersin?
0: Ne için ya peki botlar?
1: Soğuk almış biraz. Onun içindir.
0: Çalayır. Ben botları bilirim. Gebe kalmak içindir bunlar.
1: Ulu Ece'miz beni bekler. Sen de oyalanmayasın. İşine bakasın. Haydi. Haydi.
0: Herkesi kandırabilirsin ama... beni kandıramazsın Çalayır. Demek... Gülsele Hatun... gebe değildir.
2: Aşağı inelim de bir şeyler yiyelim, acıktım.
3: Yukarı kalın sonra git.

yaptıklarının bedelini ödeme vaktindir. Demek bana ihanet edersin.

0: Canımı bağışlamayacağım.
1: Son sözlerini söyle İpek.
0: Seni kurtaracak önemli bir sır bilirim. Canımı bağışlarsan söylerim.

0: Selim. Gebe değil. Kaya'ya yalan söyler.
1: Ne? Demek öyle.
0: Canımı bağışına...

0: kestemezsin. Şimdi o kulaklarını aç. Beni çok iyi dinle. Ulu yargı yeniden toplandığında ne yapıp edip Kaya'nın benim aleyhimde karar vermesini engelleyeceksin. Zaten bunu yapmazsan Kaya seni kendi elleriyle öldürecek. Gebe olmadığını bilirim.
1: Ben...
0: Boşuna inkar etme. Kaya bunu öğrendiğinde ne yapar çok iyi bilirsin. Ya Kaya'nın kılıcıyla öl... ya bu hançerle kendini öldür. Kurtulman için tek çare benim yanımda olmak. Ol ki ikimiz de kazanalım Günsel'im.

Yüce Ubar, eğer izin verirseniz Rus Varek elçisi sizinle görüşmek ister.

0: Tek barakların yüce liderine esenlik dilerim. Rus barak Kinezi'den size hediyeler getirdim. Kinezimiz Batıkök Yapkulluğu'nun barak hanlığı olmasını tanımıştır. Türklere karşı vereceğiniz savaşta yanınızda olduğumuzu ve her türlü desteği vereceğimizi söylemiştir.
1: Kinezine söyle, benim dostluğumu isteyip Türkleri yok etmek arzusundaysa bana armağan edeceği tek şey kızıdır.

0: Tacım nerede? Kim almış?
1: Bir düşman. Ama dost gibi görünen bir düşman.
0: Bu topraklarda düşmanımız çoktur. Ama dostumuz yoktur. Bize dost gibi görünen bir düşmanımız var.

0: Kaptanı Kaya sizinle konuşmak ister. İt baraklar emrinizi yerine getirmek için obanın girişinde bekletir.
1: Kaya, biraz oyalayın. Alpagu'yu getirin. Obarla oyun oynamak neymiş? Görürsün Kaya.

los.

0: Schrik!
1: Dokunma lan!
2: Burada yakalanırsa gerçeği biter.
0: Çek! Çek!
1: Buradan asla çıkamayacaksınız.
3: Frank! Ne beklersin bizi öldürmek için?
4: Misafirimi.
5: Bizi öldürmediğiniz her an, aldığınız her solukla ölüme daha da çok yaklaşacaksınız.
4: Atın şunları içeri. Ağızlarında bağlayın, sesleri çıkmasın.

0: Helden Kaya Hahn.
1: Hoş gelmedim Omar. Sen yaptığımız anlaşmayı bozdun. Hesap vereceksin.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere

0: kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
1: Çocuk oldu, büyüdü sorumluluk. Fon yatırımı yap, al bir soluk. Fon alayım. Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar, ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
2: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
3: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada tadımız kaçıyor.
7: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
8: İnternette donuyoruz.
5: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
9: Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
9: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.

0: Üstüm abi! Üst geçide bak abi!
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da biber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sunar.
1: Genel izleyici için uygundur.

Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Malumunuz sınavlara az bir zaman kaldı. Biz de bu bölümümüzde sınavları konuşacağız. Çalışma stratejileri, kariyer hedefi, bu konuları konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci Celil Vardar ve klinik psikolog doktor Bahar Akoğlu bizlerle birlikte olacak.

0: Bahar Hocam, Celil Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sağ olun.
0: Hocam sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi üniversite sınavına az bir zaman kaldı. 20 Haziran'da zannediyorum TYT, AYT 21 Haziran'da.
1: Evet.
0: Şimdi bu kısa zamanı öğrenciler nasıl değerlendirmeli? Doğru planı nasıl yapmaları gerekiyor? Hangi hatalardan uzak durmaları gerekiyor öğrenciler?
1: Çok soru sordunuz ama toparlamaya çalışayım. bu hazırlık bugün başlamadı.
0: Evet.
1: En kötüsü son 12. sınıftaki arkadaşlarımız 12. sınıfta başlamışlarsa Ağustos'ta başladılar. Ve 12. sınıfta ister okulda tek başına sadece okulda hazırlık yapsın, ister okul dışında başka kurumlarda da destek almış olsun, mutlaka en az 30-40 tane deneme sınavına girdiler.
0: Evet.
1: Kendilerini sınadılar, denediler, hedeflerini belirlediler. Bu hedefe hangi ölçüde yaklaştıklarını, hedefin neresinde olduklarını, hangi konularda eksikler olduğunu belirlediler. Ve şu anda artık bir durum tespiti yapmaları gerekiyor. Zaman azaldı. Büyük bir ihtimalle okullarda 12. sınıf konuları da bitmeye başladı. Dolayısıyla arkadaşlarımızın bir durum tespiti yapması lazım. Ben hedefimin neresindeyim? Hangi yanlışları yapıyorum? Hangi derste iyiyim? Hangi konularda iyiyim? Hangi konularda, hangi dersten destek almalıyım? Bu konularda bir fizibilite, bir ne diyeyim ona, değerlendirme yapması lazım. Bu değerlendirmeden sonra da eğer hedefe yakınsa,

0: hedefe ulaşma konusunda doğru yoldaysa tempoyu düşürmeden devam etmesi lazım arkadaşımızın. Bugüne kadar istediği sonuçlar alabilen bir arkadaşımızsa eğer bu, biraz daha kıpırdayarak daha yüksek puanlar alarak daha iyi sonuçlar da alabilir. Ama hedefin biraz uzağındaysa arkadaşlarımız, o zaman yapılacak şey var. Yapılacak çok şey var. Yani bugünden yarına da değiştirilecek bir sürü şey var. Örneğin hedef küçültebilirler. Hedeften çok uzaksalar, hedefi de tekrar gözden geçirebilirler, hedef değiştirebilirler. Veya o hedefe ille de ısrar ediyorlarsa, o hedefin gerektirdiği davranışları göstermek için ata kalkmaları gerekiyor. Yani şimdiye kadar o kendi konfor alanları içerisinde yaşamışlarsa, o konfor alanından çıkıp biraz daha ciddi ciddi çalışma saatlerini arttırarak, çalışma düzenini tekrar gözden geçirerek yeni bir döneme girmiş olmaları gerekiyor. Ancak böyle olursa istedikleri hedefe ulaşabilirler diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki hocam, sizinle devam edelim. Bu süreçte aslında stresle yaşıyorlar öğrenciler. Tamamen stresin olmamasından bahsetmiyoruz tabii. Yani stresin aslında kontrol edilebilir bir seviyede, daha doğrusu stresle mücadele edilebilir bir edebilecek bir durumda, psikolojide olmaları gerekiyor öğrencilerin şu süreçte. Öğrenciler de sınav kaygısı ne zaman normal bir heyecan olmaktan çıkıp onlara sorun oluşturacak bir kavram haline geliyor.
2: Bedensel belirtiler varsa, evet, işte ellerinin titremesi gibi, 5-10 dakika geçti hala çok yoğun düzeyde o duyguyu hissediyor. Bu artık yönetilemeyen bir strestir. Bir miktar stres dikkatini açacak zaten. O iyi ve motive de edici. O stresle zaten hareket ediyor. Ama eğer bedensel belirti, semptom, işte mide bulantısı, kusma gibi, son gün bize çok gelirler, sınava bir gün kala yoğun ateşle gelir mesela öğrenciler, orada artık yönetilemeyen bir stresten bahsedebiliriz. Son 2 ay kala zaten öğrencilerin stresleri artıyor. Yani zaman daraldıkça bu baskıyı hissediyorlar. Şey yapalım mı Ahmet Hocam, buraya hemen bir kilit o zaman şey açalım.
1: Buyurun.
2: Eğer stresleri çok yoğunsa, artık son 40-45 güne kaldı, 10 üzerinden 6-7'lere vardıysa, her gün 40 dakika ağır egzersiz yapsınlar. Yani duygu çok yoğun olduğunda bedene çok ağırlık vermek gerekir. Mesela hani 3-4 puanlık bir stres yürürsünüz, geçer.
1: Fiziksel egzersizden bahsediyor.
2: Evet, bedensel egzersiz. Evet. Ama eğer duygu çok yoğunsa sizin günlük 40-45 dakika ağır egzersiz yapmanız lazım. Ki böyle durumlarda kendimden örnek vereyim. Ben hep koşuya çıkardım önemli sınavlardan önce, ya da bisiklet sürerdim. 30 dakika, 40 dakika. Bu bayağı bir yönetilmesini sağlar. Diğer tarafta da şöyle bir şey var. Bu 40 gün sonrasını imajine etmek, hayal etmek de çok işe yarar. Yani sınav gününü hayal etmek. Anne babalar birlikte, çocuklarıyla birlikte de bunu hayal edebilirler. Son güne kala ya da son bir hafta öncesinden itibaren işte okulu hayal edebilir, kıyafeti, vedalaşma sahnesini, neyi giyeceğini vesaire. Bu da çocuğun adım adım o gün yaşananlara duyarsızlaşmasını sağlar. Oldukça işe yarar. Yani %90 sonuç alınır diyebilirim. Hani o stres o gün olmaz, çünkü bunu sen defalarca kez, en az 10-15 kez hayal ettin ve bu hayal sonucunda buna duyarsız oldun.
1: Hocam stres niçin yönetilemez? Yani öğrenciler neden stresi yönetemez?
2: Çok önem verdiğimiz şeyler bizde stres yaratır. Aslında stres bize sen bunu çok önemsiyorsun diyor. Bunu çok önemsediğinde de tehdit gibi hissedebiliyorsun. O yüzden yönetilemiyor. Birazcık daha buna çok anlam yüklediğimizde, çevre baskısı, beklenti çok yüksek olduğunda mesela stres yine yönetilemez. Çok hareketsiz olanlar, çok kendini dışa vurmayanlar yine stresi yönetemezler. Hata toleransı olmayan çocuklar streslerini yönetemezler. Çünkü mükemmel olmak isterler, kontrol etmek isterler. Belirsizlik belli seviyede hepimizde kaygı yaratır. Ama geleceği sürekli düşünmek yerine zihni sürekli şimdi ve buradaya çekmek gerekir. Ya şu anda bugün benim programım nedir? Hani hocamız dedi ya, işte bırakmasınlar, hızlı hızlı çalışmaya devam etsinler hedeften uzaklarsa. Bunun için de yapılacak tek şey sınav gününü, belirsizliği düşünmek yerine, hani nereye gireceğim, ne olacak, ne bitecek yerine, zihni buraya çek, sen bugün ne yapacaksın? Nasıl yönetiyorsun? Bugün nasıl yönetiyorsun?
0: Elinden gelen en iyisini yapma konusunda tavrını ortaya koyması lazım.
2: Tabii.
0: Yapabileceği neyse en iyisini yapmaya çalışması
1: lazım.
0: Tamam,
1: bu kusursuzluk değil. Tabii ki yani.
2: Bir önceki güne göre bugün neredeyim diye gitseler daha yumuşak olur. Kimseyle kıyaslamadan. Dün neredeydim, bugün neredeyim, bugün neyi öğrendim?
0: Başkalarıyla kıyaslamadan, kendi dünüyle, kendi geçimi bir ay öncesiyle,

0: 10 gün öncesiyle, 15 gün öncesiyle. Zaten ellerinde şu anda en az 20-30 tane deneme sınavının sonucu var. Nereden başlamışlar? Hangi hataları yapmışlar? Şimdi artık böyle çocuklara analizli karneler de veriliyor. Hangi dersin, hangi konusunda, hangi sınavda nasıl bir başarı göstermiş? O aynı konu daha sonraki sınavlarda başarısızlıkları var mı? O konuyu iyi öğrenmediğini gösterir bu. Dolayısıyla çocukların rehber öğretmenleriyle birlikte, danışman öğretmenleriyle birlikte bu perspektifi gözden geçirip gerçekten neye ihtiyaçları var? Nasıl bir program yapılması lazım? Bu programı nasıl uygulaması lazım? Dışarıdan destek alması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bununla ilgili bir durum değerlendirmesi yapıp yola devam etmesi lazım. Siz dediğiniz gibi bedenen rahatlamak için spor yapması, yürüyüş yapması ya da ne bileyim iyi, ama bizim de korktuğumuz bir şey var. Son dönemlerde bu strese atacağım diye futbol oynuyorlar. Ne bileyim işte birbirine çarpıyorlar, kolunu kırıyor, bacağını kırıyor, Allah göstermesin bu durumda. Biraz efendice yapsınlar sporlarını diyorum ben.
1: Evet. Hocam şimdi birçok farklı öğrenci var. Farklı karakterde, farklı yapıda, çok stres yapan, çok heyecan yapan, stresi başarısının önüne geçen, yani strese mücadele edemeyen veya işte çok rahat, gamsız diyebiliriz herhalde öğrenciler var. Bir eğitimci olarak kaç tip öğrenci var? Siz kaça ayırıyorsunuz?
0: Vallahi bana göre kabaca 3'e ayırabiliriz.
1: Evet.
0: Birinci grup öğrenciler sınavda neymiş? Sınav benim umurumda değil deyip yan gelip yatan çocuklar. Bunların sınav diye bir derdi yok. İkinci grup öğrenciler sürekli tırnaklarını yiyen, sürekli kaygı içinde yaşayan.
1: Stres yapan.
0: Ya yapamazsam, ya olmazsa kaygısı içinde yaşayan. Bir de üçüncü grup öğrenciler var. Yola çıkarken kendini doğru tahlil etmiş. Ne yapacağını, nasıl yapacağını, ne zaman yapacağını belirlemiş ve o programı çatır çatır uygulayan ve her aşamada da geliştiğini görerek çok daha kendini motive eden öğrenciler. Üç grup öğrenci diye söyleyebiliriz. Şimdi birinci grup öğrenci zaten ciddiye almıyor olayı. Onun için öyle bir derdi yok. İkinci grup öğrenciler işte biraz önce hocamın da ifade ettiği gibi kaygılı, stresli öğrenciler. Üçüncü grup öğrenci de hiç stres yok. Kendini yönetiyor. Şimdi sınav aynı sınav. Belki de aynı okulda bu üç çocuk. Aynı okulun öğrencileri. Ama üçünün sınav karşısındaki tavırları çok da farklı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu biraz önce hocamın ifade ettiği gibi sınava nasıl bir anlam yüklenmesiyle bağlantılı bir şey elbette. Birisi sınavı ciddiye almıyor. Ne var diyor ya, geçen sene baktım ben diyor, yok atlasa 5 nette diyor, adam lisansa girmiş. Hiç çalışmaya gerek yok diyor. Yani. Bir grup da var. Ben şu okulu kazanmalıyım, şu üniversiteyi kazanmalıyım kaygısı içerisinde. Ve bir yanlış yaptığında abartıyor bunu. Yapamayacağım galiba kaygısına düşüyor.
1: Evet.
0: Halbuki çalıştıkça kademe kademe artacak. Önemli olan ya yapamazsam diye düşünmek yerine bunu nasıl çözebilirim? Bu yanlışı bir daha sefer yapmamak için ne yapmalıyım biçimde düşünerek kendini rahatlatması gerekiyor.
1: Evet.
0: Öbür grup zaten onlara diyecek bir şeyimiz yok. Onlar sağlıkla ilgili bir sorun yaşamazlarsa alıp götürüyorlar işi. Onların içinden çok iyi, çok başarılı çocuklar çıkıyor zaten. Ve model oluyorlar tabii ki arkadaşlarına da. Bu anlamda işte ben bir dördüncü grup var. Hiç alakası olmayan ve millete dalga geçen tipler var. Onlar da 3,5 ya da 4. grup diyebiliriz onlar.
1: O birinci grup gibi oluyor.
0: Evet, onlar da şey, ya abi diyor şu kodlama işi var ya diyor, kodlamayı bir hallettim bitti iş diyor.
2: Hem umursamayıp hem küçümseyenler diyor yani.
1: Peki hocam, başvurulara baktığımızda geçen yıla göre nasıl bir fark var?
0: Ben son 10 yılı veri aldım. Malum 2022'de barajlar kalktı. Ondan önceki 5 yıla baktım. Ondan sonraki 5 yıla baktım. Enteresan sonuçlar var. Bu konuda barajların kaldırılmasıyla birlikte, 2022'de kaldırılmasıyla birlikte bir önceki yıla göre bir patlama olmuş başvurularda. Örneğin 2 milyon 607 bin iken 2021'de, 2022'de 3 milyon 243 bine çıkmış. Yani 650 bine yakın bir artış var. Sonraki yıl tabii buradaki psikoloji şu. Barajlar kalktı. Üniversiteli olabiliriz. Hurra! Bu konuda son sınıf öğrencilerin dışındaki gruplar da büyük bir hevesle sınava giriyorlar ama sınav sonuçları ortaya çıktıktan sonra bakıyorlar çok da fazla bir değişen bir şey yok. İkinci yıl biraz azalmış. Evet. Bir önceki yıla göre. Ama gene de 2023'te zirve yapmış.
1: Zaten belli bir kontenjan var ve sıralama diye bir şey var yani.
0: 2024'te bir önceki yıla göre 400 bin kişilik azalma var.
1: Evet.
0: Yani artık yavaş yavaş böyle taşlar yerine oturmaya başlamış sanki. 2025'te bir önceki yıla göre 560 bin kişilik azalma var. 2026'da geçen seneye göre 135 bin kişilik azalma var. Yani giderek yavaş yavaş azalıyor. Yani bu işin çok kolay olduğu biçimdeki anlayış yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yani adam gibi çalışmak lazım anlayışı egemen olduğu için. O bedavadan üniversite tırnak içinde bedavadan üniversite olmak isteyenler geri çekilmeye başlıyorlar. Amiyana tabirle. TYT'ye 2.425.560 kişi girecek. AYT'ye 1.628.200 kişi girecek. Yabancı dil testine de 203 bin kişi girecek. Tabii burada 203 bin kişinin açılımı da şöyle. İngilizceye 195 bin kişi giriyor. Arapçaya 4.181 kişi giriyor. Almancaya 2.552 kişi giriyor. Fransızcaya 919 kişi giriyor sadece. Rusçaya da 940 kişi giriyor. Topladığın zaman işte 195 bin kişi giriyor. 2022'deki işte bu TYT ve AYT'deki barajlar kaldırıldıktan sonraki süreçte bu zikzaklar devam etmiş. Ama son 2-3 yıldan beri artık yavaş yavaş böyle yerine oturmaya başlamış diyebiliriz taşlar. Ondan önceki dönemlerde mesela 3 milyon iş geçmemiş. En son 2021'de 2 milyon 600 bin kişi olmuş. Ondan önce 2400'müş, 2500'müş. O aralarda dolaşmış ama 3 binlere 2022'de çıktı. Ve yeni şimdi 2025 ve 26'da 2,5 milyonun civarına düşmeye başladı gene.
1: Evet. Peki. Hocam sizinle devam edelim. Biraz güven konusunu konuşalım. Yani az önce stresi ve kaygıyı konuştuk, heyecanı konuştuk. Güvenle başarı arasındaki veya işte stres arasında veya kaygı arasındaki ilişkiyi biraz detaylandıralım.
2: Çok güzel. Evet, kendine inanan, yapabileceğine inanan kişi bir şekilde başarılı oluyor ve o bedensel tepkileri de yönetebiliyor. Yani duyguyu belli bir miktarda tutabiliyor. Biz bunun bir araştırmasını yaptık geçen ay. 432 kişiyle çalıştık. Kendini çok eleştiren ve özgüveni düşük olan bireylerin kaygı oranlarının %42 oranında arttığını tespit ettik. Depresyon oranlarında %25.
1: Der.
2: Evet, yani kendini ne kadar eleştirirsen, ne kadar inanmazsan başarabileceğini, bu sende %42 oranında bir kaygıya yol açıyor. Kendine inanan, dayanabilen, yönetebilen kişiler kendilerini ara ara eleştirseler bile kaygı oranları %10 civarında çıktı. Bu da bize neyi gösteriyor? Kişi kendine güvenmediğinde belirgin düzeyde yaşıyor. Yaşayacağı sorun her neyse stres ve kaygı. O yüzden kendi kendimize ne söylediğimiz çok önemli. Evet. Bazen toplumca kendimizi motive etme dilimiz sert olabiliyor.
1: İkisi aynı eleştiri değil, iki grup.
2: Evet.
1: Bu karşılaştırdığımız.
2: Yani sen bunu niye inanmıyorsun, evet, kendine niye inanmıyorsun? Tam olarak senin karşında zihnindeki otorite figür kim? Yani kime karşı yanlış yapmaktan, hata yapmaktan korkuyorsun? Bunların her birini düşünebilmemiz lazım. Temel inanç olarak, yani ben yeterliyim ve yapabilirimle, ben yetersizim ve yapamam ya da ben sadece başarırsam değerli olurum algısı çocukların şeyini, motivasyonunu düşürmeye başlıyor Ahmet Bey. O yüzden hani kendimize güveneceksek bunun bir sırrı, bir yolu var mı? Kendine ne söylediğine bak. Kendine nasıl yaklaştığına bak. Yani oturup bu sınav niye böyle, sistem niye böyle, bunları kurcalama. Yönetebileceğin tek şey kendine karşı kullandığın dil. Biz hep şey diyoruz, niçin bunlar başıma geldi? Niye böyle bir şey yaşıyorum? Soru yanlış zaten. Nasıl yaşantılıyorum? Kendime nasıl davranıyorum? Nasıl ilişki kuruyorum kendimle? Kendi inancımın önüne ben nasıl bir engel koyuyorum aslında? Buraya bakabilmemiz lazım.
1: Yani yeterliliği sadece başarı mefhumuyla bağdaştırmamak gerekiyor. Gerekli.
2: Evet, sabah ben bir görüşme yaptım. Öğrenciden mesela şey istedim. Yeterli hissettiğin anılarını topla. Kendini güvende hissettiğin, yeterli hissettiğin anılarını topla. Bir dahaki görüşmede bunu konuşalım dedim. 15 tane anı bulacak mesela.
1: Evet.
2: Şeye bakabiliriz belki. Şimdi hepimizin bir takım olumsuz düşünceleri var. İşte sınavda başarılı olamayacağım. diyelim. Bir otomatik düşünce. Biz yetişkinler için daha farklı, işte işte başarılı olamayacağım, işte ya annemi kaybedersem gibi böyle korkunç düşüncelerimiz var. Şimdi böyle bir düşüncemiz geldi, olumsuz bir düşüncemiz geldi.

0: Bu düşünceyi bir nesne ile temsil etsin kişiler. Ama günlük yaşamın içinde kullanabilecekleri bir şey. Benim bu düşüncemi, sınavı başaramayacağım gibi olumsuz düşüncemi, ben yapamayacağım. Bu bardak temsil etsin mesela, ya da bir kalem. Sabahki öğrencimiz için tesbihti. Şimdi bir nesne bulun, düşüncenizi temsil eden. Ve bu düşünceden kaçmayın. Bu düşünceyi de beslemeyin. Bu düşünceyi sadece izleyin. 7 gün boyunca her gün o nesne sizinle olsun. Benimki boş bardaktı mesela. Çantanın içinde bile boş bardak taşıyordum bir dönem. Masada seninle olsun, şifon yerde seninle olsun, ders çalışırken seninle olsun, çantanın içinde seninle olsun. Ara ara bak, olumsuz düşünceni temsil eden o nesneye simgeleştirme yapıyoruz. Çünkü aklımın içindeyse müdahale edemem. Dışarıya çıkıp somutlaştırırsam kontrol edebilirim. Onunla biraz temas et. 7 günün sonunda o düşüncenin artık eskisi gibi yoğun olmadığını, kendi kendine o kadar güvenini azaltacak şeyler söylemediğini fark edeceksin. Ve bedensel tepkilerin de azaldığını fark edeceksin. Yani duyarsızlaşacaksın. Hani şunu demiyorum: kötü bir şey düşündün, hayır tam aksini pozitif düşün, iptal iptal gibi bir şey demiyorum yani. Düşüncenden kurtulmaya çalışma, bu saplantıya sonra yol açar. Evet. Düşünceni izle, gözlemle, ona yer aç. Neden? Çünkü sınavda da o düşünce seninle olacak. Ama sen zaten öncesinde bir hafta boyunca onu taşıyıp temas ettiğin için, ona maruz kaldığın ve izlediğin için sınav günü buna duyarsız olacaksın. Kabul ve kararlılık terapisinin, İbrahim Bilgen hocamızın bir yoludur bu. Çok güçlü sonuçlar alırız biz bununla.
1: Evet. Ben de telefonu seçtim.
0: Tamam.
1: Hocam, aileler de bu dönemde tabii farkında olmadan hatalar yapabiliyorlar. Yani çocukları başarılı olsun diye, sınavdan iyi bir puan alsın diye farkında olmadan çocuklar üzerine baskı kurabiliyorlar. En sık yapılan hatalar nedir?
0: Çocuğun başarısını sadece bir sınava indirgemek olabilir, evet, belki. Çocuğun değerini başarıyla ölçmek olabilir. Çünkü ailenin dış sesi daha sonrasında çocuğun iç sesi olacak. İşte o öz eleştiri zaten böyle başlıyor. Anne baba çocuğun aynası. Zaten onlar ne söylerse çocuk kendini öyle algılıyor ve hissediyor. Yani ayna benlik kuramı diye bir şey var. Diğerleri seni nasıl görüyorsa, senin hakkında ne düşünüyorsa, sen de kendini öyle algılayıp hissediyorsun. Ailelerde katı ve sert olduklarında bu baskının içerisinde çocukta ciddi bir psikolojik yük oluşuyor. Ne yapabilirler? Tabii ki biraz takibini yapacağız çocuklarımızı. Yani çok gevşek bırakmamak lazım. Ama hani nasıl gidiyor? Kaç soru çözdün değil de nasıl gidiyor? Bir şeye ihtiyacın var mı gibi şeklinde yaklaşmamız lazım. Eğer ebeveynin yüzü birazcık sakin ve güvende olursa, çocuk da o yüzü aynen onlar sayesinde alacak ve, evet, kendisini sakin ve güvende hissedecek.
1: Hocam, öğretmenlerin baskısı oluyor mu peki çocuklara? Yani aileleri hep konuşuyoruz ama en çok tabii ailelerin baskı yaptığını biliyoruz. Öğretmenler de baskı yapıyor mu çocuklara?
2: Öğretmenler yani okula bağlı olarak bu mümkün olabilir. Bazı iddialı okullarda iddialı öğrencilerle ilgili çalışma yapılırken bu mümkün olabilir.
1: Yani öğretmenin baskısı ailenin yaptığı baskı kadar etkili olabilir mi? Veya böyle sorayım.
2: Arkadaş grubu içerisinde belki daha etkili olabilir.
1: Yani, aileden aileye de değişir herhalde. Aileden aileye değişebilir.
2: Öğretmene göre değişebilir. Ortama göre değişebilir. Ben size hocam araştırmadan bahsetti. Ben de bir araştırma yaptım.
1: Buyurun.
2: Sınava hazırlanan öğrencilerle ilgili. Onlara iki tane soru sorduk. Birincisi, kendini başarılı hissetmiyorsan sence neden başarılıyız? Nedenlerini kendisinden istedik. İkincisi, başarılı olmak için ne yapman gerekiyor? Ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi enteresan. Kendini başarılı hissetmeyenlerin verdikleri cevaplara bakın. Bir, niçin çalıştığımı bilmiyorum ya da unutuyorum. Başarı için bir yol haritam yok. Sosyal etkinlikler.
0: Evet.
2: Şimdi başarılı olması için bütün programlarımızda hep konuşmuştuk bunları. Birkaç ön koşul var. Birincisi, çocuğun hedefinin olması gerekiyor. Hedefine ulaşacağına inanması gerekiyor. Hedefin somut bir hedef olması gerekiyor. Ulaşılabilir bir hedef olması gerekiyor. Hedef ulaşılabilir olmazsa, yani birileri tarafından empoze edilmiş bir hedef olursa, annesi babası tarafından, öğretmenleri tarafından, çevresi tarafından, o hedef onun için üzerinde emek harcanacak, çalışılacak bir hedef olmaktan çıkıyor.
1: Kendi hedefi.
0: Orada hedef anne babanın onayı oluyor çünkü.
1: Evet. Ona ne cevap verdiler hocam?
2: Hedef doğru belirlenmezse beyne bir mesaj gidiyor zaten. Beyin diyor ki, boşa enerjini harcama. Geri çekil.
1: Evet.
2: Bunun için önerimiz, hedefi gözden geçirmesi gerekiyor. Şu andaki verilerle ulaşabileceği yeni hedef belirleyebiliyorsa, önceden belirlediğin hedefe

0: ulaşabilmek için yeni bir çalışma düzeni kur veya yeni hedef için yeni bir düzen kur. Ondan sonra ikinci soruya bakalım. Evet. Neredeydi ikinci soru? Evet. Ha, nasıl başarılı olur dedim. Hedefle ilişki tempoyu belirliyor çünkü onun yetenekleriyle, evet, becerileriyle hedefe olan ilişkisi.
1: Onlar bunun farkında mı peki?
0: Tabii farkında. Yani
1: öyle cevaplar verdiler yani.
0: Öyle cevaplar veriyorlar. Özetliyorum yani, evet, zamandan tasarruf, hı-hı, etmek için. İnsanlar eğer hedefleri kendi becerilerinin biraz üstündeyse ona ulaşabilecekleri konusunda inançları olur. Ben bunu yapabilirim dersin.
1: Evet.
0: Ama hedef çok yüksekse şöyle aşağıdan bakıyor, o diyor ben bunu yapamam. O zaman öğrenim çaresizliği başlıyor. Hı-hı. Ve geri çekiliyor. Ya da anne baba da arkadaş çevresi bazen işte daha becerilerinin altında bir hedef önerebiliyor. O zaman diyor ki ben bununla uğraşacağım ya. Vazgeçiyorum ondan. Dolayısıyla hedefle kişinin beceriler arasındaki ilişkiyi kurması gerekiyor.
2: Ve yani, davranışlarını, evet, da tabii o hedef, evet, gibi. Yani tabii, sadece istemek, tabii, hedeflemek yetmiyor. Davranışlarını ona
1: kendini göre bilmesi olur, gerekiyor aslında.
2: Kendini tanımak aslında. Evet. Evet. Kendini, evet, doğru tahlil, tabii, etmesi, tabii, bilmesi, tabii, yeteneğini iyi bilmesi, evet, lazım. Orada gerçek benle ideal ben arasında bir uçurum olduğunda, çünkü ciddi ruhsal rahatsızlıklar olur. Ya yani kişinin ideal beni kendisiyle ilgili hayal ettiği yerle şu anki benlik algısı arasında çok büyük uçurum olmaması lazım.
1: Evet. Hocam çocuklar üzerinde çocukların baskı hissetmeleri konusunda aslında biraz daha çocuklar kırılgan bir yapıya sahip diyebilir miyiz yetişkinlere nazaran? Yani işte anne babaların biz sana güveniyoruz cümlesi bile
2: rahatsız edebiliyor.
1: Onlar üzerinde belki bir baskı oluşturabilir değil mi?
2: Olabilir. Eğer yapısı kırılgansa, biraz daha kız çocuklarda özellikle. Evet. Bunu bile çocuk tölere etmeye...
1: Nasıl bir dil kullanmalı aileler?
2: Yanındayım. İyi de olsa...
1: Genel olarak bu mesajı.
2: Evet. İyi olmasa da. Yeterince iyi olması için çalış. Ben şey demiştim LGS sürecinde. Elinden geldiğince puan toplamaya çalış dedim. Mario gibi düşün dedim. Hani bu kafayı vurup vurup puan topluyor. Sen de öyle olmaya çalış dedim. Ne kadar toplarsan bizim için kârdır diye düşündüm. Sınavı önemsemiyorum ama seni önemsiyorum. Senin bir basamağı geçebilmeni önemsiyorum şeklinde yaklaştım.
1: Hocam hadi bir yerde okudum. Hadi kelimesi bile çocuklar üzerine bir baskı oluşturuyor. Oturabiliyormuş.
2: Evet.
1: Geçen gün abimle konuşuyorum. Dedi ki bana, Emirhan'a sabah hadi demesem işe gecikeceğim dedi. Yani bunu dediğim için daha hızlı hareket ediyor. Emirhan benim yeğenim. Daha hızlı hareket ediyoruz diyor. Bunu demek zorundayım diyor yani. Bunu konuşmuştuk da geçen gün. Yani nasıl bir dil kullanmaları gerekiyor?
2: Hayır, bu bence çocuktan çocuğa değişir. Hı. Bazı çocuklara hadi demek gerekir. Evet, İtici bir güç, evet, ister bazı çocuklar. Bunu ararlar. Bazı çocuklarda da ona, evet, gerek yoktur.
1: Yani sabah evden çıkarken onu kreşe götürecekler çünkü. O kadar yavaş hareket ediyormuş ki. Yani sürekli bunu söylüyorum diyor. Başka bir şey söylemiyorum diyor. Sürekli bu kelimeyi kullanıyorum diyor.
2: Evet, belki şöyle yapabilir mi? Uzakta diğer bir odadan hadi demek yerine yanına gidip gözlerine bakarak. Şimdi seni bekliyorum. Bir dakika süremiz kaldı. Daha işe yarayabilir. Sadece işitsel olarak almıyor, evet, olabilir yönergeyi. Yakın temasla belki gözüne bakılarak daha hızlı olur.
1: Bu, ileteceğim bunu. Peki. Hocam sizinle devam edelim. Şimdi her şeyin dönüştüğü bir çağdayız ve çok kısa zamanda dönüştüğü bir çağdayız. Bu anlamda öğrenciler tabii ki bir hedef belirlemeli ancak şu an istedikleri mesleği en az 5-6 yıl sonra icra edecekler. 5-6 yıl sonra her şey değişebilir. Hatta 1 yıl sonra, 2 yıl sonra da değişebilir. Öyle bir dönemden geçiyoruz artık. Öngörülebilirlik de yok. Nasıl hedef belirleyecekler? Yani tek hedef değil, çok yönlü olmaları gerekiyor artık değil mi?
0: Şimdi daha önceki programlarda da gündeme geldi, konuştuk. Yıldız Kızgın Hoca'nın bir küçücük pasajını nakledeyim size. Diyor, evet, ki, üniversitenin 3 tane görevi vardır. Birinci görevi bilim üretmek, bilim insanı yetiştirmektir. İkinci görevi bir mesleğin donanımını kazandırmak.

0: oranın kültürüyle ilgili, her şeyle ilgili. Ama özetle şunu söylemek lazım. Artık sizin de ifade ettiğiniz gibi bilim ve teknoloji sayesinde bir yerlere ulaşmak çok kolay.
1: Evet.
0: Ya mesela ben duyuyorum, bizim yaşıtlarımızdan işte öğretim üyesi olan arkadaşlarımız var. İstanbul'da ikamet ediyor kendisi. Bir üniversitede çalışıyor ama örneğin Van Üniversitesi ile anlaşma yapmış. Haftanın iki günü oraya gidiyor. Dolayısıyla artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Evet. Ya da ne bileyim, buradaki hocalardan birisi, atıyorum işte İTÜ'de ders anlatan bir hocayı, işte Konya'daki, Kayseri'deki öğrenciler izleyebiliyorlar. Dijital yollarla, işte ne bileyim, internet evet. yoluyla falan. Yani o bakımdan
2: erişim mümkün artık, evet.
0: Bilgiye ulaşım çok kolay. Onun için hem çocuklarımızın hem ailelerin bir konuda kendilerine bir ayar vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben. İlle de falan üniversite mi? İlle de falan şehir mi? Konusunun biraz tartışılması gerekiyor. Çünkü artık üniversiteler birbirine benzer programlar uyguluyorlar. Birbirine benzer şekilde eğitimler yapıyorlar. Ama işte bulunduğu kentin kültürüyle, bölgesiyle falan filan ilişkisi olmakla birlikte aldığı altyapı, o akademik altyapı çok da fazla bir değişikliğe uğramıyor.
1: İş dünyası da nereden mezun olduğuna bakmıyor artık.
0: Artık eskiden bakıyorlar.
1: Eskiden bakıyorlar.
0: Şimdi bakmıyorlar.
2: 20 yıl önce.
0: Birey olarak evet. senin becerilerin neler, yetkinliklerin neler, onu inceliyor artık bilim işverenler. Evet. Dolayısıyla bu konuda hedeflerin belirlenmesinde, hedeflerin güncellenmesinde bu bakış açısının da gözden geçirilmesine yarar var diye düşünüyorum ben. Onun dışında şunu söyleyebilirim gençlere. Bu sınavda karşımıza çıkacak olan soruların hepsi çok zor soru değil. Bütün testleri, TYT'nin Türkçesini, TYT'nin matematiğini, TYT'nin sosyalini, fenini tek tek ele aldığımız zaman evet. her bir testin içinde soruların %40'ı normal bir öğrencinin çözebileceği düzeyde. Yani 12 sene okula gelmiş gitmiş bir öğrencinin çözebileceği düzeyde sorular var. %10'u çok kolay, %20'si kolay sorular. %10'u çok zor, %20'si de zor sorular. Yani böyle kendini sınav karşısında biraz işte zor durumda hisseden arkadaşlarımız için söylüyorum bunu. Çok zor ve zor soruları atalım. Geriye ne kaldı? Geriye %70 kaldı. Ben oturdum. Soruları %70'i çözen bir öğrenci kaç puan alır? Buna baktım. Örneğin Türkçeden %70, 28 soru. Matematikten 28 soru. Fenden ve sosyalden 14'er soru. Bunları çözdüğünde öğrenci 350 puan alıyor. Bunun üzerine ortaokul başarı puanı eklenmediğimiz.
1: Ham puan.
0: Ha, tabii.
1: Evet.
0: Sınav puanı bu. Bunun üzerine bir de ortaokul başarı puanı katkısı ekleniyor. Dolayısıyla 380'i almıştı. Üstüne 40 puan daha ortaokul başarı puanından gelse 420 puan yapar. 420 puanla da iyi bir lisansa girmek mümkün.
1: Evet.
0: Onun için arkadaşlarımızın daha önceki programlarda da hep gündeme getirdiğimiz sınav sistemini çok iyi tanımaları gerekiyor. Mesela bir öğrenci eğiliminden bahsedeyim. Sayısalcı eğilimi. Adam Türkçe çalışıyor idareten işte. Matematiği, feni tabii ki çalışıyor ama sosyal çalışmıyor. Oysa TYT'de hangi sorular var? İşte tarih sorusu var, coğrafya sorusu var, din kültürü sorusu var, felsefe evet. sorusu var. Bir din kültürü sorusunun getirdiği puanla geçen seneki verilerde bir matematik sorusunun getirdiği puan aynı.
1: Oradan fark oluşturacak sonuçta.
0: Tabii ki yani.
2: Tabii. Onun için, yapabilirsek.
0: Onun için akıllı adamlar TYT'de özellikle soru ve test farkı gözetmemesi lazım. Evet. Yani şunu yaparım bunu yapmam diye düşünmemesi lazım. Öyle sorular var ki mesela sosyal soruların içerisinde sadece okumak yetiyor. Ama lütfedip okumuyorlar bile. Basit karşılaştırma soruları var mesela. Oysa bu yani kendine ihanet gibi bir şey bana göre yani. Onun için arkadaşlarımızın TYT'de test ayrımı yapmaksızın olabildiğince çok sayıda doğru yapmaya çalışmaları gerekiyor. Neden yapmaları gerekiyor? İkinci sebebini de söyleyeyim. Çünkü TYT netleri AYT puanlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. 500 tam evet. puan olduğunu varsayarsak AYT puanının, bunun 300 puan AYT netlerinden geliyor, 200 puan da TYT netlerinden geliyor. Onun için TYT'de başarılı olmak, yüksek netler çıkarmak AYT için de bir avantaj olacaktır. Bunu da dikkat alması gerekiyor arkadaşlarımızın. Yani şimdiden bile yaptıkları yanlış söyleyeyim. sayısalcı. Şimdi deneme sınavı

0: hiç sosyal çözmüyor.
1: Evet.
0: Sınavda çözeriz ya diyor. Ama şimdi kendini bir zaman alıştırıyor. Matematik testi için bir kadar bir zaman ayarlaması yapıyor. Fen testi için bir zaman ayarlaması yapıyor. Türkçe testi için zaman ayarlaması yapıyor. Sosyale zaman yok bu şu andaki çalışması içerisinde. Sınavda yaparım dediği zaman ya matematikten kasıyor, ya fenden kasıyor, azaltıyor ya da Türkçeden azaltıyor. Azalttığı zaman şimdiye kadar aldığı sonuçları alamıyor sınavda.
1: Evet. Hocam
0: kendini alıştırmamış oluyor yani.
1: Evet. Şimdi %70'ini çözse, tamamını doğru bir şekilde çözse, orta öğretimin başarı puanı ile birlikte 400'ün üzerine 420 puanı kazanıyor dediniz ve o %30'u hızlı bir şekilde elemesi için de sınavda herhalde turlama tekniğiyle soruları çözmesi gerekiyor
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Yani bir testin içerisindeki zor soru ile kolay soru arasında getirdiği puan bakımında hiç fark yok. Onun için matematik
1: takılı kalmayacak yani soruda.
0: Takılı kalmayacak. Evet. Bir soruya gereğinden fazla zaman ayırmayacak.
1: Evet.
0: Eğer soruları bir kere turladıktan sonra zor soruları işaretleyip ayırdıktan sonra geri dönüp o zorlandığı sorulara bir daha bakabilir. Bir de şöyle zihnin şöyle bir enteresan özelliği var. Bir soruya bakıyorsun. Mesela 341 ile başlayan bir sayı çarpacak. 341 ile 314 yazıyor. O sınav heyecanıyla.
1: Evet.
0: Ama aynı yanlışı da yapmaya devam ettiği için sonuç bir türlü çıkmıyor. Bırak o zaman git birkaç tane soru çöz ondan sonra geri gel.
2: Çok doğru. Yani, beyni bir reset at yani.
0: Evet. Beyni dinlendirmesi gerekiyor. Başka bir alana kaydırması gerekiyor yani. O konuda da arkadaşlarımızın inat etmemeleri gerekiyor. Sorularını didişmemeleri gerekiyor. İnat etmezse eğer, turlama tekniğini uygularsa, bildiği soruları önce çözüp ondan sonra ikinci turda kalan zamanda çözebileceği sorular üzerinde durursa çok karlı çıkacaklardır diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam sizinle devam edelim. Sınav başarısı ile hayat başarısı arasındaki ilişkiyi konuşalım. Yani okulda veya işte sınavlarda başarılı olmayan ama hayatta çok başarılı olup iş hayatında çok başarılı olan insanlar da var. Belki şu an bu durum biraz değişmiş olabilir. Sosyal olmayan özellikle biri hayatta ne kadar başarılı olabilir?
2: İlişki. Evet, olmazsa olmaz insan ihtiyacı.
1: Evet.
2: Yani çok zeki olan, sınavda çok başarılı olan insanların sosyal becerileri olmadığında maalesef tam da hayatta başarılı olamıyorlar. Bu sadece bir akademik başarı olarak kalabilir. Ama hani demin dedik ya, sınav bir temas meselesidir. Kendine temas etmek. Kendine teması, çevreye teması, ilişki sistemleri iyi olan insanlar her türlü, her işte yani ticari ya da akademik bir işte başarılı olurlar. Bu hayat başarısı için tek yol değil. Evet, onlardan biri. Ama sadece bir tanesi aslında Ahmet Hocam. Biraz kendini tanımak, çok yönlü olmak, risk almak, bağlantı kurmak. Çünkü bağlantılar da hepimize inanılmaz kapılar açıyor. Özgüvenli durmak, dik durmak, hemen eğilip bükülmemek, hemen karamsarlığa kapılmamak, güzel imgelemek oldukça önemli.
1: Network yoksa veya işte ne bileyim ekip çalışmasına yatkın değilse istediği kadar bireysel olarak başarılı olsun bir sonuç elde edemeyecek.
2: Yok, olmaz.
1: İş dünyasında.
2: Evet. Yani bizi bile buraya çıkaran iletişim becerimiz değil mi? Evet. Akademik başarımız bir yana, iletişim becerimiz iyi olduğu için burada sizin karşınızdayız. Demek ki diğer yetenekler de gerekiyor ki kaygımızı yönetebilmemiz gerekiyor bu yayında. Evet. Stresimizi yönetebilmemiz gerekiyor. Dilimizi güzel kullanabilmemiz gerekiyor. Evet. Sizinle beden dili ve göz teması kurabilmemiz gerekiyor. Sırayla birbirimizi bekleyebilmemiz gerekiyor. Bunlar sosyal beceriler. Akademik beceri bir ilgisi yok.
1: Ya hep sınavları konuşurken işte okul başarısı veya işte akademik başarısından ziyade işte bu psikoloji durumu veya işte ne bileyim sosyal faaliyetler en az akademik başarı
2: çok
1: kadar önemli kavramlar aslında.
2: Evet. Yani çünkü günlük yaşamın içerisinde sizin diplomanızdan ziyade donuk olup olmadığınıza bakarlar.
1: Evet.
2: Ne kadar canlı, ne kadar dinamik, ne kadar iş bitirici olup olmadığımıza bakarlar.
1: O yüzden yüz yüze oluyor mülakatlar.
2: Yoksa
1: mail'i yollayabilir zaten personelde.
0: Birlikte yaşama kültürü denilen bir şey var.
1: Evet.
0: Bilmiyorum daha önceki gündeme getirdik mi? Yıldız Kenter'in Ben Anadolu diye bir oyunu vardı. Onu izleme şansına ermiştik biz o zamanlar. Kibele'nin ağzından bir söz söylüyor. Kibele Anadolu'nun en eski tanrıçalarından biri. Diyor ki, birlikte yaşamayı becerebilselerdi, bütün evlatlarıma yeterdi bereketli memelerimde küsüt. Ne kadar geniş bakış açısı. Şimdi iş hayatında ekip çalışmasından, takım çalışmasından falan bahsediliyor. Aslında çocukların takım çalışması

0: ile ilgili ilk yaşadıkları şeyler anaokulundaki birlikte oyun kurmalardır. Bir şeyi beraber tutmalar, ucundan tutmalar, koşmalar filan. İşte okulun farkına varmadan çocuklara kazandırmaya çalıştığı bir sürü şey var işte. Öğretmen, Türkçe öğretmen diyelim ki ya da matematik öğretmeni bir ödev veriyor. Birlikte oturun, beraber çözün, araştırın. Sen şunu yap, sen şunu yap. Birlikte bir şey ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla birlikte iş yapma kültürü 21. yüzyılın zaten en önemli beceriler arasında sayılıyor. İletişimle birlikte. Hayatta başarılı olabilmek için başka insanlarla kurduğun ilişkiler çok önemli. Kendi becerilerin dışında, kendi kazandığın becerilerin dışında başka insanlarla kurduğun ilişkiler de çok önemli.
1: İşte o ilişki de kendimizle ilişkimizle başlıyor hocam. Evet, kendimizle evet. Olan ahengimizle başlıyor aslında.
2: Evet. Peki hocam, az bir zamanımız kaldı. Sınav sabahı öğrencilerin ve ailelerin özellikle dikkat etmesi gerekenler nedir? Rutinler devam etmeli mi?
0: Sınav sabahından önceki bir iki günden başlayarak aslında anne babaların olağanüstü davranmamaları gerekiyor. Aslında biraz önce çocukların kaygısından bahsettik ama bu sınav yaklaştıkça evde anne babanın da kaygısı artmaya başlıyor.
1: Ama onlar da çocukla birlikte imajine esneler olmayacak ki akşam 15 dakika hayal edip ne giyeceğim, ne yapacağız, nasıl çıkacak, hayal kursalar onlar da yetişecek.
0: Evet. İşte onun için bir kere sınavda götürülecek evraklar varsa, götürülmesi gereken şeyler varsa onların hazır olması gerekiyor.
1: Kamp sandalyeleri okullara kalacak.
0: Yani
1: ben çok ayakta bekledim hocam.
0: Uzaktaysa eğer gidecekleri, sınava girecekleri okul, onun ulaşımını hesaba katmaları gerekiyor.
2: Daha da bekleyeceksiniz bu arada. Değil mi?
1: Buyurun hocam. Aldım duruyor hocam.
0: Çocuğun evden çıkarken, sınava girerken bir şeyi iyi bilmesi lazım. Benim sonucum ne olursa olsun eve döndüğümde annem babam beni kucaklayacak. Eğer bu duygu çocukta varsa o çocuğun başarısı yüksek olur. Ama
2: sonuçtan bağımsız bir şekilde.
0: Sözde söylenmese de davranışlarla, bakışlarla beklenti konusunda bir şeyler hissettiriliyorsa çocuğa, o rahatsızlık onu sınavda da etkileyecektir ve ya yapamazsam Allah kahretsin mahcup olacağım gibi bir düşüncelerle ve romansı düşecektir. Onun için anne babanın doğal olması gerekiyor. Olağanüstü davranması gerekiyor. Oğlum sen elinden gelenin en iyisini yaptın. Biz sana inanıyoruz. Yapabildiğin kadar yap. Olmasa canın sağ olsun, seneye bir daha denersin. Biz senin arkandayız demesi, verdikleri güven çocuğun başarısını arttıracaktır diye düşünüyorum.
2: Yani o anne babanın yanlış davranışları hatalı söylemlerinden daha güçlü bir baskı mı oluşturur çocuk üzerinde? Öyle söyleyebilir miyiz?
1: Aslında o gün çıkmaz. Sınavda çok çıkmaz. Sınavdan sonra çıkar anne babanın hatalı söylemi. Özellikle sınavdan birkaç ay sonra çıkar. Evet. Yani oranın bedelini sonbaharda almaya başlıyorlar. Sınav sürecindeki o eleştirel sert dilin bedelini sınav bittikten sonra alırlar. Bu bize geri döner yani.
2: Evet. Peki hocam, toparlayalım. Yani genel tavsiyeleriniz neler öğrenciler ve aileler için?
1: Tamam, şimdi son 40 güne girdik. Ben 2 yıl önce sizin programınızda bazı şeyler önerdim. Bana çok dua eden insanlar oldu ve bayağı yüksek sınav başarısı olan öğrencilerimiz oldu. Neyi önermiştim? Bilinçli farkındalık egzersizi. Her akşam bilinçli farkındalık Google'dan bakabilirler. Yoga, meditasyon önermiştim. Bunlarla birlikte artı 4 puanın daha artacağını söylemiştim. Onu yapsınlar, meditasyon yapsınlar, imajinasyonlarını yapsınlar. Sabah saatlerinde zor dersleri mutlaka çalışsınlar. Öğle yemeğinden bir saat sonra deneme çözsünler. Ve günlük bir saatlerini de yanlış çıkan sorularına ayırsınlar. Yani çok iyi bir neden yanlış yaptım analizi gerekli bize. Bilgi eksikliğinden mi, başka bir şeyden dolayı mı? Çıkmış soruları tekrar çözsünler. Ben ebeveynleri de çok iyi anlıyorum. Onlar da şu an çok kırılgan ve çok hassas çocuklarıyla ilgili. Aslında çocukların incinmesini istemiyorlar başarıdan ziyade. Emeğinin karşılık bulmasını istiyorlar. Onlar içeri girsin. Sonra siz kamp sandalyenizde gerekli duygu boşaltımını yaparsınız. Biraz dayanalım. Her şeyi kontrol edemeyiz. Sınav şansı diye bir şey vardır. Ben de yıllar evvel Boğaziçi Üniversitesi'nin 32 puan üzerindeydim. Ve %100 Boğaziçi diyordum. Ama olmadı. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Bu da ne demek? Başarı sırası var, orayı talep eden insan sayısı var, sınav şansı var. O yüzden de her şeyi kontrol edemeyeceğimizi lütfen bilelim. Bol bol yoga yapalım, egzersiz yapalım, ağır gıdalar almayalım, çok fazla kahve tüketmeyelim. Masa başında çok çalışmak tükenmişlik getirir. 10 dakika bir kalkalım, mola verelim. Sınav günü beden dilimize çok dikkat edelim. Dik duralım, doğru nefes verelim. Ayak tabanlarımızı mutlaka yere vuralım ve doğru hayal halledelim.

0: Peki hocam, sizden de bir kapanış cümlesi alalım.
1: Aslında sınavda ne sorulacağı, nasıl sorulacağı belli ve bir sürü örnek var ortada. Sınavdan önce yapılması gereken en güzel şey geçmiş yılların sınav sorularını çözmek, havaya girmek için. Eğer sınav soruları için o ayırdıkları dönemi iyi değerlendirirlerse görecekler ki zor sorularla yapılan deneme sınavlarında başaramadıkları, ulaşamadıkları kimi seviyeler orada ulaşacaklar. Yani şimdi çıtayı yükseltmek için deneme sınavından çok zor sorulabilir ama gerçekte o kadar zor soru çıkmayacak. Evet. Onun için sınav sorularını çözerek kendilerine güven kazansınlar.
0: Peki Celil Hocam, Bahar Hocam, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Sınavları konuştuk, çalışma stratejileri, kariyer hedefi, bu konuları konuştuk. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci Celil Vardar, klinik psikolog Doktor Bahar Akoğlu bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
3: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

Memele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karatane eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersiniz?
1: 34.
0: Pardon.
2: 34.
3: Nereden buldun onu ya?
2: Birden 25'e kadar 40.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bugün bizim için de zor bir bölüm olacak. Neden derseniz, Aspor ailesinden çok değerli, çok kıymetli iki kardeşimiz, iki dostumuzla beraber yarışacağız. Kime destek olacağız, kim öne geçecek, kim geride kalacak, heyecanlı bir bekleyiş bizim açımızdan sürecek. Yusuf, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Sevgili Mustafa, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. Apara stüdyolarında sizi de misafir olarak ağırlıyoruz ama esasında biz de size gelmiş olduk. Dost kanalımızın iki kardeşiyle beraberiz bu bölümde.
1: Sabırsızlıkla bekliyorduk Oğuz abi. Vallahi sabırsızlıkla bekliyorduk.
0: Biz de ipini
1: çekiyorduk. Heyecan dorukta. Yani seninle programa çıkabilmek için gün sayıyordum ben.
0: Bir provalarda biraz yarışmıştık değil mi? İlk daha evet, yarışmanın evet, ilk evet, günlerinde evet. Çok keyifli geçiyordu.
1: Ama en zor rakibi sordu. En zor rakibi getirdiniz karşıma.
0: Gerçekten biraz zor rakip bulduk. Sağ olsun, kendisi de kırmadı.
2: Abi ama bu güzellemelerle başladı. Yanlıyor sana sanki biraz. Öyle bir kayırmacılık olmaz herhalde oradan değil mi?
0: Vallahi elimizden geleni yapacağız. Çok dediğim gibi bizim için çok zor bir program olacak. Özellikle benim için çok zor bir program
1: bence
0: olacak.
1: Bence benim için ama neyse.
0: İki tarafı da kıramayacağım bir bölüm. Hemen ne yapalım? Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Tanıyalım ustadım seni.
2: Yani Mustafa İnci, kardeş kanal dediğiniz gibi Aspor'da çalışıyorum. Yaklaşık 12-13 yılı devirdim. 2013'ten beri Aspor'dayım. Bunun son 6 editör olarak başladım. 6 yıldır da yaklaşık yurt haberler şefliğini yapıyorum. Anadolu'daki takımların takibi bende.

0: İşte bunlarla ilgili işler, gelişmeler oldukça her zaman düğmeye basıyoruz. Yunus da yaklaşık ne kadar oldu? Bir buçuk yıldır bizle birlikte ama çok böyle hemen kaynaştı, hızlı bir kaynaşma gerçekleşti.
1: Hızlı bugün kaynaşma.
0: Buradaki yarışmamızın amacı da bakalım abi ben seni neyse o argo tabiri kullanmayayım. Tokatlamak istedi açıkçası. Öyle tabii. Onu bakalım göreceğiz.
1: Peki bakın çok iddialı. Yunus kardeşimiz evet aileye yeni katıldı ama sıcak kanlılığıyla, yakınlığıyla çok hızlı kendisini sevdirdi.
2: Kameralar açıkken ayrı oynadım. Burada evet. Ayrı oynayacaktım. Mustafa abi önümü kesti şu an tamamen.
1: Mustafa Bey direkt önünüzü kesmiş oldu. O zaman hoş geldin Yunus Emre. Seni tanıyalım.
2: Abi hoş bulduk. İsmim Yunus Emre Kaplanoğlu. 30 yaşındayım. Aspor'da 1,5 yıldır editörlük görevimi icra ediyorum. Son sayfa programındayım genellikle Melike ile birlikte. Onun dışında hobilerimden bahsedeyim biraz da. Otomobil ve futbolla özellikle ilgileniyorum. Bir dönem kendim amatör futbol oynadım. Sonrasında da hayatım boyunca otomobil işiyle ilgilenmeye, otomobillerle ilgilenmeye devam ettim. Aspor'la 1,5 yıl önce kesişti yollarım. Gayet mutluyum. Bakalım yarışmaya hazırlandım. Biraz heyecanlıyım. Haber merkezimizde konuştuk çünkü. Dediler ki Mustafa bölüm sonu canavarı gibi dediler. Yenmen kolay olmayacak dediler. Ama hazırlandım. Çengel bulmaca falan çözdüm abi. Sudoku çözdüm.
1: Çok güzel.
2: Yayına girmeden önce bana Meltem Hanım'la Aynur Hanım ceviz verdi. Bitter çikolata falan verdi. Zihin açıklığı getirir dedi. Sağ olsunlar işte bakalım.
1: Valla o kafe breyni orada gördüm. Yani evet, küçük bir ara vermiştiniz orada.
2: Saklandım şöyle yiyordum abi de.
1: Bu arada Mustafa benden duymuş olma ama küçük bir operasyon vardı
2: ben
1: orada.
2: Ben fark ettim.
1: Editörümüz hem yapımcımızla beraber Yunus Emre sanırım oradan geliyorduk.
0: Ben küçük fark küçük. Ettim zaten yarışma için buraya gelmek üzereydim. Hani koridordan çıktım konuk odasından. Baktım Meltem Hanım'la Yunus burada yürüyor böyle bir fısır fısır böyle bir şeyler konuşuyorlar. Ben orada bir işkillendim ama bakalım abi. Er meydanı göreceğiz.
1: Beraber göreceğiz. O zaman birinci etabı başlatalım mı?
0: Başlatalım.
1: Bir tablomuzu açalım ve sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz efendim.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Bu sefer iki dostumuz stüdyoda olduğu için bizim için de çok zor bir etap geçecek diyorum. Hatta çok zor bir bölüm geçecek. Çünkü iki destek isteyen göz şu anda tam gözümün içine bakar gibi sorularını çok zor soracağım ama hemen dönüyorum. Tablomuzu açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 1 ile 25 arasında soru seçerek başlayacağız. Bakalım bu etapta, bu bölümde kaç soru üstünden yarışıyoruz? 1'den 65'e kadar sorularımız var. Ama biz birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Ve her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde.
2: Peki.
0: Mustafa Beyciğim, hazır mıyız? Sevgili Mustafa İnce, hazırsak sizinle başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersiniz?
2: 34.
0: 34.
2: 25'e kadardı değil mi?
0: 1 ile 25.
2: Tamam.
0: Pardon.
3: 34.
0: Nereden buldun onu ya Mustafa'yı?
3: Birden 25'e kadar 40.
0: 34 harika bir tercih ama 1 ile 25 arasında yol 10. olabilir. 10. 10. Çok hızlı bir seçim oldu. Geliyor 10 numaralı soruyu okuyorum. Karşıdakini etkilemek amacıyla sergilenen abartılı davranış acaba ne olabilir? 3 harfli. Abartılı bir davranış.
2: Harf alabiliyor muyum?
0: Harf alamıyorsunuz ama harfi süreniz dolduğunda biz sizin için destek amacıyla açıyoruz. Tamam. Şöyle ki hemen ilk harfimizi mesela açıyoruz ve A ile bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Bu sefer Yunus Emre sizdeyiz.
2: Hiç gelmedi aklıma
0: bir şey. Abartılı bir davranış yok mu?
2: Yok.
0: İkinci harfi de verelim. Tekrar Mustafa Bey size geliyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var. A.
2: Emre Aydın. Afili yalnızlıktan yola çıkarak. Afi.
0: Afi. Harika. Ben bir an şarkıda mı geliyor acaba arkadan diye
2: onu
0: düşündüm.
2: Onu Yunus Emre'ye bırakıyorum.
0: Onu Yunus Emre'ye bırakıyorum.
2: Ben önde olduğum için şu an her kazandığım soruda Yunus Emre'ye böyle bir paslama yapacağım.
0: O zaman şarkı sözleriyle sevgili Yunus Emre şarkılarıyla eşlik edecek bizi. Mustafa Bey'den sözleri, Yunus Emre Bey'den de şarkıların gerisini alacağız. Nameler alacağız. Size devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç tamam. numaralı soruyu açalım?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, süre başladı.
2: Ara.
0: Ara. Doğru.

0: Harika.
1: Tebrik ederim.
0: Dostluk
1: tebrik
0: kazansın.
1: Ederim. Çok, çok zor soruydu.
0: İki olayı birbirinden ayıran zamandı. Ara. Sizle devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum hızla. Eski kullanımda yoksulluk, fakirlik anlamına gelen bir kelime. Fakirliğe çok yakın diyeyim. Sürenizi başlatayım.
1: Abi ben bunu biliyorum. Tasavvufi anlamı da var bunun, fakir.
0: Fakir.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Fakir, fukara anlamında doğru. Da kullanılıyor. Doğru mu bu arada?
0: Doğru. Evet.
1: Tasavvufta da kişinin kendinden vazgeçip aslında gerçek mutlak gücün Allah olduğunu kabullenmesi gibi bir anlamı var. Evet, biraz hakimim bu soruyu. Hızlı bildim.
0: Harikasınız. Gördüğünüz gibi sorunun üstüne açıklamasıyla da kendisi bayağı bildiğimiz meydan Larus, değil mi? Bir sözlük.
1: Var, bir şey
2: daha
1: var.
2: Yeni başlıyoruz.
1: Çalıştı. Farklı demek ki, farklı kanallarda bir bulmaca çözüyor. Hangi bulmaca ben çözüyor ben de merak ettim şu an.
2: Ya 13 yıldır bu Turkuaz Medya bünyesinde editörlük de yaptım. Yurt Haber şefliği.
0: Kelimelerle yani, bu kadar aramızda.
2: Tabii arkadaş bir buçuk yıllık normal olduğu için zamanla birazcık daha oturtacak
1: genciz,
2: ya.
1: Genciz o zaman.
0: Ama çok normal. Etmiyor. Editör olarak çalışmanın tabii sürekli ki sabahtan tabii akşama ki kadar kelimelerle içini
1: gerçek bir editördür. Gerçek bir editördür. Meslek büyüğümdür.
2: Eskiden.
1: Saygılar abi.
0: Harikasınız. Bana o zaman sevgili meslek büyüğümüzle devam ediyoruz. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Ya şimdi kaybetmek istiyorum. 11 numaralı soruda bayağı harf gözüküyor. Onu bir isteyeyim. Bakayım 11 numarada ne gelecek?
0: 11 numaraya gidiyoruz o zaman. Evet, biraz farklı bir kelimeyi açıyoruz. Sizin için geliyor sorumuz. Sayfa kenarına düşülen not, açıklama veya şerh anlamına gelen terim. Süre başladı.
2: Bir tahminim var ama şu an tam emin olamadım. Bana biraz harf lazım. Bunu bulamayacağım şu an. Yunus'a geçsin sıra.
0: Doldu. Bir harf desteğiyle Yunus Emre'ye geldik. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, sizin için süremiz başladı. Ne olabilir bu? D. Bir kenarmış tabii. Kenarına
1: derlemek düşen falan mı? Derlemek.
0: Derlemeye çok yakın ama kenar destek olabilir diye düşünüyorum. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Mustafa Bey'e geçiyor söz sırası.
2: Zaten sizdeyiz, süremiz derlemekle başladı. Bana büyük ipucu verdi. Der kenar.
0: Der kenar doğruydu. Evet.
1: Kopyayı geç aldım.
2: Evet.
1: Kopyayı, tüyoyu geç aldım. Yani
2: kopyayı sen verdin bana
1: evet
2: aslında.
1: Olsun canım, sağ olsun abi.
0: Küçük bir pas buradan geldi ama.
1: Abimiz orta çarız. Abimiz iyi golcüdür.
0: Oraya harikasınız. Spordan da orta yaptık ve golü bulduk. Der kenardı buranın şifre kelimesi. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2. Yine çok harfli bir yer. Evet, onu seçelim. 2 numara.
0: Geliyor 2 numaralı sorumuz. Uzun değerlendirmelerden sonra verilen değişmesi zor son hüküm. Süreniz başladı.
2: Son karar, nihai karar.
0: Ah, doğru.
2: Nihai karar.
0: Nihai karar böyle giderse kesinlikle elime kalmayacak ve sevgili Yunus Emre şu anda diyor ki Mustafa İnci ne yapıyorsun?
2: Çok büyük konuştu.
0: Peki. Kaç çok numaralı büyük soruyla devam ediyoruz? Sevgili Yunus Emre, sürekli sana gelemiyorum.
1: Ben en iyi yerden izliyorum şu an abi. En iyi yerden izliyorum, böyle devam. Biriyiz abi.
0: Peki Mustafa Bey, kaç numaralı 34 soruyla devam edelim?
2: 20.
0: 20 numaralı 20 soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 20 numaralı soru. Özneden bağımsız, tarafsız ve dış dünyaya ait olanı ifade eden felsefi kavram. Süre başladı.
2: Ya abi biliyorum da Yunus'a çok yazık olmayacak mı?
1: Bil ben bunu bilemem.
2: Ben Yunus'a bırakmak istiyorum bunu. Bilmiyorum emin ama değilim. Yani şimdi orada aslında cümlede Yunus'a da yardımcı olmak istiyorum. Özne geçiyor zaten. Hani öznenin
0: geçiyor ama
2: öznenin tersinde bir şey düşündüm yani. Hani öznel, artık gerisi Yunus'ta.
0: Öznel ne olabilir mi acaba? Neyle mi başlıyor evet diyebiliriz. Belki evet ilk harfimizde nedir? Öznel değilse
1: mesnel.
0: Bir sen önce süre.
2: Avuçça hazırdım.
0: Başlatalım. Rejide karıştı. Süreyi başlatalım.
1: Mesnel.
0: Bravo.
1: Mesnel,
0: harikasın.
2: Bravo. Bravo.
1: Bir gol sevinci gelsin mi abi o zaman? Harika. Bir gol sevinci gelsin mi?
0: Gol sevinci gelsin. Buyurun, alkışlarımız sizinle beraber. Ama çok erken sevinmeyelim.
1: Eki tike.
0: Arayı hızla kapatalım Yunus Emre Kaplanoğlu diyoruz.
2: İnanılmaz.
0: Seçme ya sırası sizde. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Ben 24 ayar bir Erzincanlıyım. 24 diyorum efendim.
0: 24'e gidiyoruz o zaman. Hazır
1: i̇şte
0: mıyız?
1: Bakmadım nasıl bir kelime ama. Hazırız.
0: Geliyoruz
1: abi
0: sorumuz. Türk-Moğol kültüründe hükümdar

0: anlamına gelen, ünvanı da çağrıştıran yaygın erkek ismini soruyoruz size. Süre başladı. Türk Moğol. Neler var? Hanlıklar var.
1: İşte Mete
0: mi?
1: Han var. Aklıma hangisi geldi? Gelmedi ki.
0: Cengiz. Geldi. İki. Biz Han dedik. Sondan bir desteğimiz olsun. Evet. Han'ın H'sini açtık. Mustafa Bey, size geçti cevap sırası. Süremizi başlatalım. Bulabilecek miyiz?
2: Abi, sevmediğim birinin ismini hatırlatıyor bana. Ben bulamayacağım bu ismi.
0: Ah, biliyoruz ama bulamıyoruz.
2: Tahmin ediyorum ama sevmediğim birini hatırlatıyor.
0: Tahmin ediyoruz. Sevmediğimiz için.
2: Evet.
0: Cevap hakkımızı sevdiğimiz bir kişiye devrediyoruz.
2: Ama reji çok akıllı. Han'dan devam ediyor.
0: Han'dan devam ediyor.
2: Han'dan devam ediyor.
1: Aynur Hanım, Aynur Hanım.
2: Hadi Ayhan mı diyeceksin?
0: Peki acaba Ayhan mı diyoruz? Ayhan'a çok güvenmem ben.
1: Ben de güvenmiyorum.
0: Sizin yeriniz olsa
1: ne yazık ki doğru cevabı söyleyeceğim.
2: Hayır, söyleme, sevmiyoruz.
0: Evet, buyurun, ne olabilir? Han. Ama ne Han?
1: Orhan.
0: Hayır.
2: Zorla bana gelecek bu.
0: Orhan da olmadı. Mustafa Bey, size geliyoruz. Bir
1: M
0: harfini ah dedik ve süreyi sizin hadi için başlattık.
2: Aa, ben söylemek istemiyordum ama çok açık artık. 5, 4, 3, 2 maalesef İlhan.
0: İlhan doğru yanıtıydı. Sevgili rejimize de teşekkür ediyoruz. L harfiyle
2: evet,
0: size
2: oradan
0: büyük bir destek oldu.
1: Futbola başladığında ilk antrenörümün ismiydi abi.
0: Öyle mi?
1: Evet, İlhan Yıldız. Kendisine buradan selamlar olsun.
0: Çok
1: güzel. Söyledim ama söyleyebiliyor muyduk bilmiyordum
0: tabii
1: abi.
0: Ki,
1: çok teşekkür
0: demek
1: ederim.
0: Sizin
1: ben de yeri çok ayrıdır
0: sizin
1: hocam.
0: Sizin ekranınız ne demek tabii ki. Sevgiler, selamlar olsun kendisine de. İlhan, ısrar ettiğimiz ilk bulduğumuz kelime isim İlhan mıydı gerçekten?
1: Evet, evet.
0: Yoksa Ayhan mıydı?
2: Hemen bilemezdim. Yok, hemen bilemezdim ama o aklıma geldi. Yani doğru olduğunu emin olamadım ama aklıma gelen ilk isim oydu.
0: Ha, yani sevmiyorum bir bahaneydi. Hani
2: yani
0: sevmediğim
2: evet,
0: kişiler
2: evet,
0: Ayhan,
2: evet,
0: İlhan, evet, Orhan evet, diye devam edermiş.
2: Evet, evet, evet.
0: Çok sevgi doluymuşsunuz Mustafa Bey deyip değil mi? Sevmediğim
1: insanlar
0: inanılmaz. Evet, İlhan yanıtını aldık. Siz de devam edelim mi Mustafa Bey?
2: Tabii
0: nasıl
2: ki,
0: yapalım?
2: Tabii ki. 15.
0: 15 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 3 harfli ne arıyoruz? Eski Türkçe'de bazen anlamında kullanılan, günümüzde de edebi dilde rastlanan bir sözcük arıyoruz. Ne olabilir? Sürenizi başlattık.
2: Bunu da biliyorum.
0: Kah. Kah. Doğru yanıt tabii ki.
1: Kah güler, kah üzülürüz.
2: Kah ağlarız.
1: Kah ağlarız. Tebrik ederim.
0: Kah ağlarız, kah güler, kah üzülürüz, kah seçmeye devam ederiz. Ya. Mustafa Bey, sizdeyiz. Kaç numaralı sorumuzla devam edelim?
2: Evet efendim, 14 numaralı soruyla devam
0: 14
2: edelim.
0: Numaralı
2: güldürüyor
0: soru.
2: Beni.
0: Ara
2: güldürüyor,
0: küçük
2: güzel.
0: Küçük açılıyor, bilgimiz
2: güzel
0: olsun.
2: Bu hareketler güzel, güldürmeye devam et sen.
0: Aramız küçük küçük açılıyor, bilgimiz olsun.
1: Kapatırız.
0: Geliyor efendim.
1: Biz her yerden döneriz abi, biz bitti demeden bitmez.
0: Peki. Osmanlıca kökenli, mavi gök rengi anlamına gelen ve divan edebiyatında geçen sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık Mustafa Bey.
2: Mayı.
0: Mayı, doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Bir harfimiz.
1: Keyifli program sıramız abi. Ben zaten izlemeyi seviyordum. Her hafta takip ediyorum. A parayı açarım, mutlaka izlerim. Bu hafta da güzel. İyi yerden izlerim.
2: Önceden ekranda izliyordum.
1: Hep tanıdık
2: daha
1: izler, tanıdık
2: izliyorum.
1: Izler.
2: İzlemeye tanıdık devam ediyorum diyorsunuz. Peki, biz Mustafa Bey'le devam ediyoruz o zaman.
0: 30. Kaç numaralı soruyla devam edelim Mustafa Bey?
2: O zaten güldürüyor, görüyor musun? Beni daha çok kamçılıyor.
0: Ama ne yaparsa
2: ben bir yarış atı gibiyim. Ben ama
0: da
2: yarış atı gibiyim. Beni kamçıladıkça ben daha çok hızlı
0: ama
2: koşarım.
0: 34
1: açı Mustafa.
2: Ben geliyorum. Gülmeye devam etsin o.
0: Vallahi
2: ben geliyorum
0: şey söyleyeceğim. O değil de fena bir ara açılıyor. Küçük küçük. Benden söylemesin.
2: Ben 18
0: bence
2: diyorum.
0: Çok fazla üstüne gitmesen iyi olur sevgili.
1: Ben bir çıta gibiyim abi.
0: Sonradan
1: açılırım tık. Aradayım.
0: Açılırım. Peki.
1: Hadi abi.
0: Ama bu ara biraz açılıyor.
1: Kaplumbağa, tavşan, çıta. Bak bunlar abi bir şeyler çağrıştırsın. Benim sıram geldiğinde sahnedeyim.
0: Sıram geldiğinde diyor.
2: Kardeşim ben bilemezsem sana sıra geliyor.
0: Ama evet, sıkıntı orada.
2: Problem
0: sıra gelmiyor şu anda.
2: Sıranın kendisi ben oldum yani burada. Ben karar
1: herkes
2: veriyorum.
1: Bana güvensin. Ben bu yarışmanın tek galibiyim.
0: Peki.
1: Yaklaşık 3 aydır falan bu program için hazırlıyorum. Tüm seyircilerimize de söz veriyorum. Programın galibi benim.
0: Peki.
1: Ya çok iyi.
0: Çok iddialı bir yarışmacımızla devam ediyoruz. Küçük bir farkla yakından takip ediyordu Yunus Emre Mustafa İnci'yi.
2: Tur bindireyim mi sana? Tur bindireyim mi Yunus?
1: Şu an saatime bakıyorum sadece.
2: Peki.
1: Ne kadar vaktin kaldı abi, onu hesaplıyorum.
0: Buyurun Mustafa Bey, siz de devam edin.
2: 18 numara.

0: 18 numaralı soruya gidelim. Hadi gelsin bakalım 18 numaralı soru. Matematik ve fizikte doğrusal ilişkiyi ifade eden İngilizce kökenli bilimsel bir terim soruyoruz. Size ne olabilir? Bu sürenizi başlattık.
1: Bunu Yunus çok iyi bilir. Matematikte çok başarılı. Galiba Yunus bilecek gibi. Ben şu an bunu bilemiyorum.
0: Acaba ne olabilir?
2: Abi sen matematik ve fizik dedin. Ben soruya bakmadım bile. Ben sözelciyim.
0: Sözelcisiniz. Sözelciyim. O zaman biz bir harf desteğinde bulunalım. Belki bir çağrışım yapar diyoruz. İlk harfimiz L ve N var. Süre sizin için başlıyor. Yunus Emre Kaplanoğlu. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir line desem...
2: Lineer.
0: Lineer doğru yanıtını bulduk. Gerçekten matematikle aranız çok iyiymiş.
1: Tabii line, line'dan o çaktı o mevzu.
0: Line deyince bak, lineer olarak yakaladı.
2: Bir gol sevinci daha geliyor abi.
1: Seni de hayretler içerisinde izliyorum Yunus.
2: Anne!
0: Kalplerini de gönderiyor.
2: Mesut bir gol sevincidir
0: Yunus
2: bu da abi.
0: Yunus Emre Kaplanoğlu harika. Sevincimizi de aldık. Tribünlere kalbini gönderdi. Yunus Emre Kaplanoğlu. Size devam ediyoruz.
1: 34 demeyeceğim abi.
0: Bir. Bir numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru açıyorsunuz. Geliyor. İroniyle karışık, söylenenin tersini ima ederek ince bir mesaj verme sanatı. Programın başından beri yaptığınız olay nedir bu? Sürenizi başlattık. İna ki
2: kinaye.
0: Kinaye doğru yanıttı. El birliğiyle tebrik ediyoruz. Harikasınız. Her gol sevincimizde, her soru sevincimizde.
2: Özel çalıştım. Özel çalıştım. Viktor Gökereş.
0: İnanılmaz. Farklı bir sembolle.
2: Gökereş
0: farklı
2: gol, bir golleri atıyorum.
1: Peki bir şey soracağım.
0: Gol sevinciyle.
1: Şimdi seçeceğin numaradan sonra doğru cevabı verirsen yerde kaymalı gol sevinci yapacak mısın?
2: Pantolonum yırtılabilir.
1: Peki.
0: Yerde yerimiz müsait değil peki, diyelim biz de. Peki. Çünkü Yunus Emre bu potansiyele sahip. Onu fark ettim. Gerçekten kayarak o gol sevincini yapabilir. Aman yani Mustafa Bey isterseniz siz de ya dostluk kazansın. Stüdyoda durduğumuz yerde başımıza iş açılmasın.
2: Abiciğim
0: Yunus Emre gerçekten kayabilir.
2: Ben de potansiyel var cidden var.
0: Gerçekten var. Siz de devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soruyu açalım? Bakıyorum abi.
1: 34.
2: 26 olsun abi. 26 Eskişehir'e numaralı, selamlar buradan.
0: Bir dakika, 26 25'e numarayı kadar. Açamıyorum.
2: 25'e kadar mı buradaydı?
1: 25'e kadar.
2: O zaman 34.
0: Abi 3. 3 numaralı soruya gidiyorum. Hemen geliyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Padişaha ait özel birlik ve saray hizmetlerini ifade eden terim soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Kopya versene abi.
0: Az. Eski bir...
1: Söylemeyeceğim.
2: Hiç aklıma gelmedi şu an abi ya.
1: Bak has.
0: Ne olabilir?
1: Has diyor. Has diyor.
2: Ha, yakalayamadım tiyoyu biliyor musun abi? Evet. Oraya odaklanınca.
0: Peki. Bir harf desteği bizden Mustafa İnce için başlatıyoruz süremizi. Evet Mustafa Beyciğim. Has.
1: Hassa.
0: Hassa tabii ki. Doğruydu. Buranın şifresiydi. Son sorumuzu açıyorum. Hazırsak.
1: Hazırım.
0: Bu bölümün birinci etabın son sorusu geliyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Hemen bakıyorum. 21.
0: 21. 25'e çok yakın yerlerde dolaşıyoruz mutlaka. Ve 21 numaralı sorumuz bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bakalım bunu bulabilecek miyiz?
2: Bu ne yapıyor?
0: Sizi bir doğa mahzesiyle baş başa bırakıyoruz.
2: Ateş, su, toprak, tahta.
0: Ateş, su, toprak, tahta.
2: Bu film değil mi abi?
0: Birazcık yeşillik, birazcık da toprak
1: Yürgüt
0: var.
1: Mü?
0: Burada.
2: Abi bununla ilgili çok burada güzel birisi var.
1: Peri bacalarına benziyor ama yok peri bacası değil bu ya.
0: Peri bacası değil ama.
2: Neyi bileceğim
0: burada
2: ben?
0: Burada bir coğrafi açılım var. Şöyle tarif edebilirim size.
2: Depremde de hadi söyle.
0: Kireç taşı diyoruz. Kireç taşı arazilerde oluşan. Bu mağara obruklarla karakterize edilen jeomorfolojik yapı türü diyoruz buna. Jeomorfolojik yapı türü. Tam da bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlatalım.
2: Şef bunları çok iyi takip eder.
1: Abi çok burada bilir, bana harf ihtiyacı var benim.
0: Harf ihtiyacım var.
2: Yunus'a bırakacağız mecburen.
0: Kireç taşı.
1: Bir şey Yunus yapı Emre diyorduk ama oradan bir şey yapı diyorduk değil mi?
0: Evet bir şey yapı
1: devamında.
0: Buna.
1: Aynen.
0: Biz bir harf desteğini bulalım hatta ilk harfimizi de açalım. Bakın kireç taşı K iki harf koy desteği gerekecek araya. İki sessiz harf neler olabilir? Hangi harfleri koyabiliriz? Süremizi sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
2: Karst.
0: Tebrik ederim. Direkt Karst kelimesini buldunuz. Bildiğiniz yerden mi geldi? Matematik, fizik değil ama gerçek bir coğrafya üstadıyla beraberiz. Karst kelimesini ama demişti, anında yakaladı kendisi.
1: Ben açılacağım demişti. Saatini gösterdi.
2: Takip ederim. Araştırırım. Coğrafya benim işim.
0: Harikasınız. Kast kelimesi fotoğraftan. Jeomorfolojikten yakaladınız galiba.
1: Evet. Oradan yakaladım.
0: Oradan yakaladı sevgili kardeşim. Yunus Emre'ye ben jeomorfolojik yapı deyince Yunus Emre Kaplanoğlu hemen ben bunu biliyorum dedi ve soruyu aldı. Harika bir birinci etap bitirdiniz.
2: Bitti Celal mi? Şengör'e selamlar.
0: Birinci etap bitti.
1: Abi çok hızlı bitti.
0: Çok hızlı bitti böyle.
1: Daha bundan hızlı biten oldu mu?
0: Bir de sizinle zaten inanılmaz zaman geçiyor.
1: Çok iyi.
0: Daha sorularımızın daha var. İkinci etabımız var. Üçüncü etabımız tamam, var. Ama güzel. Birinci etapta sorularımız bitti. Puan tablosuna gideceğiz. Hazır mıyız?
1: Abi Karst'ı nasıl bildi ya?
0: Gerçekten. O jeomorfolojikten. Evet, gerçi ben onu tam okuyamadım ama o yine de bildi. Bildi.
1: Ya nasıl olur bu?
2: Kaybettiğim savaş yok.
0: Kaybettiğiniz
2: asla savaş kaybetmem yok. Ve kaybetmeyi sevmem. Karst.
0: Bu Karst sorusunu, Karst yanıtını aldıktan sonra nereye gidiyoruz? Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım. Puanlara bir bakalım mı?
1: Bakalım. Şöyle bir omuzlarımı şöyle bir genişleteyim, şöyle dimdik bakayım puan durumu.
2: Daha yeni başladık abi.
0: Peki, şimdi iyi, Mustafa iyi. İnci. Bakalım kaç puan aldı bu bölümde? 45 puan.
1: 34
0: harikasınız.
1: Puan.
0: Kaç soru bildiğinizi biliyor musunuz Mustafa Bey?
1: Kaç soru soruldu şu ana kadar? 25
0: şu ana
1: mi?
0: Kadar 13 soruda
1: 13 kaldım. Sorum. Evet. 13 soruda 10 tane bilmişimdir.
0: Doğru söylüyorsunuz. 9 doğru yanıt aldık sizden.
2: Ben 9 dedim. Tutturdum.
1: Tebrik ediyorum.
0: Doğru. Burada Yunus Emre bilmiyorum. Bey de mücadeleyi bırakmadı. Ve 4
2: şu an bilerek
0: kelime
2: şu an bilerek buldu. Hatta fazla bile bilmişim.
0: Küçük keşke Karst'ı bilmeseydim. Verdiğini söylüyordu kendisi. Sonradan arayı açacak şefi Mustafa İnci'ye küçük bir jeste bulunduğunu söyledi kendisi. 45'e 20 idi birinci etap. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçelim mi?
1: Tabii ki.
0: Efendim birinci etap sır küpünü tamamladık. Sıra geldi ikinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme.

0: Evet efendim, geldik sır küpünde ikinci etaba. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Yarışmacılarımız Mustafa İnci ve Yunus Emre Kaplanoğlu çok çekişmeli bir mücadele içerisindeler ve Mustafa Bey birinci etapta 45 puanla ikinci etaba önde girmeye hak kazandı diyelim. 45 puan topladı. Ve hemen Mustafa Bey'e dönüyorum. 120 saniyeniz var. 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz soruda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. Dinleyeceğiz, seyredeceğiz. Arkasından yanıtınızı bekleyeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: 120 saniyenizi başlatıyorum. Tamam. Semaver Sarnıç Şahmeran öykülerinin yazarıdır. Sait
1: Faik Abasıyanık.
0: Harikasınız, 10 puan. Filios çayı hangi denize dökülür?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz, doğru. Hemen bir sesimiz, bir şarkımız var, dinliyoruz.
2: Ve sen hayatını boyarsın pembeye.
1: Abi çok meşhur bir dizi. Evet, orada bu şarkıyı ben de izledim, diziyi duydum ama şu an kimin söylediğini bilmem bunu.

0: karizmatik bir beyliyim. 4 harfli de ismi vardı ama daha da ipucu vermeyeyim. Dinlediğiniz Seni Bana Katsam adlı şarkısını kim seslendirmektedir diyorum. Geçeyim mi?
1: Pas diyorum.
0: Peki döneriz tekrar. Çok zor bir soru geliyor. Futbolda rakibe baskı yapmayı ifade eden terimdir.
2: Hiç bilmez.
1: Pres.
0: Pres. Çok güzel. Sefiller romanının yazarı kimdir?
1: Ben biziz. Victor Hugo.
0: Victor Hugo. Doğru yanıtını aldınız. Efendim bir video sorumuz var. Geliyoruz.
3: Ne oluyor Acep? He? Oğlumla yeni çıkanın ölçülerini alayım. Muhteşem çağım. Bak aynı dediğim gibi her yeri ölç. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın bu dükkanın başına sen geçeceksin.
4: Leblebi hala sıcak. Yeni kavrulmuş olabilir.
3: Muhteşem. Dokanma oğlum hadi sen dışarı çık Allah aşkına.
4: Peki tamam ben dışarı çıkayım da dükkanın önünü ölçeyim. Bakayım kaç bin santim.

0: ne gelecek buradan acaba, çok merak ediyorum.
1: Efendim, izlediğiniz Dedemin Fişi filminde Onur Bulduğ ile başrolü paylaşan oyuncunun adını soruyoruz.
2: Adı.
1: Evet.
2: Adı ve soyadı mı?
1: Adı ve soyadı.
2: Abi ben çok da iyi tanıyorum. Ölümü Dünya'da da oynuyordu kendisi, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Çok iyi tanıyorsunuz. Pas diyebiliriz, geçebilirim.
2: Pas diyorum.
1: Pas. 1998'de NBA liginde oynayan ilk Türk basketbolcu soruyoruz.
2: Mirsad Türkcan.
1: Harikasınız. Rebap ne tür bir müzik aletidir?
2: Tür derken?
1: Yani üflemeli mi, yaylı mı, yoksa üstünde...
2: Telli.
1: Telli, doğru. Telli. Diğer zaten bir tane kalmıştı. Evet. Hemen bir dinliyoruz bakalım.

0: Etmez'e devam ediyoruz.
1: Kadar dans ettim biliyor musun?
2: Estağfurullah.
0: Harika. Dinlediğiniz 8 in 20 adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: J-Lo. Jennifer
0: Lopez. Hemen sorumuz geliyor. Formula 1'in unutulmaz İngiliz pilotudur.
1: Lewis Hamilton.
0: Hamilton tabii ki. Hemen gidiyorum. Sesimizi dinliyoruz. Seni bana katsam diyoruz. Acaba kimdi bu dinlediğimiz şarkı? Kimden gelmişti?
1: Hayatını boyarsın. 4 harfli değil mi?
0: Dinleyelim biraz. Dansını döndürürsün tersine. Kim acaba? Yok mu? 4 harf eskilerden.
1: Burada harf yok mu abi? Burada alamıyorum.
0: Benden size hemen bir ikram. İlk harfimiz ne? İkinci harfimiz
1: Neco.
0: Tabii ki Neco doğru yanıt olacaktı. Harikasınız. Peki Dedemin Fişi filmi izledik değil mi?
2: Evet izledik.
1: İzledik abi de.
2: Ben de aklıma gelmedi beyefendinin adı.
0: Onur yani... Buldu'nun yanında cool desem.
1: Alper miydi? Alper miydi?
2: Alper Kul.
1: Abi kusura niye? Bakma. Alper abi çok özür diliyorum.
0: Çünkü niye? Peruk çok vardı değil mi? Saçı olduğu ben için çok tanıyamadınız.
1: Bizim
0: göz evet. Alışkanlığı böyle bir şey.
1: Alper abi. Hatta evet TV serilerinde tiyatrolarda da oynadığı doğru değil mi? Ben hayır, çok iyi tanıyorum. Ben muhteşem bir sanatçı.
0: Kesinlikle.
1: Ben Alper, de heyecanımdan bilemedim.
0: Alper abi bir kahve 120 saniyenin yarattığı heyecanı sizdeki o baskıdan dolayı evet. Bulamadık diyelim. Evet, evet. Yoksa Alper Kul tabii ki çok rahat bulabileceğimiz.
2: Alper abiye bir kahve borçlandı. İnşallah size konuk geldiği zaman.
0: En kısa sürede inşallah hep beraber misafirimiz olsunlar ve bir çay kahveyle kendimizi affettirelim diyoruz. Sevgili Alper Kul'a da buradan sevgiler selamlar olsun.
2: Şimdi bana geçiyoruz herhalde.
0: Evet 120 saniye.
2: Ama ben istiyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Abim Victor Hugo'dan aşağı kalır bir adam değildir öncelikle.
1: Ne olarak? Yazarlık çizer.
2: Tabii ki. Yani Victor Hugo belki sefilleri yazamayabilir ama Victor Hugo da onun attığı kajeleri manşetleri atamaz. Bunu da belirtmek isterim yani. Hakkı yenmesin.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Bu arada Lewis Hamilton'dan da hızlıdır. Piste.
0: Piste.
2: İyi ama bir motor. İyi bir motorcudur.
0: KJ ve yayın pistinde.
2: Evet, evet. Her türlü işinin ustasıdır yani abim.
0: Kesinlikle. Hazır mıyız?
2: Her zaman daima hazır. Daima hazır.
0: 120 saniye süreyi kuralım mı?
2: Her zaman. Naim geliyorum.
0: Hazır geliyor sorumuz. Kaşağı Yalnız Efe diyet öykülerinin yazarıdır.
2: Ömer Seyfettin.
0: Ömer Seyfettin tabii ki. Emet çayı hangi denize dökülür?
2: Marmara Denizi.
0: Marmara Denizi tabii ki. Çok zor bir soru da size hazırlanmış. Futbolda hızlı karşı saldırıya...
2: Kontratak.
0: Kontratak daha bitmedi geldi. Bir şarkımız, bir sesimiz var. Dinliyoruz. Dışarıda bir
1: yağmur başlar. Hemen cevap verebilirim. Ama önce dinlememiz lazım. Biraz dinlemeyelim. Kulaklarımızı ağlar fabrika kızım. Oysa
2: abi senin de sesi ya. Bir gün uyku gör. Abi Oğuz abi. Mütevazilik yapmayalım.
0: Kadınlığını yanıtımız?
2: Alpay.
0: Alpay tabii ki fabrika kızıydı.
2: Severim.
0: Savaş ve Barış romanının yazarını soruyoruz.
2: Kimdi ya?
0: Savaş ve
2: pas,
0: Barış.
2: Pas. Geleceğim oraya tekrar geleceğim.
0: 2003'te Detroit Pistons'ta.
1: Mehmet Okur.
0: Ya harikasınız. Hemen bir videomuz var görselimizi izleyelim. Daha soruyu okuyamadan geldi yanıtı.
3: Hocam. Tamam ama ya. Nezarethaneye çevirdin kulisi. Bizi de geriyorsun şu an.
4: Gerilin arkadaş. Ben geriliyorum. Herkes gerilsin.
3: Tamam mı? Biz birazdan dans edelim.

0: Müzik aletidir.
1: Abi kistrofon duymadım da saksofon gibiyse üflemeli diyorum.
0: Değil. Telli ol değil. Yaylı değil.
1: Vurmalı.
0: Vurmalı doğru yanıt. Harikasınız, bildiğiniz yerden geldi. Formula 1'in Brezilyalı unutulmaz pilotu.
1: Senna.
0: Senna tabii ki. Ve hemen bir şarkımız var, dinliyoruz.

0: Evet,
1: diyoruz ki Break My Heart adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa doğru yanıtı da geldi. Hemen gidiyorum. Savaş ve Barış romanının yazarı.
0: Tolstoy.
1: Ah, Tolstoy da geldi. Harika. Bir film izlemiştik.
2: Ya Edil diyeceğim de yok hanımefendiyi biliyorum.
1: Acaba neydi bu ismimiz?
2: Hatta bir sahnesi var. Erman Soyuş mu ben mi? Sen tabii ki.
0: Abi çok basit. Ben ipucu vereyim mi?
2: Ya ne abi? İlknur bir şeydi ya.
1: İlknur'a çok yakın. Çok nur yakın. Var içinde.
2: Nur.
1: Ama
2: Bin Nur ateş miydi?
1: Bin Nur Kaya. Evet, ya harikasınız ya. Gerçekten. Gönülden tebrik ediyorum. Bin Nur Kaya da
0: çok iyi.
1: Son anda geldi.
0: Çok iyi.
1: Abi
0: çok
1: seviyorum. Ve 10'da 10 yaptık.
2: Ben bir Feyyaz Yiğit hayranıyım aynı zamanda.
1: Yok, sizinki bir iki tane eksik.
3: Ben de bildim ya.
1: Bildiniz mi?
3: Döndüm ya, ben yapamadım mı?
1: İki sorumuz olmadı. Eksikti.
0: Peki.
2: Canın sağ olsun abi.
1: Peki. Canın sağ olsun. Ama büyük desteğimiz var. Peki. Gördüğüm kadarıyla içeriden sevgili hem yönetmenimiz Naime Hanım.
3: Teşekkür
2: ederim. Dünyanın en iyi insanı olabilir.
1: Aynur Hanım ve çok yapımcımız iyiler. Meltem Hanım olmak üzere neredeyse bütün ekibimiz.
2: Bir alkış onlara, bir alkış onlara.
1: Size büyük bir destek göstermişler. Soruların hazırlığından da belli.
0: Şunu söylemek
1: hatta kurgudan Hakan Bey diyeceğim. Sena Hanım üstüne Tuğrul Bey'imiz bile büyük destek vermiş bütün arkadaşlarımız size. Evet.
3: Yani şunu söylemek istiyorum. Sorular da çok keyifli, eğlenceli. Yarışmayla birlikte o dozu sorular da böyle yükseltiyor. Bizi kıpır kıpır etti abi. Şu müzikler, sorular inanılmaz.
1: Harika.
3: Bu bölüm.
1: Ve bir de size haberim var. Rejide büyük bir taraftar kitlesi oluşmuş durumda. Karşılıklı sevgili Yunus Emre'yi destekleyenler ve sevgili Mustafa seni destekleyenler, iki farklı grup oluştu.
2: Utandırmayacağım onları.
1: Resim masasından ses masasına kadar rejide bölündü. Büyük bir mücadele başladı içeride.
0: Beni destekleyenler.
1: Tüm teknikteki kameraman arkadaşlarımız dahil
0: çıkışta
1: herkese
0: çorbaya gideceğiz.
1: Buradan sevgilerimizi de iletiyoruz. Harika bir yarışma geçiyor ailemizin içinde. Evet, nasıl yapalım?
2: Abi büyüğümüzdür, meslek büyüğümüzdür önce o.
1: Önce bir puanlara bakalım mı?
3: Bakalım.
1: Hadi bakalım, kaç puan topladık, nasıl bir durumdayız? Bu arada daha kat edeceğimiz bayağı bir yol var. Çok bilginiz iyi. Olsun, daha hiç harf açamadık. Üçüncü
2: koşarız yavaştan.
1: Harikasınız.
2: Sessiz ve derinden.
1: 135. İki soru eksik açtırmış olmanıza rağmen Mustafa Bey hala 135 puanla ikinci etap önünde tamamlıyorsunuz.
2: Ama bu ilkinde 25'ti değil mi?
1: İlkinde 45'ti.
2: Şu anda 45'e 20'ydi.
1: Evet,
2: 25 puandı. Şu an 15.
1: Şu anda 15.
2: Yavaş yavaş geliyorum abi.
1: Ama bir de şöyle bir durum var. Butonlar devreye giriyor. Esas mücadele burada başlıyor.
2: Abi ben her gün spor yapıyorum. Abi,
3: ne devreye girerse girsin ben yarışmanın başında Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesini canlandırdım.
2: Nasıl abi, anlatır mısın?
3: Ben karınca olarak çok çalıştım. O birazcık ağırdan aldı. Hmm. Onun için beni geçemeyecek.
1: Peki o zaman 3. etaba geçelim. Bakalım kim kimi geçecek, kim kimi geçemeyecek. Beraber izleyelim. Hazır mıyız?
2: Biz her zaman sahnedeyiz.
1: O zaman efendim her zaman hazırlar, her zaman sahnedeler. 3. etaba geçiyoruz Tır Küpü'nde.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Stüdyomuzda iki dostumuz var. Aspor ailesinden iki kardeşimiz, iki dostumuzun çekişmesine, mücadelesine şahitlik, tanıklık ediyoruz burada. Mustafa Bey 1. ve 2. etapta önde bitirdi. Yunus Emre Kaplanoğlu çok yakından takip ediyor. Ve geldik yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaba hazır mıyız?
1: Daima hazır.
0: Daima hazır.

0: geldi. Burada çok basit bir kuralımız var. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı dediğim an butonlar açılıyor ve en önce basan yarışmacımız cevap verme sırasını
1: ilk basan
0: kazanıyor. Dolayısıyla sorunuzu okurken sürekli butona basıp masayı itelemenizi değil,
1: tamam,
0: sakin bir şekilde beklemenizi özellikle Yunus Emre Bey sizden önemli rica ediyorum. Böyle bir potansiyel var diyorum ve sizinle başlıyoruz sevgili Mustafa İnci. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Artık serbest miyiz?
0: Artık serbestsiniz. 34'ü açabilirsiniz.
2: Yarışmamız 34'e takılın.
0: Tablomuzu açalım bakalım. Kaç numaralı soruyu açalım Mustafa Bey?
1: 34.
0: 34 peki. O 34'ü alacağız. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Harika. Hemen okuyorum. Bir şeye bağlı olma, onunla ilgili bulunma durumunu ifade eden kelime diyorum. Süreyi başlattım.
2: İlk ben bastım ya.
0: Buyurun Yunus Emre.
2: Aa, ben kazandım. Böyle bir şey olmaz.
0: Cevap ait. Ait olmak doğru yanıt tabii ki. Harikasınız.
2: Süre başlamadı.
0: Şimdi sizinle devam ediyoruz sevgili Yunus Emre Bey.
1: Oğuz Bey, 6 demek istiyorum.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Harika kararlılıkla bir duruşumuzla beraber seçtiğimiz soru. Bir şeyin zihinde bıraktığı izlenim, etkilenme durumu, sürekli bıraktığınız. Buyurun, süreniz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
2: İntiba.
0: İntiba tabii ki.
2: Biliyor muydun?
1: Biliyordum tabii, ondan seçtim.
0: Biliyordu ve sürekli de kameralara oynuyor.
2: Evet evet. Yunus, o sırada kameraya bakayım derken azıcık geç kaldım basmaya. Neyse, sağlık olsun. Bakmaya devam.
0: Harika. Zihinde bıraktığı izlenimde etkilenme durumuydu intiba. Mustafa Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
3: 30, hadi zor soruyu açıyorum. Hadi buna da bas bakayım. 37.
0: 37'ye gidelim.
3: Nereden
0: bakalım 37? 37'de
3: bayağı bir harf var orada.
2: Bilirim.
0: Gerçekten zor bir soru geliyor.
2: Çok iyi.
0: Hazır mıyız? Okuyorum. Evet. Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatı estetik ve dengesi de ön plandadır. Süre başladı. Buyurun.
3: İnkene yani Asya kültürüm var biraz.
0: Japonca bu çok iyi bildiğiniz bir kelime. Iyokotamaya Soshi'nin.
2: Ghost of Tsushima'yı çok oynadım.
3: Çok oynadım. Sen. Gittim. Tayland'a Japon kadar da gittim. Doğru, Asya kültürünü kesiyor, severim.
2: Vuruyor.
0: Evet. Peki. Bir harf desteğinde biz bulunalım.
3: Tamam, iyi biliyordum zaten.
0: Japonca bir kelimeydi. Sürenizi başlattık. Kim? Buyurun.
2: Ama o Ikbe Azu gibi bir şey mi bu? Bilemem.
0: Chamita Jakianota'nın
3: ise Kora.
0: Olmadı tabii ki. Chaniko Japonikota'nın Türkçesini soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
3: Ikenora.
0: Ikenora da değil. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Ike. Ba. Ba.
3: Ha, devam edebiliyor muydum abi?
0: Devam edebiliyordunuz süreniz dolmadan ama biz bir harf desteğinde bulunuyoruz.
2: İke.
0: Ah.
2: İke bana.
0: Suya.
2: İke bana.
0: Süreyi önce bir başlatalım, bir basın butona. Buyurun.
2: Abi böyle bir şey olmaz ya.
3: İkebura.
2: Ne?
3: İkebura.
0: İkebura değil.
2: İkebura
0: dedi. İkebana.
2: İkebana.
0: İkebana doğru yanıt. Doğru yanıt.
2: Onlardan düzelttin ya abi.
0: Yeşile dönelim.
2: Yeşile dönelim.
0: İkebana geldi.
2: İnanılmaz. Hayretler içerisinde.
0: Rejinin bölündüğü çok belli.
2: Hayretler
0: biz
2: içerisinde.
0: Doğru yanıtı verseniz evet, bile rejindeki arkadaşlar kırmızı
2: ya
0: yakıyorlar.
2: Ya sen Ikebana'yı nereden
0: tüm Türkiye duydu.
2: Tüm Türkiye duydu. Ikebura dedin
0: tüm
2: sen.
0: Tüm Türkiye duydu.
2: Sen Ikebura dedin. Ama abi, tebrik ediyorum.
0: Abi bak,
2: doğru. Şey. Kazanan haklıdır. Yapacak bir şey yok. Şampiyon olan Ikebana haklı olacak. Ben şampiyon oldum.
0: Ikebana doğru yanıtını aldık ben ve zorla aldık.
2: Ben
0: Kars'ta
2: bilmişim. Buradan oyun verir miyim?
0: Gerçekten ama rejimizde bölünmüş durumda.
2: Sağ olsunlar.
0: Yarışma inşallah.
2: Mustafa abi desteklenenler de bizden.
0: Bizden.
2: Sıkıntı yok ama biz kazanacağız.
0: Teşekkür ederim. İkebana doğru İyi yanıtını varsın. Aldık.
2: İyi evet
0: ve
2: iyi ki varsın.
0: Harika Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatıydı. Sizinle devam ediyoruz Yunus Emre Bey. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
3: Abim bir meydan okumada bulundu. Hiç harf çıkmamış bir sayı seçti. Ben de 58 diyorum. Tüm Sivas'a selam. Zavağa kadar buradayım.
0: Evet, 58 numaralı soru geliyor. Hazırsak okuyorum. Gerekli, zorunlu anlamına gelen yaygın bir kelime arıyoruz. Nedir? Sürenizi başlattık.
2: Hadi bas.
0: Bastı. Kim basacak?
2: Bastı o.
0: Evet, şimdi yandı.
3: Ha, şimdi mi yandı?
0: Evet, evet, evet, evet. Ne olabilir?
3: Zor... Hemen.
0: Değil. Bir harf desteğinde bulunuyoruz.
2: Ya.
0: Ve
3: olsun, denemedir.
2: Kral da bir şeyler biliyor. Abi. Kral da bu işi biliyor. Bekledim.
0: Peki, bir harf desteği bizden geldi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun.
3: Lazım.
0: Lazım. Lazım doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. 56'dan destek alabiliriz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 64. Yine harf çıkmamıştan
0: 64.
3: Devam.
0: 64. Peki 64'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor sorumuz. Örnek, benzer durum anlamında kullanılan bir kelime. Süre başladı. Mesela. Buyurun.
2: Misal.
0: Misal tabii ki.
3: Aa, ben altı harf daha geldi. Ya,
0: misal yanıtımızı
3: misal diyecektim. Altı şey sandım. Yani stüdyodaki ışıklar falan herhalde engelledi.
2: Süre tanıyorum ama kullanamadım. Süreyi kullanamadın.
0: Mustafa İnci'den bir doğru yanıt daha aldık.
3: Helal evet, İnci tanesi.
0: Harflere de yönlendiriyorum bu arada. Evet. Bakın 38 diyorum. 45
2: abi 38 diyorum o
0: peki,
2: zaman.
0: Peki 38 yeni geldi gelsin Kayseri'den. O zaman.
2: 38 nerede? 38?
0: Geliyor 38 numaralı sorumuz. Tam ortada. Tam bunun ortasında. Gördüm. Aşağıya doğru. Gördüm. 4 harf okuyorum. Osmanlı'da ağırlık ölçü birimi olarak kullanılan yaklaşık 1,28 kilograma denk gelen birim. Süreniz başladı.
2: Ben bastım.
0: Buyurun
2: abi,
0: kabul Mustafa Bey.
2: Okka.
0: Okka doğru okka. Yanıtını kabul ediyoruz. 4 harfli okka yanıtı.
3: Mustafa Bey bunu hediye etmemiz lazım.
0: Ağzına okkalı bir yanıt geldi. 1,28 kilogram değerinde bir soru kazandı Mustafa Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: Evet, kritik noktalardayız artık.
0: 42 yapabiliriz. Video sorularımız var. 40... Mesela 51'i yapabiliriz. Bakayım. İsterseniz. Bu arada 47. 47 nasıl? Güzel müzikli bir sorumuz varmış 47'de.
2: 47 mi?
0: Evet.
2: İki harfli.
0: 47.
2: 47 uzun, abi.
0: Soldan sağa. 5 harfli.
2: Ben ha görmedim pardon.
0: Bir
2: tamam,
0: de video
2: yapalım.
0: Var bununla ilgili. Yapalım. Seyredelim mi?
2: Yapalım.
0: Hadi seyredelim o zaman. Gelsin yapalım. Görüntüler.

0: Sorumuz: boşta gezen, işsiz dolaşan kimse mecazda başıboşluk ifade eder. Süreniz başladı, kim basacak? Buyurun Mustafa Bey.
1: Avara.
0: Doğru yanıtını kabul ediyoruz gönülden. Ve sizinle devam ediyoruz. Video sorularımız da var. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 51 numarayla devam edelim.
0: 51 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 51'de nasıl bir görüntümüz var, izliyoruz. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilirden görüntülerimiz var. Neresi acaba bu görüntülerin ait olduğu bölge diyoruz. Ve hazırsak sorumuzu okumaya başlıyorum. Türkiye'nin komşu ülkelerinden biri olan Orta Doğu'da yer alan bir devleti soruyoruz. Süre başladı.
1: Erken bastın.
0: Erken, gerçekten Mustafa Bey buyurun.
1: Yine mi? Erken bastın, süre başladı.
2: Şalam Çetori, bu Bemtü Çetori.
0: Irak. Buyurun. Irak, doğru yanıtını aldık. Harikasınız.
1: Gerçekten.
0: Geliyoruz, kaç numaralı soruyla devam edelim? Harika bir yanıt aldık. 39 yapabiliriz. 56 yapabiliriz.
1: 39 yapalım.
0: Peki, 39 numaralı soruya gidelim. Bakalım 39'da ne arıyoruz?
1: Nerede 39?
0: Bir şeyin yerine başka bir şeyi koyma, substitüsyon anlamına gelen kelime. Süreniz başladı. Substitüsyon. Substitüsyon.
1: Aynen.
0: Subs. Ama süre bitti.
1: Bitti mi?
0: Tamam. Bir harf desteğini veriyoruz. Yunus Emre Bey çok detaylı bakıyor. Acaba ne olabilir bu yanıt? Sürenizi başlatıyoruz. Bir şeyin yerine onun neyi olur? Onun iyi... Buyurun Mustafa Bey. Onun
1: ikame.
0: İkamesi olur. İkameydi.
2: Nasıl aklıma gelmez ya?
0: Evet, oradan
2: yaşlandık.
0: Çok rahat bulabileceğiniz bir yanıttı. Bir harf daha açtık. Tebrik ediyoruz sizi. Sorularımızla devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45'i açalım.
0: Peki 45'e gidelim. 45 numaralı sorumuz geliyor. Edebiyatta ve günlük dilde ünlem, seslenme anlamı taşıyan kelime. Süreyi başlattık. 4 harfli, bir de kadın ismi olarak da geçer diyeyim.
1: Buyurun. Bilirim. Nida.
0: Nida doğru yana tebrik ediyorum. Son saniyede.
1: Abi kadın ismi deyince buldu.
2: Oraya kadar demesin. Yoktu,
1: çok
2: ben
1: seni tebrik ediyorum.
0: Çok tebrik ediyorum. Çok fena bir yerden yakaladık.
2: Yakalandık.
0: Nida yanıtıydı. Harikasınız. Son iki soruyu açacağız. 59'u öneriyorum. 63'ü öneriyorum. Bu arada bakıyorum hemen video ve foto sorularımdan. 23 varmış.
2: 23'e devam o zaman abi.
0: 23. Peki gelsin o zaman, bir fotoğrafımız var. Görelim 23 numarada nasıl bir fotoğraf sakladık. Gördüğünüz gibi burada kuru bir meyve tabağımız var. Doğru mu?
2: Doğrudur.
0: Peki o zaman sorunumuzu okuyorum. Elma, armut ve benzeri meyvelerin güneşte kurutulmuş haline ne diyoruz? Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kalk.
0: Doğru yanıt.
1: Bilirim. Süre başlamadan
0: bildiğimiz yerden geldi.
1: Oğuz abi basketbol sektirir gibi böyle basıyor sürekli zaten. Tık. Böyle bir şansım yok ki benim.
2: Anında, saniyesinde. Tık, refleks sesi.
0: Ama biraz önce çok güzel yakaladınız.
2: Yakaladım.
0: O kadar hızlı bastı. Aradan evet. Mustafa Bey çok güzel aldınız soruyu. Evet, sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Son iki soru diyorum. 59'u öneriyorum.
1: 59 demek istiyorum Oğuz Bey.
0: 59'u açıyoruz. Gelsin 59 numaralı sorumuz. Bir malın karşılıksız veya ödünç verilmesi anlamına gelen Arapça kökenli bir soru soruyoruz. Bir kelime soruyoruz. Süre başladı. Kim basıyor?
1: Hadi bas, basketbol topu gibi sektiriyorum.
2: Al, senin olsun, al. Sonra kızıyorsun.
0: Buyurun Mustafa.
1: Abi tam emin değilim. Kazan iare olabilir mi?
0: İare olabilir iare. Tabii ki.
1: Emin biliyorum değilsiniz. Da.
0: Çok yaşça doğru bir yerden evet. Bildiniz. Son harfimizi, son kelimemizi arıyoruz. Ve öneriyorum. 41 öneriyorum. 60 öneriyorum. 61 öneriyorum.
1: 60.
0: 60 gelsin bakalım. Son kelimemizi açıyoruz. Ne olacak sonuç? Diğerleri. Başkaları anlamına gelen... Resmi dilde kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mustafa Bey.
1: Sair.
0: şair kelimesiyle sevgili Aspor'dan sorumuzu çok hızlı yanıtlayan Mustafa İnci editörümüz kelimelerle arasının iyi olduğunu bir kez daha net bir şekilde bize gösterdi ve geldik finale. Evet, geçmiş olsun, nasıldı?
3: Bu son tur birazcık sıcak bastı, terledim. Yunus çok iyiydi. Çok hızlı bastı. Sürekli basıyordu yani. Bana zaman tanımadı bile.
0: Harika. Bu tonu çok iyi kullandı. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Antrenman. Peki gerçekten kullandı mı? Bir bakalım mı?
3: Bakalım.
0: Tabloya gidiyoruz. Önce puanlarımızı görüyoruz.
3: Beni geçmiş
0: kaçar
3: olabilir.
0: Kaçar puanla tamamladık burayı? Bir bakalım. Birinci etapta
2: ufak bir konsantrasyon Mustafa eksikliği yaşadım.
0: Küçük.
2: Çok ufak. İnce.
0: Ama o ikinci etapta çok güzel arayı kapattı.
2: Olur, yabancı değil abimiz, yabancıya gitmez.
0: Harikaydı ama kabul etmek lazım ki Mustafa Bey'in kelimelerle arası çok iyi. Ve daha lep demeden leblebiyi havada yakaladı dediğimiz
2: manası vardır Oğuz Bey. Çıkarttı. Cümle mühendisi.
0: Gerçekten cümle mühendisi, tebrik ediyoruz. Kolay değil. O yayınlarda son dakikada KJ'lere atmak, yani evet,
2: anında manşetler atar.
0: Kelimelerle manşetleri belirlemek, hızlı karar vermek ve yayınları bu şekilde götürmek. Evet, puan tablomuzu gördük.
3: Evet.
0: Puanlarımızı gördükten sonra diyoruz ki finalde sevgili Mustafa İnci 215 puanda ve Yunus Emre Kaplanoğlu da 170 puanla
3: İyi
0: bu etabı tamamladı. Ve ne diyoruz? Finalde birinci tahmin hakkı Mustafa Bey sizde. Ve burada şifre kelimemiz için eksik olan harfi sizden rica ediyoruz. Tek seferde kelimeyi okuyabilirsiniz ve şifre harf hangisini belirliyoruz? Buyurun.
3: Burada tahminde bulunuyorum. L harfi diyorum. Bilmiyorum. Hidrolizan.
0: Hidrolizan. Acaba bu bölümün bakıyoruz şifre harfi doğru mu diyoruz ve bakalım hidro suyla ilgili olabilir mi acaba, değil mi? Hidro kısmı suyla ilgili bir çağrışım
3: hidro
0: yapıyor.
3: Mı?
0: Hidro
3: J ile mi?
0: J ile olabilir mi? Son. Ama biz L belirledik, değiştiremiyoruz.
3: Evet.
0: Son dakika acaba Yunus Emre Bey'e kaptırdık mı diyoruz ve Yunus Emre Bey hazır mısınız?
2: Hadi. Aa, bilemedim.
0: Ama bir saniye.
3: Hadi bu
0: daha kıyam. Doğru olup olmadığını söylemedik.
2: Aa, nefesler tutuldu.
0: Efendim, hidrolizan dedi sevgili Mustafa İnci. Yurt Haberler şefimiz kendisi A Spor.

0: Buradan ve tabii ki hidrolizan yanıtımız doğruydu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir yarışma çıkarttınız şimdiden.
1: Gerçekten nasıl bildim ben bunu bilmiyorum. Ben
0: gerçekten ilk hidrolizan. Defa, ilk defa aldım. Peki detayını biliyor muyuz
1: hiç
0: kelimenin? Bilmiyorum.
1: Kelimeye dair hiçbir fikrim yok. Hani hidrojen dediğiniz gibi bilmiyorum. Yani anlamı ne bilmiyorum.
0: Bir maddenin su ile tepkimeye girerek parçalanması anlamına geliyor.
1: Öğrenmiş
0: hidrolizan kelimesi maddeyi su ile tepkimeye girerek parçalanmasıydı. Üçüncü etabı da burada final yanıtıyla tamamlamış olduk.

0: değerlendirme alayım. Önce Yunus Emre'den başlayayım. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, harika bir mücadele başlattınız. Nasıl geçti yarışmamız?
1: Çok güzel geçti, çok keyifliydi. Benim için de çok farklı bir deneyim oldu. Şefimle birlikte ve abi seninle birlikte olmak inanılmaz derecede mutlu ediciydi. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımı, ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Ellerine sağlık. Çok da güzel sorular hazırlamışlar. Kıymetli vakitlerini ayırmışlar. Çok sağ olun. Takipteyiz, devam ediyoruz. Ben bir de geçtiğimiz haftanın kazananı Bozkurt Bey'i izlemiştim. Evet. Ona da bir baktım, geldim, çalıştım. Tiyo da vermişti bana. Olmadı, nasip değilmiş ama yabancıya gitmedi. Mustafa abimize yakışır galibiyet.
2: Harika. Mustafa Bey, harika bir yarışma çıkarttınız.
3: Gerçekten öyle mi bilmiyorum.
2: Gerçekten
3: ama
2: öyle.
3: Yani bence Yunus Emre de o konuda bana destek oldu. Bazı soruları bilerek yanıtlamadığını düşünüyorum ben açıkçası. Saygısından dolayı.
0: Ben pek yani öyle evet, bazı sorularda şöyle biraz galiba süreyi tam kullanamadık evet. Ama son etapta gayet iyi bir mücadele çıkarttı ve ipuçlarını çok iyi değerlendirdi sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Mustafa Bey, sizi gönülden tebrik ediyoruz.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ve
3: çok sağ olun.
0: Ne iyi yaptınız, geldiniz. Sevgili dost kardeşimiz, kardeş kanalımız A Spor'dan iki değerli yarışmacımızla bugün yarıştık. Okuduğunuz zaman da bizi hatırlamanız dilekleriyle birer küçük
3: çok naziksiniz.
0: Hediyemiz
1: çok teşekkür ederim.
0: Var.
1: Çok sağ olun.
0: Şu şekilde bana veriyoruz.
3: Bana gelen.
0: Evet efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: kapıyı buldu mu acaba? O yüzden mi gecikmesi?
1: İmce dönmesi gerekir.
2: Git soyu. Bizler güvenli yanda. Zehirden daha iri tip. Yeniden doğan bir soyuz.
3: Götürün şunları.
4: Batuka olmadan bir yere gitmem.
3: Oğlunun ölümünü izlemek mi istersin?
4: Onun kılına zarar verirsen. Seni kendi ellerimle öldürürüm.
3: Oğlunu ben öldürmeyeceğim, meraklanma.
4: Götür.
3: Bunların havlaması beni korkutmaz baba.
4: Batuka! Batuka!

Nacit elbette yine döner. O it de bizi hanımıza götürecek. Uzaklaşmadan takip ederim Haydar.

0: Biz Batı Gök Hanlığına ayak bastığımızda sen çoktan gebermiş olacaksın.
1: Ölmem için Tanrı'nın Çoray'a alkış tut. Adaklara da alması. Çünkü eğer buradan çıkarsan, topraklarımıza ayak basan her bir itten tek tek hesap soracağım.
0: Buradan ancak cesedin çıkar. Diyelim ki çıktın. Hangi birimizle baş edeceksin? İt baraklar bir çılgın nehir gibi yola çıktılar, geliyorlar. Sizi yok etmek için Acun'un dört tarafından koşup geliyorlar. Burada gördüklerin sadece öncü birlik. Kamaz, Hakkı'sı öldürdüm de. Sandığımızdan daha yaman çıktı o.

0: savaşları geldi Yüce Obar. Bütün it baraklarımı kılıçtan geçirdiler. Canımı zor kurtardım.
1: Erimiz kadar dişimiz de kurttur. Türk'ü yenebileceğinizi düşündüğünüz için gerçekten ahmaksınız.
0: Hepsi ölürken sen kaçabildiğine göre demek ki yerimizi bulmak isterler.
2: O hatun içinde tuzak kurun. Artık bize ayak bağı olmasın.
3: Emredersiniz Yüce Obar.
1: Haklısın.
4: Hayır!

0: Atugan! Atugan! Kardeşim!
1: Dokunmayın oğluma!
0: Yok Tengri! Kargış tutsun size!
1: Bırakın oğluma!
2: Bu halde çok yaşamaz. Ya acından, ya acısından ölür.

0: Sabit Soylu. Canını yaktığınız her Türk'ün öcünü senden alacağım. Her bir yana geç.
1: Şimdi vakit bizim öç alma vaktimizdir. Her Türk elimde can verecek. Leşlerimizi batraklarımızın dikildiği Batı gök anında sallandıracağım.
0: Batı gök kanlığı size boyun eğmeyecektir.
1: O vakit kendi gözlerinle gör.
2: Götürün bunları.
0: Seni geberteceğim. Kendi ellerimle seni geberteceğim.

Kız bu ipe dokunduğunda zehirli ok onu vuracak. Acı içinde. Gözlerinin önünde can verecek.

0: Ya kız buraya gelmezse? Tuzağa başkası yakalanırsa efendim?
1: Pencesinden başka hiç kimse onu buraya kurtarmak için gelmez. Haydi. Bak kız buraya varmak üzeredir. Diğer çıkıştan çıkacağız.

0: su dökülmüş köz kokar. Az evvel buradalarmış.
1: Mağaranın girişinde nöbetçi de yok.
0: Ben mağaraya bakayım. Siz de etrafa bakın. Belki hanımızda yanıt teginlerden bir iz buluruz. Bak kız. Dikkatli olun.

조가!

Oh!

0: Yolsuzlukların nal izleridir bunlar.
1: Nereye giderler?
0: Bu yol Batı Gökkanlığı'na gider. Tez dönüp Akkız'la diğerlerine haber edelim. Haydi.
2: Akkız. Kapama. Kapama gözlerini Akkız.
0: Fuska.
2: İndi. Konuşup da daha fazla yorma kendini. Haydi.
0: Haydi varıp alama kendini. Yaşadığım sonbahar buymuş. Bırak. Bırak. Yüzüne bakarak uçma olarak isterim. Gördüğüm son şeylik yüzün olsun.
2: Seni tanımazdan evvel durgun bir suydum. Seni tanıdıktan sonra durulmaz bir ırmak oldum. Seninle taştım. Şimdi ben kaynağımı seninle bulmuşken beni bırakıp nereye gidersin?
0: Haydi. Kavuşmak yokmuş.
2: Yok, yok. Bu destan böyle bitmeyecek. Göktengri bizim yazgımızı bir kıldı. Kimsenin de ayırmasına müsaade etmeyecek. Umudu boğup içimize umutsuzluğu üfleyen kim Akkız? Kim? Biz seninle nice albızların oyunundan çıktık. Buradan da birlikte kurtulacağız.
0: Gayrı yolun sonuna geldik.
2: Sus. Sus Akkız, sus.
0: Ama ruhlarımız hiç ayrılmayacak.
2: Sus Akkız. Ne olur sus. Daha atlarımızı bozkırın sonsuzluğuna süreceğimiz nice birlikte baharlarımız olacak. Tuğlarımızın altında gök ortada el ele gezeceğiz. Sensizlik olduğu bir düşman olur bana. Gönlüme yuvalanan sevgini hayatıma da nakış nakış işleyeceğim. Geleceğimizi kopmazcasına birbirine bağlanacak.

0: tekimizin önünde. Artık size dönmeyeceğiz. Gök orduya gider gitmez düğün toyumuzu kuracağız. Gök Tengri'nin de verdiği kutla sevgimizi sonsuza kadar mühürleyeceğiz.
1: Batuga! Kız.
0: Zehirli okla vuruldu.
1: Zehir bedeni sarmış.
0: Derhal gök ordadaki otocalara götürmemiz gerek. Yoksa dayanamaz.
2: Artık Kayahan oldu. Alpagül'ü tanımaz bile. Gök orduya gidemeyiz.
0: Teyze. Götürmezse görecek. Ne yapacağız?
2: Zehirli kanı akmış. Çocukken atalarımızın bize bahsettiği bir kan vardı. Vadinin arkasındaki ormanın içinde. Ona başka kimse derman olamaz. Oraya kadar dayanır.
1: Yaman, Tilbe. Taşımak için bir şeyler ayarlayın.
2: Sen nasıl oldun Batuga? Kolun nasıl?
0: İyiyim. Ben iyiyim. Teyze ne olur hakkınızı yetiştirelim.
1: Tez davranın.

0: Öncü yezeklerden haber var mıdır?
1: Gökordan'ın askerleri Batıhanlığından tamamen çekilmiş Yüce Ubar.
0: Her şey yolunda gider. Oraya vardığımızda ilk iş Barak Han'ın tacını bulmak. O tacı olmadan tahta oturamam.

0: Kızdan haber var mı?
1: Gökbenlerimizi her yerde arar. Belki de Obar. Çoktan öldürmüştür.
0: Obar öldürseydi haberimiz olurdu. Gerekirse tüm gökbenleri seferber et. Ak kızı bul Kuzubek. O ne Batuga'ya benzer ne de babama. Onu bulmadıkça bize sarayda rahat yüzü yok.
2: Kaya Hanım. Çaşıtlarımızdan haber geldi. İtbaraklar Batı Gök Yabukluğu'na girmiş. Kargışlar olsun ki gökbenlerden bir tanesi bile düşmana karşı koymamış, kılıç üşürmemiş.
0: Her şeyden haberim var.
2: Haliniz işittiklerimden daha ürkütücüdür. Nasıl kabul edersiniz bu durumu? Bir şey yapmayacak mıyız?
0: Ben gerekeni yaptım. İtbaraklarla anlaşıp savaşı bitirdim. Batı Gök artık onlarındır.
2: Böyle bir anlaşmayı benim ve danışma meclisinin haberi olmadan nasıl yaparsınız? Göz göre göre devletin yarısından nasıl vazgeçersiniz?
0: Devletin kalan yarısı için vazgeçtim. Bu anlaşmayı Gök Ordu'yu korumak için yaptım. Alpaguan ve Teginlerin dışında binlerce gökberimiz öldü. Zayıf durumdayız. Günü gelince Batı Gök'ü yine alırız.
2: Han da olsanız Türk'ün töresi bu yaptığınızı kabul etmez.
0: Töreyi han koyar, sen de uygularsın. Han olarak hangi töreyi koyup koymayacağımı sana mı soracağım?
2: Han babanız töreyi...
0: Han babam uçmağa vardı. Babamla birlikte töreleri de ortadan kalktı. İstersen seni de onun ve törelerini yanına göndereyim.

0: yıllar sonra bize bu kapıyı açtıran Çora'ya alkışlar olsun. Oğuz'a kargışlar olsun.
1: Oğuz'a kargışlar olsun.

0: Tufa.
1: Kız. Dayan buradayım. Buradayım bak kız dayan.
2: Dayan. Dayan kız.
0: Hakkı ölür.
2: Yaman. Haydi hızlan. Haydi.

hatun çocuk demeden hepsini çadırlardan çıkarın. Türkler it baraklara kul olacak.

0: Erdoğan hayatta olsaydı halkımızı kul yapmazdı. Oğuz atamız gibi itlerin tasmalarını elinde tutardı.
1: Seni dansız!
2: Dur!
1: Hepinizin tasması benim elimde. Atalarımın sürüldüğü toprakları alan obarın önünde diz çökün.
3: Diz çökün! Diz çökün! Diz çökün!
0: Biz gök tengrimiz ve hanımızdan başka kimsenin önünde diz çökmeyiz.

0: Polis bıraklar.
1: Durun dedi size.
2: Vakit yok.

0: Canlışım! Mehmet, dayan! Dayan! Dayan!
1: Uçma, giderim.
0: Bırakmam seni! Bırakmam seni, Tilbe!
1: Sen o kızı yetiştir oğlum.
0: Tilbe! Bırakmam seni, bırakmam! Tilbe, aç gözlerini! Aç gözlerini! Tilbe, aç gözlerini! Canlışım! Tilbe!
2: Gökordu'da yeni bir çağ başlamıştır. Artık kanun da, töre de bendedir. Ticaret kervanlarınızdan alınan vergiler yarıya indirilecektir. İlişkilerimiz Alpago Han'ın devrinde olduğundan daha samimi ve sıkı olacaktır. Hanlıklar arasındaki barış devam edecek. Tüm Acun'da kazanan dostluk ve ticaret olacaktır. Elçilerimiz bu bitiği Rus vareklere ve Çin'e götürsün.
3: Kaya Hanım, Rus varekiniz yine bu kadar ayrıcalık vermek bizi zayıf gösterecektir.
2: Bilirsin ki Rus varek kinezinin kızı anam Gökordu'ya gelin gelince babam Rus vareklerle barış anlaşması imzaladı.
3: Ama
2: babam uçmağa varınca anlaşmada geçerliliğini yitirdi. Ordularımızı kaybettiğimizi işitirlerse bize savaş açacaklardır. Onlara karşı koyacak gücümüz yok. Gücümüzü toplayan dek onları barışa ikna etmeliyiz. Aynı durum Çin için de geçerlidir.
3: Vergileri yarıya indirirsek ordumuz güç kaybeder. Olası bir saldırıya da karşı koyamayız. Han babanız Alpago Han hayatta olsaydı bu vitiyi göndermemize izin vermez idi.
2: Ama hayatta olmadığına göre töre de geçerli değil. Sana söyledim Danışat'a. Babam artık yok. Geçmiş ardında bıraksan iyi edersin.

0: yaprağı en yeşil meşe ağacının dibinde.
1: Tüm ormanı kazın. Oğuz'un toprağa koyduğu Atambarık'ın tacını alıp bana getirin.
2: Emredersin Yüce Obar.
1: Barak Han'ın tacı başıma geçtiğinde soydaşlarımız akın akın buraya gelecek. O vakit yalnız Gök Hanlığı değil, Türklerin bulunduğu her yerde it barakların hükmü sürecek. Soyları, destanları yok olacak.
0: Arda. Bu taraftan.
3: Dayanak kız.

0: Volkan mı? Arşuray.
1: Geciktiniz. Akde daralmış. Tez içeri geçin.

0: her yeri kazın. Baraka'nın tacını bulmadan dönmeyeceğiz.
1: Emredersiniz efendim.

0: Kimi vakit yalan söylemek büyüklüktür oğul. Herkes kolunun ne kadar acıdığını görür. Ben görürüm ki ruhun kolundan çok acır.
1: Ulukam, sen kızı iyileştir. Benim ruhum zaten iyi olur. Hem bu kolumdaki acıyla eski dostuz biz.

0: soğuk. Ama çok değil.
1: Ruhum çekilir.
2: De hele Ulukam. Yaşayacak mı?
0: Ana gök tengri bilir.

geldiklerini bilirdi. Gök Tengri'nin lanetledikleri itbaraklar. Kara it yılanının zehri. Siz oraya geçin. Haydi. Haydi.

0: ikimiz bir yakınını kaybetti. Kim var kim yok öldü. Öldürüldü. Ölmeye de devam ederiz. Ama albızlık yapıp türlü türlü oyunlar kuran Ulu Ece'nin bütün suçları ortaya çıksa da ona hiçbir şey olmaz. Suçsuz ananın gözünü kırpmadan öldüren Han Baba'nın Alpago Han Ulu Ece'sine kıyamadı. Yaptıkları yanına kaldı.
1: Ben de senin gibi düşünürdüm. Ta ki Han Babam'la konuşuncaya kadar.

0: Sen de benim düşündüğümü mü düşünürsün? Göktengri'ye ne ettik de bizi bu duruma soktu?
1: Düşünmedim. Çünkü her şey ortada. Göksaray oyunların yeri. Hainlerin barınağı olmuş. Göktengri'nin bizi albızlarla cezalandırması için başka bir şeye gerek var mı?
0: O halde neden bütün ihanetleri eden, masum anamı sana öldürten, o ulu ecelin boynunu vurdurmadın?
1: Ulu ece bu söylediklerini kabul etmedi. Bütün bunların iftira olduğunu söyledi. Tılsım'ın ulu ecenin eliyle öldüğüne dair bir kanıt yok. Ulu yargıda elinde kanıt yokken kimsenin cezasını vermez. Ama eğer yaptıysa da cezasını çekecektir. Ulu Ece hakkındaki iddiaları ne unuturum ne de unuttururum. Ben Ulu Ece'yi değil, hanlığı düşünürüm. Rus bareklerle el ele verip it baraklarla mücadele etmek için birlik olmalıyız. Ulu Ece'nin desteğine ve yardımına ihtiyacımız var. Bu it barakların nasıl

0: tehlikeli. Asıl canavar ve kanla beslendiklerini bilirim. Ben bugüne değin ne yaptıysam, törem için, hanlığım için ve devletim için yaptım.
1: Hele şu belaları bir atlatalım da. Hiç merak etme. Ulu Yargo durur kararı verecektir.

0: Tanrı'yı çağıra! Senin uzattığın eli tuttuk. Topraklarımızı Türklerin zulmünden kurtardık. Senin gücünle düşmanlarımız diz çöktü. Şimdi senin önünde diz çökecek olan bizleriz. Akan kanlarımız, verilen canlarımız senindir.
1: Canımız Tanrı çoraya feda olsun. Canımız Tanrı çoraya feda olsun.
0: Barak Han'ın ruhu huzur bulsun. Kan dökülsün.
2: Kan dökülsün.
1: Kan dökülsün. Kan dökülsün.

0: Kaan'ın tacından haber var mı?
1: Baraklarımız her yerde ararlar. Hiçbir yerde yoktur.
0: Gün doğmadan taç elimde olacak.

0: Kıskandışım.
1: Sana döneceğim demiştim.

0: Yeğenim. Basuga.
1: Sen dağın bedeni, göğün ruhusun.

0: bize bu utancı yaşatanların hepsinin canını alacağım.
1: Amaçları bize utanç yaşatmaksa ne diye saklarlar bizi?
2: Bunların amacı bizi öldürmeden bütün Budun'u rezil etmek. Bu yüzden yaşadığımızı gizlerler Saltuk.
1: Kimden saklarlar hanım?
2: Herkesten. Herkesten.
0: Gökbenler. Göktengri kargış versin onlara. İlk baraklar Batu Gök Yapgulu'na girdiğinde, batraklarını astıklarında hiçbiri karşı koymamış.
1: Temur Tekin'im haklı. Ne diye savunma yoktu?
2: Gökbenler Türk töresine göre yetişmiştir. Yurdunu kurtarmadan pusat bırakmaz. Ta ki pusat bırak diyene kadar. Bırakmazlar.
0: Kaya. Kaya!
1: Kaya Tekin. Ne diye pusat bıraktırsın ki?
0: Vardır bir hesaba.
2: Budun'u kim tutsak ettiyse, her kim ki yurdumun yarısını bu itlere sattıysa, canını kendi ellerimle alırım.
3: Bu ikisini götürün.
4: Obar bekler.
0: Bırak! Bırak!
2: Nereye götürürsünüz?
4: Esaretten kurtarmaya.
2: Bırakın onları!
4: Sonsuza dek.
2: Temur. Saltuk.

0: Tugay için belli ki.
1: Ulukam işini bilir. Batuka tez zamanda iyileşecektir.
0: Sağ ol. Batuka iyi olsun da.

0: Sultan'ın yerini öğreniriz ondan.
1: Alpaguan, Batı göktedir ak kız.
0: Sen nereden bilirsin?
1: Batuka söyledi, sen uyurken.

Tanrı Çora topraklarımızı Türk kanıyla sulayacak.

ruhunun kutsal suyu. Aladağ'dan aşarsın. Bedenimizden geçer. Ruhumuzda yaşarsın. Orhun'un kutsal suyu. Ruhla bedeni bir kıl. Kemikleri kaynat. Tekini hür kıl.

Tanrı dağdan esen yer, toprağı süpür de gel. Ataların ruhunu tekine getir de gel.

Tanrı Çora, Türklerin kanını ellerimle akıtmamı ister.

0: Hacım nerede?
1: Sandığı ben açmadım efendim. Tanrı şoro şahidimdi ki ben açmadım sandığı.
0: Kim açtı öyleyse? He? Barakan tacını kim aldı? Kim? Kim aldı? Kim çaldı? Kim aldı? Kim? Kim?
1: Bu taç sayesinde Kuzubek. Obar'ın tasması hep elimizde olacak. Ona iyi bakmalıyız.
2: Hiç şüpheniz olmasın ha. Gözümü üzerinden ayırmam. Siz Taci'nin varlığından nasıl haberdar oldunuz?
1: Vaktiyle Batı Gökkanlı'nın yapgusu bendim Kuzubek, unuttun mu? Yapguluğun altının da üstünün de hakimi bendim.

0: Hazır mıdır Ulukan?
1: Değildir. Hadi devam edelim.
2: İyi de bu albuzlar neden gök ordayı değil de Batı gök kanunu hedef alırlar?
0: Küçükten büyüğe giderler. Önce Batı gök kanunu, sonra gök orda. En önemlisi en sona.
1: Gök orda sizin için önemli çoban. İt baraklar için değil. Onlar başından beri Batı göğü isterler.
0: Niye başvururken kol isterler?
1: Batı gök kağanağının toprakları itbarakların ata yurdudur. Orada doğdular. Kıyım başladı, orada yaşadılar. Zulüm başladı ve bu zulüm onların da sonunu getirdi.
0: Sonları gelmemiş demek ki. Tekrar gün yüzüne çıktıklarına göre.
1: Savaşta Han'ın ölümü, Budun'un da ölümüdür çolpan.

0: Oğuz Ata Barak Han'ın kellesini orada düşürdü. Düşürdüğü yere de gömdü. Üstünde tacıyla beraber.
1: Tacıyla mı gömmüş Ulukan?
0: O taç Barak Han'ın kellesiyle beraber gömüldüğünde it barakların budunu da geçmişin karanlığına gömüldü. İt baraklar öldükleri yerde doğacaklarına inanırlar. Batı Gökhanlığı topraklarında.
1: Ne vakit? Lukam.
0: Barak Han'ın tacını buldukları vakit. O vakit Barak Han'ın öcünü alacaklarına Türkleri geçmişe o vakit gömeceklerine inanırlar. Yeterlidir.

0: Arkaya gebe olmadığımı anlayacak diye çok korkarım. Benim ne yapıp edip bir an evvel gebe kalmam gerek. Ama gebe kalamam bir türlü.
1: İşinde iyi bir aktarın Kekorda'ya geldiğini duydum. Yaptığı karışımlarla gebe kalmayan hatun yoktur derler.
0: O aktarı bul derhal. Altınlara bol gerekirse. Bana da tez o karışımdan hazırlasın.
1: Buyruklu Ecemin'dir. Geceniz aydınlık olsun hanım.

0: çalıyı ne arar bu vakitte?
1: Süt getirmiş. Yavruya faydalıdır bilirsin.
0: Eğer bir kızımız olursa senin kadar güzel olmasını isterim. Bir oğlumuz olursa da benim kadar güçlü.
1: Bunları düşünmek için çok erken henüz. Sağlıklı olsun yeter.
0: Haklısın. Batuba gibi eksik de doğabilir. Çocuğumuzun sağlığı için Gök Tengri'ye kurban vermek gerek. Benden sonra tahta oturduğunda sağlığı yerinde olmalı.

0: Toprak bedenin özü, yüce ülkenin yüzü. Kaynatsın kemiğine gök tahtının yıldızı.
1: Peki tacı. Barakağan'ın tacı. İmri nerededir Ulukam?
0: Tüm vakti yerdeydi. İmdi ise göktedir.
1: Tüm yerdeydi, imdi ise göktedir. Ne demek bu? Yerdeyken nasıl göğe yükseldi? Dün yerin altındaydı. Bugün gök sarayda. Buldu. Kayetekin, Barakağan'ın kurganını açıp tacı almış çoban han.
2: Bak kız. Kayanın altından nasıl bu kadar eminsin?
1: Başımıza gelenleri unutur musun? Alpaguan'la Teginlere pusu kuruldu. Urbaları gören Kaya tenlerini görmeden öldüklerine inandı. İt baraklara iş yaptırıp tasmalarını elinde tutmak ister. Kıvırlar olsun. Gün doğanda yola düşüp Alpaguan'ı kurtarmak için Kaya'nın elinden tacı almamız gerek.

Babam Oğuz Kağan destanlarını anlatırken ben tahtında oturmuş tüm Acun'a tuğ dikmeyi hayal ederdim. Karayağız atlara binip kartalın kanadına uçup tüm göğe çekerdim. Tüm çocukluğum, gençliğim hepsini arzuladım. Senin sahibin olup tüm Acun'a hükmetme heyecanıyla yaşadım her anı. Şimdi vakti geldi. Yargı verecek günlere kavuştum. Gök orada hanı olarak tüm Acun'u susturacağım. Sen olmasaydın. Ben hiçbir şey olamazdım. Hayallerime kavuşamazdım. Ancak sahibin ben olmasaydım, Acun'un namını olmayacaktı. Hükmün geçmeyecek. İnsanlık senden korkmayacaktı.

Yüzün gözüme değince kırılıp parçalandı içim. Kırılınca seni buldum. O vakit kendime de varabildim. Bunca yıl göğsümde yara diye sakladığım yüreğim seni tanıyınca derman buldu. Senden evvel dolup taşan öç akıp gitti yüreğimden. Şimdi sende esenlik dolu yüzünü benden esirgeme Batuka.

başımı yasladığım, huzur bulduğum omzundan beni mahrum etme Batuka. Senin olmadığın bir hayat, mutluluğa atılmış düğüm. Beni bir başıma koyma. Bilirim, duyarsın beni.

yarasın Batukan. Doğan güneşin günü uyandırması gibi sen de uyanasın. Gönlüme doğduğun gibi Türk iline doğasın. Sen bana söz verdin, tuttun, döndün. Şimdi söz verme sırası bendedir. Benim seni beklediğim gibi sen de beni beklersin Batukan.

0: Ne dersin? İyileşir mi?
1: Onu suyla sağaltıp havayla dinlendirdim. Toprakla yoğurdum, ateşle kaynaştıracağım. Dört ruhun gücü onu iyileştirecek.
0: Gündoğana kadar uyumadın Akkız. Bari bir şeyler ye. Yok. Gitmemiz gerek. Taci Kaya'dan Alpago Han'ı da ilk varakların elinden alacağız. Temur'la Saltuğ'da. Haydi gidelim o vakit. Sen kal. Aklımız burada kalmasın. Hazırız Akkız. Yaman da dışarıda bekler. Haydi.

0: Ey ulu çora, ruhuma çöken kurt ulumalarını sustur. İntikamımı köreltmeye çalışan sesleri boğ içimde. Varsa merhametin kırıntısı, ya sök at içimden, ya da boğ, zehirle beni, yok et. Barak Han'ın tacını bulmam için bana ışık ol. Bana tacımı ver ki acımı yasa boğayım. Kan akıtıp sana sunayım.
1: Bunlar Çin İmparatorluğundan İt Barakların büyük hanı Obara. Dostluğunun bir işaretidir. Eski yurdunuza, atalarınızın topraklarına, dönüşünün onuruna gönderdi. Gök orada yıkıp Türkleri buradan gönderdiğinizde çok daha fazlası sizin olacak.
0: Ne kadar fazla?
1: Bir devlet kurmanız için ne kadar gerekliyse o kadarına sahip olacaksınız.
0: Devlet için bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız yok. Ancak Türkleri Çin'e tehdit olmaktan kurtarmamızı istersen daha fazlası gerek.
1: Daha ne kadar istersiniz?
0: Altından fazlasını. Çin hanının kızını isterim.

gücü var. Getirdikleri altınlarla neden yetinmediniz? Madem ki bize devlet vaat ederler, hısım olalım ki ilişkilerimiz berk olsun. Bana Alpago'yu getir.

0: Nasıl olur da Rus Varek Devleti hanlığımı tanımazmış? Cevap ver! Bütün bunlar senin başının altından mı çıktı? Babam varken hanlığımızı tanıyanlar, ben başa geçince nasıl tanımazlar?
1: Senin hanlığını ben de tanımam.

0: Demek sen haber gönderdin.
1: Benim gücümü küçümsemesen iyi edersin Kaya. Bana karşı durursan Rus varekleri de karşına alırsın. Ben olmazsam sen bir hiç olursun.
2: Buydu.
1: Beni öldürürsen Rus varekler seni yaşatır mı sanırsın? Rus vareklere karşı savaşacak ordun bile yok. Bunları düşünesin.

0: Buyurun hanım. Teyzemi tez Rus topraklarına götürün. Kandaşı Vera'nın yaşaması için hanlığımızı kabul ettirecek ve ilişkilerimizi güçlendirecek.
1: Buyruk sizindir hanım.

0: Bilir misin bu oyunu?
1: Atalarımın oyununu bana mı sorarsın? İç soylu.
0: Otağın konuğu sensin. Alpaguan. Başla.
1: Bu topraklarda da konuk sensin. Sen başla.

0: önce atalarımız da bizim gibi böyle karşı karşıya geldiler. Atam Oğuz ve atan Arak.
1: O gururla anlattığınız Oğuz atanız, Ulu Barak Han'ın karşısında çaresizdi. Çünkü atam güçlüydü. Topraklarımızı savunurdu.
0: Senin atan zalimliği savundu. Benim atamsa bu zalimliğe engel olmak için bu topraklara geldi.
1: Geldi de ne oldu? Ulu Barak Han'ın karşısında tıpkı kafesteki bir kurt gibi debelenmekteydi.

bilmediğim bir şey daha var. Kurtlar kafesteyken de boyun eğmez. Bir kurt yollandı mı, bütün acun onun avlağı olur. Bütün itler de onun avı.

0: Yeter bu kadar oyun. Emni söyle. Barak Han'ın yere düşen tacı nerede?
1: Kellesiyle birlikte düşen tacı mı?
0: Altago!
1: İstem de söyleme. Türkler için Barak Han'ın tacı bir etin tasmasından daha değerli değildir. İndi bulursam...

0: Bu Ak Kız. Yanındakiler de dağlılar. Her yerde aranırlar.
1: Yakalarsak kayağın armağanlara boğar bizi.

0: Teslim olun. Zorluk çıkarmaya kalkmayın.
1: Türk kanı akıtmak istemeyiz. Ana sıfatına bürünmüş o albızı bırakın gidin.
2: Sağ olarak ele geçmek istemezsen o vakit Kayahan'a leşini götürürüz.

durmadan durup yersin. Albastı ruhu ateş.

0: Ne vakit uyanır? Ulukam.
1: Vakti var. Ama uyanır.
0: Yüreğime yara açıp kolayca kaçacağını mı sanırsın? Ah!

0: Hepsi kandışım Ulu Ece'nin suçu. Ben...
1: Senin de onun kadar suçun var. Sana ana diye sarılırken çok eğlendin mi?

Nimm's. Nimm dem. Haydi gidip kayadan tacı alalım. Alpagoan'ı kurtaralım.

0: Ne istersiniz?
1: Takılarınızı almaya geldik.
0: Senin dilin ne söyler?
1: Kaya Hanımızın buyruğudur. Varekler hanlığımızı tanımadığı için hanımız da artık sizi tanımaz.
0: Takılarımı kimse alamaz.
1: Zorluk çıkarmıyorsun Vera Hatun.
2: Takılar. Şöminenin içindeki gizli bölmede.
0: Bunu senin yanına bırakmam. Bilesin.

Onları da verin. Neticede bunlar hanlığa aittir. Ulu Ece Günsel Hatun olduğuna göre bu takılar da ona yaraşır.

0: 死ね。
1: Sonra da defola gidin buradan.
2: Sizin çıkmanız gerek. Hanımız künelerle kalacağınızı buyurdu.
0: Ne dersin sen? Öyle bir şey olmaz. Bana kimse bunu yapamaz. Kimse bunu yapamaz.
2: Ver hatunu eşlik edin.
0: O hanınıza söyleyin. Bunu onun yanına bırakmam. Duydunuz mu beni?

0: ama Eren vermişti.
1: Bir tas ayranla içimizi serinletir, sonra yola çıkarız. Çocukken Künata ne çok ayran içirirdi bize, değil mi Hakkız? Sana derim. Yine hangi bilinmez kuyuya daldın?
2: Düşünürüm öyle.

0: Tam her şey ortaya çıktı dedik. Herkes cezasını çekecek dedik. Şimdi it baraklar çıktı. Hanımız ortada yok. Batı Gökkanlı düşman elinde. Kaya ne yapar bilmeyiz. Taci da bulamazsak hanı da kurtaramayacağız. Git o olacağım. Aklıma geldikçe.
1: Şu it baraklardan bir kurtulalım. Hanımız yine tahtına geçsin. Hepsi Uğul Ece ile yaptıkları oyunun cezasını çekecek.
0: Onca bahar yılmadan, yorulmadan dirilttiğim, büyüttüğüm umutlarım. Alaca cezasını çekti. Uğul Ece cezasını çekince yeniden dirilir mi umutlarım?
1: Sen umudun akış nakış ruhumu işleyen ak kız değil misin? Sana bu sözleri öfken söyletir. Senin umutların Uğul Ece'nin de karanlık kötü ruhunu boğar, yeniden dirilir.
0: Anama kavuşma hayalini öyle büyütmüşüm ki. Sen benim kızımsın deyince ne çaşıtlık geldi aklıma ne albızlık.
2: Anana olan hasretini, sevgini en iyi biz biliriz Hakkı'sı. Bu konuda kendini suçlama. Kim olsa kanardı.
0: Kötü ruhlar öyle işlemiş ki yüreğine. Canavarların bile söylemeyeceği yalanlar derler. Oyunlar oynarlar.
2: Yaptığı yanına kalmadı. Cezasını buldu.
0: Andım olsun. Andım olsun ki Uğul Ece gibilere ben yaşadıkça gün yüzü göstermeyeceğim. Hadi yola çıkalım. Haydi çabuk. Kimseye görünmeden.

0: και η Κετσα. Θεμουρνέν Σεύτιε.
1: Gülsel'i de çok sever. Onun için avlattım.
0: Severim.

0: Hanım. Bacım.
1: Haline bakılırsa kötü bir haber getirmişe benzersin Kuzubek. Konuşsana Kuzubek.
0: Niye susarsın? Bak kız. Bana şey öldürmüş.
1: Tez yanına güvendiğin Gökbenleri al. Onun canını almadan da gelme. Haydi.
0: Haydi derim, ne durursun?

0: Taç nerede? Tacım nerede?
1: Suya sorduk. Su bulanıktı.
2: Ateşe sorduk. Ama kül olmuştu. Toprağa sorduk. Ama çamurdu.
1: Esenyel'e sorduk. Yaprak bile kıpırdamadı.
2: Aradık. Çok aradık Yüce Obar. Ama hiçbir yerde bulamadık. Tanrı Çora bize kutsal tacın yerini göstermedi.

gün batımına dek tacı bulamazsanız hepinizi öldürürüm. Hepinizin canını alırım.

0: kaybedecek hiçbir şeyim kalmamıştır. Bu vakit bana bunu yapanlardan öç alma vaktidir. İpek konuşmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı.
1: Cenk, haydi acele et.

0: Hayır. Botlar sadece gebeliği hızlandırmak içindir. Yoksa Güzeli Hatun gebe değil midir?
1: Ne dersin sen? Kendine gelesin. Ulayacağımız yalan mı söyler? Bunu mu ima edersin?
0: Ne için ya peki botlar?
1: Soğuk almış biraz. Onun içindir.
0: Çalayır. Ben botları bilirim. Gebe kalmak içindir bunlar.
1: Ulayacağımız beni bekler. Sen de oyalanmayasın. İşine bakasın. Haydi. Haydi.
0: Herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın Çalayır. Demek Güzeli Hatun gebe değildir.
2: Aşağı elimde bir şeyler yiyelim, acıktım.
3: Yukarı kalın sonra git.

0: Buraya sığınmış olabilir. Haydi.
1: Her şey senin başının altından çıktı demiştim. Şimdi yaptıklarının bedelini ödeme vaktindir. Demek bana ihanet edersin. Benim işime yarayacağın aklıma gelmez değil belki.